0: programına dahil oluşum oradan beri takip ediyormuş. Ve reklam öncesi son mesaj olsun, Murat Şengül'den gelmiş. Abi, bu Montella ve Okan Buruk'un Forvet'te Barış Alper inadı nedir? Anlamadım. Adam orada kötü işte. Bütün ülkenin fikir. Bu inat ne için demiş. Yani inat da denebilir. Tabii ki özellikle Montella'nınki biraz daha fazla denebilir. Çünkü Okan Buruk'un elinde işte Osimhen normalde var. Icardi olduğunda Icardi vardı. Şu an Deniz Gül var. Bu isimler olmadığı zaman takım içerisinden de sonuçta birini oraya koyman lazım. Yani geçen yılın başını hatırlayın. Osimhen daha yok. Bonservisi herhalde alınmamıştı. Icardi de sakattı. Elde de üçüncü bir santrfor yok. Kim oynayacak eldeki isimlerden? O an Barış Alper en uygun gözüküyordu. Ve o oynadı. Hatta iyi de oynamıştı. O dönemde goller de atmış. Galatasaray'da 3 puanlar kazandırmıştı. Bazen olur. Ama Montella'nınki tabii biraz daha farklı yani. Elinde hiç santrfor yok değil, aslında var. İstese daha farklı santrforlar da alabilir ama tercih etmiyor ve bu tercih, yani santrfor oynatmama tercihinde de ısrar ediyor. Onunki biraz daha inat olarak kısmen değerlendirilebilir. Ve hani şu anda bu kadroda da işte ya Deniz Gül oynatacak ya Barış Alper'i ya Kerem'i ve bugün muhtemellere baktığımızda Deniz Gül hiçbirinde gözükmüyor. Yine santrforsuz bir düzen göreceğiz Belçika karşısında. Peki 14.34 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra yine devam edelim.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.36 saatlerimiz. Sevgili Ayhan Şensoy yine bir mesaj göndermiş, sağ olsun. Salı günü de güzel bir mesaj göndermişti. Az önce benim anlatmaya çalıştığım şeyi çok daha net anlatmış aslında. Ben Ayhan'dan demek ki duymuşum bunu. Onunla konuşmuşuz. İranlı yazar ve sosyolog Ali Şeriati demiş. Çocuktum. Anneme ağaca çıkacağım, yardım et dedim. Başkasının çıkardığı yerden inemezsin, düşersin dedi. Bunu hiç unutmadım. Başkasının çıkardığı yerden inemezsiniz. Daima kendiniz çıkmayı deneyin demiş Ayhan. Valla ben iyi ifade edememiştim ama sağ olsun hemen yardıma koşmuş. Ayhan'la programları da valla özledim. Yayında da söyleyeyim. Geçen gün Batıkan da hatta söyledi. Sizin programlar öyle güzel oluyordu. Gerçekten Ayhan'dan ben de çok keyif alıyordum programlarda. Sabah sporunda ve öğlen de biz program yapıyorduk. Ama sonra Ayhan akşam saatine geçti. Ben sabahta kaldım. Bakalım ileride belki Radyo Spor'da veya başka bir yerde tekrar program olarak yolumuz kesişir. Mehmet Ünlü yine enteresan bir mesaj göndermiş. Almanlar demiş, adamcılığa ya da birinin torpiliyle bir yere gelmeye vitamin B diyorlarmış. Ben de bunu okuyunca ne alaka vitamin B diye. Hemen tabii ne yaptık? Bu devirde de yapay zekayı soruyoruz. Yapay zekayı sordum ve buradaki B harfi, şimdi telaffuzum yanlış olabilir ama Beziehung, İlişki, bağ, tanışıklık kelimesinden geliyormuş. Tıpkı vücuda alınan vitaminin insanı güçlendirmesi gibi, torpilin de hayatta ve iş bulmada kişiye güç ve ayrıcalık kazandırdığı esprisine dayanıyormuş. Vitamin B. Almanlar da böyle dinliyormuş. Biz de işte direkt olarak torpil, adamcılık falan diyoruz. Bizim öyle bir tanımlamamız sanki yok ama güzel bilgi. Bunu kullanabiliriz, vitamin B. Mustafa Dürüst bugün cuma demiş. Pazarcıların gözü yollardadır, nerede bu adam diye. Valla Kozyatağı pazarı, evet, bensiz bugünü geçirmek zorunda. Artık yarın Sahra-i Cedid pazarına kısmet diyelim. Bugün böyle oldu. Yarın da pazar var. Her gün bir pazar var İstanbul'da sonuçta. Birine gideceğiz illaki. Ertuğrul İlyasoğlu maalesef, o da kendi başından geçen bir hikayeyi göndermiş. Yaşım 38. Bu arada yaşıtmışız kendisiyle. 18 yaşındayken amatör milli seçmelerine çağrıldım. Başarılı oldum. Turnuvaya gitmek için listede ismim vardı. Sonra aradılar. Seçmelere gitmeyen hocanın tanıdığını götürdüler. Ve o kaleci yüksekliklerde oynadı. Kaderimizle oynadılar demiş. Yani bu tarz konuları konuşmaya başladığımızda gerçekten çok böyle üzüldüğüm anılar geliyor dinleyicilerimizden. İşte az önce Ahmet Selim Kulunkin'i okudum HTS Spor'da. Kim bilir neler var, ne haklar yenmiştir. Eminim yani, sadece sporda da değil. Hayatta birçok yerde, işe giriş çıkışlarda. Mesela hala geçenlerde aklıma geldi, şimdi de konuları konuşurken nereden estiyse o aklıma geldi. Yani bu mesela yeni doğan çetesi konusu ne oldu gerçekten bilmiyorum. İnşallah suçlular cezalarını çekmiştir. Yani bilmiyorum, daha kötüsü de vardır belki bu tarz şeylerin de, ondan kötüsünü hatırlamıyorum. Bebekler üzerinden bile bir kazanç devşirme niyeti, insanlıktan çıkan, güya sağlık vermek için, insanları iyileştirmek için, iyi yapmak için para alan insanların para için, güç için neler yaptığını görmüştük. O aklıma geliyor böyle arada. Kanım donuyor yani. Çok fena. Diğer mesajlara bakayım. Neler gelmiş? Mert Bey, bu hafta Ali Bey yok, onun yerine ben sorayım demiş. Bu hafta yüzde kaç enerjiyle bitiriyorsunuz demiş. İyi yayınlar dilerim. Valla normalde tabii Perşembe günü soruyor. Dün Mustafa Demirkaya da sordu benim enerjimi. %82 mi? Ne dedim? Enerji seviyeme. Bugün de tabii Cuma öğleden sonra çok planım yoktu burada olma konusunda. Sabah da normalde ben her gün işte bilgisayarımla, kitabımla, çantamla gelirim. Bugün yayın sonrası eve dönerim diye hiçbir şeyi getirmedim. Kıyafetim bile şu anda normalde şirkette yasak ama eşofman altıyla geldim. Hani sabah çıkarım diye. Hazırlıksız yakalandım. O yüzden kaldım. Enerjim dünkü kadar yüksek olmayabilir bu şartlar altında. Ama bence bir cuma gününe göre de kendimi iyi hissediyorum. Bu ara yine belli başlıklara böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Belki onun etkisi bilinmez ama enerji seviyen fena değil. Akşam da 21.45'te maç var. Benim için tabii geç bir saatte bitecek. 23.30'dan sonra, ama bakalım, inşallah sonuna kadar takip ederim. Muharrem Bey, ben koç burcuyum demiş. Kimseye minnet etmem. Bütün koçlar böyle mi diye. Yanlış bir Mert Bey'e mi mesaj atmış acaba? Radyo Spor'daki Mert Elam'a mı, yoksa bu işler ve uzman başka bir Mert Bey'le mi karıştırdı, ama bilemiyorum koç burçlarının özelliklerini. Benim oğlum da koç burcu. Bilmiyorum bütün koçlar böyle mi, onu da göreceğiz. Bu arada burçlar da öyle çok inandığımda söylenemez. İlkay Demirezen şöyle bir mesaj göndermiş. Şöyle bir önemli nokta var demiş. Bazı iş ve pozisyonlarda güven daha önemli oluyor. Bu demek değil ki işi hiç yapamayan sadece çalıp çırpmayacak diye o pozisyonda kalsın. Ama bence işin biraz bu kısmı da var. Önemli bir göreve çok iyi CV ile insanların geldiğini de görüyoruz. Ama çalıp çırpıyor. Hatta şu dönemlerde bunu gözle görünür şekilde de yaşıyoruz. Ben de mevcut pozisyonuma bir öneriyle geldim. Ama o kadar başarılı oldum ki 5 yıldır buradayım ve işimi layıkıyla yapıyorum. Tabii ki hiç öneriyle işe girilmez, öneriyle bir yere gidilmez diye bir kaide de yok tabii ki hayatta. Yani eğer önerdiğiniz kişi o işi yapabilecek bir kalitedeyse, yeterlilikteyse tabii ki önerilebilir. Ama burada zaten kastedilen önerilen kişilerin o işe uygun olmayıp da önerilmesi. O işi daha yapabilecek kişiler varken onların tercih edilmeyip, önerinin kesilip diğer tanıdıkların göreve getirilmesi ve devam etmesi. Yani zaten problem burada. Ben de bir öneriyle aslında bu işe geldim, ama nasıl geldim? Ben de işte 2012'de olsa gerek, düşüneyim bir. Tabii 2012'de üniversiteden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde bir sertifika programı vardı spor iletişimi üzerine, Bağış Erten'in koordinatörlüğünde. Oraya başvurdum. Onun bir giriş sınavı vardı burs için. %20 mi ne burs kazandım. 7-8 ay hafta sonları oradaki programa gittim. Bitirişte bir sınav yapıldı insanlara derslerden. O sınavda birinci oldum. Ve sınavı birinci bitirene de iş konusunda bir öncelik verileceği söylenmişti en başta. Barış Ayten de o dönem Ajans Spor'da bir dış haberler editörlüğü şeyi vardı. İşi varmış. Ben tabii bilmiyorum. Beni buraya önermiş. Ve o sayede de burada görüşmeye geldim. Görüştük buradaki yetkili insanlarla. Onlar da beni beğendiler. İşte CV'me baktılar, geçmişime baktılar. Zaten böyle bir programdan birincilikle gelmişim. Ve o anda böyle başka şeylerim vardı. Projelerim mi denir? İnternette. Blogdu o zamanlar. Bloglar çok meşhurdu. Blogum vardı. Onu göstermiştim. O da hoşlarına gitmişti. Ve o sayede işe girdim. Yani evet, bir tanıdık ya da bir vesileyle önerildim ama altı dolu yani. Bunda ayıp bir şey yok. Bundan hiçbir zaman da gocunmuyorum. Radyo Spor'da programa başlamam da keza sonrasında öyle bir tanıdık usulü değil. Buradaki bir strateji Barış abinin ön ayak olmasıyla birlikte oldu. Bunlar olabilir diye düşünüyorum ama bahsettiğimiz tabii çok daha farklı bir şey. Hakan Bey, o da fotoğrafınıza baktım çok cılızsınız demiş. Evet, yıllardır bir şu cılızsın şeyinden, kilo vermişsin sözlerinden yakın çevremin kurtulamadım ama evet öyleyim, çok cılızım kilo konusunda. Böyleyim yani, yapacak bir şey yok artık. Kabullenemedim de gerçi. Hala böyle insanlar söyleyince üzülüyorum. Murat Eker, adamcılığın en büyüğü amatörlerde demiş. Amatör liglerde. Eğer siyasi bir tanıdığınız yoksa antrenör dayı olamıyorsunuz. Ne kadar yetenekli olursanız olun, dışarıda kalıyorsunuz demiş. Yani her yer mi böyle gerçekten ya? Her yer mi? Hiçbir liyakatla gelebileceğiniz yer yok mu ya? Bu yani kendimden yola çıkarak burada, en azından bu şirkette öyle bir şey olmadığını düşünüyorum da, bunların sayısı demek ki çok çok az. Neyse. Yeni Doğan Çetesi duruşması 12 Ekim'de demiş. Takipte kalalım. Dinleyicileri de bilgilendirelim. Çünkü mahkeme kararlarının sosyal medya tepkisi etkili oluyor demiş. 12 Ekim yani. Gerçi ben 12 Ekim'de izinde olacağım. Haftaya buradayım. Ondan sonraki hafta içerisinde yokum. O döneme denk gelecek anladığım kadarıyla ama ben olmasam da yazın WhatsApp'a. Ali abi ve Genci abi olurlar büyük ihtimalle. Belki onlar da bahsederler. Ben olsam kesin bahsederdim. Benim için çok önemli bir konu bu konu. Yakın takipçisi olacağım. İzinde olsam da bakacağım. Teşekkürler. Ya bana şöyle mesajlar geliyor işte bu birkaç gündür. Yazıyorlar. En sonunda da yayında okumasam iyi olur yazıyorlar. Yani şimdi dinleyicimiz de yazmış yine. Kısa bir şey yazmış. Sonunda da yayında okumasan iyi olur demiş. Yani ya boş bulup mesajın başını okusam, bence önceden yazın. Ya da yayında okumayacağım şeyi de yazmayın bana. Beni de zor durumda bırakmayın. Çünkü insanlık hali burada. Anlık gelen mesajlara bakıyoruz. Bir filtreden geçiyorum ama boş bulup okuyabilirim. O yüzden ya yazmayın yayında okumayacağım şeyi, okuyamayacağımı bildiğiniz şeyi, ya da yazıyorsanız da önden en azından büyük harflerle uyarın, sonda uyarmayın. Mevcut gündemi Galatasaray taraftar nasıl okuyor diye bir mesaj gelmiş Manisa'dan Koray Bey. Bu MHK Yasin Kol olmasa biz 4 yılda işte şu kadar şampiyon olacaktık falan mı diyorlar demiş. Valla benim çevremdeki Galatasaraylılar için evet benzer bir şey söz konusu. Ve diğer Galatasaraylılar da öyledir yani. Kimse şu an Galatasaray taraftarı olup ya biz işte haksız şampiyonluklar elde etmişiz diyecek hali yok. Zaten böyle bir kanıt da yok şu aşamada. O yüzden Galatasaray'ın tezi de şu anda bu isimler olmasa çok daha rahat şampiyon olunacağı şeklinde. Dediğim gibi her takım kendi penceresinden okuyor. Bu da çok normal. Fenerbahçe kendi penceresinden bakıyor. Beşiktaş öyle. Trabzonspor öyle. Anadolu kulüpleri öyle. Ortada bir bilgi belge olmadıktan sonra bunlar normal ama ortaya işte bazı kulüpler lehine, bazı kulüpler aleyhine ve bu kulüpler hep aynı kulüplerse o zaman bu söylemlerin altı daha dolu olabilir ama şu aşamada bence her kulübün söylediğinin altı boş. Yani Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde, Beşiktaş, Trabzonspor şu an ne için bu şeylerin yapıldığını bilmiyoruz. Ferhat Gündoğdu bir kulübe mi çalışıyor? İşte az önce söyledim. Yani neye çalıştığını bilmiyoruz şu anda. Yani bir kulübü kayırıyor mu, kayırmıyor mu? Yoksa kulüplerden bağımsız sadece bahis mi olay, para mı? Bu da olabilir. Seçenekleri sayıyorum. Tamamen masum da olabilir. Her ihtimalde hadi söyleyelim. Sonuçta masumiyet karnesi var. Henüz kesinleşmiş bir ceza da yok bu arada kimseyle ilgili. Onu da unutmamak lazım. Zamanında gördük yani bazı hakemlerle ilgili ya da insanlarla ilgili bazı suçlamalar yapılıyor. Sonra düşüyor. İşte serbest kalıyor, aklanıyor. O yüzden biraz tabii böyle yavaş adımlarla gitmek lazım. O yüzden kulüp cephesinde şu an bence diyecek bir şey yok. Ama çıkarsa yarın öbür gün şu takımın önünü kes yazmış mesela WhatsApp'ta. Öyle mesajlar çıkarsa o zaman ortalık çok daha büyük yangın yerine döner. Ona diyecek bir şey de yok. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün Uluslar Ligi'nde maçımız var dedik. Öyle bir maç havamız yok. Yani keyfimiz yok. Milli takım keyif vermiyor. Gündem keyif vermiyor. Bugün maçın izlenme oranı da tahminen düşük çıkacaktır. Çok fazla insanın ben izleyeceğini düşünmüyorum. Ama 21.45'te Belçika deplasmanında olacağız. Milli takıma başarılar diliyoruz. Ben umutluyum bugün. Kamuoyunun aksine. Bakalım inşallah güzel bir skorla galibiyetle ayrıldığımız bir karşılaşma olur. Bugün aynı zamanda Galatasaray'ın da bir hazırlık maçı var. Saat 17.30'da Pendik Spor'la. Pendik'in ev sahipliğinde Galatasaray oynayacak. Galatasaray'da da milli takıma gitmeyen oyuncuları görmek için de iyi bir fırsat. Kulüpler enteresandır. Yani bu 3 haftalık milli arayı sadece tek bir hazırlık maçıyla, hatta Beşiktaş hiç hazırlık maçı yapmadan değerlendirdiler. Ben daha fazla yapabilirler diye düşünüyordum ama fikstürümü müsait değildi. Diğer takımlarımı ayarlayamadılar. Tek maçta kaldılar. Trabzon dün oynadı. Galatasaray bugün oynuyor. Fenerbahçe'de yarın Azerbaycan'da olacak. Turan Tovuz'la oynayacak Fenerbahçe'de. O maçları da yine takip edeceğiz. Bugün bizim milli maçla aynı saatte Fransa-İtalya karşılaşması da var. Fransa'da Zidane İlk iki maçında deplasmanda 1-0'lık galibiyetler aldı. Şimdi kendi evinde ilk defa seyircisi önünde İtalya karşısında olacak ve 3 gün sonra da Belçika'yla yine kendi evinde Fransızlar oynayacak. Bakalım onlar 4-4'le bu milli arayı bitirebilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Bugün aynı zamanda Euroleague'de de 3. haftanın son karşılaşmaları olacak. Beşiktaş Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe tarifinde yine kendi evinde Dubai basketbolla oynayacak. Fenerbahçe 2'de 2 ile girdi sezona. Beşiktaş 2'de 1 yaptı. Ama umut verdi sezonun geri kalan bölümü için. Bugün bakalım Barcelona önünde bir galibiyet gelecek mi? Barcelona'da ligde 119-101'lik bir galibiyetle sezona başlamış. Euroleague'de de ilk hafta Anadolu Efes'i kendi evinde yendiler. Ama bu haftanın başında Dubai basketbola deplasmanda kaybettiler. 2'de 1. Onlar da yepyeni bir yapılanma içerisinde. Kadro neredeyse baştan aşağı değişmiş Katalan ekibinde. Futboldaki gibi bir başarı şu aşamada Barcelona'da yok. Basketbol takımının biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Son birkaç mesajla da programı artık bitireyim. Oğuz Bey, İstihbaratçı Ali Erim demiş, gülmüş. Ne keyifli de şimdi bu tempoyu size yakıp gittiği için. Çok keyiflidir yani, muhakkak ben de onun yerinde olmak isterdim. Ama maalesef buradayım. Kilo önemli değil, Allah karakter olarak zayıflatmasın demiş. Evet, beni teselli etmek için güzel bir mesaj. Doğru yani, kilo önemli değil. Kilo önemli. Ama tabii ki kilodan da çok daha önemli şeyler var hayatta. Erkan Taşkıran sağ olsun güzel şeyler söylemiş. Mustafa Dürüst TFF'nin açılımına dair kelime oyunları yapıyor. Eğleniyor anladığım kadarıyla, güzel. Cılızsınız diyen dinleyicimiz özür dilemiş. Kabul ediyorum, problem değil. Alışmaya çalışıyorum da alışamadım, 38 yaşımda hala. Hiç yani neredeyse kilolu olduğum, zaten hiç böyle bir dönem yok da biraz kilo aldım. Böyle bir 6 aylık dönem vardı. Onun haricinde hep zayıf, hep zayıf. Evet, durum bu. 14.54 bugün Genco abi hastaydı. O yüzden yoktu. Ali abi de izindeydi. O yüzden cuma günü ben etik programında sizlerle birlikteydim. Çok keyifli programlar olamıyor gündem sebebiyle. Bu hafta içi bazen sabah sporunda böyle gündem dışına taştık. Kitap dedik, kitaplardan bahsettim. Bu sosyal medyanın, işte internet teknolojinin artmasıyla birlikte kitap okuma alışkanlığının da günden güne azaldığını, yani uzun bir şey yapmanın, bir film izlemenin dahi, bir maç takip etmenin dahi zorlaştığı dönemde kitap okuma da haliyle bundan etkilendi. Ama kitap okumak gerçekten çok bence keyifli bir şey, faydalı da bir şey, iyi kitaplar okuyorsanız. Onu da böyle biraz canlandırmak istiyorum. Gelecek hafta da Ali abiyle belki yeni bir kitap öneririm diyeyim. 14.55 bu haftayı kapattık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Orijinal gün ve saatimizde bugün sizlerle beraber her cuma olduğu gibi saatler 13-14 aralığında basketbol gündemine küçük bir, düzeltiyorum, futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Euroleague'de bir çift maç haftamız var, hali hazırda devam eden. Fena da gitmiyor, dün maalesef Anadolu Efes kaybetti orada. Tat kaçıran bir sakatlık da vardı, yine değineceğiz ama 4'te 3 ile şu ana kadar 3 temsilcimiz yoluna devam ediyor, ümit ediyorum. Bugün 2 temsilcimizin maçı daha var. Hem Fenerbahçe tarafından Beşiktaş bugün sahaya çıkacak. Ümit ediyorum bugün kazanarak haftayı 6'da 5'te bitirmeyi başarırız temsilcilerimiz adına. Akşam yine duyurumuzu yapalım. Maç saatinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarını hemen maç saatlerinde sizlerle paylaşayım. 20'de Beşiktaş Barcelona, 20.45'te Fenerbahçe tarafın Dubai basket maçlarında canlı olarak Radyo Spor'da 6. Adam Euroleague gecesinde sizlerle birlikte olacağız. Canlı olarak sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte hem karşılaşmaları burada yorumlayacağız hem dakika skorları, istatistikleri sizlerle paylaşacağız. Ayrıyeten maçı televizyondan izleyenler için de yine katılmanızı tavsiye ederim. Burada interaktif, sizlerden gelen mesajları da değerlendirdiğimiz, sohbet ettiğimiz bir program oluyor. Maçlar üzerine burada laflayabiliriz de hep birlikte diyelim. Akşam 8'den sonrası için sizi davet etmiş olayım Radyo Spor'a. Devam edelim, WhatsApp hattımızı bir paylaşayım. Program yine sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret edeceğiz. 0538 052 1487 0538 052 1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajların hepsini de değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Anadolu Efes dün deplasmanda Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Son açılış çift maç haftasının açılışında Real Madrid evinde yenmişti temsilcimiz. İyi bir galibiyetle ritme girecekti. Henüz galibiyet alamayan Kızıl Yıldız'la deplasmanda oynadı dün temsilcimiz. 77-72'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılan taraf ne yazık ki Kızıl Yıldız oldu. Son bölümde Anadolu Efes'in bir öne geçme fırsatı vardı. Orada Colin Malcolm'un köşeden kaçırdığı üçlükle birlikte karşılaşma Kızıl Yıldız'da kaldı. Çok tatsız bir haber var dünden aslında bakarsanız. Çok tat kaçıran bir sporcu için olabilecek en kötü sakatlık. Mike James'in bir aşil tendonu sakatlığı yaşadığını gördük. Üçüncü çeyrekte sağdan sedye ile ayrıldı. Gerçekten görmek beni üzdü bunu. Dediğim gibi Mike James yıllardır Türkiye'de görmek istediğimiz, çok beklediğimiz bir oyuncuydu. Onun bu şekilde sakatlandığını görmek, sezonu kaçıracağını görmek üzücü. Ümit ediyorum tez zamanda en kısa sürede toparlar ve parkelere döner.

0: tüm EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu. Anadolu Efes'in bu sene lideri olması bekleniyordu. Gerçekten çok tat kaçıran bir manzara oldu. Buradan tekrardan hem Mike James hem bütün Anadolu Efes camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maç sonu açıklamalar vardı oyuncuların Mike James için yaptığı. Chima Moneke'nin Kızıl Yıldız'da yaptığı bir açıklama var. Dualarım kardeşim Mike'la beraber, bunu görmek çok üzücü. Umarım bu onun için bir son değildir. Euroleague Mike James ile daha güzel demiş. Dediğim gibi Euroleague tarihinin en skorer oyuncusundan bahsediyoruz. Mike James'in adını anarken Pablo Laso'nun Mike James'in sağlık durumuna yönelik açıklamaları vardı. Mike James'in sakatlığı iyi gözükmüyor ancak sağlık ekibimize güveniyoruz. Daha detaylı kontrolleri yarın İstanbul'a gittikten sonra yapacağız demiş koç Pablo Laso. Yine Kızıl Yıldız tarafının Mike James için yaptığı bir açıklama var. Kızıl Yıldız kulübü, oyuncuları, koç ekibi, çalışanları ve camiası olarak bu zor zamanda Mike James'in yanındayız. Mike, sana güçlü ve hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Güçlü kal. Umuyoruz ki seni bir an önce ait olduğun yerde yeniden sahada görürüz demiş. Anadolu Efes'ten oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama var. Kulüplerin açıklamalarını okuyalım. Bunlar önemli. Böyle zor zamanlarda kulüplerin sporculara ya da birbirine destek olması bence çok kıymetli. Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde. Aşil tendonu bölgesinden sakatlık yaşayan Mike James'in detaylı tetkikleri gerçekleştirilecek ve tedavi planlaması yapılacaktır demiş. Burada aşil sakatlığını doğrulayan bir açıklama gelmiş. Fenerbahçe tarifinden Kızıl Yıldız Anadolu Efes arasında oynanan maçta Euroleague'in 3. hafta karşılaşmasında sakatlık yaşayan Anadolu Efes sporcusu Mike James'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz demiş. Yine takım arkadaşı Matthew Strazel'den maç sonu açıklamasında buna değinmiş. Yaşananların ardından basketbol hakkında konuşmak gerçekten çok zor. İfade edecek kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Yürek burkan bir haber ama daha güçlü döneceğini biliyorum kardeşim. Geçmiş olsun, seni seviyorum demiş. Daha önce birlikte de oynamışlardı Monaco'da uzun yıllar. Mike James'e böyle de bir bağ var Strazel'in. Yine Chima Moneke maç sonu bir açıklamada bulunmuş. Pozisyonu görmedim ama açıkçası ne olduğunu hepimiz biliyoruz gibi hissediyorum. O benim kardeşim, en yakın arkadaşlarımdan biri. Daha önce Monaco'da birlikte oynamıştım Mike James'le. Dolayısıyla böyle bir şey kimsenin yaşamasını istemeyiz. Özellikle de onun gibi EuroLeague için ifade ettiği anlam göz önünde bulundurulduğunda sanırım hayatın öyle bir anındayız ki normalde her zaman görmesi gereken o büyük sevgiyi şimdi görecek demiş Chima Moneke. Tekrardan çok geçmiş olsun diyelim. WhatsApp hattımızı paylaşalım, sonrasında bir araya gidelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. Birkaç mesajımız var, onlarla başlayalım dilerseniz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Güray Sert yazmış. Selamlar, sevgiler kendisine. Yayına başladığı tarihten beri kısa sürede kendine has bir seyirci kitlesi yaratan Burak kardeşime Bursa Mudanya'dan iyi yayınlar dilerim. Güray Sert ben. Kartalım yine yüksek uçtu. 109 sayı gibi muazzam bir sayı ile Makabi'yi pençeledik. Beter olsunlar. İyi yayınlar dilerim demiş. Yani çok kıymetli bir galibiyetti. Dün de konuştuk ama şunu söylemek isterim. Şimdi Beşiktaş'ın eksikleri var. Mesela transfer noktasında 2-5. Transferi hala konuşuluyor. İsim sponsoru var. Şimdi takımın bugün Barcelona'yı da yenerse iyi bir ivme kazanacağını düşünüyorum ama eksikleri de göz ardı etmeyelim. Bir laf, daha doğrusu Müslüm Gürses'in bir şarkısında vardı. Gençtim, hayatın rengine kandım. Öyle miydi? Bir saniye bir kontrol edelim. Gençtim, hayatın rengine kandım. Ebedi yaşarım, genç kalırım sandım diye. Yani güzel günler var evet ama daha iyi olması için, bunu sürdürülebilmesi için bir şekilde doğru hamlelerin yapılması gerekiyor. Burada destek olunması gerekiyor. Burada koç Dušan Olimpijević'e, oyuncu grubuna. O yüzden bekliyoruz doğru hamleleri Beşiktaş'tan. Bugün ümit ediyorum Barcelona karşısında da bir galibiyet gelir evde. Seyircinle kazanabiliyorsan. Euroleague'de bu tarz Yeni meydan.

okumaya çalışan, yeni var olmaya çalışan takımlarda şu çok kritiktir. Evde oynadığın maçları kazanman lazım ki deplasmanda kaybetme kredisine sahip olabil. Ki iyi de bir taraftar var. O yüzden bakalım bu akşam kritik. Beşiktaş çok kıymetli bir galibiyet aldı Makabi karşısında. Geçen seneki Beşiktaş gibi oynadı. Geçen seneki rotasyondan da 5 oyuncu vardı bildiğiniz gibi. Daha önce de söylemiştik. O yüzden dediğim gibi aynı kolektif Beşiktaş'ı bugün de görmek istiyoruz. Güzel insan. Euroleague'de her sezon Final Four adayı olan Real Madrid sezonu 3'te 0 ile başladı. Real'in artık vasat bir takıma evrildiğini gösterir mi bu durum demiş Tuncay Bey. Kulüp rekoru olumsuz anlamda. Pedro Martinez gibi geçen sene yılın koçu seçilmiş birini oraya getirip 3'te 0 ile başlamak tabii ki Real Madrid açısından beklendik bir hadise değil. Lakin yine o seviyede olabilir. Real Madrid'in Final Four seviyesinde olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir kadroları var, bir tecrübeye sahipler. Tempolu da oynamaya çalışıyorlar ama kadro hani geçen sene Valencia'nın oynadığı tempolu oyna Pedro Martinez'le ayak uydurmaya müsait mi onu bilmiyorum. Göreceğiz. Hep de ucu ucuna kaybettiler. Dün Hapoel karşısında ilk yarıda 20 sayıya kadar geriye düşmüşlerdi. Sonrasında farkı kapattılar aslında ama son çeyrekte maçı koparamadılar. Orada dün Elijah Bryant'ın çok ekstra bir performansı vardı. 20 sayı, 13 rebound, 7 asist. Ya 16 yıl sonra Euroleague'de 20 sayı, 10 rebound, 5 asist barajını aşan ilk oyuncu oldu. Anadolu Efes maçı ucu ucuna son dakikalarda gitti. İlk hafta Dubai maçını bir sayıyla kaybettiler. Yani Real Madrid kötü başladı ama kötü gitmiyor aslında. Yani bu kadar vasat bir basketbol oynamıyor. Yine Final Four adaylarından biridir. Bana soracak olursanız. Oraya bir de sürpriz olarak ben Jalgiris Kaunas'ı yazarım. Daha önce de söylemiştim burada yayında. Bir diğer playoff adayım da sürpriz adaylardan Jalgiris Kaunas olacak benim. Onlar da dün kaybetti bu arada. Ona rağmen söylüyorum. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatıyorum. Sonra mesajlarla devam edelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları da burada süremiz yettiğince değerlendireceğiz. Burak Bey, cahildim dünyanın rengine kandım. Neşet Ertaş türküsü demiş Tuncay Bey. Bu Müslüm Gürses'in bir şarkısında da var. Neşet Ertaş türküsünde de olduğunu biliyorum. Müslüm Gürses'in Tanrı İstemezse şarkısında. Galiba böyle bir kesit vardı diye anımsıyorum. Yanlış olabilir. Cahildim dünyanın rengine kandım. Yani dediğim gibi durum bu olmasın. Yani güzel şeyler var şu an ama buna kapılıp eksik noktaları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. Bu arada duyurumuzu da yapalım. Akşam saat 20-23 arasında Euroleague maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında aynı zamanda arada milli maçtan da dakika skor vereceğiz. Burada Euroleague yayınında olacağız sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte. Maçları izleyen varsa dahi en azından burada interaktif yine mesajları da alacağımız için maçlarla alakalı sohbete katılmak için burada bekliyoruz sizleri akşam 8-11 aralığında diyelim. Selamlar Burak kardeşim, hoş geldin. Anadolu Efes'e geçmiş olsun. Uzun süre sakatlıklar sporcular için daha üzücü. Ha bu arada şeyi söyleyeyim ya, Anadolu Efes'te bir lanet gibi, hani Poirier sakatlandı geçen sene, Larkin sakatlandı, önemli oyuncularda hep maalesef bu oluyor. Çok büyük talihsizlik diyelim. Olympiakos dün Virtus Bologna'ya sürpriz bir şekilde yenildi. Bir de Barcelona'nın averajı attığı 776 enteresan olmuş. Sevgiler saygılar demiş sevgili Yunus abi. Barcelona bence çok iyi bir takım değil, onu söyleyebilirim. Bugün de Beşiktaş son Makabi maçında oynadığına yakın. Tabii çok yüzdeli attı o gün. Hani tekrarı o düzeyde olur mu bilmiyorum ama biraz daha kolektif bir basketbol oynarsa yine doğru top paylaşımıyla birlikte bence yenebilir Barcelona'yı. Bugün bu arada 2 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen resmi uluslararası şiddetsizlik günü olarak kutlanır. Mesajı gelmiş Yunus abi'den. Şiddetsizlik günü yani sadece bir güne sıkıştırılmamalı bence. Ne fiziksel ne psikolojik herhangi bir şiddetin türevini asla desteklemiyoruz. Yani hep bu klişedir ama hayata bir kere geliyoruz. Kimseyi kırmaya, incitmeye, kimsenin hayatını zorlaştırmaya hakkımız yok. Özellikle en basitinden hani şiddet çok uç bir şey tabii ki. Hani onu düşünmek bile istemiyoruz ama kimsenin hayatını zorlaştırmaya bence hakkımız yok. Herkesin mümkün olduğunca birbirinin hayatını kolaylaştırması gerekiyor. Toplum psikolojisi de böyle bir şeydir zaten. Bundan uzaklaşmamak lazım. Gandhi'nin doğum günüymüş aynı zamanda. Barışçıl direniş felsefesinin öncüsü. Mahatma Gandhi'nin doğum günü ve doğum yıl dönümüdür. Şiddetsizlik bilinci içinde toplumda barış, hoşgörü ve şiddetin her türlüsüne karşı farkındalık oluşturulmaya çalışılır.
Mesajı

gelmiş Yunus abi'den. Bunu da aktarmış olduk. Teşekkür ediyorum sevgili Yunus Delfin. Daha neye? Dursun Türker bir gazete başlığı atmış. Kartal Makabi'yi paramparça etti diye. Uzatmasız 109 sayı başarılı gerçekten. 17 üçlük isabeti 30'da. O da iyi bir yüzde. Dün yine geçtiğimiz günlerde oynanan Anadolu Efes Real Madrid maçının box skorunu paylaşmış bizlerle. İyi günler İzmir'den Süleymanoğlu. SS taraftarıyım Neşet Ertaş. Cahildim dünyanın rengine kandım. Olacak demiş. Evet az önce Tuncay Bey de söylemişti. Teşekkür ediyorum burada düzeltme için. Devam edelim. Bugünkü maçlara bakalım. Mesajlarınızı bekliyorum bu arada. İnteraktif sohbetli programları seviyoruz. Dün de çok keyifli bir sohbet vardı. Bugün de yine katılımınızı bekliyorum. Bugün Euroleague'de 6, 5 maçımız var. Dün de oynanan maçların skorlarını bir paylaşalım. Hapoel Real Madrid 102-60, 102-98 yendi. İlk yarıda 63 sayı bıraktı Real Madrid potasına Hapoel Tel Aviv. Kızıl Yıldız Anadolu Efes'ten bahsettik. Son şampiyon Olympiakos 2'de 2 ile girmişti lige. Baskonya ve Jorgiris karşısında alınan galibiyetlerle. İkisi de deplasmandaydı bu arada. Üçüncü deplasmanı oynadılar. Dün Virtus Bologna, Marcus Carr'ın son saniye üçlüğüyle kaybettiler 96-94. Ya Virtus'taki sevinci görmeniz lazım. Onlar bu sene Euroleague'in zannediyorum en hedefsiz takımlarından biri olacaklar ama seyirci güzeldi. Marcus Carr'ın son saniye basketinden sonra da ciddi anlamda sevindiler. Paris Basket dün aslında skorlu geçmesini beklediğim bir mücadeleydi bu. Jalgiris Kaunas'ı 82-75'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Euroleague'de bu şekilde tamamlandı çift maç haftasının ikinci ayağının ilk gecesi. Bugünkü maçları verelim. Saat 20'de Beşiktaş Barcelona, 20.45 Fenerbahçe Tarfin Dubai Basket, 21 Azbel Valencia, yine 21'de Bayern Münih Partizan, 21.15 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv, 21.30 Baskonya Olimpia Milano. Bugün yine güzel maçlar var temsilcilerimizin maçlarına ilave eden. Panathinaikos Maccabi'nin güzel bir maç olmasını bekliyorum seyir zevki anlamında. Onu da söyleyebilirim maçlar üzerine konuşacağız. Merhaba Burak Bey, saygılar. Hafta içi Galatasaray basketbol sponsor basın toplantısında basketbol sorumlusu Mecit Mert Bey, Şehmuz'u yıllık 900 bin dolar verdiklerini söyledi. Demiş Mesut Işıktürk. Ya ben daha fazlasını biliyordum. Doğrusu budur tabii ki. Yani yönetimden resmi ağızdan gelen bir veri varsa aksini iddia etmek doğru olmaz. Ben daha fazla biliyordum. 900 bin euro da. 900 bin dolar mı demiştiniz yoksa mesajı da silmişsiniz ama fena bir meblağ değil. Fena bir meblağ değil. Ama Şehmuz iyi bir oyuncu. Yerli olarak söylüyorum bunu. Euroleague'de de talep görmesi beklenen oyunculardan biriydi. Anadolu Efes belki tutmak isteyecekti kadrosunda. Bütün bunlara bakacak olursak da Şehmuz'un bu kadar yüksek meblağa bir imza atması en azından yerli oyuncu standartlarına anlaşılabilir diye düşünüyorum. Anlaşılabilir diye düşünüyorum. Almak istiyorsan şayet. Hayırlı yayınlar. Beşiktaş basketbol maçı ne olur? Bir tahmin verebiliyor musun? Çorumlu hemşerim. Çorum, Dodurga'dan. Doğru mu okudum? Dodurga'dan selamlar demiş. Selamlar sevgiler öncelikle. İsminizi bir kontrol edeyim hemen. Kadir Bey. Selamlar. Yani ben dediğim gibi Barcelona'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hani ilk hafta Anadolu Efes'i yendiler. Orada Brizuela'nın ekstra bir performansı vardı. Açılış çift maç haftasının açılış maçında Dubai'ye mağlup olmuşlardı. Ben dediğim gibi dağınık bir takım olduğunu düşünüyorum Barcelona'nın. Yani çok atıp çok yiyebilme potansiyelleri var. Bir iki anahtar oyuncuları var. Onlara dikkat etmek lazım. İşte burada bakıyorum isimlere. Kevin Panther bunlardan biri. Justin Robinson şimdiye kadar çok iyi durmasa da bunlardan biri olması bekleniyor. Brizuela öyle. Yani çok tehlikeli bir takım değil. Onlar atletik bir takım. Çok tecrübeli de değiller. Burada onların atletizmini doğru top paylaşımıyla Beşiktaş'ın kırabileceğini düşünüyorum. Bol skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağı kanısındayım. Bugün özelinde. Dursun Türker atmış. Euroleague'de ülkemizi temsil eden takımlarımızı tebrik ediyoruz. Çift maç haftasının ilk ayağında gelen 3'te 3 için yazmış bunu. Burak Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent. Mike James'in son durumu nedir? Yeni transfer bakılır mı? Bir de Beşiktaş'ın Barcelona karşısında favori gösterilmesi bence Beşiktaş açısından çok olumlu bir durum. Son olarak Fenerbahçemize başarılar dilerim. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Haftayı lider kapatmak için. Olympiakos'un kaybetmesi de ayrıca mutlu etti demiş. Evet Fenerbahçe 3'te 3 yaparak zirveyi alabilir. Mike James'in durumu sezon gitti gibi duruyor. Yani aşil sakatlıkları ağır oluyor biliyorsunuz ki 35 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Kolay olmayacaktır bu şartlarda dönmek. Ümit ediyorum en kısa sürede döner.
Beşiktaş tarafından Maccabi maçından sonra evinde Barcelona'yı karşı favori gösterilmesi olumlu bir durum tabii. Yani takım

Özgüven tazelediğini görüyoruz. Ortaya koydukları bir basketbol da var son maçta. Yani sezonun ilk 3 maçında Fenerbahçe Kupa, Valencia ve Anadolu Efes lig maçlarında çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Lakin dediğim gibi şu an fena bir görüntü yok bana sorarsanız. Barcelona'nın da çok çok iyi bir takım olduğunu düşünmememden mütevellit bugün kazanabilir diye düşünüyorum. Olympiakos'un son saniye kaybetmesi, yani sezon içinde erken yer almaları iyi oldu. Onlar normal sezonu domine ediyorlar genelde. Lider bitiriyorlar biliyorsun. Hani biliyorsunuz böyle maçlarda kaybetmeleri güzel. Daha ağır kritik maçları da kazanan bir takım. Bu tarz maçlarda da çok tökezleyen bir takım değil. Normal sezon sıralaması için bence de faydalı ve güzel oldu. Kaybetmeleri devam ediyorum. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan. Burak Bey, Eurolig'e neye göre takımlar alınıyor? Kriterler nelerdir? Burada A lisanslı 13 tane takım var zaten. Üzerine takımlar Euro Cup'taki başarılarına göre, yatırımlara göre alınıyorlar. Orada işte taraftar kitlesine bakıyorlar, bütçeye bakıyorlar, sürdürülebilirliğe bakıyorlar. Bu gibi bir sürü detay var. Bunların bütününde Euroleague'e bir takımın katılıp katılmayacağına karar veriyor Euroleague heyeti. Kalıcılık zor ama başarılı olman lazım içeri kendini attıktan sonra, onu en azından söyleyebiliriz. Merhaba Burak Bey, saygılar. Hafta içi, evet, Şeyh Muz'un yıllık 900 bin dolar verdikleri için maliyeti yüksek değil mi demiş yerli için diye. Burada bir düzenleme yapmış dinleyicimiz, hemen isminize bakalım. Mesut Işıktürk. Ya yerli oyuncu kaşeleri, yerli oyuncu maliyetleri arttı. Yani onu net bir şekilde söyleyebilir. Sadece Şehmuz özelinde değil. İşte bunu şey örneğinde de görüyoruz. Yiğit Arslan'la Metecan Birsen'de de görüyoruz. O yüzden sadece Şehmuz üzerinden bu duruma bir okuma yapmak doğru olmaz ama yerli oyuncu maliyetleri arttı. Evet, bu konuda açıkça bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Almanya Duisburg'dan selamlar. Ben Uğur Budak. Hastane odamda sizi dinliyorum. Çok geçmiş olsun öncelikle. Ümit ediyorum ciddi bir şeyiniz yoktur. 1923 yılında 2 Ekim İstanbul işgaliyle İngiliz hakimiyetine girmiş. Harbiye'den, harp okulundan İngiliz bayrağı indirilmiş ve Türk bayrağı inmemek üzere bir kez daha göndere çekilmiştik. Euro için ise konuşmak için çok erken. Sevgiler, saygılar demiş. Öncelikle çok geçmiş olsun Uğur Bey'e. O da iyi dinleyicilerimizden biridir. Umarım iyisinizdir. Bir sıkıntı yoktur. Durumunuzu da paylaşırsanız sevinirim. Hani dediğim gibi burada daha önce de sizle çok fazla sohbet etme fırsatımız olduğu için merak ettim açıkçası. İyi olduğunuzu temenni ediyorum. Umarım her şey yolundadır. Çok da geçmiş olsun diyelim. Harbiye Hava Harp Okulu ile alakalı paylaştığınız mesaj için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, güzel bir mesaj gelmiş. Kullanıcı adı Mutlu Ol diye kaydedilmiş. Güzel. Erdi ve yazmış. Mutlu ol mottosu da güzel. Gördüğünüz anda bile bir enerjinizi yükseltiyor. Burak abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Hayırlı cumaların olsun, mutlu hafta sonların olsun. Enerjin daim olsun. Yanımda Önder arkadaşım var. Onun da çok selamları var ve bir şiirimle haftamı bitiriyorum demiş. Burada öncelikle arkadaşımız Önder Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Hakeza yine Erdi Bey'e de. Hazırsanız şiiri veriyorum. Arkadan bir keman fonu falan var mı sevgili Batıkan abi? Burada şiir okumadan konsepti ortama hazırlayalım. Burak Alaca yayındaysa enerjinin sesi açılır. Mikrofon elinde, yorumlar şahane. Burak Alaca geldi, neşe düştü her haneye. Futbolun nabzı, yorumun ustası, radyo sporun bitmeyen enerji kaynağı. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Bir şekilde burada ortaya koyduğumuz enerji size tesir ediyorsa ne mutlu. Yani tek başına yaptığımız bir program değil. Hani çıkıp konuşmak tabii ki burada görevimiz ama sizlerden gelen katkı, sizlerin enerjisi beni her zaman mutlu ediyor. O yüzden böyle mesajları görmek de ayrıca güzel benim için. Devam edelim. Beşiktaş'ın olası başarısında antrenörün payı ile takımın payı yüzdelik dilimler halinde nedir? Bunu örneğin Fenerbahçe ile karşılaştırabilir misiniz? Teşekkürler. Ankara'dan Hüseyin demiş dinleyicimiz. Karşılaştıralım güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de bence 60 antrenör 40 oyuncu grubu, Beşiktaş'ta 70'e 30 yazarım burada. Çok hani kalifikasyon kadar Fenerbahçe düzeyinde olmadığı için. Eski Bob Dylan'ın gitaristi vardır. Bob Dylan'da efsane Mike Bloomfield. Onun bir sözü var. İyi bir gitarist her gitardan iyi ses çıkarabilir diye. Dušan Alimpjević'in yaptığı bence bu. İyi bir gitarist her gitardan iyi ses çıkarabilir. Çok güzel bir mesaj bu arada. Yani yeteri kadar iyisen takım belli bir düzeyin altındaysa da belli bir standartta bir şeyler yapabilirsin. En azından bu çıkarımı yapabiliriz bu
söylediğim şeyden. Dušan Olimpijević

0: için de bu durum geçerli. Devam edelim. %70'e 30 diyebilirim burada da Beşiktaş'ın başarısında antrenör payı için. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatmak isterim. Mesajlar geliyor. Bekliyorum mesajlarınızı da. Keyifli bir program oluyor şimdilik. Çok teşekkür ederim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Burak Bey, Galatasaray skorer bir gardı için 1 milyon dolar, 1.2 milyon dolara kadar çıkacak bir maliyet ayırmış. Bu maliyete kaliteli oyuncu bulunur mu? Ya basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyinde kaliteli bir oyuncu bulabilirsin bence. Ya burada NBA'de Ekim'in ortasından sonra ortaya çıkacak waiver oyunculara bir bakmak lazım öncelikle, onu söyleyeyim. Daha önce bulunan işte Daryl Macon gibi oyuncular vardı, hatırlarsınız Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan döneminde önemli katkı sağlamış. İşte Melo Trimble gibi oyuncular vardı. Bu tarz bir iyi skorer bulunabilir. Mümkün. Ama tabii bu tarz oyuncularda da şey var, zar atıyorsun. Yani Avrupa deneyimi çok kısıtlı olduğu için çoğu zaman bunların hani geldiğinde nasıl adapte olacak, savunmada ne kadar eksi yazacak, hücumda şablon ne kadar yerinden oynayacak, bunlara bakmak lazım. Kesin konuşmak zor. Devam ediyorum. Edemiyorum. Evet, reklamımız varmış. Mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yaklaşık saatler 55 geçeye kadar burada sizlerle birlikte yine gündemi yorumlamaya, mesajları okumaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yine bugünkü maçları da değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda ama biraz da sohbet etmiş olalım. Akşam maç saatlerinde tekrardan burada sizlerle olacağımız için çok o konuda bir stres yapmamıza da gerek yok diyelim. Devam edelim. Sevgili Ozan Demir, Mike James ile Ozan abi fotoğrafını paylaşıp geçmiş olsun demiş. Evet, gerçekten geçmiş olsun. Mike James'e zor bir sakatlık yaşadı maalesef dün. Sevgili Uğur Budak yazmış. Selamlar, bir süre önce beynimde bir rahatsızlık geçirdim. Kısmi bir felç yaşadım. Şu anda da rehabilitasyondayım diye eklemiş. Mesajın son kısmını görmemiştim. Çok özür dilerim. Çok geçmiş olsun tekrardan. Ümit ediyorum tez zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Çok hem yayına mesajlarıyla hem sohbetiyle çok kıymetli, keyifli dinleyicilerimizden biridir. Programları da genelde renk katar. Bu anlamda sizleri burada daha sık görmek isteriz. Ümit ediyorum dediğim gibi. En kısa sürede her şeyi yoluna koyar. Sağlığınıza kavuşursunuz diyelim. Çok geçmiş olsun. Dediğim gibi son kısmı görmedim. Affınıza sığınıyorum. Onun için de selamlar Burak Bey. Erdem Bey yazmış. Fenerbahçe Tarif'in kadrosu Euroleague için yeterli mi? Yeterli. Fazla bile. Derin bir rotasyon var. Yeni yeni oyuncuları da işte çıkışlarını görüyoruz. Marcus Bingham'ın son karşılaşmada Bayern Münih karşısında performansını gördük. Sarcunas ismi oynadı. Tam derken bunu Sarcunas'la alakalı bir mesaj geldi arkadan bu arada. Sarcunas ismi etkili gözüktü. Burada işte Larkin de geldikten sonra bakmak lazım. Rotasyon nasıl olacak? Zaten orada itici güç olarak bir Taylor Norton Tucker ve Wade Baldwin'e sahipsin. Geniş bir rotasyon var. Burada 5 numara konusunda belki biraz base düşülebilir. Hani Marcus Bingham biraz daha 4 profilli bir görüntü verdi. Anthony Randolph'a dün benzetmişti bir dinleyicimiz. Doğru bir benzetmeydi. Marcus Bingham biraz burada farklı bir profil gibi gözüküyor. Onun haricinde gayet dediğim gibi başarılı buluyorum. Burada yapılan hamleleri. Yetersiz bir kadro diyemem, yeterli. Yani yine Final Four düzeyinde kalacaktır Fenerbahçe. Demek lazım. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538-052-1487. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bugünün maçlarına bir göz gezdirelim isterseniz. Fenerbahçe tarifinde başlayalım. Dubai Basket'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Dubai lige iyi başladı. İlk hafta Real Madrid, ikinci hafta Barcelona 2-2 ile geçtiler Xavi Pascual yönetiminde. Yaz aylarında önemli takviyeler de yapmışlardı kadrolarına. Canan Musa şu an sakatlığı nedeniyle yok ama Tornike Şengeli gibi, Thomas Volkap gibi, Jerem Blossom Game gibi önemli Euroleague oyuncularını kadrolarına kattılar. İyi bir sezon geçirmeleri muhtemelen. Yine Elio

kupa gibi. İki tane 2'de 2 ile gelen takım, bugün kazanan takım burada liderlik konusunda kritik bir mücadeleye çıkacaklar. Dubai iyi bir takım ama Fenerbahçe evinde seyircisiyle daha olmuş bir takım olmasının getirileriyle, ki Euroleague Süper Kupa'da üçüncülük maçında da bu iki takımın karşı karşıya geldiğini gördük. Bütün bunlara binaen ben Fenerbahçe'nin bugün kazanacağını düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacaktır. Dubai'nin tekil tehditleri çok iyi. Çünkü Dwayne Bacon sezonu iyi açtı. Elie Okobo yine iyi gözüküyor. Bunlara ekstra önlem getirmek lazım ama Fenerbahçe'nin ben yine ön planda olduğunu düşünüyorum galibiyet anlamında. Bakalım bakalım bakalım. Mesut Bey yazmış. Burak Bey, Beşiktaş taraftarı bugün salonu doldurur mu? Barcelona eski dönemlere nazaran zayıf bir kadrosu var. Bu fırsatı kaçırmaması lazım. Seyirci full yapmalı. Abdi İpekçi eski adıyla dolacağını düşünüyorum. Dün Beşiktaş'tan bir çağrı da geldi. Siyah tişörtle siyah giyinip salona gelinmesi yönünde Beşiktaş taraftarına. Barcelona zayıf bir kadro. Çok fazla çaylak oyunculardan oluşuyor. Dağınık bir takım. Yani burada hani son kolektif görüntüyle, seyirci gücüyle evde kazanman gereken maçlardan biri. Bence Valencia mesela. Geçen hafta ucu ucuna gitmişti Valencia maçı, biliyorsunuz. Barcelona'dan çok daha iyi takımdı. Yani bu, o yüzden kazanılabilir bir maç olarak görüyorum. Bence de evde kazanılması gereken bir fırsat Barcelona karşılaşması. Burak Bey merhaba, ben Ante Zizic'i ağır buluyorum. Beşiktaş'ın daha atletik bir 5 numaraya ihtiyacı yok mu demiş Bozkurt Celtemen. Çok net, çok net. Yani ayak çekişi çok yavaş, elleri çok yavaş. Hücumda sırtı dönük oyunlarıyla ciddi bir tehdittir ama savunma tarafında bir kara delik. Hani bunun bir diğer ikamesi, bakıyorsun savunma tarafında Wenyen Gabriel'a. Bence iyi bir savunmacı ama o da hücumda çok zaaflı bir oyuncu. Burada iki işi birden yapan Beşiktaş'ın orayı force edebileceği bir uzunu yok maalesef. Onu söyleyebilirim. İşte Madi Sissoko'dan böyle bir beklenti vardı. Onda sezon başında yaşadığı sağlık problemi Beşiktaş'ta eldeki hesabın çarşıya uymamasına neden oldu. Yaklaşık bir süre kontratı donduruldu. Beşiktaş'ın önemli potansiyel gördüğü oyunculardan biriydi ki geçen sene Trieste'de de ben izlediğimde çok beğeniyordum. Yine Real Madrid'de geçirdi sezonun sonunu. Hal böyle olunca onun eksikliği hissediliyor. Bir uzun transferi yapacak Beşiktaş. Burada NBA'deki waiver'ları beklediğini duyduk yine Beşiktaş'ın. Bakalım, ümit ediyorum doğru isimler gelir. Ya sadece Zizic ve Wenyen Gabriel'la birlikte uzun rotasyonu koşturmak sezon boyu çok kolay olmayacaktır. Dušan Olimpijević için diye düşünüyorum. Mike James'in kesin durumu belli oldu mu? Euroleague futbolun yokluğunu unutturdu demiş Kürşat Özşahin. Mike James aşil kopardı gibi duruyor. Çok yüksek ihtimalle ne yazık ki sezonu kapatacak. Euroleague her zaman keyifli. Sezon da iyi başladı. Bol skorlu maçlar görüyoruz. O yüzden futbolun yokluğunu unutturdum. İkisi de ayrı tabii ki ama futbolda milli takım konusunda çok keyifli, seyirci içine alan sonuçlar göremiyoruz maalesef. Son iki karşılaşmada. Yine dün MHK ve bazı hakemlere yönelik yapılan soruşturma, gözaltı kararlarıyla birlikte futbol tarafında iyice kazan kaynıyor. Açık söyleyeyim, bugün gelmeden yayın önünde konuştum. Bugün futbol programı yapmadığım için şanslıyım. Hakikaten ortalık yine karışmış durumda. Gün geçmiyor ki Türk futbolunda hadiseler durulsun. Bu şekilde tamamlayayım cümlelerimi de. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Şu an namazdan çıktım. Allah herkesin cuma namazını kabul etsin. Herkes için sağlıklı, bol kazançlı bir gün olsun. Yeni açtım radyoyu. Akşam mağlubiyetten çok Mike James'e üzüldüm. Galibiyetin henüz yolun başındayken telafisi olur ama... düzeltiyorum. Mağlubiyetin henüz yolun başındayken telafisi olur ama... Mike James'in son durumunu merak ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Ya dediğim gibi Mike James'in aşı sakatlığı yaşadığı aşikar gözüküyor. 36 yaşında bir oyuncu için değil, herhangi bir oyuncu için çok kötü bir sakatlık. Yani... gördüğümde içim cız etti, sedye ile çıkarken gördüğümde, ki Anadolu Efes'inde bu sene en çok umut bağladığı oyunculardan biriydi. Hani bazı oyuncuların yerine transfer yapabiliyorsun, yan parçaların yerine atıyorum NBA'den getiriyorsun, Euroleague'de boştaki oyunculardan getiriyorsun gibi gibi, ama Mike James gibi takımın ağırlık merkezinin ağırlık merkezi olan oyuncuların yerine oyuncu bulup getirmek, o denli, o kalitede oyuncu bulup getirmek çok zor. O yüzden hem oyuncunun sağlığı açısından hem Anadolu Efes'in sezonu açısından çok olumlu bir sakatlık olmadı ne yazık ki. Buradan bu arada cuma namazı için Allah kabul etsin diyelim sevgili Mustafa Demirkaya. Ümit ediyorum hiçbirimizin sağlığına saatine zeval gelmez. Hepimizin her şey gönlünce olur. Güzel günler geçiririz diye ekleyeyim, devam edeyim. Selamlar, Abdullah Eken, Beşiktaş taraftarıyım. Basketbol ilgi alanıma girmiyor ama sizi dinlemekten keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim bu anlamda.

keyif veriyor olmak bir şekilde sohbetten keyif alıyor olmanız benim açımdan da mutluluk. Böyle mesajları görmeyi de seviyorum bu yüzden. Hani genel itibariyle Türk spor seyircisinin büyük keyif aldığı alan futbol olduğu için bazen soru işareti oluyor. Yani katılım düşük olan yayınlarda vesaire, ama genelde bu yayın üzerinde söyleyeyim, katılım yüksek oluyor. Çok da böyle mesajları görmekten mutluluk duyuyorum. Onu da söylemek isterim. Teşekkür ederim güzel mesajınız için. Güzel insan Tuncay Bey yazmış. Euroleague'de Rus takımları ne zaman döner? Eğer dönerlerse Euroleague'de hangi takımlar dışarıda kalacak? 27-28 sezondan itibaren 24 takıma dönmesi çok muhtemel Euroleague'in. Bu sebepten Rus takımları gelebilir. Burada aşağıdan bir iki takıma kontenjan açılıp yine iki Rus takımı getirilebilir. Ya da işte aşağıdan bir takıma kontenjan açılıp iki Rus takımı getirilebilir. Burada zaten CSKA Banko olur. Zenit ya da Unix kazandığında biri yine oraya eklenecek takımlar olur diye tahmin ediyorum. Bakalım, yani ümit ediyorum bizim temsilcilerimiz en azından 3 temsilciyle devam ederiz önümüzdeki dönem. Burak Bey selamlar, Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçemizde Saras 5 numara için hareketli uzun istediğini bu transfer döneminde iyice anlamış olduk. Artık uzun pivot beklentimiz sona erdi. Yani Marcus Bingham biraz da kısa beşlerde oynayacak bir oyuncu. Aslında boy olarak değil, 2-13 boyunda, uzun da kulaçlı bir oyuncu ama oyun tarzı olarak biraz daha mobil, flexible, yayın gerisini kullanabilen biraz daha hareketli bir oyuncu. Burada tipik 5 tabirinin dışında. Ya ben mesela dün Žalgiris maçını izliyordum ki hafta başında Olympiakos maçını da izledim. Eski tip böyle topu da yere vurabilen, sırtı dönük oynayabilen, dirsekten oynayabilen uzunlar. Artık Euroleague'de de çok hani o tip kalmadı her şeye rağmen. İyisinden bahsediyorum ama. Valenciun'u nasıl izledim? Mest oldum ya. Hakikaten özlemişiz yani. İşte dirsekte aldığında verdiği pump fake'ler olsun, çembere gidene kadar fiziğini kullanması olsun, oyun zekası olsun, hakikaten yani hastası oldum yine. Çok da sevdiğim bir oyuncuydu. Euroleague'de ciddi bir şekilde ağırlığını hissettirerek geldi. Jonas Valenciunas. Hakikaten görmek mutlu etti beni. Devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Bugün tepkiler kaybedersek ortaya çıkar. Montella gider saygılarımla, skor Belçika 4 Türkiye 2 yenilir ve Montella da gider seviliyorsun. Teşekkürler hocam demiş Oktay Bey. Oktay Aktar. Ya bilmiyorum, inşallah kaybetmeyiz. Montella tarafında benim çok genel bazı sebeplerden takdir etmediğim bir teknik direktör. Takdir etmediğim demeyeyim, hadi çok doğru bir ifade olmaz ama doğru bulmadığım şeyler oluyor. Özellikle rotasyon kararları ile ilgili ne zaman milli takım kadrosu açıklansa eleştirecek bir şeyler ortaya çıkıyor. Bazı oyuncuları kör ettiğini düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz gibi mesela. Bence iyi bir oyuncu ama santrfor konusunda hani olmuyor ve oyuncuya burada ısrar ediliyor. Onun haricinde Enes Ünal'ın değerlendirilmemesi, Aral Şimşir'in kadroda yer almaması ama mesela Samet Akaydın'ın kadroda olması gibi gibi bir sürü herkesin takıldığı şeylere takılıyorum bu arada. Yani çok şahsi, özgün bir şey söylemeyeceğim. Herkesin takıldığı şeylere takılıyorum. Çok akıl sır erdiremediğim şeyler oluyor maalesef. Ya bu anlamda bir tık tutuculuk da olduğunu düşünüyorum kendisinde. O yüzden çok sıcak olduğum bir teknik direktör değil kendisi. Devam edelim. Burak Bey iyi yayınlar. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe hegemonyasını bitirecek sürpriz bekliyor musunuz demiş Tufan Bey. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş finallere çıktı. Anadolu Efes'in Ergin Ataman döneminde oralarda olduğunu gördük. Bu sene Bahçeşehir Koleji iyi bir kadro kurdu. Bence bir final adayıdır. Ama hegemonyayı kıracak bir takım görmüyorum şu an, açık söyleyeyim. Hani Anadolu Efes iyi gidebilirdi ama Mike James'in sakatlığı orada biraz bence sezonu kalanı için hesapları planları karıştıracak. O yüzden dediğim gibi çok orada Fenerbahçe'nin hegemonyasının bu sene özelinde en azından sarsılmasını beklemiyorum, onu söyleyebilirim. Burak Bey iyi yayınlar. Sizce Larkin'in takıma katılması takım bütünlüğünü olumsuz etkiler mi? Kerem Özensoy yazmış. Sadece Stuttgart olarak konumlanacağını bilsem çok faydalı olacak diye düşünürdüm. Şimdi Shane Larkin'i burada geçtiğimiz yıllardaki Erik McCollum, Dekolo hamleleri gibi düşün. Hani 35 dakika sahaya atıp orada maçı koşturacağın oyuncu, maçı yürüteceğin oyuncu değil. Bence burada hamle oyuncusu olacak kritik anlarda ya da işte ne bileyim maçı çözecek oyuncu olacak. Bu anlamda Larkin'in de bu bilinçle Fenerbahçe'ye geldiğini düşünüyorum. O yüzden faydalı olacaktır. Yani buraya gelme hedefi şey değil. İyi paralar kazanayım, yine sürükleyici oyuncu olayım değil. Şampiyonluk kazanayım, şampiyonluğa kadar kilit açan oyuncu olacak bence. O da onun farkındadır diye düşünüyorum. Çünkü Saras'ta çok konuştuğunu söyledi. Transfer dönemi, transfer hamlesi gerçekleşmeden önce. Ya bütün bunları

düşününce ben dediğim gibi faydalı olacağını düşünüyorum. Bence takımın kimyasını olumsuz etkilemeyecektir. Ha, başlangıçta tabii top paylaşımı vesaire adaptasyon süreci elbette olacaktır. Bu gayet olağan, doğal bir şey ama dediğim gibi çok radikal Larkin'in dibe çektiği bir Fenerbahçe beklemiyorum. Burak Bey, ligimiz marka değeri artsın diyoruz. Basketbol Federasyon Ligi yayıncısı Galatasaray Karşıyaka maçı bugün 19'da. Basketbol sever olarak Euroleague'de de maçları seyretmek istiyoruz. Çakışıyor. Federasyon bu konuda bir şey yapmıyor. Seyirci bölünüyor demiş. Yani basketbol Süper Ligi takvime hep eleştiriliyor ama maçları da sığdırmak için Cuma ve Pazartesi'ye maç atmak gerekiyor. Yani burada her hafta bir maç olacak Cuma günü. Ona yapacak çok bir şey yok. Belki saati erken alınabilirdi. O zaman da seyirciyi çekemezdin iş günü olduğu için. Burada biraz eli kolu bağlayan maç 7'de 8'de başlıyor Euroleague kuşağı. Yani ilk bir saat en azından izlenilebilir. Bozkurt Çeltemen yazmış. Sissoko'nun sorunu tam olarak nedir? Karaciğerinde bir problem olduğu söyleniyor. Nedir ne değildir burada, kariyerini neden etkiler şu an için bir bilgim yok. Hani dezenformasyon yaratmak istemiyorum. Ümit ediyorum o da tez zamanda sakatlığın sağlık sorununu atlatıp parkeye döner. Beşiktaş'ta katkı verebilecek oyunculardan biri çünkü. Madi Sissoko. Burak Bey selamlar. Çok keyifle sizi takip ediyorum. Galatasaray'ın bu seneki kadrosu nasıl? Avrupa'da başarılı olabilir mi? Çengelköy'den Vedat Bey yazmış. Bence Galatasaray yönetimi iyi bir kadro kurdu. Burada Euroleague deneyimi olan önemli oyuncuları da kadrolarına kattılar. Kadro gerçekten fena değil. Hem derinlik olarak hem kalite olarak belli bir düzeyin üstünde bence rekabet edebilir. Lakin işte burada sakatlık problemleri geçmişte olan Metu gibi, Dechampierre gibi oyuncuların aynı rotasyonda bu isimler, bir de sağlık problemlerini göz önünde bulundurmak lazım. Sağlıklı bir sezon geçirmeleri gerekiyor. Basketbol şampiyonlar yine Final Four kalibresinde bir takım olabilir Galatasaray ama burada da benim en büyük soru işaretim Koç Gianmarco Pozzecco üzerinde. Benim çok güvendiğim, beğendiğim, takdir ettiğim bir koç değil. Hani İtalya milli takımının başında çok beğeniliyordu ama bence çok iyi bir motivasyon becerisine sahip oyuncular ve taraftar özelinde. Enerjisini vücut dilinden de görebiliyorsun. Bu insanları her zaman çeken bir şey ama taktik olarak maç içi müdahale olarak hep bir tık geride kaldığını düşünüyorum. Büyük rakiplere karşı oynarken de maç içinde kazanırsın genelde. Maç önünde kazanmak çok kolay değil. Bu problem olabilir. Bence Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var dediğim gibi. Avrupa'da bir Final Four takımı olabilir. Ligde de işleri iyi giderse belki yarı final bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Burak Bey iyi yayınlar. Formunuzdasınız yine, severek dinliyorum. Euroleague oyuncularından Beşiktaş'a bir ilk 5 yapsanız kimleri yazarsınız demiş Mehmet Aytaş. Şimdi sabah şöyle bir şey yaptım ben bir programda. Olabilitesi olan isimler üzerinden gittim. Hani 2 ve 5 için kimleri getirirdim Beşiktaş'a demişlerdi. Ve orada da şey üzerinden, hani olabilecek oyuncular üzerinden, yani tutup da atıyorum şeyi isterim mesela Walter Tavares'i ve şey isterim ama olur mu? O çok zor. Hani mümkün değil gibi bir şey. Çok ciddi bir kontratı var. Oradan çıkaramazsın gibi gibi. 5 Ömer Faruk Gürtseven, 2'ye Jerry Grant isterdim 1-2. Açık söyleyeyim, hani Jerry Grant hem savunma yönü Beşiktaş'ta Dejulius gibi, Datsun gibi kısa gardlara nazaran 1.96-98'lik boyuyla hem iyi bir savunmacı hem hücumda iyi bir top yönlendirici ve Panathinaikos'ta çok ihtiyaç olmadığı için o yönünü pek ortaya çıkartmıyor ama Telekom döneminde görmüştük. İyi de bir skorer. Ben burada Jerry Grant'i çok isterdim. Sene başında çok kısa bir dönem adı da anılıyordu. Keşke olsaydı diyebilirim. Burak Bey, sizin nezdinizde Uğur Bey'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar dilerim demiş Bülent Bey. Buradan çok teşekkür ederim sevgili Bülent Bey'e. O da programımızın iyi dinleyicilerinden. Kendisinin de dün bir uzun süre sonra programa döndü. Bir sağlık sorunuyla uğraştığını söylemişti. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. Hepimizin sağlığı sıhhati yerinde olur umarım. En önemli şey bu. Geri kalan problemler bir şekilde aşılıyor. Sağlık problemi insanı yıpratıyor, ailesini üzüyor gibi bir sürü maalesef durumlar oluyor. Sağlığa zeval gelmediği sürece her şey devam ediyor diye toparlayayım bunu da. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Samet Akaydın ligin ilk 6 haftasında sadece Gençler Birliği maçında 7 dakika haricinde Dünya Kupası'nda 0 dakika, İtalya Fransa maçında 0 dakika. Sizce bu kadar oynamamış bir oyuncu milli takım kadrosunda tutmak ne kadar doğru? Yanlış olan ne biliyor musunuz? Bence madem bu kadar oynamaması dert değil, Enes Ünal formsuz diye, Enes Ünal oynamıyor diye Enes Ünal alınmıyor. Oynuyor bu arada Etafe'de. Yani Partizan maçlarında attığı 2 gol vardı konferans elemelerinde. Bu sene La Liga'da bir golü var. Süre de alıyor her maçı 70-80 dakika üzerinde. La Liga'yı takip ediyoruz Esport'ta olduğu için. Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Hadi futbola da girmiş bulunduk ama takıma abilik yapıyor. Abi bu takımın içinde zaten yaşı 30'un üzerinde olan milli takımda defaatle maça çıkmış çok fazla oyuncu var. Abiliği oynayan oyuncular yapamıyor mesela. Bir ruhani lider mi gerekiyor orada oynamadan?

varlığıyla güç verecek. Bak geçen sene Rize Spor'dayken alındığı eleştiriyordu. Şimdi dönüp bakıyorum. Rize Spor'da oynuyordu Samet Akaydın. Bence başarılı da bir sezon geçirdi. O dönem alınması şu ana nazaran daha doğru mesela. Enes Ünal'ı almıyorsun. Aral Şimşir'i almıyorsun. Bence çok özel oyuncu Aral Şimşir. Yani Trabzonspor'da ne kadar formda başladı tartışılır ama bence çok özel oyuncu. Rotasyon tercihleri bence çok tartışılır. Yani Montella'nın sonunu hazırlayan bence eğer bir gün görevden ayrılırsa detayların başında bu gelecek. Fazla bir inat var. Yani bunu şey olarak söylüyorum. TFF'de de var mesela. Ferhat Günlüoğlu şimdi gözaltına alındı bu süreçte. 1,5 yıldır bütün kulüp yöneticileri her hakem hatasıyla Ferhat Gündoğdu'yu eleştiriliyor ama hiçbir şekilde Ferhat Gündoğdu görevinden alınmamıştı mesela. Montella için aynı durum var. Montella'nın oyuncu tercihlerinde aynı durum var. Enes Ünal oynamıyor deniyor. Yunus Akgün takımında takır takır oynuyor. Yunus Akgün'e çok süre vermiyorsun mesela bir yandan. Ha burada meselenin takım hangi takımdan oyuncu alınıyor alınmıyor olmadığını anlatmak için böyle örnekler veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Anlamıyoruz. Ben anlamıyorum şahsen. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Sorum bir baskette takımlar isterse şimdi transfer yapabilir mi? Euroleague içi transfer. Yeni yıla yakın bir süre. Aralığa kadar devam ediyor. Euroleague dışından da transfer yapmak için Şubat'ın başına kadar vaktiniz var. 8 ya da 6 Şubat olması lazım. Yani şu an yapılabiliyor. 2. Beşiktaş bugün kazanabilir mi? 3. Soru kazanırsa gidişat nasıl olur? Allah korusun kazanamazsa nasıl olur? Ama Kabi maçının üstünde Barcelona'yı da yenerse bir moral, motivasyon anlamında ivme kazanır. Bu oynadıkları kolektif basketbol açısından da, tek yumruk olmak açısından da özgüven bence çok kilit bir nokta. Kazanması önemli Beşiktaş'ın, onu söyleyebilirim. Kazanılabilir bir maç. 3. Milli takımda Emirhan Topçu ile İlhan Fakılı'yı oynatmayan zihniyette tüm gücümle kınıyorum. Ne İlhan Fakılı için hadi erken diyebilirsiniz. Buna bir, hani bence alınabilir bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir yorumda bulunana katılırım ama Abdülkerim Bardakçı mesela bu sezon bu kadar form düşüşü yaşarken ki iyi bir oyuncudur. Milli takıma da çok büyük hizmetleri vardır. Kadroda da olmalıdır. Oynayan bir oyuncu çünkü, yanlış anlaşılmasın ama bu kadar formsuz bir sene geçirirken Emirhan Topçu neden değerlendirilmedi? Bunu ben de düşünüyorum mesela. Ya dediğim gibi çok düşündüğünde kafana yatmayacak çok fazla şey var. Bak hep söylüyorum. Barış Alper Yılmaz bence çok iyi oyuncu. Kenarda geniş alanda oynadığında. Ama en ucu attığında o top saklama, sırtı dönük oynama, savunma arkasına koşu yapma becerisi, ceza sahası içerisinde bitiricilik noktasında mesela çok kendini geliştirmemiş bir oyuncu olabilir. Böyle nosyonlar yüklenmek zorunda değil. Bir kenar oyuncusu, açık oyuncusu, hatta kanat forvet gibi de değil. Ama sen bu adamı Dünya Kupası'nda denedin. Israrla Fransa karşısında deniyorsun. En uçta. Yani bu mesela, bu ısrar beni rahatsız ediyor. Mesele bu. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yoksa hani iyidir kötüdür noktasına geçiyorum. Montella'yı çok da üzerine konuşmaya gerek yok bu programda. Bakalım. Baran Bey. Baran Yüce yazmış. Merhabalar. Belki konuştunuz ama kaçırmış olabilirim. Beşiktaş'ın Euroleague'de gelebileceği nokta, gerçekçi hedef ne olmalıdır? Yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekçi hedef, her şey yolunda giderse 10-14 arası belki play'ini yakalamak olabilir. Yani neden gerçekçi hedef diyorum? Şu an hani kadro olarak, deneyim olarak geridesin tabii ki diğer takımlara nazaran ama işte her şeyin iyi gittiği senaryoda geçtiğimiz dönemlerde gördüğümüz 2 yıl önce bir Paris Basket, geçen sene bir Valencia örneği vardı. Bunlar da mütevazı bütçelerle rekabet eden takımlardı. Mesela Valencia'nın geçen sene maaş bütçesi 9 milyon euroydu. Beşiktaş'ta aynı neredeyse. Doğru oyuncuları bulursan, anahtar oyuncuları bulursan, bunlar illa Euroleague'de deneyimli oyuncular olmak zorunda değil. İşte geçen sene Yan Montero, Cameron Taylor, Branko Badio gibi çaylak oyuncular da vardı. Kolektif bir basketbolda oynayabilirsen, tempolu. Mesela Maccabi maçı bunun güzel bir örneğiydi. Tempolu, iyi şut attın, yayın gerisini iyi kullandın. Başarılı olabilirsin. Hedef ideal 10-14'tür. Daha kötüsü bir ihtimal olabilir. Daha yukarısı bence sürpriz olur. Bu şekilde değerlendirebilirim Beşiktaş'ın Euroleague'deki en azından taban ve tavan seviyesiyle alakalı düşüncelerime. Sabah Beşiktaş basketbolunda konuşmuştuk. YouTube'da Burak Alaca yazarsanız yine orada görürsünüz diyelim. Çok teşekkür ediyorum mesaj atan herkese. Yine programa keyif kattınız. Herkese keyifli bir cuma günü ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Öte yandan son olarak ricam, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yazdığınızda zaten karşınıza çıkacak. Orada da geliştirmeye çalıştığım bir proje. Şimdiye kadar son 1-2 haftadır yayın takviminin yoğunluğundan çok fazla video çekme fırsatım olmuyor. Orada da bu hafta itibariyle geri döneceğiz yine videolara. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Cumartesi ve pazar günleri saat 10-11'de sabah sizlerleyiz.

0: Yine bu akşam 6. Adam Euro Lig gecesinde Beşiktaş, Barcelona, Fenerbahçe tarifin Dubai basket maçlarıyla birlikte saat 8'den itibaren yine sizlerle birlikte olacağız Radyo Spor'da. Akşamki programa da bekliyorum. Maçı izleyenler de maçla alakalı sohbete katılmak için gelebilir. Mesaj kutumuz aktif olacak diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde. Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün muhabir ağırlıklı bir yayınımız olacak. Muhabir arkadaşlarımız yayınımızda, konuklarımız arasında yer alacak. Şimdi sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Konya Spor'u yakından takip eden Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor'un milli arayı nasıl geçirdiğini konuşacağız. Hasan, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
9: Hoş bulduk Salim, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sen de iyisindir inşallah.
8: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle Konya Spor'dan anlamlı bir maç, Konya Spor Kulübü anlamlı bir maça imza attı. Filistin milli takımıyla Konya'da karşılaştı. Çok güzel görüntüler vardı. Bu gerek sosyal medyada paylaşıldı, gerek sen de maçı takip ettin, anban gelişmeleri gördün. İstersen hazırlık maçıyla başlayalım. Neler söylersin?
9: Evet, aslında şöyle Salim, Konya'nın biraz daha manevi duygusu biliyorsun ağırdır yani bizlerde ve bu Filistin konusu bizler için yeni bir şey de değil. Yani geçmiş dönemde işte 2010'da, 16'da, ondan daha önce konuyla ilgili birçok koreografi falan da yapmıştık ama en son Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay bir ziyaret esnasında böyle bir konu geçiyor. Böyle bir şeye karar veriyorlar. Diyorlar ki biz Filistin milli takımını ağırlamak istiyoruz. Bir Filistin günü düzenleyeceğiz Konya'da. Sonrasında Gençlik Spor Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu ve Konya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Konya Spor Kulübü ile beraber ortaklaşa imza atıyorlar bu projeye. Filistin milli takımı da Konya'ya geliyor. Günler öncesinde geliyorlar zaten. Burada geziyorlar işte Mevlana, yani yöresel lezzetleri hepsini tadıyorlar. Zaten gün içinde 9'da başlayan etkinlikler vardı konuyla ilgili. Yani yaşanan süreçler herkesin malumu zaten. Akşama kadar sempozyumlar düzenlendi. Mesut Özil buradaydı. Onun yanı sıra Taha Akbil buradaydı. Ve akşam da özel bir maçla yani Konya'daki Filistin günü etkinlikleri sona ermiş oldu. Şimdi şöyle, maç gerçekten ben Salim biliyorsun yani o kadar çok maç anlattık, o kadar çok maçlara gittik ama ben hiç bu kadar duygulanmamıştım. Yani mazlum bir coğrafya. Şimdi bakıyorsunuz orada insanlar ve baştan sona o kadar çok güzel dizayn edilmiş ki. Yani biz maça çıkıyoruz. Yani orada Gazze'li çocuklar abileriyle beraber çıktılar. Yani konuşurken bile sesim tutuyor ben o anları hatırlayınca. Çünkü gerçekten ben de çok duygusal bir insanım ve çok dayanamıyorum da yani. 10. dakika 14. saniyede yani 1071 sporcu orada vefat etti biliyorsun. Bunun anısına

0: Işıklar kapatıldı, oyuncaklar atıldı sahaya. Devam eden süreçte kanseri yenen bir 7 numaralı oyuncu vardı, Muhammed Derya. Adam kanseri yemiş, düşünebiliyor musunuz? Onu hep birlikte alkışlarla tekrar oyuna aldık. Ve bence günün en anlamlı noktalarından bir tanesi de 89. dakika 59. saniyede skorbord durdu. Hatta da yazdı orada, dedi ki işte Filistin özgür olana dek maç ertelenecektir. Hatta ben de o hızla sunumu verdiğim için yani şunu demişim: maçlar biter, mücadeleler bitmez. Filistin özgür olana kadar da bizim mücadele bitmeyecek. Gerçekten çok duygusal bir günü geride bıraktık Salim. Tabii oyun olarak biz çok odaklanamadık. Yani baktığımız zaman zaten bunun amacı da zaten o değildi. Hatta şöyle bir durum vardı. Stadyum bizim full. Ya sosyal medyada görüyoruz. Sen de görüyorsundur bazen. Ya işte kardeşim, bu etkinlikler keşke İstanbul'da olsaydı, statta olsaydı falan, ama ya gerçekten Konya halkı bu tweetleri atan arkadaşlarımızın da yüzünü kara çıkardı. Stat 42 bin kişi full olduğu gibi binlerce insan da dışarıdaydı, giremedi içeri. Merdiven boşlukları zaten ayrı bir doldu. Yani büyük bir kısmı dışarıda kaldı. Dediğim gibi özel bir etkinlik oldu bizler için de. Yerleri bizim için farklı zaten. Yarın da Kayserispor'u ağırlayacağız. Konya'da TFF birincilikte, onlar da artık geçen sene Süper Lig'deydi ama geri dönmek istiyorlar. İyi de bir ekip kurdular. İdeal bir takım var. Yarın da onları Kayacık tesislerinde ağırlayacağız. Bu arada İlhan Palut'un teknik ekibinde Bekir hocamız var, kaleci antrenörü. Onun da babası küçük bir operasyon geçirmiş. Apar topar Hatay'a gitti. Ona da senin aracılığında geçmiş olsun diye
1: Evet, Bekir Hoca da bizi dinliyorsa geçmiş olsun, kaleci antrenörü.
0: Evet, Bekir Arpacı.
1: Bekir Arpacı uzun yıllardır İlhan Hoca'nın yanında, Hataylı.
0: Doğru, Hataylı.
1: Birebir de
0: Filistin maçından
1: tanıdığım da
0: sonra
1: bir isim Bekir Hoca. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim.
0: İnşallah Salih. Allah razı olsun. Dediğim gibi zaten hazırlık maçından sonra bir günlük bir izin olacak Konyaspor'da. Pazartesi günü itibariyle de zaten Başakşehir mesaisi başlıyor ki zaten maç haftasında da biliyorsun girmiş oluyoruz. Yani herhangi bir durum olmazsa, yani biliyorsun biraz gündemde çalkantılı. Yani ligde bir erteleme durumu olmazsa, yani normal takvimle devam edecek olursa da artık Başakşehir hazırlıklarına başlamış olacağız bizler de Pazartesi günü.
1: Peki, takımda son durum nedir? Milli takımda olan oyuncular var. Çalışmalar milli takımda olan oyuncuların yokluğuyla devam ediyor. Neden
0: Doğru.
1: söylersin?
0: Ya şöyle aslında Salim, biliyorsun bu tip durumlarda yani özellikle milli takıma giden oyuncuların sayısı fazlaysa o da süreç biraz farklı işliyor. Konyaspor'da biraz kondisyon ağırlıklı antrenmanlar üzerine gitti. Çünkü 10 tane oyuncu az değil. Yani Konyaspor'un bütün, yani hem yabancı hem adil de bunu dahil edecek olursak, genç milli takıma giden Deniz Ertaş da var. Bunların hepsini dahil edecek olursak 10 tane oyuncusun milli takımda. O yüzden yani ilk etabı biz biraz daha kondisyon ağırlıklı antrenmanlar üzerine kurduk. Taktik antrenmanlara bu hafta başlayacağız. Ki zaten milli takıma giden oyuncuların da durumları yakından takip edip biliyorsun artık. Özellikle bizim şu biraz daha formu geç tutma durumumuz var ya, onu biraz daha sanki demoralize ederdi bizi. Ama bilmiyorum artık. Dediğim gibi milli takımdan geldikten sonra oyuncuların da bizim için hazır görmesi önemli. Çünkü orada kazasız belası sakatlıklı süreci tamamlamaları çok kıymetli. Biliyorsun ilk 4 haftada sıfır çektikten sonra toparlanmak gerçekten çok zor oldu. Trabzon galibiyeti, Kasımpaşa beraberliği derken 4 puanla gittik. Valla fena da olmadı Salim şöyle, ama bilmiyorum sen oradan ne düşünüyorsun?
1: Yani son haftalarda bence önemliydi 4 puan. 2 haftada 4 puan çıkardı. Trabzonspor galibiyetiyle birlikte havaya girdi Konyaspor. Benim gözlemlerim bu şekilde.
0: Doğru. Bir de
1: Peki
0: Trabzonspor da flash takım yani Salim. Artık şu saatten sonra oradan puan almak zor. Bizim Konya'da bazı arkadaşlar bana derdi ya, Kasımpaşa'dan tamam bir puanla döndük ama yenemez miydik? Dedim dur, puan cetveline bir bak. Adam şu anda ligin tek namağlup takımı. Yani bir şekilde yenilmedi.
1: Evet,
0: Bir de
1: Emre
0: galibiyet
1: Hoca ile
0: yedik
1: birlikte
0: taraf.
1: çok iyi gidiyorlar. Peki dönüşte rakip Başakşehir, ne dersin? Yani 9 gün sonra Başakşehir rakip olacak.
0: Evet. Ya Salim biraz da sanki gelecek oyuncuların hazır olma durumuna göre değişir. Yani biz bir iğmeyle gittik. Tamam hadi 4 puanı topladık ama şimdi netice itibariyle taktik antrenmanların bir kısmını, şimdi özel izni olacak oyuncular da olacaktır illaki. Şimdi taktik antrenmanların bir kısmını kaçıracak oyuncular olacak. Şimdi milli takımdan ne kadar hazır dönen, mental olarak kendisini hazır tutabilen ya da biraz daha dayanıklı olan oyuncular varsa onlarla biraz daha yola devam edeceğim. Başakşehir zor bir rakip. Yani her zaman zor olmuştur zaten Başakşehir maçları ama bizler de özellikle şu Filistin maçından sonra yani bir olduğumuz zaman, inandığımız zaman stadı biz fulledikten sonra yani ortalamamız şu an bu sezon 15-16 bin bandında geziyor ama bir şekilde tribünlerimizi doldurursak inşallah güzel bir galibiyeti imza atarız diye düşünüyoruz Salim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle birlikte paylaşalım bu bölümde Hasan Yıldırım. Hasan, hemen şunu da sana da sormak istiyorum. Özellikle de mali yapıyla ilgili açıklamalar yapıldı geçtiğimiz hafta. Ömer Bey'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Şehirde hava nasıl bu konuda?
2: Şöyle Salim, onu sormuşken ben biraz bir tık daha geriden alayım. Konya Spor projesi aslında şuydu. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, yani şehrin öncü gelen firmaları, bizim şehrin mülkü amirleriyle beraber Konya Spor'un borcunu büyük ölçüde hafifletmek ve bu arada borcu da 2.7 milyar TL bandında. Bunu hafifletmek yaklaşık 5 yıllık sürecek bir proje. Orada bin küsür tane dükkan var. Yani biraz daha böyle orayı bağımsız hale getirmeye çalışıyorlar. Yani Konya Spor Yönetim Kurulu'nun haricinde bir yönetim var orada. Bunun sebebi de şu: yani yönetimler değişirse Konya Spor'da, oradaki insanlar, dükkan sahibi, hak sahibi olan insanların ya kafasında soru işareti olmaması adına. Yani bu proje tamamen Konya Spor'un geleceğini hedefleyen, Konya Spor'u ihya edecek bir proje. Şimdi bunun için çalışmalar özellikle devam ediyor. Diyorum ki 5 yıllık bir süreç, ama bunu kısaltmaya çalışıyorlar bir yandan da. Konyalıların buraya büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz. Yine duruma göre tekrar üzerine de çıkılabilir. Bir kısmı satılacak bu dükkanların sanayi sitesinde, bir kısmı kiraya verilecek Konya Spor'a sürekli arz eden bir kira getirisi olsun diye. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin bir su projesi var. Biliyorsunuz bizde bir bey suyumuz var, bizim Beyşehir'den gelen. Ona aynı şekilde bir Konya Spor logosu yerleştirerek onun satışlarından bir pay durumu var. Ya zaten biliyorsunuz, yani şehir takımı olunca yani şehirdeki belediyelerde mümkün mertebe elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Bizim Konya'daki durumumuz da bu. Dediğim gibi 5 yıllık bir süreç, ama bunu biraz daha kısaltmaya çalışıyoruz. Valla inşallah biterse de borcun yarısını erirse bizim için yeterlidir Salim. Çünkü Süper Lig'de en çok borcu olan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un hemen altında Konya Spor geliyor. Hadi üstteki adamları anlıyoruz. Adamlar Avrupa'ya gidiyor bir şekilde. Teker ve çark dönüyor, ama bizde bu durum söz konusu değil. Geçen sene biz Trabzon'a finalde mağlup olunca Avrupa'dan yani umudumuzu o sene kestik. Ama bu sene ne olacak bilmiyorum. Ama Konya Spor'un bu sene de illaki bir Türkiye Kupası hedefi vardır. Süper Kupa'da yaklaşırız zaten Salim.
1: Evet, Süper Kupa maçlarının nerede oynanacağını biliyor musun Hasan? Var mı?
2: Yok, açıklanmadı. Açıklanmadı Salim. Biz bizler de bekliyoruz. Biliyorsun biz kulüple diyalogdan değildir, güçlüdür. Onlar da tahmin bekliyor yani. Onlar da bekliyor. Biz de bekliyoruz. Yani nasıl bir şey olacak? Ya bir de bu dörtlü format ben ısınamadım. Bilmiyorum yani sen katılır mısın, ama ben bir şahsen bir spor sever olarak ben ısınamadım. Çünkü bir tarafta kupayı alan bir taraf takım, bir tarafta ligi alan bir takım. Ya o şekilde daha güzel oluyor. Şimdi ikinci ve finalist olunca, ha bak ben finalist olmama rağmen diyorum, bana biraz anlamsız geliyor. Yani bunun eğer bir turnuva olacaksa Cumhurbaşkanlığı kupası olur, bir şey olur. Yani biliyorsun yani. Adam İngiltere'de 3 güne bir maça çıkıyor yani. Adamlar da lig kupası, FA Cup, ligin kendisi. Yani 50 tane şey var. Ondan sonra da diyoruz ki adamların seviyeye ulaşamıyoruz. Ulaşamayız abi. Adam 3 güne bir maç yapıyor.
1: Doğru. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Hasan. Bilgiler
2: aktardın.
1: Konya'ya selamlar, saygılar.
2: Bizlerden de selamlar olsun. İyi yayınlar Salim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Hasan Yıldırım'dı. Kendisiyle Konya Spor'u konuştuk. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından biz buradayız.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Planladığımız bağlantılar, Kayseri Spor'u yakından takip eden muhabir arkadaşımız Memduh Borazan olacak. Memduh Borazan'ın ardından Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak. Son bölümde ise uzun yıllar Çağdaş Atan'ın ekibinde yer alan antrenör, teknik direktör, genç teknik adam Hasan Fırat bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Hasan Fırat'la birlikte de milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımız bugün saat 21.45'te deplasmanda Belçika'nın konuğu olacak. UEFA Uluslar Ligi'nde, UEFA Uluslar A Ligi'nde birinci grupta yer alıyoruz. İlk iki maçımızı tamamladık. İlk iki maçta ne yazık ki mağlup olduk. İç sahada oynadığımız iki maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup olduk sevgili dinleyenler. Grubumuzda Fransa, Belçika ve İtalya yer alıyor bizimle birlikte. Fransa 6 puanla lider durumda. Belçika'nın puanı 3, ikinci sırada barajla. Yine aynı puana sahip İtalya 3. sırada 3 puanla. Milli takımımız henüz puanla tanışamadı. Avaraş

Saat 21.45'te başlıyor mücadele. Yine aynı saatte grubumuz da Fransa, İtalya'yı konuk edecek sevgili dinleyenler. Muhtemel 11'ler paylaşılıyor. Dün ben bir haber görmüştüm. Yunus Akgün'ün ilk 11'de olacağına dair. Fakat bendeki bilgi Yunus Akgün'ün bugün yine yedek kulübesinde olması bekleniyor. İleride Oğuz Aydın'la teknik direktör Montella'nın başlaması bekleniyor. Bendeki muhtemel 11'de Yunus Akgün yok. İlk 11'de sevgili dinleyenler. Paylaşılan ilk 11'lere göz atıyorum. Kalede Uğurcan, sağ bek Zeki, stoper hattında Abdülkerim Merih, solda Ferdi, orta saha üçlüsü Salih, İsmail Arda. İleride ise Kerem Yunus, Barış Alper dizilişi var ama bendeki bu 11'e ilaveten Yunus'un yerine Oğuz Aydın'la başlayacağı yönünde teknik direktör Vincenzo Montella'nın sevgili dinleyenler. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür kadroda yer almıyor. Kart sınırında olan oyuncularımız var. Sarı kart sınırında olan oyuncularımızı da paylaşalım. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Salih Özcan, Ozan Kabak. Bu oyuncularımız da kart sınırında yer alıyor. Bugün sevgili dinleyenler, deplasmanda Belçika ile oynayacağız. Hemen ardına deplasmanda rakibimiz İtalya olacak. Bunu da paylaşmış olalım. İtalya maçı da sevgili dinleyenler 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Bu maç yine saat 21.45'te başlıyor. Kasım ayında 2 milli maç var. İç sahada Belçika konuğumuz olacak. Gürsel Aksar Stadyumunda 12 Kasım'da oynanacak. Grubun son maçında ise deplasmanda rakibimiz Fransa olacak sevgili dinleyenler. Önümüzde 4 maç var. Çok çok önemli 4 maç var. En azından bu grupta düşme hattında playoff oynamak için reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Playoff oynama adına reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Yoksa işimiz çok çok zor. Yani ben işimizin çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Kenan'ın uzun bir sakatlık sürecinde olması etkilediğini düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu her ne kadar milli takımda olduğunda eleştirilse de Hakan Çalhanoğlu bu tarz rakiplere karşı milli takımımızda iyi bir oyun sergiliyordu. Gelen mesajları kontrol edelim. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Salim abim. Yasin Kolu da gözaltına aldılar. Federasyon istifa etmek için neyi bekliyor? Buradan Derfin Yunustane abime, Mustafa abime, Batıkan kardeşime selamlar. Adana'nın kralı yazmış. İyi ki varsın. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın yazmış. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm Salim'im. Hoş geldin. Hayırlı cumalar olsun. İnşallah ülke futbolumuz nasıl kurtulur? Liyakatlı eski futbolu bilen futbolcular olur, hakemler olur. Futbolun içinden yetişmiş hakemler olur demiş. Benim Merkez Hakem Kurulu Başkanı adayım Fırat Aydınus demiş. Ne yazık ki son günlerde ülke futbolu bitmiş durumda. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Allah sonumuzu hayretsin demiş. Satılmış Bey yazmış. Selamlar saygılar güzel insan Salim Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Sana ve Batıkan kardeşime, radyo spor çalışanlarına, tüm konuklarına selamlar. Teşekkür ederim. Salim Bey, biz ülke olarak kaostan faydalanan bir ülkeyiz. Futbol olarak daha önce de biliyoruz ki önce kaybederiz, sonra bakarız iş ciddiye biniyor. Hemen ülke olarak varımızı yoğumuzu ortaya koyar. 2 veya 3 maç kazanırız. Bu başarıyla övünürüz. Sanki bana öyle geliyor ki milli takımımız bugün doğru kadroyla ilk 11 ile çıkacak gibi Belçika karşısına demiş. Bunun örneğini dün kaosta olan Portekiz Danimarka'yı deplasmanda yendi. Dün ben Portekiz kazanacak maçı demiştim, kazandı. Türkiye neden kazanmasın? Milli takımımız neden kazanmasın? Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ederim. Dursun Bey, Salim Bey günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Göztepe'mizi görev aldığı her maçta doğrayan,
Özellikle Eylül 2025'teki Fenerbahçe maçında Göztepe'miz aleyhine pek çok yanlış karar veren Yasin Kol'un şu an

şimdiki durumu mutluluk verici benim adıma demiş. Göztepe ile uğraşanın sonu hayır olmaz demiş. Göztepe'li Hayrettin Bey sert bir eleştiride bulunmuş. Salim Bey Ankara'dan selam ve sevgiler. Bence yapılan Merkez Hakem Kurulu operasyonunun ucu nereye gidiyorsa gitsin sonuna kadar gidilmeli. Hak etmeyen, layık olmayan insanlar Türk futbolundan temizlenmeli. Federasyonumuzun başına futbolu bilen insanlar gelmeli. Liyakat sistemi olmalı. Kişisel hırs ve farklı hesaplar içerisinde olan insanların Türk futbolundan temizlenmesi gerekiyor demiş Serdar Yıldız. Salim Bey iyi yayınlar. Bu kadar olayların üstüne bu federasyon başkanı nasıl hala o koltukta oturuyor? Çok merak ediyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Federasyonda istifalar oluyor. İstifalar olduğu için de belli bir istifa sayısına ulaşıldığında erken seçim olabilir. Bunun da altını çizelim. Böyle bir durumda oluşabilir. Milli takımımız sevgili dinleyenler bugün Belçika'yla karşılaşacak deplasmanda. Satılmış Bey kaostan beslenen bir futbolumuz var dedi. Futbol iklimimiz var dedi ama ben çok zor maç geçeceğini düşünüyorum. Şu anda da tam önümde ekranda milli takımımızın antrenmanı yayınlanıyor. A Spor kameraları milli takım antrenmanını yayınlıyor. İfade etmeliyim. Milli takımdaki oyuncuların da modu çok düşük. İster istemez. 2 maçta 2 mağlubiyet. Yani modu çok düşük. Montella ile ilgili de benim eleştirilerim var. Montella özellikle de son dönemde kadroya çağırdığı oyuncuları çağırmak için çağırıyor bazı isimleri. Mesela Yunus Akgün Galatasaray'da kaptan. Kaptan olması bir anlam ifade etmez benim için. Yani kaptan derken bunun altını çizerek söylüyorum. 6 maçta oynamış ligde. Ve sezona da iyi başlamış. Fakat Yunus Akgün 2 maçta süre dahi almadı. Yani 2 maçta süre dahi almadı. Ben bunu eleştiriyorum. Milli takıma çağırdığınız oyuncular var Sayın Montella. Anadolu kulüplerinden oyuncu çağırıyorsunuz. Ve o isimleri tamamıyla kamuoyu baskısından çağırıyorsunuz. Adil Demirbağ, Aral Şimşir kadroya çağrılıyor. Fakat bir dakika bile süre almıyor. Kadroya dahil olmuyor. İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım'a gönderiliyor. Ardından A Milli Takım'a çıkıyor. Ve sonrasında A Milli Takım'da kadroya alınmıyor. Bugünkü kadroda da yok. Bunu söyleyelim. Bugünkü kadroda da yer almıyor. Yani İlhan Fakılı'yı tüm Türkiye konuşuyor. İlhan Fakılı yok. Yani bunun dışında kadro planlaması yapılıyor. Sağ bekte bir kişi çağrılıyor. Örnek verelim stoperde 10 kişi çağrılıyor. Yani burada afaki konuşuyorum ama direkt listeye baktığınız zaman bu tezatlığı göreceksiniz. 4-6-0 dizilişi sizi önemli takımlara karşı başarıya ulaştırır fakat gelinen noktada 4-6-0 tutmuyor artık. Sisteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte Arda Okan Kurtulan aklıma gelen ilk isim. Göztepe sezona kötü başlamış olabilir. Göztepe'de iç sahada Gençler Birliği maçını takip ettim Göztepe'nin. Maçın en iyi oyuncularından birisiydi. Ve geçtiğimiz yıldan itibaren Arda Okan Kurtulan Göztepe'nin en önemli oyuncularından birisi. Maçları açıp izlerseniz net bir şekilde dikkatinizi çekecektir. Sağ bekte, sağ önde, üçlü sistemde her türlü konumda oynayabiliyor bu oyuncu. Ve oyuncu Makedonya U21 takımına kadar geldi. Makedonya milli takımı, A milli takımı teklif yapıyor. Oyuncunun bir isteği var. Aynı zamanda Ümit Akdağ'ın da böyle bir isteği var. Rumen milli takımı çağırıyor. Romanya milli takımı çağırıyor. Türk milli takımına beklediği için bu oyuncular, milli takımımızı beklediği için tercih yapmıyorlar. Fakat gelinen noktada son raddede bundan dolayı yani bu davranışlardan dolayı kararlarını değiştirirlerse büyük saygı duyarım. Arda Okan Kurtulan'ın net bir şekilde hak ettiğini düşünüyorum. Yok Arda Okan Kurtulan. Adil Demirbağ'ı kamuoyu baskısından dolayı çağırıyorsun. Çağırdığın zaman oynatmıyorsun. Artık bir oyuncular arasında sirkülasyon yapman gerekiyor. Oyuncuları değiştirmen gerekiyor. Çağırdığın isimlerin yüzüne bakmıyorsun. Böyle olmaz Montella hocam. Adana Demirspor

yaptıklarını anlattık ama Adana Demirspor'da o dönem yapmış olduğum başarılar o maliyetli kadroda hiçbir şeydi. Yani o zaman biz Thomas Rice'ı da milli takıma getirelim. Thomas Rice da transfer yasağı olan Samsunspor'u Konferans Ligi'nde gruplara kaldırdı. Gruplarda mücadele etti o takım. Raya Vallecano'ya yenildi. Raya Vallecano'yu da ilk maçta yenildi. İkinci maçta deplasmanda mağlup etti. Okan Gocuk'u milli takıma çağırıyorsun. Geçen yıl Raya Vallecano maçında Okan Gocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı. En iyi döneminde çağırmadın. Lige kötü başladığı dönemde çağırmak için çağırıyorsun. Kaleci tercihlerin çok kötü. Berke Özer'le birlikte bir sıkıntı yaşadım. Berke hatalı olabilir. Milli takım kampını terk etmemesi gerekiyordu ama bu sorunları çözmeniz gerekiyor. Yani bir gün Berke Özer'le birlikte oturup konuşmalı. Montella ile birlikte görüştürmeli. Özür dilemeli küçük olarak. Haklı olsa da özür dilemeli. Burada kişisel menfaatiniz yok. Ortak bir gaye var. O da milli takım. Yani insanlar artık şu raddeye geliyor. Milli takım maçını izlerken canı sıkılıyor, morali bozuluyor, televizyonu kapatıyor. Bu böyle olmasın. Altın jenerasyon diyoruz. Altın jenerasyon ne yazık ki Arda dışında varlık gösteremiyor. Oyun gücümüz sıfır. Fransa maçındaki orta saha üçlüsünü bozuyorsun. İyi olan bir şeyi bozuyorsun. İtalya maçında geçişlerden patır patır gol yiyorsun. Yani bunlar artık dile getirmek istedim. Gidiyorsunuz maçlar izliyorsunuz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı. Yalandan Avrupa'daki oyuncuların maçlarını ziyaret. Gidip izlemeniz lazım birincilikteki maçları, ikincilikteki maçları, Anadolu kulüplerini. Ben de izliyorum İstanbul'da yaşayan bir birey olarak. Hatta sizin gibi de değil. Sarıyer maçına da gidiyorum, Kasımpaşa maçına da gidiyorum, Esenler Erokspor maçına da gidiyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçına da gidiyorum. Futbolu sevdiğim için zaman zaman deplasmanlara gidiyorum. Yani futbolun içindeki bir birey olarak, futboldan ücret kazanan bir birey olarak, basın mensubu olarak ben bunu yapıyorum kendi imkanlarımla. Şehir dışına gittiğim zaman da kendi imkanlarımla gidiyorum. Siz ne güzel yani, sizi federasyon gönderiyor. Özel arabalarla gidiyorsunuz, uçaklarla gidiyorsunuz. Helal hoş olsun. Yapması gerekiyor federasyonun bunu. Yani bu maçları izliyorsunuz, o zaman boşa izliyorsunuz. Göztepe'den Arda'yı takip ediyormuş. Yani Arda'yı takip etsen çağırırdın kadroya. İrfan Can Eğirbayat. Örnek vereyim. Gençler Birliği takımında Göztepe'deki süreçle bağımsız bu. Göztepe taraftarıyla arası bozuktu falan. Bunlar beni ilgilendirmez. Zaten kendisi de Fenerbahçe'de yapmış olduklarının, söylemlerinin hatalı olduğunu ifade etti. İrfan Can Eğirbayat sezona en iyi başlayan kaleci. Bakın, istatistikler ortada. İrfan Can Eğirbayat'ı çağırmıyorsun. Celta Vigo'da süre almayan, Manchester United'da yedek kulübesine bağımlı olan Altay Bayındır. Büyük saygı duyuyorum, Altay'ı çağırıyorsun. Bunu yani mahalledeki çocuk bilir Montella. Bir kaleci oynayarak kendisine gelir. Mahalledeki ilkokul talebesi kardeşim bilir ya bunu. Yani sen bizim aklımızla dalga geçiyorsun. Hele bir de basın toplantısında yapmış olduğun açıklamalar var. Teklif geldi, gitmedim. Gitseydin. Gitseydin yani teklif geldi. Bana teklif geldi. Ben kulüp takımlarında çalışmak istiyorum deyip gidebilirdin. Montello hocam sen teknik direktörlüğü bırakıyordun. Adana Demirspor'dan Metin Korkmaz, Murat Sancak seni futbola kazandırdı. Yapmış olduğun açıklama var. Sen İtalya'da villanda otururken futbolu teknik direktörlüğü bırakmaya karar verdiğinde Demirspor'a hasbelkader geldin Samet Hoca'nın ardından. Güzel bir kadro vardı. Beni eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben o dönem Demirspor'daki futbolcuların ne kadar aldığını biliyorum. O kadroda Bjarnason rotasyondu. O kadroda forvet Balotelli'ydi. Yedeği Mbaye'ni yaktı. O kadroda Midispor'dan gelen Asan Balongo oynayamıyordu. Gökhan İnler sonradan oyuna dahil oluyordu. Kanat oyuncularınızdan birisi Vargas'tı. Hala Vargas çok yüksek ücretleri oynuyor farklı liglerde. O kadronun stoperleri milli takıma kadar yükseldi ve transferler yaptılar Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a. O kadroda Simon Deli en iyi döneminde oynayamıyordu. Yani durum bu. Biraz
gerginleştim, kusura bakma.

0: yapmayın lütfen. Ama dile getirmek gerekiyor. Yani hala bakıyorum stoper hattında. Stoper hattı evlere şenlik. Yani orta saha desen evlere şenlik. Yani çok zor işimiz. Bunu söyleyelim, çok zor. Kerem ve Barış'ın heykelini dikerim diyor. Farklı pozisyonlarda oynadıkları için. Oynatma. Deniz Gül'ü alıyorsun. Skor 4-1. Kendin eski bir forvetsin. Kendini oyuna alsan kulübede daha çok katkı sağlarsın. Deniz Gül'ü çağırmak için çağırıyorsun. Çağırma. Yani böyle yapacaksan çağırma. Bir sistem tutturmuş gidiyorsun. Ve forvet yok diyorsun. Ben hemen tezimi temellendireceğim. Forvet yok diyor ya Monteller, dinleyenlerimiz. Forvet yok. Bundan dolayı çağırmadım diyor. 4-6-0 dizilişini ilk kez Adana Demirspor'un Kasımpaşa maçında denedi. Demirspor o gün 4 gol attı. Kadroya bakacaksın ama kadroda Belhanda var. Badu, Ndiaye'ler, Emre Akbabalar. Emre Akbaba'nın o Galatasaray'dan geldiği dönem. Bunu denedi. Bu sistem tuttu. Bu sistemle ısrar etti. Adana Demir Alanya Spor deplasmanına gitti. Bu sistem mağdur oldu. Yenildi. Ardından sezon başladı. Demirspor Artem Zuba'yı aldı. Artem Zuba Rusya'da. Geldiğinde Demirspor'a Artem Zuba benimle Rus gazeteciler röportaj yaptı. Yani Artem Zuba Rus coğrafyası için Fatih Tekke, Burak Yılmaz, aklınıza getirin bizim ülkemizdeki çok önemli golcüleri, öyle birisi. Geldiğinde sistemden dolayı Artem Zuba'yı oynatmadı. Artem Zuba devre arasında Demirspor'dan ayrıldı. Rus liginde 10 gol üzeri gol attı. Yani Rus ligi bizim ligimizin biraz gerisinde olabilir. Ama sonuçta gol attı. Gittiği takımda gol attı. Olay bu. Ben bazı oyuncuların çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu oyuncuları da kamuoyu baskısından dolayı çağırmayacaksın. İyi oldukları için çağıracaksın. Sen çağırıyorsun Adil'i, yüzüne bile bakmıyorsun. Çağırıyorsun Aral'ı, yüzüne bile bakmıyorsun. Bu böyle olmamalı. Hadi biz bunu çağıralım. Bu nasıl mesela? Şöyle düşünün. Ben burada Batıkan var yayın ekibinden. Batıkan'la birlikte sözleştim. Dışarıda yemeğe gideceğim. Yolda Burak Alaca'yı görüyorum. Hadi Burak sen de gel diyorum yalandan. Bu böyle olmaz ki. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından konuklarımız olacak. Çok milli takımla ilgili sorular vardı. Bundan dolayı da biraz içimi dökmek istedim. Yani ben bugün kara kara düşünüyorum arkadaşlar. Milli maçı izleyeceğim. Milli maçı izlerken canım sıkılacak, moralim bozulacak. Sonrasında insanın televizyonu kapatası geliyor. Ya bu işten ekmek yediğim için izlemek zorunda kalıyorum. Yani insanlar artık bu raddeye getirdiniz. Montella'yla da ben yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndan itibaren hatasından ders çıkarmamış. Montella'nın iki tane kötü huyu var teknik direktörlük anlamında. İnsanlık olarak iyi olabilir. Yani iyi bir insan olabilir ama bana iyi insan, iyi karakterin yanında iyi teknik direktör lazım. Birincisi sisteminde ısrar ediyor. Allah'ın bir kulu da bu sistemin yanlış olduğunu söylemiyor. İkincisi de çok geç oyuncu değişiklikleri yapıyor. Fransa ve İtalya maçlarından bağımsız olarak bunu söylüyorum. Dünya Kupası'nda zaten halimiz çok çok kötüydü. Bu havuzdaki oyunculara yazık oluyor. Kısa bir ara.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, sizlerden gelen mesajlar var, onları da okuyalım. Hemen kontrol ediyorum. Birçok mesaj var. Konuşurken yani okuyamadım. Selamünaleyküm Salim kardeşim, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Güven, yapılan operasyonlar gösterdi ki ülke futbolun, ülkede şampiyonun düşen takımlarının sahada değil masada belirlenmiş olduğu, yabancı teknik direktörler söyledi, yöneticiler söyledi demiş. Ülke futboluna güven azaldı demiş. Dinleyenimiz Ayhan Kulak ziyaretleri gönderiyor. Her başkan ziyaret etti. Yani sadece Dursun Bey'i göndermişsin ama her başkan ziyaret etti. Bu da rutin. Milli takımın kötü olduğunu düşünüyorum. Katıldığı her organizasyonda en az çeyrek final oynayabilecek kapasiteye sahip oyuncularla doluyuz. Forma adaleti olmadığı için Montella hocanın inadıyla bu durumdayız. Oyuncu yeteneklidir. Barış sağda, Kerem solda gayet başarılı işler yaptılar. Yapmaya devam edecekler demiş. İstanbul'dan Yusuf Yel, Salim Bey.

0: Türk futbolunda değişim şart. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Milli Takım Teknik Direktörü'nün tümden değişmesi gerekiyor demiş. Sevgili Salim Bey, siyasete bulaşmamış bir TFF ile MHK gelir. Görevliler de liyakatlı insanlardan oluşursa Türk futbolu kurtulur. Milli takım 3 büyük İstanbul kulübü karmaşasıyla gurbetçilerden oluşursa yine bir şey olmaz. Formda olan, kulüplerinde oynayan futbolcuların çağrılması lazım. Örneğin Arda Okan Kurtulan demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Satılmış saat yazmış. O kadar güzel konuştunuz ki Salim Bey, sizin gibi iki kişi daha olsa Türk futbolu 2 yıl içinde çağırdılar. Allah senden razı olsun. Her zaman her daim yanındayız demiş. Yok be, benim gibi iki kişi olsa yok yani, ülke futbolunun kurtulması için komplike düşünmek lazım. Buradan kendimizle ilgili de hamaset yapmayalım. Çok selam, iyi yayınlar. Montella senin gibi bir insanı bu kadar çileden çıkardıysa kesin gitmeli artık bence demiş dinleyenimiz. Normalde benim yayınımı dinleyenler bilir. Ben sessiz, sakin yayınlarımda böyleyim ama artık yani artık böyle biraz tuhaf oluyorum. Helal olsun kardeşim, ağzına sağlık, hakikaten helal olsun demiş dinleyenimiz yazmış. Murat Dönmez, teşekkür ederim. Valla birçok soru var. Çok çok sağ olun. Yani sorusunu okuyamadım, mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz de lütfen kusura bakmasınlar. Şimdi Ferhat Kızıltaş hattımızda konumuz olacak. Ferhat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Ya biraz Ferhat, senden önce böyle nasıl diyeyim, biraz şey oldu. Milli takımla ilgili biraz Adana terimiyle rollendim. Hatta Batıkan'la reklam arasında dedi, abi dedi, bayağı uzun konuştun dedi, rollendin dedi, ne oldu falan dedi. Yani milli takımımızla ilgili senin gözlemlerin nedir Ferhat? Böyle bakıyorum yani, Arda dışında bir oyun gücümüz yok. Yani bugün dizilişe de baktım, üçlü de yer alıyor dizilişlerde. Ne dersin?
1: Yani milli takım şu ana kadar Montella'yı başarılı bulan biri olarak Dünya Kupası'ndan itibaren çok başarısız buluyorum. Gerçekten enerjisi, sinerjisi, ruh hali ilk geldiği dönem gibi değil. Tamamen kendisi çok formsuz. Çünkü verdiği kararları da çok sağlıklı verdiğini düşünmüyorum. Ama genel çerçevede Montella bir gün ayrıldığında artıları eksilerinden daha fazla diyebilirim. Çünkü geldiğinde çok kötü bir durumdaydık. Stefan Kuntz hatırlayın yani.
0: Ya abi kötü durumda diyoruz ya Ferhat. Zaten bu milli takım Letonya'yı yenecek. Yani kötü
1: Yani
0: durumdayız. Zaten normalde C ligindeydik. B ligine gittik. Mesela ben az önce Montella'yı sert bir dille eleştirdim ama şunu da aynaya bakıp şunu söylemeliyiz kendimize. Biz Fransa'yı, İspanya'yı, İtalya kötü diyoruz. Hadi İtalya'yı da dahil edelim. Biz bu takımları bu oyun gücüyle, bu ülke futbolundaki sistemle 10 maç yaparız, 2 maç yeneriz. O da defansif oynayarak yeneriz. Olay bu. Olay bu yani.
1: yani zaten geçmişte biz Montella öncesi de Fransa'yı 2018'de mağlup ettik. Şenol Güneş döneminde, daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası 2008'de neredeyse yarı final geliyordu yani, hatırla. Son anda Almanya karşısında geri dönmüştük. Yani bakıldığında ben yine de başarılı olduğunu söyleyebilirim ama Dünya Kupası'ndan itibaren Montella'nın gerçekten heyecanını kaçırdığını, iyi bir sinerji yaratamadığını, kadro adaletinde bana göre inanılmaz hatalar yaptığını görüyorum. Çünkü artık 48 tane Dünya Kupası'na katılan takım 20 tanesi değişikliğe gitti. 8 sektör değişikliğine. Yani bunların içinde Yeşil Burun Adaları bile var. Yani onlar da Bubisa diye bir hocası vardı. Farklı bir kariyer planı yaptı. Kan değişikliğine gitti. Ama biz maalesef yani çok kötü geçen bir Dünya Kupası sonrası Montella'nın özellikle Amerika maçı sonrası yaptığı açıklama bence kabul görmeyen bir açıklamaydı. Ne demişti hatırlayın? Bu maçta elde edilen galibiyet 1000 maçlık zaferden iyidir demişti. Yani ev sahibi Amerika'ya karşı yedek kadrosunu biz mağlup ediyoruz son dakika golüyle ve bundan bir gurur abidesi çıkarmaya çalışıyoruz. Yani benim çok içime sinmedi o açıklama. Yani biz geçmişte Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptığında çıkıp özür dilemişti. Elendik diye. Hem de şampiyon Brezilya'ya. Ama şu an bu tutum, bu hareketler, kadro adaleti bana göre çok havamızı kaçırdı. Bugün mesela Belçika'da maçımız var. Çok heyecanlı mıyız? Maalesef değildir yani, onu söyleyeyim. Çünkü en az 5 tane futbolcu sayabilirim sana. Yani orada olmayı hak etmeyen. Ama şöyle diyorlar, onların yerine kimi koyacaksınız? Yok. Ya bulunur. Geçmişte Fatih Terim Çağlar Söyüncü'yü getirmedi mi Altın Ordu'dan? Stoper sıkıntısı vardı. Yok muydu evet. Süper Lig'de? Süper Lig'de yok muydu oyuncu? Vardı. 35 yaşında stoper de vardı yerli. Ama gitti Çağlar'ı aldı. Sen de getir. Mesela dün soruldu. Kemal Gürsüz mesela son 4 sezonda %100 yakın gol atmış.
0: Ama evet. Şunu söyleyeyim mi Ferhat? Ben ikinci ligdeki maçları da takip ediyorum. Yani Kemal Rüzgar'ı da birebir de tanırım. Eren Tozlu'yu röportaj da yaptım. Kemal'le de röportaj yaptım. Takip ettiğim oyuncular. Yani burada yani kimse kusura bakmasın da bu oyuncular mesela milli takıma falan gelsin falan diyoruz. Laf olsun, torba da olsun muhabbeti bu. İkinci ligin yani, seviyesi falan çok kötü bir seviye.
1: Tabii tabii.
0: Yani Eren Can Yardımcı olabilir. Kazal Sıraften'de oynuyor.
1: Ya Enes Ünal var. 9 maçta 3 gol attı. Formda en azından.
0: Hazır değilmiş. Sanki
1: hazır değil.
0: Ama La Liga'nın seviyesi Kampoçya Ligi. Hazır değil diyor. Dalga geçiyor bizimle.
1: Ama hazır değilse İrfan Can kaybettiği neden milli takım kadrosunda mesela? Samet Akaydın Trabzonspor'la maç yapmadı, ne kadar hazır? Altay Bayındır son maçına eski takımın Manchester United'le Brentford deplasmanına çıktı. Eylül ayı. Bir sene geçmiş. Ne kadar hazır? Ona da haksız değil mi? Ona da haksız. Yazık günah. Yani bu çocuklara. Kadro adaletini bence sarsmaması gerekiyordu. Özellikle benim en çok üzüldüğüm noktada şu oldu. Şu an Süper Lig'in en formda oyuncusu kim kanat olarak? İlhan Fakılı.
0: Evet.
1: 20 yaşında. Ya orada da şöyle bir hata yapıldı bak. Ukrayna maçı çok önemli. Evet doğru. Bu çocuklar bu 21'de şampiyon olarak katılmak zorunda, kendilerini gösterecekler. Ama madem böyle bir durum var, 2 gün kala bu 21 takımına katılmasın. Baştan bir açıklama yapın, deyin ki bu 21'de çok önemli maçlarımız var. İlhan Fakılı bu süreçte devam edecektir. Ama sen o çocuğu oradan da alıyorsun, gönderiyorsun. Sonra son maçta 1 dakika bile süre vermiyorsun. Ya bu çocuk Marsilya'ya karşı gayet iyi oynadı. Hazır. UEFA standartlarında bu çocuk yüksek seviyeli maçlarda oynayabiliyor. Hani böyle yaparsan, adaleti sağlayamazsan günün birinde sen de büyük bir tepkiyle maalesef gönderirse kimse dur demez. Ya ben Montella'yı gerçekten çok başarılı buldum. Bak Dünya Kupası'na kadar C Ligi'nden A Ligi'ne, Avrupa Futbol Şampiyonası, oradan Almanya'da ben de takip ettim bir ay boyunca. Sonra Dünya Kupası'na gitti. Evet, herkes dedi ki takım sayısı fazla oldu. Olabilir. Herkes katıldı. Ama olsun. Bizim gittiğimiz yolda zordu yani. Kosova'ya basana gittik. Oradan yani yapabileceğimiz bir şey yoktu yani. Bizim için bir şey değişmedi. Yani İtalya milli takımı gidemedi mesela. Bosna Hersek'e elendi. Ama biz gittik. Ama şu an ya Montella ile artık ben ya Montella görevini tamamladı artık. Misyonunu tamamladı. İstikrardan yanayım her zaman ama Montella'nın verebileceği bir şey kaldı mı? Yani 3 yıl içerisinde bence gayet başarılı oldu. Artık bundan sonrası da yok. Ben bir şey göremiyorum yani. Başarılı olamaz bence artık Montella.
0: Yani
1: şunu ben göremiyorum.
0: Yani ya Montella'da bir şey göremiyorum. Şey ya, o ahenk bozuldu.
1: Ya o havamız kaçtı biliyor musun? Çünkü ha bu arada şunu söyleyeyim. Mesela son zamanlarda bu yaşanan hakem skandalı, TFF'deki krizler belki doğal çalışma ortamında da olmayabilir. Hani Montella'nın ayarları burada da kaçmış olabilir. Hani sonuçta bir teknik direktörün başarılı olması için bulunduğu yapının sağlıklı işlemesi lazım. Biz bugün de konuşuyoruz. Süper Lig'de en çok derbi yöneten son 1,5 yılda hakem atamalara yönlendirme yapıyormuş. Onun fikrine danışıyorlarmış. Ha olabilir, belki kimine göre bu doğru, kimine göre yanlış. Ama bana çok abes geldi mesela. Montella ne kadar başarılı olsun ki böyle bir çarkın içerisinde. O da ayrı bir konu yani.
0: Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Bu arada zamanım da çok kısıtlı. Bitirelim Ferhat. Sen cuma namazına gideceksin. Allah kabul etsin diyelim.
1: Allah razı olsun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Çok teşekkürler. Ben gelen sorularla devam edeyim. Hasan Fırat birazdan bizlerle birlikte olacak. Hasan Hoca'yı arayabilirsin. Ara mı verelim? Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Uzun yıllardır Çağdaş Hoca'nın ekibinde yer alan teknik direktör Hasan Fırat. Hasan Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Salim, nasılsın, iyi misin? Kolay. İyi.

0: Evet,
1: Teşekkür
0: iyi
1: ederim hocam.
0: yayınlar.
1: Hocam bu arada hiçbir maçı kaçırmıyorsunuz. Onu da
0: Çok
1: söyleyeyim.
0: teşekkür ederiz. Sen de oradasın.
1: Evet, yani sizin paylaşımlarınızı hep denk geliyorum. Bunun da altını çizeyim. Nasıl gidiyor hocam
0: Teşekkür
1: çalışmalar?
0: ederim.
1: Öncelikle son olarak
0: Valla iyi
1: Konya'daydınız.
0: evet takip ediyoruz. Yani bütün maçları olabildiğince. Yani kendimizi de bu anlamda canlı tutuyoruz. Dediğin gibi işte bütün maçlarda yer almaya çalışıyoruz. Gündemi de takip ediyoruz bu anlamda.
1: Evet.
0: Oyuncuların canlı performanslarını, takımların durumunu.
1: Çağdaş Hoca nasıl hocam? Bir dönem Çekya'dan bir teklif vardı. Dış basında da
0: Ya
1: yer aldı Sparta
0: Çekya'dan
1: Prag.
0: vardı. Bir Bulgaristan Ludogorets şeyi oldu. Teması oldu. Bir Çekya'dan oldu. Bir Basel şeyi oldu. Hani Avrupa'dan böyle güzel teklifler var ama hoca değerlendiriyor. Bakalım en sağlıklı şeyi artık Türkiye'den mi, Avrupa'dan mı, nereden olacaksa değerlendirecek. Bekliyoruz yani.
1: Peki hocam Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Birincilik de 6
0: Evet.
1: hafta geride kaldı. Siz de tüm maçları yerinde takip etmeye özen gösterdiniz. İlk 6 haftalık periyotla ilgili hem birincilik hem Süper Lig'le ilgili yorumunuz nedir?
0: Vallahi yani genel olarak işte dört büyüklerin işte Avrupa maceralarına bağlı biraz yıpranmaları oldu. Bu yıpranmalar da bazı işte sürpriz takımların Ahmet gibi, işte Kasımpaşa gibi, Kocaeli gibi takımların biraz daha şeyin üstüne çıkmasına neden oldu. Ama hani bu dönem şeydir, böyle fragman gibi geçer aslında. Buradan sonra takımlar biraz daha oturur rayına ve hani lig toparlanır diye düşünüyorum. Ama tabii büyük takımların eğer ki kadro yapılanmaları şeyi karşılamazsa, bu Avrupa gerçekten yıpratıcı bir süreç oluyor. Biz de Başakşehir'de bunu tecrübe ettik. Bu sürece eğer hazırlıklı değillerse tabii bu şekilde devam da edebilir. Ama benim tahminim yani özellikle büyük takımların biraz daha sazı eline alıp özellikle deplasman performanslarını arttıracaklarını düşünüyorum.
1: Peki hocam
0: Takım
1: hemen
0: takım
1: buyurun hocam.
0: takım takım da hani şey yap, irdeleyebiliriz ama sen hani yönlendirirsen daha şey
1: Evet.
0: yaparız. Yani
1: Hocam
0: ben konuşurum.
1: Amedspor'da mesela Besnik Asli bence iyi bir performans ortaya çıkardı.
0: Valla Ahmet takımı hem kadro kalitesi olarak, yani bence Süper Lig'de en önemli kriterlerden birisi kurulan kadro ve Ahmet bu anlamda iyi oyunculardan kurulu bir kadro ve önemli de bir şeyleri var, hocaları var. İyi de bir saha yerleşimleri var. Çok da önemli bir iç saha ambiyansları var. Onu da sonuna kadar kullanıyorlar. Yani gerçekten Ahmet deplasmanından hani puan çıkarmak bu anlamda giderek zorlaşıyor. Onu iyi kullanıyorlar. Kadro kaliteleri de iyi ama dediğim gibi yani o yukarılar biraz fırtınalı olur. Orada tutunabilmek gerçekten bu anlamda zor. Ama bireysel açıdan dediğim gibi kadro kaliteleri açısından oyuncular çok iyi performans veriyor. Diaz Saba olsun, Urban olsun, işte çok sonuca dönüştüremese de sağ tarafta o siyahi oyuncu Antalya'dan alınan Balet olsun.
1: Samuel Balet.
0: Evet, Balet olsun, çok iyi oynuyorlar yani.
1: Peki yani hocam özellikle de ben şunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız yorumuma? Amedspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için bunu söylüyorum. 3 puan değil 6 puan olarak yazsın. Mesela Süper Lig'de bu tarz zorlu deplasmanlardan birisi olacak.
0: Yani tabii hani 6 puan olarak hani bakmak denebilir ama şöyle bir şey var, yani büyük takımsanız, büyük takım şampiyonluğa oynuyorsanız bir kere deplasman özellikle puanınızı arttırmanız lazım yani. Yani iç saha zaten cepte olacak ama dış saha şeyinizi mutlaka puanlarınızı toparlamanız lazım. Bu anlamda da yani Ahmet iyi bir deplasman olmaya başladı. Ama hani o kadar hani iddialı bir şey söyleyemem tabii. Hani 6 puanlık bir deplasman gibi değil ama şu an çok formdalar. Tabii ben bunu çok yaşadım. Biz de Kayseri'de özellikle bu iç saha ambiyanslarını çok iyi kullanıyorduk. Çok iyi yakalıyorduk ama oyuncular uzun süre bunu taşıyamıyorlar. Özellikle işte Anadolu takımlarında modları bazen düşebiliyor, yani sürekli galibiyetler o şeyi düşürüyor. Yani ben böyle gideceğini düşünmüyorum yani. Ama şu an için

0: yani görünen o ki orası sıkı bir deplasman olarak duruyor. Kocaeli'de mesela, Kocaeli'de evet, çok iyi bir deplasman. Yani yaratılan ambiyans, orada da iyi bir deplasman şeyi hissediyorsunuz yani. Galatasaray galiba geçen sene yani bir orada kaybetmişti galiba.
1: Evet hocam. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlardan birisiydi. Evet, deplasmanda evet, kaybetti, sahada berabere kaldı. Toplamda evet, her iki maçtan 5 puan kaybettiğini söyleyebiliriz.
0: Evet evet.
1: Peki yani hocam, milli maçla ilgili neler söylersiniz?
0: Vallahi yani milli maç zor bir maç. Yani zaten bu grubun genel itibariyle zor ama yani Belçika da formda bir takım. Hani son maçını belki kaybetmiş olabilir ama hem Dünya Kupası'nı iyi bir yere kadar getirdiler, hem Avrupa Ligi'ne, Uluslar Ligi'ne iyi başladılar. Yani özellikle ön tarafı çok böyle hani günümüz futboluna uygun oyunculardan kuruldu. Hani bizim de ona benzer bir 11 ile çıkmamız lazım. Veya ona karşılık gelecek bir en kötü orta sahayla, hani en iyi orta sahamızla çıkmamız lazım. Yani kadro yanlışları yapsak da bunu orta sahada yapmamamız lazım. Orta saha bugün maçın bence kilit noktası. Hani bakıyorum şimdi muhtemel kadrolara, orada sanki biraz daha hani Fransa İtalya maçının ikinci yarısı bence referans alınmalı. İsmail'in özellikle öndeki şeyi, dinamizmi, yani takımı önde tutan o işte gegenpress, counterpress dediğimiz, hemen orada topu kazanılma reaksiyonunu çok iyi veriyor. Eğer İsmail'i biz arka tarafta bırakırsak, yani işte çok terimlerle konuşmak istemiyorum ama hani altıda bırakırsak biraz daha İsmail'i köreltiyoruz gibi. İsmail'i biraz daha işte öne giden 8 formatında tutup Salih'i biraz daha sabit tutarsa, ki galiba Salih'i oynatmayacak gibi duruyor. O bana biraz şey geldi. Hem bu biraz Arda'nın da ön tarafta rahat etmesini sağlıyor. Orta sahadaki dinamizm. Yani ben orta sahaya bakacağım. Eğer hani Bartu yazıyorlar, yani Bartu yazılırsa, yani Bartu'nun biraz daha yumuşak kalır Bartu oraya. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Ama atıyorum İtalya maçında gördük işte, yani Orkun'un sakatlığa bağlı bir temassız oyunu ilk yarıda İtalya'nın hani yürüyerek hücum yapmasına neden oldu. Bu anlamda hani orta sahayı eğer Salih, İsmail görürsek ben maça dair umudumu taşırım, ama öbür türlü işin zor olacağını düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Senin de yayın öncesi şeylerini dinledim. Hani sen biraz milli takım konusunda gerginsin. Çok da seni değişmek istemem ama.
1: Yok yok hocam.
0: Yani plan olarak da yani artık bu planla hani çok hücum edilecek gibi değil yani. Takım yani daha çok Arda'nın yeteneklerine bağlı ve işte sağ taraftaki o dinamizme bağlı hücum edebiliyor. Yani bizim biraz daha plan dahilinde hücum etmemiz lazım. Orada sana evet, sana da Ferhat Bey'in söylediklerine de katılıyorum. Yani bizim artık biraz daha ne yaptığını bilen bir şekle bürünmemiz lazım. Her maç evet, farklı şeyler deneyen veya rakibi çok analiz edememiş halimiz çok hoş durmuyor yani.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Hasan Fırat'tı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak Alaca 6. Alan programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Spor Kazanı'nda WhatsApp hattımız devrede, her zaman olduğu gibi sizlerden de görüşlerinizi tabii ki bekliyoruz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan bize her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Ercan abi, hoş geldin.
6: Herkese iyi günler, hoş bulduk.
5: Evet, yani gündem o kadar yoğun ki nereden başlasak, nasıl anlatsak bilemiyorum. Şimdi tabii ana gündem maddesi milli maç olması gerekirken hakemler dosyası bizim ana gündem maddemiz.
6: Bir anda.
5: 7'den bu yana bu radyoyu dinleyen herkes bu dosyanın tüm ayrıntılarını öğrendiler arkadaşlarımızdan. Tabii ki biz de değerlendireceğiz burada. İlerleyen dakikalarda bağlantımız da olacak. Bir hukukçu gözüyle de değerlendireceğiz. Çok enteresan gelişmeler oluyor Ercan abi Türk futbolunda.
6: Evet, maalesef.
5: Şimdi son olarak Yasin Kol da gözaltına alındı. Enteresandır. Trabzon'da oynanan Trabzonspor Drogheda United hazırlık maçının ardından, maçın bitmesiyle birlikte Yasin Kol 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alınıyor ve sonrasında Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları ortaya çıkıyor ve biz buradan görüyoruz ki
6: bir de yardımcı hakem var.
5: Bir de yardımcı hakem var. Biz de görüyoruz ki birlikte atamaları yapıyorlar. Yani hani yapay zeka yapıyor diye bize bir yalan söylenmişti ya.
6: Ya şimdi o yapay zeka olayı doğru mu değil mi, onu da merak ediyoruz şu anda.
5: Ya doğru olmadığı herhalde açıktır artık bu saatten sonra diye düşünüyorum ben. Çünkü yapay zeka, o zaman Yasin Kol mu yapay zeka diye sorusu benim aklıma geliyor.
6: Tabii tabii.
5: Yani o yapay zekanın pek kullanıldığını ben düşünmüyorum. 6 derbinin 4'üne Yasin Kol atanmazdı yapay zeka olsaydı. Bu kadar başarısızken ve eleştirilirken. Çok moralim bozuk açıkçası. Yani biz ne seyrediyoruz, ne yaşıyoruz.
6: Bütün futbol severler için aynı şeyi söyleyebilirim.
5: Akşam maç var, kimsenin umurunda değil. Milli maç bu. Yani izlenecek mi, izlenmeyecek mi, o da belli değil.
6: Ben izleyeceğim.
5: Kim izleyecek, kim izlemeyecek.
6: Sen de izleyeceksin.
5: Reytingleri düşürüyor.
6: Bizim işimiz.
5: İşimiz olduğu için izleyeceğiz mecburiyetten, ama moralimiz bozuk. Yani yarının ne olacağını bilmeden. Çünkü liglerin ertelenmesi de gündemde deniyor. Şimdi böyle bir şey olabilir.
6: Zaman yok liglerin ertelenmesi.
5: UEFA gözlemci gönderecekmiş şimdi.
6: O konuyla ilgili ben bir araştırma yaptım. Gözlemcinin dışında UEFA, FIFA ülkelerin bu iş meselelerine karışmıyorlar. Ve sadece takip ediyorlar. Gözlemcilik, gözlemci dediğim bu takiple ilgili.
5: Takip tabii ki.
6: Yani şöyle yapın, böyle yapın da demiyorlar. Öyle bir girişimleri hiç olmamış. Kurulduklarından bu yana. Çünkü bunlar diyorlar sizin kendi iç işleriniz. Ben bu yüzden UEFA'nın ya da FIFA'nın şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyeceğini pek zannetmiyorum. Ha şöyle olabilir. Uzun vadede şimdi gerçekten bütün herkes kabul ediyor bunu. Hakemlik bayağı bir darbe aldı son yıllarda. Bu olayda bunun artık tuzu biberi oldu. UEFA ya da FIFA organizasyonlarında ben uzun süre bizim hakemlerin artık biraz katılamayacağı kanaatini taşıyorum.
5: Şimdi Fatih Doğan bu haberi yaptı. Diyor ki UEFA Türkiye'yi yakın takip aldı. Gelişmeleri yakından takip etmek için bir gözlemci görevlendirme hazırlığında diyor. Muhtemelen gözlemci şöyle olabilir Ercan abi. Türkiye'de olan biteni raporlar UEFA'ya sunar. Bu.
6: Bu oldu, bu yaşandı.
5: Bu oldu, bu yaşandı. Türkiye'de evet. Şu anda bunlar oluyor, bunlar yaşanıyor şeklinde bir rapor sunabilir bu gözlemci. Böyle bir hazırlığın olduğunu Fatih Doğan bugün dile getirdi.
6: Yine kulis bilgilerine göre federasyonda da arka arka istifalar var.
5: Evet.
6: Bu kongre olur sayısına kadar düşerse bu istifalar, olağanüstü kongre olması gerekir sayısına. İster istemez böyle bir karar da alınabilir. Ya bizim İtalya maçından sonra bazı gelişmelerin olacağı zaten bunu herkes tahmin edebilir. Bu da kulislerde yoğun şekilde konuşulan konulardan biri.
5: Şimdi şöyle bir bilgi verelim. Ne zaman mecbur kalır Türkiye Futbol Federasyonu seçime? 14 tane üyesi var, yönetim kadrosu var Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bir de başkan var. Bu sayı 8'e kadar gelse bile devam edebilir.

0: biliyor.
1: Evet.
0: Türkiye Futbol Federasyonu 14 tane de yedek üye var. Şimdi bu sayı 14 asil 14 yedek yöneticinin sayısı 7'ye düşerse eğer toplamda, o zaman mecburen federasyon seçime gitmek zorunda kalıyor. Ama ona gerek kalmadan da Sayın Başkan'ın seçim kararı alacağı söyleniyor.
1: Şöyle dediğin doğru olabilir sevgili Mehmet. Ya, olay ne? Bayağı konuşulan, kamuoyunun ayağa kalktığı acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Hı hı. Neden seçim kararı almalı? Artık bunun bir güven tazeleme işinin olması gerekiyor.
0: Ya şu anda kimsenin kimseye güveni yok Ercan abi. Öyle bir noktaya geldi ki şu anda futbol topuna bile kimse güvenmiyordur. Ya bu topta bir hile var mı diye insanlar düşünmeye başlar yani. O kadar battık. O kadar batmış durumdayız. Bunun çıkarı yok bence. Yeniden hani kentsel dönüşüme giriyor ya apartmanlar.
1: Evet.
0: Bizim futbolu da böyle bir yıkıp yeniden ama düzgün bir şekilde böyle kapalı otoparkıyla, her haneye tahsis edilmiş otoparkıyla bir şekilde düzgün bir şekilde inşa etmemiz lazım Türk futboluna. Ya bunun artık bir çıkarı yok. Sıfırdan inşa edeceğiz. Yıkılmış çünkü.
1: Görünen o.
0: Yani yıkılmış Türk futbolu.
1: Buna yani ne kadar süre toparlanır ama ne kadar sürede, inan ben bir zaman veremem.
0: Yani hiç bilmiyorum.
1: Yani çok hiç güvenilen, bilmiyorum. Bayağı derbilerde, önemli maçlarda görev alan bir hakem şu anda gözaltında.
0: Evet.
1: Öyle bir gerçek de var. Şimdi bu konuyla ilgili olarak MHK'ye dönüyorsun. Başkanı şu anda savcılığa sevk edildi.
0: Hı hı.
1: Eski bazı çalışanlar, şimdi çalışanlarla ve MHK'ye ilgili.
0: Doğru.
1: Burada o zaman büyük bir problem var demektir. İşin aslı bu.
0: Çok büyük problem var Ercan abi hem de. Şimdi hakem atamalarına müdahaleler olduğunu zaten yazışmalardan anlıyoruz. Yasin Kol ve Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları da paylaşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin de yer aldığı söyleniyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'dan kendisini görüntülü aramasını istiyor. Ardından Yasin Kol hakem var ve Avar isimlerinden oluşan bir liste gönderiyor. Başkanım siz de uygun görürseniz böyle olsun diyor. Başka kim olabilir diyor Gündoğdu. Erkan Engin olsun başkanım yanıtını veriyor.
1: Evet. Yasin Kol. İddialar böyle.
0: İddialar böyle. Bunlar çok vahim iddialar gerçekten. Ve yani işin içinden pek çıkılası bir durum yok açıkçası. Pek çıkılabilecek gibi bir durum yok şu anda. Yani sıfırdan inşa etmek gerekiyor Türk futbolunu.
1: Şimdi gerek federasyon kararı, gerekse merkez hakem kurulu, kimse maçlardan önce, maçtan sonra hakemlerle ilgili bir durması lazım.
0: Hı hı.
1: Yani ben olması gereken olayı anlatayım. Hakem hata yapmıştır. Onun üzerinden bir gün geçer. İşte hakemi değerlendiren gözlemci raporunu beklersin MHK olarak.
0: Hı hı.
1: Sen de tamam görüyorsundur ama o raporu da bir beklersin. Bu neden oldu? Neden ortaya çıktı? Sonra bu rapor üzerine maçı yöneten hakem ya da yardımcı da hata yapmış olabilir. Belki dördüncü hakem de hata yapmış olabilir diyelim.
0: Hı hı.
1: Ona göre hiç kimseyle konuşmadan dersin ki 3 hafta dinlendireceğiz bu arkadaşı. Ya da 1 ay dinlendireceğiz. Hiç ama konuşmadan. Seni şu yönden dinlendireceğiz, edeceğiz. Ya olaya fazla girip senli benli muhatap olmadan. Çünkü orada koskoca bir kurul var. Öyle biliyorduk biz. Şimdi hala da öyle biliyoruz.
0: Tahkim kuruluna da geleceğiz. Orada da bir skandal gündeme geldi. Tahkimde de geldi.
1: Orada tahkimdeki olay çok daha enteresan.
0: Çok enteresan bir olay da tahkimde var. Biz bir şimdi araya gidelim. Sonrasında yavaş yavaş ince ince bu konuları işleyelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam.

0: devam ediyor. Şimdi şuna da bir açıklık getirelim. O kadar çok mesaj geliyor ki ben yayını da sabahtan beri takip ediyorum. Radyo Spor'un yayınını, diğer yayınları, dijital mecraları. Orada halkın hala bu konuyu anlamadığını görüyorum, üzülerek görüyorum. Hala bize gelen mesajlarda da bunun anlaşılmadığını, bu olayın büyüklüğünün anlaşılmadığını görüyorum ve üzülüyorum. Şimdi bu konular, bizim konuştuğumuz bu konular maç manipülasyonuyla alakalı konular değil. Zerre alakası yok. Yok benim kırmızı kartım verilmedi, rakibin penaltısı verildi, yok bizim şampiyonluklarımız çalındı veya bizim şampiyonluğumuz geciktirildi konuları değil bizim konuştuğumuz konular. Ve bunların hiçbiri oraya çıkmıyor. Burada çok büyük olaylar var. Yani bu araştırmaların neticesi evrakta sahtecilik, işte mobbing, adam kayırma, sınav sorularını birbirine gönderme, görevi kötüye kullanma, 7258 sayılı kanuna muhalefet gibi konular. Yani halkımızın da bu konuları iyi anlaması, okuması gerekir diye düşünüyorum. Yani görüyorum Fenerbahçeliler diyor ki bizim şampiyonluğumuz çalındı. Bu yaşananların bunlarla alakası yok. Veya Galatasaraylılar diyor ki bakın işte Yasin Kol atanmıştı, bizim şampiyonluğumuz geciktirilmişti. İşte Fenerbahçe maçında biz kazanacaktık, berabere bitti. Konunun bunlarla alakası yok arkadaşlar. Sevgili dinleyicilerimiz, yani burada yaşananlar daha büyük olaylar. MHK'nin kendi iç çekişmesi, içeride yaşanan bazı kanunsuzluklar, sahaya yani şu ana kadarki en azından soruşturma kapsamında gidin siz şu maçı şu takımdan alın bu takıma verin gibi bir nokta yok. Şu takımı şampiyon yapın bunu yapmayın gibi bir nokta kesinlikle yok. Bunun ayrımını bir yapalım diye düşünüyorum. Şimdi Ercan abi dediğin gibi iki aktif Süper Lig hakemi gözaltına alındı. Dün Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel.
1: Yardımcı hakem.
0: Yardımcı hakem. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak, görevi kötüye kullanma iddiaları var. Masak kayıtlarının detaylı analizi tabii ki zannediyorum savcılıkta var. Materyaller incelenecek, dijital materyaller. Yasin Kol'un emniyette verdiği ifade de basına yansıdı. Diyor ki bahis oynadığını reddediyor. Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden çok para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur.
1: He, bu diyor. Şimdi her şey adalete intikal ettiğine göre bu açıklamaların hepsini öğreneceğiz. Net olarak nereye varacak, ne olacak? Hı hı. Bunların hepsini göreceğiz ve değerlendireceğiz.
0: Şu ana kadar 44 kişinin ifadesine başvuruldu. 24 aktif görevli hakem, 8 eski hakem var. Bunların içinde ifade verenler arasında da eski hakemler de var. İşte Hüseyin Göçek gibi, Mete Kalkavan gibi, Alper Ulusoy gibi.
1: Evet.
0: Ya dediğim gibi bu olayların neticesinde bir sil baştan sanki Türk futbolunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyor ya
1: önce
0: gibi.
1: Şöyle gidelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim 2027'de normalde.
0: Evet. Haziran'da olması evet. Planlanıyordu.
1: Şimdi olağanüstü bir kongre için delegelerin %40'ının noterden onaylı yazılı başvurusu gerekiyor. Hı-hı. Yönetimdeki üye sayısı, toplantı yeter sayısı da 8'in altına düşerse yine kongreye gidiliyor. Yani evet, istifalar oluyor ya, az önce konuştuk. Ha? Ya da başkan istifa ederse, o anda Futbol Federasyonu'nda başkan kimse, bir üye başkanlığa vekalet ediyor ve 3 ay içinde seçime gidiliyor. Yani iş esasında bütün her şey kanunda yazılmış durumda.
0: Şimdi çok ciddi iddialar var. Hatta bazı iddialar şu yönde. Yönetim, hadi iki farklı iddia var aslında. Biri şu, Hacı Osmanoğlu istifa eden etsin, ben istifa etmiyorum, görevime devam edeceğim dediği yönünde bir iddia evet. var. İkinci iddia, milli maçların ardından Hacı Osmanoğlu'nun evet yaşananların farkındayım, artık benim de devam etmem doğru değil, milli maçların ardından istifa edeceğim dediği. İki farklı iddia var.
1: Ya normal hangisi sence Mehmet?
0: İstifa etmesi tabii ki.
1: Değil mi? Bir de açıklama evet. yapıp.
0: Tabii.
1: Bunu böyle bir değerlendirelim. işte yaşananları biliyorsunuz.
0: Hı.
1: Biz de bu konuyla ilgili gördüğümüz lüzum üzerine istifa edip kongre kararı alıyoruz. Normali bu değil mi?
0: Evet, yani tekrar seçilmek istiyorsa yeniden aday olabilir. Bir güven tazeleme için biz bir kararı aldık. Biz temiziz ama MHK'de bunlar yaşandı. Biz zaten futbolu temizlemek istiyoruz. İşte biz kendi yönetimimizde yer alıp da bahis oynayan insanları bile BFDK'ya sevk ettik ki burada evet. işte ikinci başkanın oğlu da var.
1: Ya dün Mezun tekrar söyledim.
0: Mezun oğlu da var mesela evet. BFDK'ya sevk edildi.
1: Tekrar söyledim. Bütün kulüpler özellikle işte zirve mücadelesi yapanlar ne diyorlar? 13 Ocak'ta yayın ihalesinden biz 450-500 milyon dolarla kapının açılmasını bekliyoruz demediler mi geçen hafta? Dediler değil mi?
0: Dediler de nasıl olacak?
1: Şimdi bu şartlar altında
0: nasıl olacak?
1: Herhangi uluslararası da dahil yayın bir yayın kuruluşu ya da yayın kurumu bu ihaleye girip o paraları vermez. Bir kere bunu beklemesin.
0: Örneğin bir Amerikan şirketi.
1: Hayatta girmez. Girmez. Ne İngiliz şirketi girer, ne Fransız,
0: ne Amerikan,
1: ne Amerikan, ne Alman. Nasıl girecek?
0: Ne
1: neyin ne olduğu belli değil. Girecek 3 yıllığına sana 500 milyon dolar verecek. Ortalık toz duman. Sence girer mi? Böyle her, bir sorumluluğu alır mı?
0: Her gün bir olay oluyor. Normal şartlarda girmez tabii.
1: Bence de girmez.
0: Yani pek mantıklı gelmiyor bana.
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Hiç uğraşmasınlar. Ya şu anda o olay da bilmiyorum nasıl halledecekler. O kadar zor bir şey oldu ki artık. Yani Türk futbolunda bu yaşananlar dünya medyasında yer almıyor mu? Alıyor. Konuşmuyorlar mı? Artık çok kolay. Bir telefonuna bakıyorsun Türkiye diye yazıyorsun. Türkiye hakemler diye.
0: Hı hı.
1: Onlar da yazacaklar bunu. Bakacaklar.
0: Ne oluyor ne bitiyor? Yapay zekaya sorsan kronolojik sıralıyor zaten.
1: Evet. Ne olacak? Ne olacak?
0: Tabii yurt dışından bir beklenti var mı bilmiyorum. Yurt dışı kaynaklı bir yayıncı kuruluş Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Bu yönde bir beklenti var mı? Bunu bilemiyorum. Hali hazırda bir yurt dışı menşeli bir yayıncı kuruluş var zaten.
1: Evet.
0: Başkası gelir mi? Kafamda soru işaretleri var.
1: Gelmek isteyebilirdi bence.
0: Yani normal şartlarda mesela sen ben yayıncıyız. Böyle bir ortama girer miyiz? Büyük bir risk barındırıyor.
1: Yani yayıncı kuruluşlar önce alacakları, şimdi bu adam alıyor. Biz de yayıncıyız.
0: Hı hı.
1: Niye alıyor? O da bir gelir elde etmek için, kar etmek için.
0: Evet.
1: Bu ufukta bir kar görebiliyor mu şu anda? Bir fizibilite çalışması yapsa. Ya ben hadi 450 milyon dolar yıllık vereceğim dese. Hı. Ben bu işten ne kazanırım dese. Süper Lig'den. Kazanabilir mi?
0: Zor görünüyor. Zor.
1: Hem kendini tanıtacak. Bakın ben geldim diyecek. İşte şöyle olacak. Şimdi de ortam değişmiş durumda. Dijital ortamdan birçok yayıncı yayın yapıyor artık. Dijital ortam dediğimiz nedir? Akıllı televizyonları olanlar uygulamayı indiriyorlar, üye oluyorlar.
0: Üstünden.
1: Fakat bunu alıp o uygulamayı indirme alışkanlığını sağlamak için nasıl bir çaba sarf etmesi lazım? Şu aşamada zor görüyorum.
0: Zaten genelde böyle oluyor. Bu ihalelerden sonra ilk yılda herhangi bir şekilde o yatırdığın parayı alamıyorsun. İkinci yılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş geri dönüşler başlıyor sana. Üçüncü yılda kâra geçiyorsun, geçersen.
1: Şöyle olabilir. Hı-hı. Ya böyle sesli düşünelim. Beyin jimnastiği yapalım ya da. Diyecek ki ben 5+1 yıllık isterim diyecek. Tamam ben gireceğim.
0: Hı-hı.
1: Başka bir yayın, yabancı yayın kuruluşu. Ancak diyecek senin bahsettiğin konularla ilgili zararları çıkartırım diyecek. Ben 2 yıl zarar edeceğim diyecek. Hı-hı. Sen 3 yılda bir ihale yapıyorsun. Benim ilk 2 yılım zaten zarar diyecek.
0: Zaten zarar tabii.
1: O ben diyecek 5 yıllık bu plan üzerine konuşalım. Ona göre ben girerim diyebilir mi?
0: Ancak o zaman olabilir tabii ki tabii ki.
1: Ki o garantileri alırsa bir de. Ya tamam bundan sonra her şey düzeliyor. İşte şöyle olacak. Bunu yapılacak işler böyle olacak. Statların zeminleri düzeltilecek. hakemler konusunda böyle bir aşama yapıldı, İşte bunun üzerine daha fazla gidilecek gibi bazı

0: kalırsa.
1: E tabi bu daha devam ederse, ya şimdi önümüzdeki milli maçlar bittikten sonra lig başlıyor. Bir karar alamazsan bu hakemleri nasıl atayacaksın? Hangi hakemleri atayacaksın? Bunları soruyorum şu anda.
0: Şimdi altyazılarda atamalar yapıldı.
1: E tabi. Burada yayın yapıyoruz. Bir gazeteci olarak soruyoruz. Nasıl yapacağız hakemleri? Atamaları.
0: Şimdi dinleyeceğim.
1: O hakemler sahaya çıkacaklar. Süper Lig'den bahsediyorum ama.
0: İşte o baskıyı kaldırabilecekler mi?
1: Evet.
0: Futbolcudan çok insanlar Türkiye'de eminim hakemi izleyecek.
1: Her hareketini izleyecek. Hı hı. Verdiği faul, taç atışı, korner.
0: Her şey didik didik edilecek. Hiçbir hakeme güvenim kalmadı demiş dinleyicimiz.
1: Öyle bir ortam meydana getirildi. İster istemez. Ya bu insanın doğasında var. Yapacak bir şey yok.
0: Bir de önerisi var, Avrupa'dan hakem gelsin. Sezon sonuna kadar bu hakemlerle gidelim. Buna işte maddi güç yeter mi?
1: Maddi güç ona yeter. Hakem 2 günlüğüne geliyor. Artık Futbol Federasyonu'nun yapacağı fedakarlık gerekecek burada. Maddi güç yeter. Fakat o hakemlerin de şöyle bir şartı olması gerekiyor. Bence Avrupa'da hangi ligler büyük? 5 lig.
0: 5 lig.
1: Onların dışındaki liglerden gelmeyecek. Onu da sağlamak zorundasın. Oradan bir de getirebileceğin iyi hakemi getireceksin. Getiremiyorsan hiç uğraşma.
0: Ama en azından şu kara bulutlar dağılana kadar Yunanistan, Romanya'dan gelmelerine bile ben razı olabilirim.
1: Yunanistan'da biliyorsun büyük problemler çıktı bu konuda.
0: Ama şimdi tabii çıktı da en azından hani bu olayların dışında hakemler getirdik demeleri açısından diyorum. Belki daha az maliyetli de olabilir tabii. Dünyaya rezil oluyoruz demiş dinleyicimiz.
1: Gerçekten öyle.
0: Hepimizin keyfini bozdular demiş. Yazıklar olsun demiş Ali Bey Bursa'dan.
1: Ya bu karşılıklı yazışmaları görünce mesela
0: işte o karşılıklı yazışmalar,
1: yani kurul başkanıyla bir tane hakemin hakem karşılıklı yazışmaları olunca
0: işte dedim ya
1: değerli dinleyicilerimiz ya katılıyorlar verdikleri mesajlarda bu yazışmalar sonrasında bir daha hakemliğin içinde yer almaları imkansız ya, bitti artık, çok zor.
0: Şimdi biri şey demiş, niye hala istifa etmedi Ferhat Gündoğdu? O tüm suçlamaları reddediyor şu anda Ferhat Gündoğdu. Ama her şey de ortada gibi. Tabii masumiyet karinesini bir kenara bırakarak bunları söylüyoruz.
1: Evet tabii. O şimdi bunu artık adalet karar verecek.
0: Adalet karar verecek. Şu anda biz sadece neler iddiaları burada konuşuyoruz. Yabancı federasyonlar iyi hakemleri göndermez demiş. Onların da tabii ki iyi hakemlere ihtiyacı var. Cüneyt Çakır neden göreve gelmiyor demiş bir dinleyicim.
1: Kendisi yurt dışında görevli şu anda.
0: Yurt dışında görevli.
1: Evet. Türkiye'de değil de özetle.
0: Şimdi abi maçlara ya da taraflara kazandırmak için yapılmıyorsa hakemler neden kendi aralarında organize olur? Rantı paylaşmak için.
1: Bunların hepsinin cevabı adalette.
0: Yani.
1: Can artık gemi su almış, kayalıklara doğru sürüklenmiş. Evet. Burada artık da acil tedbir alman lazım.
0: Bakalım. Şimdiki yayıncı kuruluş daha yüksek fiyata alabilir mi demiş.
1: Zor.

0: Nasıl vereceğim parayı? Neler yaşanıyor şu anda?
1: İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Şu anda yaşadıklarımız.
0: Ya insanlar şunu diyecekler ya. Biz tiyatro mu izleyeceğiz? Maç mı? Demezler mi? Acil tedbir alınması lazım.
1: Şimdi lehte veya aleyhte yapılan hatalar ödüllendirilirse ne anlayacaksınız? Evet, bunlar var ama konu bu değil. Şu anki soruşturmanın konusu bu değil.
0: Evet.
1: Yani biz onu demek istiyoruz. O benim de çok dikkatimi çeken, benim de rahatsız olduğum bir konu. Lehte hata yapan hakemin, aleyhte ya da hata yapan hakemin bir sonraki maçta görevlendirilmesi veya görevlendirilmemesi. Bu gerçekten benim de dikkatimi çekiyor. Bazen diyoruz ki ya bu kadar fahiş hata yaptı, niye görevlendirildi? Ama şu andaki inceleme konusu bu değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son yaşanan gelişmeleri konuşuyorduk. Şimdi dinleyicimiz demiş ki bu söylediklerinizle ilgili davalar açılmış ama bu insanların buraya getirilmesi kimler tarafından yapılmış? Sonuçlarının Türk futboluna karşılığı ne olmuş? Bu ilerleyen günlerde ortaya çıkacak demiş. Tabii ortaya çıktığı anda tabii ki o konuların da gündeme gelmesi söz konusu olabilir ama şu anda çıkmadı. Şu anda henüz bu dedikleriniz olmadı. Ha, bu gün içinde biz yayındayken bu çıkarsa bunu da değerlendiririz tabii ki. Ama şimdi hani şu maçı manipüle edin, işte şu maçı şu kazansın, bunun rakibini biraz tolerans gösterin gibi bir yazışma veya bu yönde bir gösterge yok.
0: Varsa da bilmiyoruz.
1: Yani şu an için yok.
0: Kamuoyuna açıklanmış bu konuda hiçbir şey yok.
1: Evet, herhangi bir şey yok ama diyelim ki yarın çıktı ya da bu akşam çıktı ya da 10 dakika sonra bu çıktı. O zaman onu konuşuruz. O ayrı bir konu. Şimdi dinleyicilerimiz gerçekten bayağı bir serzenişti Ercan abi. Yani biz ne izledik? Niye böyle oldu? Hiçbir kuruma güvenemeyecek miyiz diye yorumlar var. Kısaca toplamak gerekirse var odaları didik didik araştırılmalı denmiş bir dinleyicimiz tarafından. Futboldan gelmiş birileri başkan olmalı. Evet, demiş bir dinleyicimiz de. Ligler başlayınca her şeyi unuturuz çünkü Türkiye'de böyle oluyor. Gündem çok hızlı değişiyor. Evet, gerçekten Türkiye'de gündem aşırı hızlı değişiyor.
0: Bu biraz gidecek bir gündem yalnız.
1: Bugün değil mi? Bir süre gider Ercan abi. Çünkü bu ülkedeki insanların çok büyük bir kısmının en büyük eğlencesi futbol. Hobisi diyelim. Evet. Eğlencesi diyelim. Futbol, yani buradaki bu kokuşmuş yapı onları üzüyor. Karamsarlık var hepimizde. Lig şaibeli, neyi seyredeceğiz demiş bir dinleyicimiz. Hak etmeyen, yeteneği olmayan, liyakatsiz hakem atamasıyla da zaten ligin kaderini etki ediyorsunuz. Bu doğru. Açıkça konuşmasalar da evet. Bu doğru tabii ki. Biz burada çok söyledik. Yasin kolu atamayın. Bu adam iyi hakem değil. Dedik burada.
0: Şimdi burada konuşulan resmi belgede Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ve resmi belgede sahtecilik, mobbing, görevi kötüye kullanma, yine iddialardan biri yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet. Bunlar kolay suçlar değil. Hafif suçlar değil bunlar. Ağır suçlar.
1: Ya en büyük suçlardan biri orada zaten evrakta sahtecilik Ercan abi. Yani hakemin cevap kağıdı yerine kendi yazdıkları kağıdı gönderiyorlar.
0: Evet.
1: İddia bu.
0: Mesela.
1: İnanılır gibi değil. Yani.
0: Şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimi tabii ki bir idari süreçler nedir? Hakem ataması mesela en önemlisi o. Burada önce bir adliyeden bugün çıkacak olan kararı bekleyecekler. Yani Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden bir tutuklama kararı çıkarsa

0: mecbur olarak yeni bir başkan atanması gerekiyor. İşini yapamayacak çünkü. Hı hı.
1: Bu atamaları kim yaptı diye soranlar var. Atamaları şu anda MHK'de devam eden çalışanlar
0: yapıyorlar. Hı hı. Ya bir herhalde bir vekili vardır.
1: Tabii tabii yani mutlaka vardır çalışanlar. Birincilik ve ikincilikte atamalar yapıldı çünkü.
0: Evet ya bu yüzden şimdi Süper Lig'in şu aşamada ertelenmesi herhalde söz konusu değil şu an bugün itibariyle.
1: Şu an için değil. Ama masadaki seçeneklerden biri olabilir deniyor.
0: Ya o ertelenirse şaşırmam. En azından bir
1: yani
0: hafta.
1: Yani süreci biraz daha takip edecek muhtemelen federasyon. Yani yeni tutuklamalar, yeni gözaltılar olursa, yeni soruşturmalar, yeni soruşturma dosyaları bir anda ortaya çıkarsa bu gündeme gelebilir tabi. Federasyon şu anda beklemede. Anladığım kadarıyla.
0: Federasyon beklemede. Biz tabi programımızın ilerleyen bölümlerinde yine bir hukukçu görüşü almak zorundayız.
1: Alacağız.
0: Biz sadece olan haberleri şu ana kadar aktardık. Neler oldu, neler bitti. Burada
1: neler olabilir bundan sonra?
0: Bundan sonra neler olabilir? Uzman görüşüyle dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Ya bir hukukçu uzman çıkacak ve bağlantı genelde bizim yaptığımız hep spor hukukçusu bağlıyoruz. Ya yani bu konularla ustalaşmış, bu konuların içinde halen çalışmakta olan spor hukukçusu bağlantısıyla bu konuları değerlendirmek gerekiyor.
1: Kastada görev yapan Emin Özkurt'u bağlayacağız.
0: Evet, Uluslararası Spor Mahkemesi'nin de görevlilerinden biri. Evet. Bağlantımız olacak. O saat 16'dan sonra yapacağız bu bağlantıyı. Bu çünkü çok önemli.
1: Çok önemli bir konu. Çok soru var. Sizlerden de gelen sorular var tabii ki. Biz de mümkün olan tüm soruları sormak istiyoruz. Şu ana kadar neler oldu, bundan sonra neler olabilir? İşin hukuki yapısı, hepsini soracağız, değerlendireceğiz. Bir meşruiyeti mesela kalmış mıdır Türkiye Futbol Federasyonu'nun diyeceğiz, MHK'nin diyeceğiz bunlara. Sayın Emin Özkurt nasıl cevap verecek? Bakacağız.
0: Ya bundan sonra ne olabilir? Hı hı.
1: Güven bunalımı çok üst düzeyde demiş bir dinleyicimiz.
0: Güven bunalımı var. Ya şimdi işte diyorlar ki işte milli maç sonrası açıklamalar yapılacak. Onun beklenmesine gerek yok. Oyuncular etkilenmez ki. Kulüp takımı değil ki bu.
1: Oyuncular etkilenmez canım. Amerika'dan yeri geldiğinde Türkiye'deki olaylara müdahale etmeyi biliyordu Sayın Başkan.
0: Niye etkilensin ki oyuncular? Yani federasyonla ilgili ya da Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olabilecek olan gelişmelerle ilgili milli takım oyuncuları niye etkilensin?
1: Ya mesela şu ana kadar bence bir açıklama yapması gerekiyordu. Her şeye cevap veren bir başkanımız var sonuçta. Şimdilik sessiz. Bir şey konuşmadı bu konularla ilgili.
0: Ya çünkü vakit kaybı oluyor.
1: Ya en azından çıkıp bir sağduyu açıklaması yapması beklenir bir liderden.
0: Olması gerekiyor. Acilen bu konuyla ilgili yani en azından yol haritasının hissettirilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle kesin. Yani bir lidersen çıkacaksın, konuşacaksın. Diyeceksin ki biz de işte takip ediyoruz olayları. Bazı eylem planlarımız var ama şu anda savcılıkla ortak çalıştığımız için bunu duyuramıyoruz. İlerleyen günlerde gerekli açıklamayı yapacağız dersin. Orada bırakabilirsin mesela.
0: Tabii. Ya olay adalete intikal etti.
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili biz de değerlendirmeyi en kısa sürede
1: yapacağız.
0: Yani lig başlamadan önce yapmak zorundayız zaten deyip ne olacağını.
1: Şu ateşi birazcık söndürmen lazım. Bir köpük sıkman lazım.
0: Değil mi?
1: Şimdi bir dinleyicimiz komple temizlik şart demiş. Evet yani futbolda bir yeni yapılanma bence %100 şart.
0: Olması gerekiyor ve her geçen gün zaman kaybı ve dediğim gibi Süper Lig hemen altında birincilik, öyle değil mi? Onların hakemlerinin atanması, o kulüplere de yatırım yapanlar var, sponsorlar var.

0: de işin ana meselesinden biri yayından bahsettik. Kim yayıncı olabilir diye. O iş biraz ya yani o rakamlar biraz zora girdi dedik. Sponsorlar şimdi ne yapacak? Herkes için geçerli bu. Ben ürünümü niye kullanayım diyecek. Ya
1: Ben
0: bunlar hiç düşünülmüyor mu?
1: sponsor olsam muhtemelen vardır bu. Çünkü sponsorluk sözleşmeleri bayağı kapsamlı oluyor. Ben çekerim sponsorluğunu.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Bu her türlü sektöre zarar veriyor.
1: Futbolun tüm paydaşlarına zarar veriyor şu anda yaşananlar.
0: Ya sadece buradan zarar gören Futbol Federasyonu ya da Merkez Hakem Kurulu değil. Kulüplerin sponsorları, şu anda yayıncı kuruluş. Sponsorlar çekilecek.
1: O da zarar görüyor tabii. Fanatikler için bence çok fazla iptal olmaz. Hani abonelik iptali olmaz, o fanatikler her türlü takımlarını izlerler ama mesela keyif için maç izleyenler bırakabilirler ayrıca abi futbol izlemeyi.
0: Hadi gidip oturup bir maç izleyelim muhabbeti vardır ya, hiç
1: Aynen.
0: öyle nasıl söyleyelim, öyle taraftardır da mülayim taraftar değil mi?
1: Aynen.
0: Hatırlı, ne yapalım bugün kaybettik diyen
1: Denk
0: taraftar
1: gelirse
0: oluyor ya.
1: maçı izleyen
0: Evet. O tarz seyircileri,
1: kaybedebilirler.
0: evet.
1: Onları kaybedebilirler. Yani fanatikleri kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama bu tarz dediğim gibi senin tabirinle mülayim futbol seyircisini kaybetme ihtimalleri yüksek. Ya diyorum ya, bugün milli maçı bile kimsenin konuştuğu yok. Milli maç var. Kimse umurunda değil kimsenin yani. UEFA ve FIFA olaylara dahil olur mu?
0: Gözlemci düzeyinde olabilir ama hiçbir şekilde şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demez. Çünkü çalışma tarzları öyle değil.
1: Hiç işlerine karışamıyor
0: Hayır,
1: zaten
0: prensip
1: UEFA
0: olarak da
1: ve FIFA.
0: evet karışmıyorlar. Siz diyorlar iç işlerinde bağımsız. Saygı duyuyoruz diyorlar sizin aldığınız kararlara.
1: Ama bir illegal durum gördüklerinde o zaman müdahale ediyorlar.
0: E
1: Ama
0: tabi.
1: karışmıyorlar.
0: UEFA'nın ve FIFA'nın menfaatlerine zarar gelebilecek, senin de az önce vurguladığın gibi illegal bir durum görüldüğü takdirde kendilerine göre ceza mekanizması işletiyorlar. Avrupa kupalarından men veriyor mesela. Öyle değil mi? Kendilerine ama zarar verecek. Ya kendileri derken futbol markasına zarar verecek diye daha da geliştireyim olayı.
1: Ya bir iddia var ama o iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gündeme getirmeyeceğim de bunların daha fazla derine inilmemesi gerektiğini düşünenler var. Türkiye'nin itibarı açısından, ama ben tam tersini düşünüyorum. En derine kadar inilmeli.
0: Bence değil. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Sonuna kadar. Bayağı işler zora giriyor yoksa.
1: Evet. Şimdi bazı iddialar var MHK başkanlığı için Ercan abi. Anthony Taylor'ın ardından Sürhat Müniroğlu iddiası gündeme gelmiş. Bir başka iddia da Bünyamin Gezer'e de MHK başkanlığı için teklif yapıldığı yönünde. Yani bence ben söyledim muhtemelen. Anthony Taylor niye olmasın diye, MHK başkanı.
0: Türkiye.
1: Bence güçlü bir ihtimal.
0: Ya şöyle yapalım. Yabancı hakeme gidilecekse, ondan sonra yabancı hakem bu fırtına dinene kadar, öyle değil mi? Biraz yabancı hakem ağırlıklı gidilecekse, MHK'nin başında da Anthony Taylor'ın olması sürpriz olmaz, şaşırtıcı gelmez bana.
1: Şimdi TFF Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bekliyor deniyor.
0: Evet.
1: Bu kararın ardından bazı atamalar olabilirmiş ya da bazı göreve getirmeler olabilir deniyor. Şimdi Sürhat Müniroğlu ismi de gündeme geldi ya, çok enteresan bir isim. Ankara Spor Akademisi'nde lisans eğitimi alıyor Ercan abi.
0: Evet.

0: Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde okutman olarak göreve başlıyor. 2019 yılında doçent unvanını alıyor. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket Antrenman Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Eski hakemlerden biri, yani onun da adı gündeme gelmiş. Enteresan. Bünyamin Gezer'in ismi gündeme gelmiş yine burada. Bakacağız. MHK için dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu adliyeden çıkacak kararı bekliyor şu anda.
1: Bu karar tabii nasıl bir sonuç? Hemen anında o karar çıktıktan sonra böyle bir atamayı yarına mı bırakacaklar, yoksa bu akşam mı yapacaklar? Ya bu akşam adliyeden bir karar çıkarsa.
0: Belki maç sonu bir açıklama olabilir. Yani milli maçın ardından bir açıklama olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii o açıklamanın acil olarak Mehmet yapılması gerekiyor.
0: Şimdi Deniz Ateş Bitmen'in de, onun da ifadesine başvuruldu tabii ki, bir açıklaması var. Diyor ki bu şartlar altında ligler oynanamaz diyor. Muhtemelen lig ertelenecek diyor. Kendi görüşünü paylaşmış.
1: Kendi görüşü tabii.
0: Evet, kendi görüşünü paylaşmış. Seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünenler var. TFF başkanlığı seçimi de artık kaçınılmaz deniyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Ya bana kalırsa da kaçınılmaz, bir başkanlık seçimi de kaçınılmaz gibi. Mustafa Eröğüt ismi gündeme geldi Ercan abi, başkanlık için. Daha önce de çok kez gündeme gelmişti. Mustafa Eröğüt birçok kişinin ortak adayı diyebilirim ben. Bilmiyorum senin görüşün ne?
1: Ben tabii uzun süredir, ya yani şöyle söyleyeyim, kim olur kim yapar, o kadar o camiaya o kadar yakın değilim. Sen ne diyorsun?
0: Hı hı.
1: Bilmiyorum ben kim olacak, ne olacak diye.
0: Yine öne çıkan isimlerden biri Mustafa Eröğüt. Ama tabii bunların hepsi iddia şu anda. Dinleyicimiz demiş ki Saffet Sancaklı olmalı.
1: Futbol Federasyonu Başkanı.
0: Evet. Olabilir.
1: İsimler var, evet.
0: Bu tarz isimler var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Futbol Federasyonu Başkanlığı için Mustafa Eröğüt ismi geçiyor dedik. Kimdir Mustafa Eröğüt? Spor yönetimi alanında MBA yapmış. Amerika'da Ithaca College'da işletme yönetimi okumuş. Spor yöneticiliği doktorası olan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde CEO ve başkan vekilliği görevinde bulunmuş. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Departmanı Direktörlüğü ve Milli Takımlar İdari Direktörlüğü yapmış bir isim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği yaptığı FIFA, UEFA dış ilişkilerden sorumlu yönetici olarak yine görev yaptı. UEFA'nın çeşitli komitelerinde ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin gençlik yapılanmasında yine görev yaptı Mustafa Eröğüt. Yani bana Hacı Osmanoğlu'ndan çok daha iyi bir profil gibi geldi.
1: O kadar çok isim var ki. İşte evet. Benim aklıma geldi şimdi. Sen dedin ya şuradan mezun, şurada oku. Metin Tekin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Uzun yıllar.
0: Niye olmasın?
1: Evet.
0: Milli takım forması giymiş.
1: Milli takım forması giymiş mesela.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Öyle değil mi?
0: Olur.
1: Ya böyle bir sürü insan var.
0: Var var. Olmaz mı? Olabilir yani.
1: Önemli olan bunu kabul etmek. İyi bir ekip. Hayır, bir de çok kuvvetli ekip olması lazım federasyonlarda. Bunu gerçekleştirmek gerekiyor.
0: Peki şimdi, ya biz bu işi de beceremiyoruz, bir tane yabancı başkan getirelim CEO olarak denir mi? Dinleyicilerimizden bunu diyenler de var. MHK başkanımız Anthony Taylor olsun yabancı, CEO olarak da Futbol Federasyonu'nun başında bir yabancı olsun. Oliver Kahn.

0: Bunu getirelim. Örnek. Tamamen attım şu anda.
1: Yani o
0: En azından
1: işler.
0: tarafsız olduğu bilinsin demiş dinleyicimiz, ama Türkiye'de tabii biraz da siyasi bağlantının olması gerekiyor, değil mi?
1: E tabii.
0: Futbol Federasyonu gibi bir federasyonun başındaysan siyasi bağlantılar da isteniyor. Niye isteniyor onu bilmiyorum ben. Almıyor kafam benim o kadar, ama isteniyor.
1: Ya bence de. Ya bu yüzden de bu iş öyle dışarıdan böyle çok çok büyük problemler var şu anda.
0: Atamaların sportif öncelik düşünülerek yapılacağına inanmıyorum diyor dinleyicimiz.
1: Sportif öncelikle yapılması gerekiyor.
0: Sportif öncelik yapılması gerekiyor, evet. Cüneyt Tanman demiş bir dinleyicimiz. Olabilir yani,
1: Ya
0: bu
1: bir
0: tarz
1: sürü isim var.
0: isimler var. Var. Yani olmaz mı?
1: Yani oturup konuşulduğu zaman insanların aklına geldiğinde isimler tamam çıkıyor da o ekibin de desteklenmesi öyle bir ben sportif açıdan baktım bu arada. Yani yıllarını Türk sporuna, futboluna vermiş. Çok isim var değil mi? Aktif olarak da yeşil sahalarda görev yapmış.
0: Çok isim var Ercan abi. Ama biz hani dün seninle çarşamba yaptık. Dedik ki işte Güreş Federasyonu Başkanı, Basketbol, Voleybol Federasyonu Başkanları hep bu camiadan insanlar. Ya futbolun sahanın içinden gelen. O antrenman tozunu yutmuş insanlar.
1: Ya şimdi demedik mi? Güreş Federasyonu Başkanı Olimpiyat Şampiyonu.
0: Evet. Olimpiyat şampiyonu.
1: NBA'de oynamış, büyük başarılara imza atmış. İşte Basketbol Federasyonu Başkanı belli. Hidayet Türkoğlu değil mi? Voleybol Federasyonu Başkanı yıllarını voleybola vermiş. Voleybol oynamış bir insan değil mi? Bu oluyor da. İşte Jimnastik Federasyonu Başkanı Türkiye'nin en tanınan jimnastikçilerinden uluslararası alanda bir şahsiyet değil mi? Bunlar oluyor da. Biz futbola niye bu işi yapamıyoruz? Kulüpler de dahildir buna. Yani futbola kendi takımlarına emek vermiş insanların biraz daha fazla görev alması gerekiyor. O sorumluluğu almaları lazım. Fakat federasyonlar da kesin olmalı bence.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik dönemindeki gibi Avrupa'da ve FIFA'da güçlü lobisi olan, tanınan ve yabancı dillere hakim birinin olması gerekiyor demiş bir dinleyicimiz. Doğru. Bu seviyede birini bulabilirsek neden olmasın?
1: Bir kişi de değil, birkaç kişi olması lazım.
0: Tabii tabii birkaç kişi.
1: Yani UEFA'da dinleyicimiz çok önemli bir konuya parmak bastı. UEFA'da ve FIFA'da görevli olacak ve uzun sürede bu işlerde tecrübeli insanlara ihtiyacımız var. Liyakat öncelikle.
0: Uğur Meleki başkan olsun diyor bir dinleyicimiz. İki kere çıkış yaptı, ben başkan olacağım, işte adaylığımı koyacağım diye de.
1: Aday olması için belirli sayıda üyenin ıslak imzaya
0: evet.
1: Bizim adayımız budur demesi gerekiyor. Yani sen çıkıp diyebilirsin ben aday olmak ancak aday olmak istiyorum diyebilirsin. Adayım diyemiyorsun. Belirli sayıda üye gerekiyor seni aday olarak.
0: Göstermek.
1: Genel kurulun aynen. Görmesi için.
0: O imzaları toplamak lazım. Delegelerin imzasını alman lazım belirli sayıda, değil mi?
1: Evet. Bunu alamadığın takdirde aday olamıyorsun.
0: Şimdi bakıyorum. Hem futbolcu hem de karakter sahibi biri olması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için. Kolina gelsin kimse kafa tutamaz demiş dinleyicimiz.
1: FIFA'da görevli.
0: Ya internet biz kullanalım ya HK'de. Yani benim tabii federasyon başkanı yabancı olsun önerim ütopik bir öneri. Onu çok ciddiye almayın. İlla ki orada bir Türk'ün olması lazım bence de. Ama beceremiyoruz yani bu evet. iş. Onu anlatmaya çalıştım.
1: Yani şöyle,

0: genel kurulda başkan adayı olmak için ben gittim. Şimdi kanunu da değerli dinleyicimiz sorduğu için söylemek lazım. Genel kurulda başkan adayı olabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu delege sayısının en az %5'inin yazılı teklifi gerekiyor. %5'inin. Bu delege teklifi olmazsa ben adayım dediğin anda hiçbir şey kazanamıyorsun.
1: Ben de federasyon başkanlığına adaylığımı koymayı düşünüyorum Ercan abi, voleybol.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bir delege yalnızca bir başkan adayı için teklifte bulunabiliyor. Birden fazla aday için imza veren delegenin tüm teklifleri geçersiz.
1: %5 diyelim ki işte 150 delege var.
0: Evet.
1: %5'i ne yapar? 5, 7,5, 8.
0: Evet.
1: 8 kişinin seni aday göstermesi gerekiyor. Aday
0: 150'den de fazla bu tabii.
1: Ya örnek verdim. Evet. Federasyonda voleybolda 125 civarı. Aday olman için bu kadar imzaya ihtiyacın var. O kulisleri yapmak lazım. Tabii dinleyicimiz diyor ki futbolda pasta büyük, jimnastik, atletizm vesaire branşlarda pasta küçük. Futbolu pek bu yüzden bırakmak istemiyorlar demiş. Onu bilemiyorum ben, pasta ne kadar büyük ne kadar küçük. Ertuğrul Sağlam olabilir demiş. Neden olmasın? Olabilir.
0: Evet.
1: Ercan abi aday gösterelim demiş.
0: Yok, ben memnunum halinde.
1: Ercan abi aday olursa iyi olur.
0: Şimdi sen az önce bahsettin ya. Şöyle bir haber var. İddia var. Buna da girmemiz lazım. Tahkim kurulunda bir üyenin 2,5 yıldır mal beyanında bulunmadığı,
1: evet,
0: ve bu nedenle kurulun aldığı kararların hukuksuz olduğu iddiası şu anda ortada.
1: Bu inanılmaz.
0: Böyle bir iddia var.
1: İnanılmaz bir şey Ercan abi. Tahkim kurulunda skandal bu.
0: Yani nedir olay? Tahkim kurulu talimatının 3. maddesinde C fıkrasında diyor ki seçilen üyelerin göreve geldikten sonra en geç bir ay içinde mal beyanında bulunması gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Mal beyanı verilmediği takdirde üyeliği kendiliğinden düşer diyor. İddia şu: mevcut üyelerden birinin 2,5 yıldır mal beyanı vermediği, dolayısıyla teknik olarak üyelik vasfı taşımayan bu kişinin kurulun aldığı kararlara katıldığı da belirtiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu durumda ne olacak? Tahkim kurulunun bu süre zarfında aldığı tüm kararların hukuksuz ve geçersiz sayılabilir mi tartışması başlanmış. Peki bunun cezai yükümlülüğüne, mal beyanı takibi yapma zorunluluğu yasal olarak Türkiye Futbol Federasyonu genel sekreterine aitmiş.
1: Evet.
0: Genel sekreterinde görevi ihmal, yani görevi kötüye kullanma durumunu işlemiş olduğu öne sürülüyor. İşte bu doğruysa bunlar da var.
1: Yani sadece mal beyanı vermeyen tahkim kurulu üyesi değil, bunu takip etmeyen TFF genel sekreterinin de zan altında olduğu bir durum söz konusu.
0: Ya bu şu anlama geliyor. Ya şimdi bu iddia olarak ortaya atıldı. Yine bir cevap yok. Bu durumda ne olacak? Zaten seçim yapmak zorundasın. Yani bu durumda artık ne olacak? Bu çıktı. MHK olayı çıktı. Dün hakem olayı çıktı. Daha ne yapacaksın? Başka bir çare var mı? Bence yok.
1: İstifadan başka çare yok gibi.
0: Ya seçim kararı almak diyelim. Ya biz insanlar istifa eder etmez. Ben ona bir şey demem. Ama benim beklentim bir olağanüstü seçim kararı almak.
1: Zaten Ercan abi bir istifa furyası başladı. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün istifasıyla başlayan süreç bir furyaya dönüşmüştü. Yönetimden 4 isim ayrılmıştı. 4 farklı kuruldan 8 kişi daha istifasını sundu. 6 asil yöneticinin de bu akşamki Belçika maçı sonrasında istifa etmesi bekleniyor. Böyle bir durum var.
0: Ya kulislerde konuşulan konu bu.
1: Evet. Bir başka konu az önce de dile getirdik. İtalya maçı sonrası bir seçim kararı alacağı yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'nun...
0: Bu akşam alsa ne olur?

0: Ha, milli maçlar bitsin, ortalık karışmasın
1: Hayır,
0: diye mi?
1: zaman geçiyor.
0: Yeterince karışmış zaten.
1: Daha karışmayacak ne var?
0: Ya ortalık
1: maalesef zaman geçiyor.
0: Ortalık aşureye dönmüş Ercan abi. Bayağı karışık.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani ortalık çok karışık zaten. Evet, konularımıza devam edeceğiz. Tabii ki dediğim gibi birçok konu var. Yani nereden başlasak, nereye uzansak onu da pek bilemiyoruz. Sizlerden de mesajlar geliyor. TFF
1: ben görüyorum dinleyicilerimizin sesleriniz, herkesin morali çok bozuk.
0: İnanılmaz, inanılmaz. Yani insanlar sunacak bir dal arıyorlar şu anda anladığım kadarıyla.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon hattımızda spor hukukçusu Sayın Emin Özkurt var. Emin Bey merhaba.
3: Merhaba, Edinburgh'dan selamlar.
1: İskoçya'dasınız, İskoçya'dan, hoş geldiniz.
0: Hava nasıl?
3: Çok güzel, güneşli. Yağmur yok.
0: Süper.
3: Uluslararası futbol hukukçularının bir kongresi için buradaydım. Hı-hı. Ama tabii biz ne zaman yurt dışına çıksak Türkiye'de birbiri ardına önemli gelişmeler özellikle spor alanında oluyor. Öyle bir güne denk geldik.
0: Türkiye'de aksiyon bitmiyor Emin Bey.
3: Evet, güzel memleketimiz var. Biraz daha az aksiyonlu olabilir ama.
0: Evet, evet, keşke öyle olsa. Siz de çok güzel bir şehirdesiniz bu arada.
3: Evet, belliymiş. İlk kez geldim fakat oldukça tarihi ve kendi dokusu olan bir kent.
0: Şimdi bugün son olarak tahkim kurulundaki skandal gündeme geldi. Takip edebildiniz mi? Bilemiyorum ama şimdi üyelerden biri mal beyanında bulunmamış. Oysa ki tahkim kurulu üyelerinin talimatının 3. maddesi C fıkrasına göre seçildikten en geç bir ay içinde mal beyanında bulunması gerekiyormuş.
1: Daha öyle, evet.
0: 2,5 yıldır tahkim kurulunda kurul üyesi olmaması gereken bir kişi karar alıyor ve TFF Genel Sekreteri de bu durumu ihmal ediyor ve TFF Genel Sekreteri de ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işledi deniyor şimdi. Bu konudaki yorumunuz nedir?
3: Ya şu anda şimdi bütün konular üst üste boca edilmeye başlandı, açık söylemek gerekirse. Ben öyle görüyorum.
0: Yetişemiyoruz.
3: Evet, şu anda karma karışık bir hale doğru götürülüyor. Ben bundan biraz sakınmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Öncelikle odaklanmamız gereken şeylerin başında hafta başında MHK başkanının gözaltına alınmasıyla birlikte gelen hakem klansman atama tayin süreçleriyle ilgili, yani sahada Türk futbolu adına adaleti sağlaması gereken kişileri tercih eden, seçen, görevlendiren kurulun adil bir yönetim gösterip göstermediği, hukuka ve kendi talimatlarına uygun hareket edip etmediği tartışması bence öncelikli çözülmesi gereken tartışma. Hı-hı. Tam bu konu konuşulmaya başlamışken ve gündemi meşgul ederken biz bir baktık uzun süredir yani gelme ihtimali olan yöneticilerin, futbol Türk yöneticilerinin PPK'ya sevki gündeme geldi. Ben ana konudan bu şekilde uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyordum. Zaten bir anda o bir açıklamaydı o. O da bir beklenmeyen bir süreçte, o çok uzun zamandır çünkü arada olan bir durumdu. Tabii Yasin Kol'un Yasin Kol'un gözaltına alınması ise olaya bir başka boyut kattı. Çünkü ne yazık ki gözlemlediğimiz kadarıyla Yasin Kol'un hesap hareketlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan veya savcılığa ulaşan evraklarda çeşitli yasa dışı bahis sitelerinin veya yasa dışı bahis organizasyonunun nakit akışlarında etkili olan kimselerle para alışverişi olduğu söyleniyor. Evet. Bunların hepsi birer iddia. Biz şu anda ne Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı, ne Ferhat Gündoğdu'yu, ne Yasin Kol'u suçludur diye ilan edemeyiz. Ama kesinlikle şöyle bir gerçek var karşımızda. Kesinlikle, ama kesinlikle hakemlik müessesesine ve Türkiye Futbol Federasyonu altındaki Merkez Hakem Kurulu'na karşı güven telafi edilemeyecek şekilde sarsılmıştır. Ben önümüzdeki gün, yani yarın MHK'nın yeni bir yapıya bürüneceğini, istifaysa istifalarının alınması suretiyle, ama istifa etmiyorlarsa dahi o takdirde de el çektirilme kararıyla bir nevi lağvedilmek suretiyle

0: yine yeni bir meclisin oluşturulacağını.
1: Bu kanunen Emin Bey nasıl oluyor hukuken? El çektirilme.
0: Evet. Normal şartlar altında MK başkanı ve kurul 4 yıl boyunca seçilir ve istifa etmedikçe görevde kalırlar. Evet. Kural budur. Federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün bu konuyla alakalı ilgili maddesi 43. maddesi, TFF statüsü 43. maddesi, üyeler istifa etmedikçe yerine yenisi atanamazlar. Ancak bu maddenin ikinci bölümünde, ikinci cümlenin ikinci bölümünde veya çekilmiş sayılmadıkça ifadesi var, ibaresi. Şimdi ben burada bir hukukçu olarak, sporla ilgilenen uzun yıllardır bir hukukçu olarak, bunu olağanüstü şartların gelişmesi halinde futbolun hukukunun, adaletinin, sahadaki adaletin korunması adına müdahale edilip el çektirilmiş sayılma imkanının federasyon yönetim kurulunca kullanılabileceğini düşünüyorum.
2: Peki bu, bugün tutuklama kararı çıkarsa otomatikman düşüyor mu başkanlık?
0: Hayır, düşmüyor ama fiilen görevini yerine getiremeyecek hale geldiği için el çekmiş sayılacağını söyleyebiliriz. Ona dayanırlar, yani dayanmaları gerekiyor hukuken.
2: Peki bu dakikadan sonra Futbol Federasyonu'nun, hadi az önce tahkimi de söyledik ya, Futbol Federasyonu'nun bir meşruiyeti kalmış mıdır sizce?
0: Ya meşruiyet konusu federasyonun delegelerinin özel bir yapı, çünkü bu kanunla kurulmuş özel bir yapı. Federasyonun delegelerinin kanaatinde oluşacak bir durumdur. Şu an itibariyle federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleriyle alakalı bir hukuki süreç yok. MHK ile ilgili var. MHK federasyonun altında bağımsız bir kurum. Dolayısıyla federasyon seçimini doğrudan doğruya beraberinde getirecek hukuki bir yasal zorunluluk olarak bunu beraberinde getirecek bir durum içerisinde değiliz. Ama delegeler, yani futbolu paydaşları, kulüpler, ondan sonra federasyonun delege üyeleri, olağanüstü genel kurul toplamayla ilgili bir girişimde bulunurlarsa o takdirde genel kurul durumu gündeme gelir. Ya da başkan, ya galiba bu olmuyor, biz burada bir problem var, en iyisi biz çekilelim, yeni bir yönetim oluşsun deyip istifa ederse o takdirde de bir seçim olur. Bunların olup olmayacağı, nasıl bir tavır alınacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama şu an itibarıyla liglerin ertelenmesi, futbola ara verilmesi filan, bazen bu tür ifadeler görüyoruz.
2: Evet, onu da soracaktım.
0: Bunlar gerçekçi değil. Futbol devam eder. Bir bünyede eğer bir noktada kanser varsa orayı keser, atar, bünyeyi canlı tutar, hayata devam ederiz. Futbol akar, futbol devam eder. Doğru. Neler geçirdik, neler yaşadık biliyorsunuz. Yani
2: tabii.
0: Türkiye sürekli olayların ve gelişmelerin olduğu bir memleket. Ama bu bize aynı zamanda dayanıklılık testi gibi de görünebilir. Türk futbolu ve Türk insanı genel olarak problemler yaşayan ama o problemleri aşma kabiliyeti de olan kimselerden oluşan bir topluluktur.
2: Bağışıklık kazandık.
0: Bağışıklık kazanılmaz bunlara. Bunları tedavi etmekte daha mahir olmamız gerekir. Daha iyi cerrahlara ihtiyacımız var. Daha iyi hukukçulara ihtiyacımız var. Bu operasyonları yapacak daha iyi yöneticilere ihtiyacımız var. Tereddüt etmeyeceğiz. Hemşericilik, belli grupları korumak, kollama, bu gibi şeylerin içerisine girmememiz gerekiyor. Bakmamız gereken tek şey belli. Liyakat, ahlak ve bilgi.
1: Peki,
0: üçünü bir arada bakmamız lazım.
1: Emin Bey, UEFA ve FIFA'nın işte bu konuyla ilgili gözlemci gönderdiği, burada UEFA ve FIFA'nın davranış şekli nedir? Nasıl çalışır? Bunun futbol federasyonuna ya da Türk futboluna yansıması ya da bir yaptırım olması mümkün mü acaba?
0: Açıkçası bu haberleri kimler çıkartıyor inanın bilmiyorum. Çünkü bu bizim kendi içerimizde çözmemiz gereken, tamamıyla Türk futbol liglerini ve Türk futbolunu ilgilendiren bir iç mesele. İç meseleyi çözebilecek liyakata, bilgiye ve tecrübeye sahip insanlarımız da var. Problem o insanların yönetim noktalarında yeterince etkili yer almaması gibi gözüküyor şu an gördüğüm kadarıyla. FIFA'nın veya UEFA'nın Türkiye'ye müdahale etmesi yahut bu konuya dahil olması gibi bir şey söz konusu değildir. Avrupa maçlarını veya uluslararası maçları ilgilendiren bir durum söz konusu değildir bu olayda. Bu bizim Türk ligleriyle alakalı çözmemiz gereken bir mesele. Bunu da yapmamız lazım. Bununla yüzleşmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak bu takdirde good governance, yani iyi yönetişim ilkelerini takip adına, bu takdirde ancak UEFA çeşitli anlamda gözlem vesaire süreçlere dahil olur.

0: olabilir. O şu an itibariyle o noktada değiliz.
1: Yani UEFA mesela gözlemci gönderip bir rapor çıkarsa, Türkiye'de işte hakemlik müessesesinde bazı problemler var dese, Türkiye'nin mesela bir yıl iki yıl gibi Avrupa'ya, UEFA'ya veya FIFA organizasyonlarına hakem göndermemesi söz konusu olabilir mi?
0: Ya, bu tür ifadeler şu an itibariyle çok yanlış spekülasyonlar. Bu noktadan bakılacak olursa UEFA'nın ilk gözlemci göstermesi gereken yer FIFA ve Dünya Kupası. Orada FIFA'ya giden hakemler Amerika'ya giriş yapamadılar. Dolayısıyla öyle dünyada sanki her şey çok düzgünmüş. FIFA, UEFA bu süreçleri çok iyi yürütüyormuş. Biz Türkiye'de çok yanlış işlerin içindeymişiz. Yurt dışından gelip bize nasıl neyi yapacağımızı göstersinler gibi beklenti içinde olunmasını da biraz aşağılık kompleksinin dışarıya vurulması olarak görüyorum.
2: Şimdi bir isim var, konuşuluyor. Anthony Taylor. Bizim kanunlarımız bir yabancı hakemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasına izin veriyor mu?
0: Gördüğüm kadarıyla talimatlarda milliyetine ilişkin bir ayrım yok.
2: Evet.
0: Çünkü sonuç itibariyle yabancı hakem de VAR'da yer alıyor. Orada görevlendirmeleri yapılıyor. Eğer bir engel olsaydı onlar da olmazdı. Bu konuda açık fikirli olmak lazım. Ama illa bir yabancı isim olmak zorunda mı? Bu işi yapabilecek doğru, kirlenmemiş, süreçlerin içerisinde adı herhangi bir çağrıya bulaşmamış bir Türk'ken bulamazdınız. Onu da düşünmek lazım öncelikli olarak.
1: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki çok ciddi iddialar var diyor. Bu iddialar neticesinde ne gibi kararlar çıkabilir?
0: Bir kere bu konunun paralelinde, yani bugün Sayın Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir karar verilecek muhtemelen mahkeme tarafından.
1: Evet.
0: Onun paralelinde etik kurulunun devreye girmesi gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun etik kurulunu harekete geçirip bu iddialarla ilgili soruşturmayı başlatması lazım. Ondan sonra hazırlayacağı raporu Federasyon Yönetim Kurulu'na sunup kendileriyle ilgili hukuki bir karar verilecektir. Sürekli hak mahrumiyeti veya sürekli hak mahrumiyeti, bunların hepsi yani futboldan dışlanma gibi konular masada olabilir.
1: Yani kısa süre içinde yeni bir MHK başkanımız olabilir.
0: Ben yarın itibarıyla MHK'nın görevine devam edemeyeceğini düşünüyorum. Yeni bir MHK'nın oluşturulacağını düşünüyorum. Güven sarsıldı. Yani güven ruh gibidir. Bedenden bir çıktıktan sonra bir daha sokamazsınız. Artı ligler çok kısa süre içerisinde başlayacak. Ligler başlamadan bu işin halledilmesi lazım.
2: Peki oldu. MHK başkanı ben istifa etmiyorum dedi. Mesela.
0: Etmem derse bile gözaltına alındı biliyorsunuz ve tutuklanırsa veya herhangi bir tedbir uygulanırsa hakkında, o takdirde el çektirilmiş sayılmasını federasyon talimatlar ışığında yorumlayabilir. Benim hukuki bakış açım bunu
2: esas ya bunun için sordum size bunu. Ya böyle bir yorum yapılır diyorsunuz. Mümkün değil diyorsunuz değil mi bir hukukçu olarak sizde?
0: Ben bir spor sever olarak bu MHK bu kadar şahane ve bu kadar soru işaretinden sonra devam edemeyeceği kanısındayım öncelikle. Kaldı ki federasyonun da elinde bu heyeti seçip bu başkanın yerine yeni bir başkan atayıp yeni bir heyetle yola gidebileceğin, devam edebileceğine ilişkin hukuki imkanın da olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi dinleyicimiz diyor ki, diyelim ki tutuklama kararı çıkmadı, serbest bırakıldı ama soruşturma devam ediyor. Bu durumda istifa da etmedi, o zaman ne olur diyor.
0: Bu iddialar çok net iddialar. Ben politik olarak spor politiği anlamında, yani kulüplerin nezdindeki politika anlamında bunun devam edebileceğini görmüyorum. Zaten biliyorsunuz Beşiktaş Kulübü Başkanı bu konuda net bir tavır takınmıştı. Daha evvel Sayın Ali Koç çok önemli açıklamalar yapmıştı. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğinizde kulüpler bu takdirde artık federasyonda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünürler.
2: Sizin bir hukuk insanı olarak federasyonda yeni bir dönem başlayacağına, başka bir başkan ve yönetim kurulu gelebileceğine dair yorumunuzu çok merak ediyorum. Yıllarını spor hukukuna vermiş bir uzman olarak.
0: Evet, 21 yıl oldu.
2: Az bir süre değil gerçekten.
0: Doğru. Önemli dosyaların da içinden geçtik. Süreçlerini yer aldık. Benim okumam bu sürecin MHK değişikliğiyle bir müddet daha devam edebileceği, Ama önümüzdeki yaz itibariyle

0: seçimlere federasyonun ligler bittikten sonra gideceği kanaatindeyim şu anki görüntü itibariyle.
1: Yani bu federasyon bir 2027'yi görür düşünceniz var.
0: MHK ile ilgili atacağı kesin ve net adım olmazsa göremez. Olursa bir ihtimali var.
1: Bir ihtimali var. Hı-hı. Düşük mü o ihtimalde yoksa biraz yüksek mi değerlendiriyorsunuz? Yorumunuz ne?
0: Açık söylemek gerekirse ben şu anda tam ortada durulduğunu düşünüyorum. Bence bugünkü mahkeme kararını bekliyorlar. Yani eğer şey olursa, herhangi bir tedbir çıkarsa, bence çıkmasa bile derhal MHK'yı değiştirecekler. Bunu tercihen tedbir çıkarsa, yani veyahut da bir gözaltı, şey tutuklama yahut hapsi gibi, o takdirde sipahi alarak yaparlar. Eğer çıkmazsa el çektirilme olarak düşünebilirler.
2: Şimdi dinleyicimiz diyor ki bu MHK'de madem işte görevi kötüye kullanma suçu, evrakta sahtecilik ve hakem atamalarında bazı usulsüzlükler var, tescil edilmiş şampiyonlukların el değiştirmesi söz konusu olabilir mi?
0: Bunun cevabını vermek için birkaç noktaya bakmak gerekiyor. Öncelikle hakemlerin şike yaptıkları iddiası bu bahsettiğiniz. Hı hı. Bu bahsettiğiniz iddiayı çerçevesinde eğer maçlarla alakalı, onların yönettiği maçlarla ve aldığı kararlarla alakalı kulüplerin yöneticileriyle irtibatlı ve uyumlu bir eylem içerisinde oldukları somut vakalarla, verilerle, delillerle ispatları ve kulüp yöneticileri üzerine de bir soruşturma gider, ondan sonra hakemlerle verdikleri kararla uyumlu bir eylem ortaya çıkarsa, o takdirde problem kulüplerin de lig düşürülmesine, yani şikeden ötürü işleme tabi tutulmasına sebep olabilir. Ama kulüp yöneticisi işin içerisinde yoksa, siz o kulübü bir hakemin kendi çerçevesinde yaptığı maç sonucu etkilemeden dolayı mahkemedemezsiniz.
2: Çok teşekkürler.
1: Evin Bey, çok teşekkürler bu hukuk kongresinde İskoçya'da bize zaman ayırdınız.
2: Gerçekten çok teşekkür ederiz.
1: Gerçekten aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz.
0: Tamam, kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Sayın Emin Özkurt'a da bağlantı yaptık. Yani uluslararası spor hukukuna da çok hakim, Türkiye'deki spor hukukuna da son derece hakim bir kişi. Kendisi Edinburgh'dan bağlandı, sağ olsun, var olsun.
1: Kongrede,
2: kongrede.
1: Evet, kongresinde.
2: Muazzam bir şehirde ve güneşli bir Edinburgh bulmak da çok zor bir şey Ercan abi. Güneşliymiş.
1: Şansına, değil mi?
2: İnanılmaz yani. Güneşli dedi Edinburgh için. Yani müthiş bir şehirdir. Teşekkür ederim kendisine de, zaman ayırdı bizimle. Yaklaşık 20 dakika konuştu. Bütün sorulara da cevap verdi. Herhalde dinleyicilerimizin aklında da soru kalmadı. Oradan gelen soruları da sordum zaten. Şimdi bir yazışma gönderdi bize sevgili Ayhan Şensoy, ki herkeste var şu anda. Demek ki bu yazışma da sızdırıldı, paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'yla Ferhat Gündoğdu arasındaki yazışmalar. Burada diyor ki Trabzonspor Kulübü Başkanı, iddiaya göre Sayın Ertuğrul Doğan bizim maçlara Özgür Yankaya'yı vermeyin diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu isteği, dileği Ferhat Gündoğdu'ya iletiyor ve yetki sende diyor. Özgür Yankaya'yı Trabzonspor maçlarında ne var da ne de normal hakem olarak istemediğini belirtiyor Trabzonspor. İbrahim Hacı Osmanoğlu da bunu Ferhat Gündoğdu'ya iletiyor. Bu ama her
1: dönemde olabilen
2: bir şey. Her dönemde, her kulüpte olan bir şey. Yani Fenerbahçe'de de gördük, Galatasaray'da da gördük, biz bu hakemi istemiyoruz şeklinde direkt olarak, hatta basının önünde yapılan açıklamaları. Bu tarz şeyler her zaman olmuştur. Bundan sonra da muhtemelen olacak diye düşünüyorum. Türk futbolu içinde, hani bunu da paylaşmadınız denmesin diye burada paylaştım. Biraz içimiz kıyıldı Ercan abi, biraz futbol konuşalım. Akşam Belçika maçı var.
1: Konuşalım artık, değil mi?
2: Kıyıldı, vallahi içimiz kıyıldı. Ne bekleyebiliriz şu ortamda milli takımdan? Tabii bu ortam ne kadar etkiler milli takımı, çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. milli takımımız için de bir artık sıçrama maçı. Yeterince dibe vurduk. En büyük sıçramalar dibe vurduktan sonra olur. Burada bir sıçrama bekliyor musun?
1: Ya umarım olur. Şimdi önce puan durumuyla başlayalım. Fransa'nın 6 puanı var. Belçika ve İtalya 3'er puanda. Bizim henüz puanımız yok.
2: Evet.
1: Belçika, Türkiye, Fransa, İtalya maçları var. Bu akşam bizim grupta. Sonra da İtalya ile oynayacağız ve bu ilk bölümü kapatacağız. Kasım ayında tekrar milli maçlar devam edecek. Ben Belçika ile oynadığımız maçlarda istatistiki anlamda arada büyük bir fark yok. Onlar kazanıyor, biz kazanıyoruz, devam ediyoruz. Bu yüzden bu akşam da olaya ya ben yeniden bir bakış olarak değerlendirmek istiyorum. Acaba oyuncular bunu nasıl değerlendiriyor onu bilmiyorum. Ya ben özellikle oyuncuların bakış açısını çok merak ediyorum.
2: Bir reaksiyon bekliyorum ben milli takımdan. Çünkü ya bu oyuncular beğenelim veya beğenmeyelim gerçekten üst düzey. Bence uluslararası oyuncular, milli takımımızın evet. oyuncuları. Bu oyuncuların da bir egosu var.
1: Şimdi eksik evet. oyuncularımız da var.
2: Evet. Ercan abi. Yani evet. bu oyuncular bir yerde yani o bir çıkış yapmak isterler. Sinmezler yani. O
1: aynı
2: reaksiyonu kanat. Verirler.
1: Aynı kanat.
2: Ben o reaksiyonu bu akşam verebileceğimizi düşünüyorum. Belçika karşısında. Bunu söyleyeyim. Yani hemen teslim olmayacağız muhtemelen. Benim öngörüm yanılabilirim ama böyle bir reaksiyon bekliyorum. İyi bir oyun bekliyorum. Yenilsek de iyi oyun bekliyorum en azından.
1: Şöyle bir muhtemel 11'e bakalım. Yani herkes bir 11 tahmininde bulunmuş durumda. Mantıklı olarak baktığımızda Uğurcan'ın cezası bitiyor başlar.
2: Hı hı.
1: Zeki, Meri, Abdülkerim. Ya bu ikili ile deneyim olarak Abdülkerim ve Meri ikilisine dersin. Onlarla mı başlar?
2: Öyle bir evet. Ben öyle başlayacağını düşünüyorum.
1: Bir deneyim diyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Formda değiller yaz onu da söyleyelim.
2: Birbirlerine alışkınlar ama bu alışkanlık için ben paylaşacağını düşünüyorum. Yani bu ikilinin aynı anda sahayı paylaşacağını düşünüyorum.
1: Solda Ferdi bu sefer oynatacağız.
2: Doğru.
1: Dirençli bir orta saha ihtiyacımız var. Üretim orada Arda'dan beklenecek bu orta sahada. Ben Salih ve İsmail ile başlar diye düşünüyorum.
2: Aynı kanattayım.
1: Kerem bir kanatta, bir kanatta Yunus olur.
2: Yunus şansı... değil de Oğuz olma ihtimali daha
1: oraya
2: yüksek.
1: Oraya bir parantez açıp kapayalım. Çünkü... Yunus mu Oğuz mu? Oğuz ama biraz yoruldu da onun için dedim. Acaba Yunus mu Oğuz mu?
2: Salim, arkadaşımız Salim Manav muhtemellerde Yunus görünüyor ama Yunus değil kesinlikle Oğuz dedi. Yani olabilir. Onun demek ki bir istihbaratı var.
1: Olabilir.
2: O yüzden ben Oğuz dedim. Yine yani Salim'e güvenerek. Herhalde. Önde de Barış evet.
1: Yine Barış'ta başlar diyorsun değil mi?
2: Evet, önde de Barış. Ben Salim'in yalancısıyım yani.
1: Evet.
2: Sevgili onu, Salim Manav'a da selam onu, olsun buradan.
1: Selamlar Salim'e de. Belçika'nın tabii İki önemli oyuncusu Tielemans ve Götze bu akşam da Ketelare'de yine santrafor mevkiinde izleyeceğimiz bir oyuncu. Bu üç oyuncu Avrupa'da bayağı bilinen ve rakipleri rahatsız eden oyuncular. Yine bir kanat Luke Bakio puanlaması da 8'e yakın gösterdiği
2: iddialı bir isim. Evet.
1: İddialı bir oyuncu. Bu yüzden ben biraz bizim savunmayı zorlayabileceği kanaatindeyim.
2: Burada orta sahadan alacağımız savunma katkısı önemli. O kaymaları biz yapamamıştık Can Uzun'la İtalya maçında. Yani dünya hep dünyanın en basit taktiğini uyguluyor.
1: Evet.
2: Mancini ve bizi teslim almıştı. Can sağ kanattaki Kayode miydi?
1: Kayode
2: bomboş kaldı.
1: Maçın yıldızı oldu.
2: Maçın yıldızı yaptık Can o kademeye girmediği için. Ki her zaman böyle oynatır zaten Mancini. Hepimizin bildiği sistemi biz maalesef çözemedik. Soldan getirip sağdan bitirdiler. 4 tane de gol yedik. İnanılır gibi değil yani orada Can'ın önde Barış'ın kanatta oynaması gerekirken orada bir taktiksel hata yapıldı bence.
1: Bence de yapıldı. Ve şu olumlu tarafı İtalya tempoyu düşürmese 6 olurdu. 4 oldu da.
2: Tabii ilk yarım saatte 3-0 olunca İtalyanlar durdular. Yani şey, sakatlık olmaz. Yemin çok kötü. Sakatlık
1: orada
2: olmasın.
1: Orada bir tempo biraz tamam biz de düşürelim diye düşündüler saha içindeki oyundan, onu anladık.
2: Evet evet.
1: Eğer o gerçekleşmeseydi 6 olurdu.
2: Rahat olurdu.

0: Halifesi olabilirdi Allah korusun.
1: Ya biz evimizde biliyorsun İngiltere'ye 8-0 yenildik.
0: İspanya'dan 6 yedik.
1: 6 yedik. Yine İstanbul'da Macaristan'dan 6 yedik. Hı-hı. Yani öyle maçlarımız da var. Var evimizde var. Farklı malbol. Dışarıyı bir kenara bırakalım. Evimizde de böyle Almanya'ya 5-0 kaybettik evimizde. Var öyle onlar. Mağlubiyetlerimiz var Türk futbol tarihinde.
0: Onların olmaması. Bundan sonra olmaz inşallah. Olmaması en büyük dileğimiz ama var. Sporda oluyor bunlar. Şimdi tabii Belçika için de kendi evinde mutlaka kazanılması gereken bir maç. Şimdi açıklamaları da bakıyorum. Evet, Türkiye çok pozisyona giriyor ama atamıyor diyorlar.
1: Evet.
0: Onlar da Türkiye'nin durumunun farkında. Onlar da incelemişler Türkiye'yi. Pozisyona girme konusunda problem yaşamayan bir takımla oynayacağız ama bitiricilik problemleri var dediler Türkiye için. İşte son yaşanan mağlubiyetlerin Türkiye'yi kamçılayacağını düşünüyor Belçikalılar ki ben de aynı görüşteyim, bir kamçı olayı olabilir.
1: Bir de stratejiye bakalım. Ya Belçika bizi yenerse
0: düşmememiz gerekiyor.
1: 6 puana yükseliyor. Hı. Fransa'nın 2 maçta 6 puanı var. Fransa İtalya'yı yenerse 9 puan yapıyor ve birincilikte yalnız kalıyor.
0: Yalnız.
1: Belçika da 6 puana yükseldiği için
0: İtalya 3, biz İtalya deplasmanına gideceğiz bir de.
1: Bir de İtalya deplasmanına gideceğiz. İtalya için de o maç final olacak. İddiasının devam ettirilmesi için.
0: Onlar da mutlaka kazanmak için oynayacaklar o maçı da.
1: Ya bu stratejiye onun için bakalım dedim. Çünkü ilk 2 sıra çeyrek finale yükseliyor. 3. sırada yer alan takım B kategorisine düşmemek için playoff oynuyor. 4. takımsa direkt olarak küme düşüyor. Ya yani B kategorisine düşüyor.
0: İçeride sıfır çektiğimiz için iki maçta bizim sonunculuğumuz büyük ihtimal gibi görünüyor şimdilik.
1: Şimdilik öyle gözüküyor. Çünkü biz C grubundan geldik A grubuna.
0: Evet.
1: Ya B grubunda da yine zorlu takımlar var da biz ama A grubuna geldiysek A grubunda kalalım diye bu maçlara başladık ve iki maçta sıfır puan aldık.
0: Ve dedik,
1: bu da durumumuzu iyi göstermiyor.
0: Ve dedik ki biz sanki buraya ait değiliz gibi. Onu hissettirdi İtalya bize. Fransa bize onu hissettiremedi ama. Oyun olarak diyorum.
1: Dün Ahmet'le de bu konuyu şöyle konuştuk. Ya şöyle bir değerlendirmede bulundum ben. Teknik direktör de oyuncuları şöyle hazırlamış. Fransa teknik kapasite olarak bizden üstün. Takım olarak bizden daha koordineli bir ekip. Biz bu maçta fazla zorlamadan savunma ağırlıklı mücadeleci bir oyun yapısıyla sahada yer alacağız düşüncesini takıma anlatmış. Bu yüzden biz o karşılaşmada evet dedik ki ya ben bile sen de evet mücadele, rakibe pozisyon vermeme, girdiğimiz pozisyonlar var. Ama biz o maçı taktiksel anlamda öyle değerlendirmişiz.
0: Doğru değerlendirmişiz.
1: Doğru değerlendirmişiz. Bu maçta da mutlaka kazanalım duygusuyla sahaya çıkan bir milli takımı gördük. O duygu güzel, kazanalım duygusu. Ama maça başlangıç öyle değil ve 27 dakikada da 3 oldu.
0: 27 dakikada 3 olunca zaten işte ben istatistiğe bakma gereği de duymuştum. Bizim bir tane Can'la çok kötü bir şutumuz var.
1: Kerem'in sağ kanattan getirdiği top.
0: Evet, çok kötü bir şut.
1: Ve topun olmuyor.
0: Evet, çerçeveye gitmeyen, bayağı farklı dışarı giden. O sırada durum 3-0.
1: Evet.
0: Şimdi hal böyle olunca yani rakip 3 tane atmış, senin tek şutun uzaya gitmiş. Ya dedik ki biz ne izliyoruz? Ya bayağı bir hayal kırıklığı yaşamıştık.
1: Şaşırtan bir başlangıç olmuştu. Ben uzun yıllardır bir milli maçta bayağı gerildiğimi hissettim. Çünkü
0: evet, evet, evet.
1: O farklı dönemler, farklı kaybettiğimiz dönemler ister istemez aklımıza geliyor.
0: Şimdi 2-10 numarayla oyun kurucuyla oynamak bizi sıkıntıya sokuyor demiş güçlü takımlara karşı Oktay Bey.
1: Oktay Bey'e şöyle katılabiliriz. Biraz daha orta alanın mücadeleci yapılan kurulması gerekiyor. Çünkü rakiplere kadar teknik kapasitemiz ve fizik olarak teknikte fiziği rakipler kadar iyi birleştiremiyoruz. Böyle bir maalesef talihsizliğimiz var. Fransa'da hem fizik var hem teknik var mesela.
0: Beraber tabii.
1: İtalya'nın da o tek toplardaki teknik kapasitesini gördük.
0: Arda ve Orkun'dan bahsetti muhtemelen. 2-10 numara olarak ki

0: Orkun bu maçta yok. Ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Morkun Kökçü. Şimdi bizim İtalya maçı, tabii 3-0'dan sonra oynanan maçı değerlendirmenin de bir anlamı yok Ercan abi. Yani ondan sonra her şey taktik, teknik, her şey değişiyor. Maça bakış değişiyor.
1: E tabii canım.
0: 3-0'da her şey bittiği için.
1: Ya soyunma odasında neyi konuşabilirsin? Ya 0-0 başlayacağız. Böyle bir oyun beklemiyoruz ikinci yarıda. Ona göre şu tedbirleri alacağız ki fena da başlamadık. Gol de bulduk. O mantık odur. Öyle başlamamız gerekiyor. Bunu apayrı bir yarı olarak değerlendireceğiz ikinci yarıyı. Ama bireysel hatadan kaynaklanan dördüncü golle tamamen zaten düşmüştük. İyice olay bitti.
0: Şimdi dinleyicimiz diyor ki bu kadar formsuz oyuncu nasıl bir arada olabiliyor? Ya da oyuncularımız formsuz değil, biz milli takımı büyütüyoruz. Şimdi biraz büyütüyoruz bence. Ya yani çok büyütmemek lazım, çok da küçültmemek lazım. Ama benim gözlemim şahsen milli takım olduğundan biraz daha fazla büyük gördüğümüz yönünde. Bakalım yani bu akşama da bakacağız. Bu akşam Belçika mücadelesinden nasıl bir oyun ortaya koyacak milli takım. Orada biz üçüncü büyük rakiple de oynayınca arka arkaya kendi seviyemizi daha net bir şekilde göreceğiz. Ama ilk iki maç bize gösterdi ki A Ligi bize biraz büyük geldi gibi. Hem İtalya'ya hem Fransa'ya, kendi evimizde çünkü mağlup olduk. Fransa maçı her ne kadar iyi oynadık gibi görünse de bir mağlubiyet var. İtalya maçı zaten maça biz giremeden 3-0 oldu. Tamamen yorum yani yapılamayacak bir maç İtalya maçı. Bayağı ezildik çünkü İtalya'ya karşı. 3-0'dan sonra oynanan oyunun da dediğim gibi hiçbir anlamı yok. Teknik direktörler de oraları analiz etmezler zaten. 3-0'da maç bitmiş olur. Montella İtalya maçından sonra İtalya'da kalabilir diye düşünüyorum ben de. Bir dinleyicimiz Montella'nın gönderileceğini düşünüyorum demiş de. Belçika maçı 0, işte İtalya maçı 1 puan ya da 0 puan veya toplamda 2 maçta biz 0 ya da 1 puan alırsak ben de Montella'nın artık devam edemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü zaman zaman bu tarz değişiklikler gerekiyor. Teknik direktör, bunu çok söyledim ben yayınlarda, teknik direktör başarısız diye değil, işte ilişkiler yıllar içinde zayıflıyor, yıpranıyorsun teknik direktör olarak, takıma bir farklı bakacak bir göz gerekebiliyor ki bu tüm sporlarda var. Yani mesela teniste de çok iyi bir koçla çalışırsın 3 yıl ama şampiyonluklar kazanırsın, Grand Slam'lar kazanırsın, sonra değiştirirsin koçunu, sana başka bir bakış açısı kazandırsın diye. Futbolda da bu geçerli. Yeni bir teknik direktör yeni bir bakış açısı demektir. Ben de değiştirilmesinin çok büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. İki maçta bir veya sıfır puan alırsak.
1: Evet. Şimdi neden öyle? Çünkü bir Dünya Kupası'na kadar olan bölüm var. Evet. Bir de Dünya Kupası ve sonrası bölüm var. Bizim oyunumuz iyiye gideceğine kötüye gitti. Dünya Kupası'na kadar alınan sonuçlar ve bu Avrupa Uluslar Ligi'nde C kategorisinden A kategorisine yükselme, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynama, 26 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma. Değil mi? Bunlar gerçekleştikten sonra Dünya Kupası ve sonrası milli takımın durumu iyi değil. Buna da bir çözüm bulmak gerekiyor. Çözümler, tamam, hoca ile yolu ayırabilirsin. Fakat onunla ilgili olarak da bir sözleşme yenilemesi yapıldı. Bu yüzden de tazminatını verirsin. Kimi getirmek istiyorsan da getirirsin. Ancak öyle ayırabilirsin yolu. Yoksa teknik direktör çıkıp ben istifa ediyorum demez.
0: Ha, diyen de olabilir ama şu anda Montella'da böyle bir düşünce yok.
1: Ben hatırlamıyorum hiçbir yabancı teknik direktörün hadi ben başarısız oldum istifa ediyorum dediğini. Sen duydun mu?
0: Düşünüyorum.
1: Bayağı düşün. Ben bir türlü aklıma gelmedi.
0: Düşünüyorum. Yo, evet. Aklıma gelmiyor. İstifa ediyorum diyen Türkler ediyor. Ama yabancı benim de aklıma gelmedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz diyor ki Ercan abi, Montella Hacı Osmanoğlu görevde olduğu müddetçe kalır diyor. Ben teknik direktörün değişeceğini düşünmüyorum demiş. Fransa maçındaki gibi oynamamamız gerekiyor. Defansı kalabalık tutmalıyız yoksa çok çabuk gol yeriz diyor.
1: Belçika çok kompakt bir takım. Hücumları nasıl geliştirdiğini zaten değerli futbol severler biliyor. Tekrarlamak değil de sadece özet geçmek isterim. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Orta alandan süratli çıkıp defansın arasına iyi toplar atan bir oyun anlayışları var. Defansın arkasına ve arasına atılan bu topları engelleyemezsek gol pozisyonu veririz. Yani savunmamız nereye yakın oynayacak? Orta saha çizgisine yakınsa işte böyle bu tarz maçlardan korkarım ben. Öyle de oynamayız. Biraz daha defansif oynayacağımız kanaatindeyim.
0: Oynamamamız lazım diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ya biz defansı öne çektiğimiz anda çok pozisyon veririz. Ben sana söyleyeyim. Çünkü stoperlerimiz ağır. Ağır. Bunu kabul edelim.
0: Yabancı teknik direktörlerden Şota istifa etmişti diye hatırlıyorum demiş dinleyicimiz.
1: Şota bizden sayılır artık.
0: O da bizden ya. Evet.
1: Yabancı dediğim yani Norveçli, Alman şu bu gelip değil mi?
0: Yani hiç hatırlayamadım ben. Montella dümdüz bir hoca, B planı yok. Sanki B plan olmadığı konusunda hemfikir olabilirim ya. Bana da B planı çok yok gibi geliyor Montella'nın.
1: Bazı taktikleri, yani kendi taktiğini ısrarla uygulamaya devam etti. İnandığı taktiği den vazgeçmeyen bir teknik direktör. Böyle teknik direktörler var. İşte Fenerbahçe'de çalıştıran Tedesco, Bologna'da da uyguladığı taktikten vazgeçmedi. Ama başarılı olamayınca da 4 hafta sonra gönderdiler.
0: Sadece 4 hafta kalabildi.
1: Ya bir alternatif meydana getiremedi. 3 mağlubiyet bir beraberlikle gönderdiler. Değil mi?
0: Biz Yunanistan'dan daha iyiyiz ama Yunanistan lider, biz son sıradayız. Bu nasıl oluyor? Demiş dinleyicimiz.
1: Şu anda Yunanistan oyun olarak 3 maçta 7 puan çıkarttı. Ya, futbolda önemli olan biz iyiyiz diyoruz. Hep iyiyiz diyoruz ya. Bizim 0 puanımız var. Onların 7 puanı var.
0: 7 puanı var. Hatta Hollanda'yı yeniyorlardı deplasmanda.
1: 2-1 öndelerdi.
0: Şey, pardon, kendi evlerinde
1: oynadılar. 2-0'dan 2-1 oldu. 2-1'den 2-2 oldu. 2-2
0: Değişiklik iyidir. Vizyonu tamamladı Montella demiş. John Benjamin Toşak istifa mı etmişti?
1: Hayır, onun tazminatını Real Madrid kulübü Beşiktaş'ın banka hesabına yatırdı ve Real Madrid teknik direktörü olarak ayrıldı İstanbul'da.
0: Evet, ben Mancini istifa etmedi ama tazminatını almadı.
1: Evet.
0: Oyuncuların formsuz olduğuna katılmıyorum demiş dinleyicimiz. Kendi yerlerinde oynamadıkları için başarısızlar. Çok düzensiz bir milli takım görüyorum saha içinde demiş. Yani evet, Barış önde oynuyor. Mesela Can kanatta oynuyor. Tam tersi olması gerekirken. İşte ilk 11 oynayan Fenerbahçe'de Kerem yedek, Oğuz yedekken Fenerbahçe'de milli takımda 11. Buralarda çelişkiler ben de görüyorum.
1: Aynı çelişki kaleci seçiminde de oldu.
0: Kalecide de oldu aynı çelişki, evet.
1: Yani kaleci tamam. Ama kaleci o kadar kritik bir mevki ki. Uzun süre yedek kulübesinde bekleyen kaleci maç tecrübesini kaybeder. Ne kadar iyi kaleci olursa olsun. Maç tecrübesini kaybeder.
0: Kaybeder.
1: Ya bu futbolun biliminde var olan bir madde. Birinci maddelerden biridir kalecilik konusunda.
0: Kanada'ya selamlar. Ahmet Bey, sizi dinleyerek uyanmak çok iyi geliyor demiş. Teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: 5 milyon euro tazminatı varmış. Bırakmaz diyor Kayseri'den Mehmet Bey. Kayseri'ye de selam olsun diyelim. Yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Montella ile ilgili birçok yorum geldi sizlerden. Bir dinleyicimiz de demiş ki aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemesi beni şaşırtıyor demiş Ertan Bey. Bu yönde birkaç tane daha mesaj vardı. Brezilyalı Didi istifa etmişti. Yabancı antrenör biz hatırlayamadık. Didi'ye örnek göstermiş bir dinleyicimiz. Ben hatırlayamadım tabii Didi'nin ayrılma hikayesini.
1: Yani Türk futbol tarihinde ben Evet. Bayağı bir inceledim. 1973, 74, 75 mi o tarihlerde çalıştım. 2 yıl çalıştırdık. Fenerbahçe şampiyon oldu. Spor

0: Medyası neden birilerinin hep istifasını bekliyor demiş dinleyicimiz. Beklemiyoruz yani. Yani istifa kişisel bir şeydir. Hep bunu konuşuyoruz. Yapısal
1: Burada
0: suç.
1: istifa beklenmiyor. Sadece hoca kendi ayrılırsa tazminat ödenmeyecek.
0: Evet.
1: Ayrılmazsa tazminat ödenip öyle ayrılacak. Ya yani konumuz bu.
0: Umut Nayır veya Güven Yalçın oynayamaz mı? Ya oynayabilecek oyuncular var. Enes var, işte Deniz var. Forvet pozisyonunda yani oynayabilecek oyuncular var. Birlikte devam ederler demiş. Hem federasyon başkanı hem de Montella için. Evet, son bölümde biraz da kulüplerimize bakalım. Galatasaray yaklaşık 20 dakika sonra bir hazırlık maçı oynayacak Ercan abi Pendik Spor'la.
1: Evet.
0: İlk 11'i paylaştı. Galatasaray bayağı sağlam bir 11 var Galatasaray'ın ilk 11'inde.
1: Merak ettim.
0: Şimdi kalede Enes oynuyor. Biciabu
1: Başladı.
0: başlıyor. Eyüp Aydın, Sara, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Berat Luş, Kazımcan, Arda Ünyay.
1: Can Armando kaybolmuştu, değil mi?
0: Can Armando kaybolmuştu. Can Armando yani nasıl oynayacak bilemiyorum. Ben Berat'ı beğeniyorum. Berat'ın bence süre alması lazım.
1: Evet.
0: Ben Berat'ı Berat mesela altyapıdan çıkan
1: Biciabu'yu da bir görelim, değil mi?
0: beğendiğim oyunculardan biri. Biciabu'yu tam bir soru işareti, bilmiyorum. Yani Leipzig'de hiç o beklenen gelişimi gösterememiş bir oyuncu.
1: Evet, Galatasaray'da bakalım ne yapacak. Neler sağlayacak, bir Biciabu'yu görmemiz lazım.
0: Yani 1.96'lık bir oyuncudan bahsediyoruz. Bilmiyorum yani oyun yeteneği nedir. Bir potansiyel var diye transfer edilmişti. Tıpkı Ugo Çukwu gibi. Ugo Çukwu da Premier Lig'de o çıkışı gösteremedi. Bundesliga'da da Biciabu o çıkışı gösteremeyen oyunculardan biriydi.
1: Evet.
0: Galatasaray'da gösterir gösteremez onu zaman gösterecek tabii ki bizlere. Galatasaray
1: İlkay tekrar başlıyor.
0: İlkay kaptan olarak çıkıyor ki İlkay ile ilgili Cevat Pirekazi'nin bir açıklaması vardı. Ya ben inanamıyorum, o bir doktor. Onu oynatamıyorlar diyor mesela. O da hem Galatasaraylı oyuncuları hem de teknik direktör Okan Buruk'u eleştiriyor. Yani İlkay'ın oynayamaması benim için kabul edilemez diyor
1: Ya bu
0: Cevat
1: kadar
0: Pirekazi.
1: bir geçen yıllara göre o yaş kategorisinde yine çok faydalı olmuş oyuncular var ve İlkay'ın da bu kadar bir anda kulübede kalması bana da enteresan geliyor. Çok mu düştü acaba? Ya
0: Ama
1: bunu tabii en iyi teknik direktör bilir de bana da bu konu bayağı garip geliyor.
0: istatistiklerini paylaşmıştık. 3000 dakika oynayarak geldi Galatasaray'a City'de. 3000 dakikası vardı. Ama sonra burada oynayamadı. O dakikaların yanına bile yaklaşamadı mesela. Bana da garip geliyor. İlkay'dan bir şekilde Galatasaray'ın faydalanması gerekli diye düşünüyorum.
1: Ya ki fizik olarak İngiltere Premier Ligi bizim iki katımız güç olarak, üstünlük anlamında.
0: Tabii orada oynamış. Ki İlkay'ın da açıklamaları var. İlkay, evet ben de oynamak istiyorum ama işte buradaki oyun daha farklı. Herkes benden bir şeyler bekliyor ama bu bir takım oyunu, bunu unutuyorlar beni
1: Bu yeni bir
0: eleştirenler.
1: açıklama. Dün de okudum ben bunu. Futbolda kişiler değil, takım olarak ön plana çıkman gerekiyor. Ya burada İlkay Gündoğan'ın yaptığı açıklamalara katılmamak mümkün değil. Futbol bir takım oyunu.
0: Evet. İlkay'ın da yeteneği tartışılmaz.
1: Bir kişinin oynamayıp onun yerine başka bir arkadaşı oynadığı zaman da en azından aynı oyun tarzının devam etmesi gerekiyor. O oyun stili devam ettiği sürece sistemde çok büyük aksaklıklar meydana gelmemesi lazım. Futbol öyle bir oyun çünkü.
0: Ya da İlkay sisteminize uygun değilse İlkay'ı transfer etmemeniz lazım.
1: Mesela.
0: Ya da.
1: Ya da o da evet doğru, saygı duyulacak başka bir düşünce şekli.
0: Yani İlkay senin sistemine uymayan bir oyuncu olabilir. İyi bir oyuncu olduğu kesin ama sistemine, senin farklı bir sistemin vardır. Ona uymuyordur mesela. O zaman transfer etmen yanlış İlkay Gündoğan'ı. Çünkü bir beklenti oluşuyor oyuncudan. Bu sefer oyuncu oynayamayınca da tepki çekiyor. Bu tarz analizlerin pek iyi yapıldığını Türkiye'de şahsen düşünmüyorum
1: Ben
0: ben.
1: sana konusunda da öyle düşünüyorum.
0: Sané de öyle. Sané de çok büyük bir oyuncu. Yani her
1: Yani
0: ne kadar eleştirilse de ben Sané'nin hala dünyanın her takımında oynayabilecek yetenekte olduğunu düşünüyorum.
1: ya maçın içinde yaptığı o koşullar falan hep boşa gitti. Ben Sané'nin de moral olarak iyi bir durumda olmadığı kanaatindeyim.
0: Kesinlikle öyle. Sané'yi de kullanamıyor Galatasaray.
1: Çünkü Sané'de topsuz oyun nasıl oynanırın tarifi var.

0: Var.
1: İzleyenler
0: var.
1: Ya, statta da izleyenler bunu görmüşlerdir. Daha iyi görmüşlerdir hem de. Sané'nin yaptığı o topsuz alandaki koşulara top atamıyor Galatasaray.
0: Hep boşa gidiyor. Ya en fazla boş koşu atan oyuncu ligde. Geçen sene öyleydi. Bu senenin başında da öyle. Ama karşılığı var mı? Yok.
1: Karşılığını bulamadığı için de morali bozuluyor.
0: Orada boru bozuluyor tabii. Yani onun o koşularına top atacak yetenekli oyuncularının da olması lazım etrafında. Ben Batrakov'dan biraz ümitliyim Galatasaray için. Batrakov bu topları atabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana.
1: Batrakov'u da aldıktan sonra zaten onun da takımın 11'ine monte edilmesi lazım. Ne yapıp ne edelim?
0: 30 verdiniz. Ya 30'a yakın bir para, tam hatırlamıyorum.
1: Ne yapıp ne edelim onu, çünkü hazır geldi.
0: Hazır geldi. Buradaki seviye biraz daha farklı diyor. Oyun daha farklı. Alışmaya çalışıyorum diyor Batrakov.
1: Ama onu da 11'e hazırlamak lazım.
0: Tabii tabii, kesinlikle. Ben ilk 11 olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Leao da aynı şekilde.
0: O kadar
1: dün
0: para
1: Danimarka maçında aldığı bir top var, muazzam. Ceza sahasının hareketlenmesi, gol tehlikesi. Ya uluslararası anlamda o topu alıyor. Rakibi bitiriyor. Resmen bitiriyor.
0: Tabii tabii yani. Danimarka
1: savunma oyuncusunu. Onun o patlama kuvveti saha içinde birebir de yakaladığı anda bitirir zaten beki. Leao'ya baya yakın oynamak lazım. Kontrollü oynamak lazım.
0: Geniş alan bırakılmaması gereken bir oyuncu.
1: Buldu dün geniş alanı. Bitirdi mesela rakibine.
0: E tabi. Yani rakip de geriye düşünce o geniş alanları ister istemez verdi. Bunun dışında Galatasaray ile ilgili zemindeki son çim serme işlemi de tamamlanmış Ercan abi, ama tabi bu çimin kök salması için de bir süre gerekli. Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
1: Kök salar artık herhalde ya. Havalar da fena değil.
0: İşte
1: bayağı da yani az bir zaman kaldı gibi gözükse de
0: bir haftası var. Bir hafta da kök salar.
1: Evet, bir hafta 10 gün içinde kök salıyor. Evet.
0: Çünkü 4-5 günmüş o kök salma işi. Bir haftası var Kasımpaşa maçına yaklaşık. Salar herhalde diye düşünüyorum. Planlama böyleydi.
1: Yazın yapasa daha iyi olurdu.
0: Evet, o da var. Kasımpaşa maçı bir ara cılız seste bile olsa, ki iç sahada oynayacak Galatasaray. Hani Barcelona maçı öncesi zemini riske etmeyelim. Acaba olimpiyatta mı oynasak gündemi de vardı, ama Galatasaray yönetimi kesinlikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, maçın Rams Park'ta oynanacağını açıkladı. Ha, bilmiyorum yani, maç günü yaklaştıkça hani zemine bakılır ya, acaba Barcelona maçını düşünerek oynamasak mı denilebilir, onu bilmiyorum.
1: Ben zeminin yetişeceği kanaatindeyim.
0: Ya serme işlemi bitmiş en, evet, azından bunu Galatasaray yaptığı paylaşımla açıkladı. Şu andaki görüntü çok iyi. Tabii ki yeni serilen bir çim. O kök salmada gerçekleşirse birkaç güne iyi bir zeminde Kasımpaşa maçı ve devamında da Barcelona maçı oynanabilir. Ki Barcelona maçı öncesinde de Galatasaray'ın yani milli takımlarında olan oyuncularını dinlendirebileceği söyleniyor Ercan abi. Barcelona maçında, çünkü Galatasaray'ın puana ihtiyacı var.
1: Çok mücadele ve agresif olmak gerekiyor. Buna rağmen şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından biriyle oynayacak Galatasaray.
0: Bence en formdası.
1: Ve tabii bu milli maçlar dönüşü. Oyuncuların durumu nedir? Barcelona takımını kastediyorum bunu söylerken. Onu net olarak göreceğiz. Hı hı. Ama arada bayağı bir güç farkı olduğunu biliyoruz.
0: Tabii.
1: Yani bunu bütün herkes tarafsız kabul ediyor.
0: Barcelona analizi nasıl yapılacak? Nasıl bir futbol anlayışıyla Galatasaray sahada olacak? Ben de çok merak ediyorum. İlginç bir maç bizleri bekliyor.
1: Ya bütün analizini yapan takımları yendi. En son Sevilla maçında dediler ki ya 1-1 oldu, acaba ne oluyor derken 3 oldu. Ya onlar da analiz yapıyorlar herhalde.
0: Çok rahat gol pozisyonuna giren ve çok iyi bitiren bir takım.
1: Evet.
0: Yani o savunma arkası koşuları, ara koşuları, o half space dediğimiz koşuları yani şu anda dünyada en iyi yapan takım.
1: Ya hücum bölgesinde nasıl oynanır ve nasıl sonuç alınır? Bunu görmek isteyenler Barcelona maçı izleyecek.
0: Burada Osimhen yetişirse, ki yetiştirilmeye çalışılıyor.
1: Tahmin ediyorum iyileşir o da.
0: Yani Osimhen'in savunma arkasına sarkması, offside'ı düşmeden yapacağı bazı koşular da pozisyonda bulabilir Galatasaray.
1: Evet.
0: Barış Alper'in keza. Çünkü yani bir yarı sahayı boş bırakıyor. Barcelona. Tek sahada oynayan bir takım.
1: Rakip tamamıyla.
0: Evet, yani savunma, stoperler rakip yarı alanda oluyor.
1: Ve kaybettiği topu da yaptığı o agresif baskıyla hemen alabilen bir takım.
0: Ya, o oyunu çok daralttıkları için Ercan abi, evet, hemen alıyorlar. E tabii çok da riskli bir oyun kullanabilirsen.
1: Ama bunu başaran takım şu anda olmadı.
0: Şu ana kadar olmadı yani, başarabilirsen. Ama işte dedik ya, Sané'nin boş koşuları, Sané, Leao gibi fuleli oyuncular var.
1: Bunu değerlendirmen lazım.
0: Kullanabilirsen bu oyuncular iş yapar.
1: O da orta sahadan çıkacak çok kaliteli paslara bakar.
0: Evet. Bu oyuncular alıp gidebilir Barcelona karşısında. Evet. Bir de böyle bir şey var.
1: Tabii yani. Sana hareketlendi. Batak opasını verdi mesela. Şöyle gözümün önüne geliyor.
0: Leao gibi.
1: Neden olmasın, ya da Leao'ya. Geniş alanda.
0: Geniş alan. O geniş alanı verecek zaten Barcelona. Bunu göze alıyorlar. 3 yeriz 6 atarız diyorlar.
1: Atıyorlar.
0: Atıyorlar da. Atıyorlar gerçekten.
1: Ya iki işi birden yapamazsın. Böyle katı savunma anlayışı Barcelona'ya karşı çözüm değil. O şifreyi bozuyorlar.
0: Tabii tabii, İstediğin yani kadar çok kapan. Çok teknik bir takım. Hakan Çalhanoğlu'nun Parma maçına yetişme ihtimali oldukça yüksekmiş.
1: Evet.
0: Takımla çalışmaları da.
1: Onunla ilgili de Inter cephesinden bir açıklama geldi bugün.
0: Başlaması bekleniyor, evet.
1: Sen sağlık durumuyla ilgili bilgi verdin. Inter'de sözleşme uzatmak için görüşmelere başlamış.
0: Şu anda 32 yaşında. Muhtemelen yani orada kariyerini bitirme ihtimalini ben yüksek görüyorum, ama Fenerbahçe ile de adı yine anılmaya başlandı.
1: Ya şimdi Inter diyelim ki 3 yıllık sözleşme önerdiyse, hı hı, 35'ten sonra devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Değil mi?
0: Evet. Evet.
1: 35 yaşından sonra da o istediği sözleşmeyi alır mı? O tabii biraz zor.
0: Bu sezon 4 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonda da çok iyi başlamıştı. Sezonun hatta ilk haftalarında belli bir süre gol kralı olarak da kaldı. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Oyun sistemini biraz sanki değiştirmesi gerekebilir. Bir baklava sistemine dönmesi gerekebilir gibi geliyor bana Hakan Çalhanoğlu'nun
1: Fenerbahçe'de. Tabii İtalya'da oynattığı gibi mi oynatacak? Biraz daha önde mi görev yapacak? İşte. Inter'de çünkü onun görevi ve yeri apayrı.
0: Bir regista gibi.
1: Tabii.
0: Oynuyor, 6 gibi oynuyor. Şimdi 6'ya koysan Kante, Gendouzi'yi iyi kesemezsin diye düşünüyorum. Asensio var.
1: O zaman ikisinden birini göndereceksin.
0: O zaman ne yapacaksın?
1: Kesin öyle bir karar vereceksin.
0: He, o zaman diyeceksin
1: Gendouzi mi Kante mi diyeceksin, değil mi?
0: Kante'nin maliyeti çok yüksek. Örnek veriyorum. Ben bir Kante'den çıkayım.
1: Hakan'ın da maliyeti yüksek olur.
0: Ama Kante kadar olmaz.
1: Olmaz.
0: Kante çok yüksek maliyetli. Bir oyuncu. Fenerbahçe'de de stadı büyütme çalışmaları
1: başladı.
0: Evet, başladı. Kapasite artırımını zaten istiyordu Sayın Aziz Yıldırım. Stat projesinde de yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedelini yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağ karşılayacak.
1: Evet, o da bu konuda açıklama yaptı.
0: Evet, o da bu konuda açıklama yaptı.
1: Bu tabii sadece projelendirme proje için ve betonarme nasıl olacak, ne yapılacak, onları devreye alıyor. Yaptığı açıklamayla. Öyle söyledi.
0: Takımın diyor ki Aziz Yıldırım, akustiği iyi değil stadın. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Böyle bir projeyi geliştirdik. Kongre'ye de bunu sunduk. Proje büyük beğeni topladı. Kongre'yi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Onay safhasında, muhtemelen Kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz, diyor Fenerbahçe cephesi. Bakalım yani yeni
1: stadı. İyi olur.
0: Ben de merak ediyorum.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın bir handikapı var. O tarihi doku nedeniyle çok fazla o statla oynayamıyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin statlarının da şu denmişti aslında. Büyütülebilecek bir, Galatasaray için özellikle büyütme kısmında sorun yaşayabilecek.

0: işleyebileceği. Çünkü stadın o büyüme kapasitesine göre, ben de inşaatı çok bilmediğim için,
1: Ben de.
0: inşa edilmediği söylenmişti.
1: Bu kapasiteye göre inşa
0: Evet.
1: edilmiş. Evet.
0: Galatasaray'da da hani kale arkalarına şöyle bir proje geliştirmişlerdi. Hani ayakta seyirci
1: O
0: alırsın.
1: Beşiktaş da onu düşünüyordu, ayakta seyirci. O zaman biraz kapasiteyi ister istemez
0: İster istemez 3-5 bin artırıyorsun.
1: arttırıyorsun, da o da fena değil.
0: O da fena değil tabii ki. Fenerbahçe ise daha farklı bir yöntemle koltuk kapasitesini artırma yöntemine gidiyor. İnşaatı da Kasım ayı ortasında başlanması bekleniyor. Ercan abi, durumlar böyle. Bugünü de yemişiz. Programımızın
1: Evet.
0: yavaş yavaş sonuna geldik. Ağzına sağlık. Yine birçok konuya değindik bugün de. Milli takımı konuştuk. Skandalları konuştuk Türk
1: Evet,
0: futbolundaki.
1: gündemi değerlendirdik. Milli takımımıza akşam başarılar dileyelim. Belçika maçı, daha sonra İtalya maçı da var tabii. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
0: Evet, umut ediyoruz ki o beklenen sıçramayı, patlamayı Belçika mücadelesinde yapabilir milli takımımız. Buna ihtiyacımız var. Biraz morale ihtiyacımız var Türk futbolunda. Umuyoruz ki o morali milli takımımız bu akşam bizlere verir. Haftanın bu son spor kazanı programıydı. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit

5'in %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her cumartesi olduğu gibi Radyo Spor'da haftanın ilk gününü birlikte açıyoruz. Herkese keyifli, ailesiyle geçirdiği huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Ümit ediyorum haftanın yorgunluğunu attığınız bir gün olur hepiniz adına. Evet, Euroleague'de haftayı geride bıraktık. Bir çift maç haftasını geride bıraktık. Temsilcilerimiz 6 maç sonunda 4 galibiyetle haftayı tamamladı. Çok da fena bir hafta olmadı aslında. Beşiktaş ve Anadolu Efes'e üzüldük. Mike James'in sakatlığına üzüldük. Fenerbahçe duble yaptı. Şu anda zirvenin sahibi konumunda Panathinaikos'la birlikte. Averajda tabii ki Panathinaikos şu an önde. Bakalım, mid ediyorum. Önümüzdeki haftalarda diğer iki temsilcimiz de ritme girer ve Euroleague'de biraz daha rekabetçi söz sahibi konuma gelebiliriz. Dün iki karşılaşma vardı. Bir gün öncesinde Anadolu Efes'in bir Kızıl Yıldız maçı vardı. Mike James'in sakatlığından bahsetmiştik. Gecenin açılış maçında Beşiktaş evinde konuk ettiği Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Öte yandan ikinci maçta 8-45 kuşağında Fenerbahçe Tarfin kran krana geçen maçta son 2-3 dakika içinde maçı kırıp 76-66'lık skorla Dubai Basket'i mağlup etmeyi başardı. Güzel bir karşılaşmaydı. Onun haricinde Panathinaikos'un da Maccabi'yi farklı yendiği mücadeleyle birlikte zirvede şu an namalup iki takım kaldı. Fenerbahçe ve Panathinaikos. Bakalım burada ilerleyen haftalarda zirvede taşlar nasıl yerinden oynayacak. Yine Valencia ve Partizan'da 3-3 yapan takımlar, onları da ekleyelim. Sürpriz olarak Partizan'ı sayabiliriz. Valencia geçen senenin gerisinde olur diye bekliyorduk. İyi başladılar. Partizan tarafına bakacak olursak onlar da sezon başında çok büyük beklenti yaratan takımlardan biri değildi. Kolay da bir fikstürleri vardı. İyi de çıktılar. Oradan dün deplasmanda Bayern'i yendiler. İlk hafta Milano'yu, ikinci hafta Paris Basket'i mağlup etmişlerdi. Lig ilginç bir biçimde başladı. Şimdi aşağı sıralardaki takımların erken kazanarak başlaması biraz daha play-in play-off hattını ilerleyen sezon fazında yakından ilgilendirecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım, WhatsApp hattımızı paylaşalım. Birazdan sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte olacak. Maçları onunla birlikte değerlendiririz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince okuyacağız. Dünün yine toplu sonuçlarına baktığımızda Baskonya'nın Olimpia Milano'yu yendiğini gördük. Valencia Azvel deplasmanında ilk yarıyı 10 sayı geride bitirmişti. 105-92'lik bir galibiyet aldı. Partizan, az önce de belirtmiştim, Bayern Münih'i 86-84 mağlup etti. Öte yandan işte Baskonya Olimpia Milano maçında bahsettik. Panathinaikos'tan Maccabi'yi 90-67'lik skorla farklı bir biçimde mağlup etti. Onlar da Jake Obradovic'le birlikte sezona gerçekten çok iyi başladılar diyebiliriz. Ekstra olarak dün özelinde dikkatimizi çeken bir şey daha, yine Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde uzatmalara giden karşılaşmada Karşıyaka Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Normal sürenin sonunda İsmail Elamin'in basketiyle karşılaşma uzamıştı. Eski Beşiktaşlı ve Türk Telekomlu Khalid Elamin'in oğlu oluyor kendisi. Yani Karşıyaka tarafında ligde kalabilir mi acaba diye ortaya çıkan kadro sonunda biz düşüncelere kapılırken Karşıyaka ikinci hafta sonunda ilk galibiyetini aldı. İlk haftada Türk Telekom maçında iyi bir görüntüleri vardı. Bir sayıyla kaybetmişler deplasmanda. Galatasaray tarafına bakacak olursak da ilk hafta alınan bir Çayırova galibiyeti var ama dünkü görüntü çok iyi değildi bana sorarsanız. Burada taraftarın çok fazla Koç Gianmarco Pozzecco'yu eleştirdiğini gördüm maç sonunda Twitter üzerinden. Daha sezonun başındayız tabii, yeni takımlar bunlar. Çok fazla yeni oyuncu var. Adapte olmaları birbirlerine, yine koçun oyun anlayışını belli bir şey, net bir şekilde sahada görmek biraz zaman alacaktır. Yani inişler çıkışlar olacaktır. Dün Beşiktaş'ta da gördük işte. Çarşamba günü Maccabi karşısındaki Beşiktaş'la dün Barcelona karşısındaki Beşiktaş bence 180 derece birbirinden farklıydı. Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Vallahi yorucu bir haftayı geride bıraktım. İyi diyelim, iyi olsun, seni sormalı.
1: Evet, yoğun bir basketbol haftası oldu diyebiliriz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Genel itibariyle totalde sonuçlar çok fena değildi. Euro Cup'ı da dahil ediyorum ama dün akşam Beşiktaş, bir gün önce de Anadolu Efes maçları biraz can sıktı. İstersen kronolojik gidelim. Çift maç haftasının başından bu yana senden bir değerlendirme alayım takımlar için.
1: Yani Beşiktaş'tan başlayalım istersen.
0: Tabii.
1: Beşiktaş bence bu sezon hani şu andaki sonuçlardan ziyade, ki zaten 3 maçta gelen tek galibiyet var, kurduğu kadroyla bende hayal kırıklığı yaratmıştı. Ya bunu da sürdürdüğünü söyleyebiliriz açıkçası. Olimpiyeviç'in şapkadan tavşan çıkarması gereken bir kadro. Şu anda hani çok da o şapkadan tavşanı çıkartabilecek gibi görünmüyor. Dün de 10 yeni oyuncumuz var, zamana ihtiyacımız var dedi Olimpiyeviç ama Euroleague'de 3. hafta geride kaldı bile. O zamanı tanımıyor size burası.
0: Ya bir de Maccabi maçıyla dünkü görüntü 180 derece farklıydı. Maccabi maçında hani olağan dışı keskinlikte bir takım gördük. Dün de mesela çok inanılmaz formsuz attı Beşiktaş.
1: Evet, ama sezon başından bu yana gelen performanslara baktığımızda da aslında Maccabi maçındakinin ekstra olduğunu, Beşiktaş'ın biraz da fabrika ayarlarının bu dış atışlarda isabeti bulamamak olduğunu maalesef görüyoruz. Ya çok boş şut kaçırıyor Beşiktaş sezon başından beri. Bunda hani Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Fenerbahçe maçı dahil çok fazla boş şut kaçırıyor. Biraz odak sorunu var gibi geliyor bana.
0: Ya dün ilk çeyrekte de gördük mesela, çok net toplar kaçtı. Anthony Brown'un özellikle köşeden kaçırdığı 2-3 tane vardı. Çok boş şutlar buldu Beşiktaş ama biraz yüzdeli atsaydı belki maçın içine girebilirdi.
1: Peki Beşiktaş'ın saha içi lideri sence kim ve kim olmalı?
0: Şu an kim olduğuyla alakalı bence net bir emare yok gördüğümüz kadarıyla. Wilbeck'in orada olmaya çalışıyor. Kim olmalı konusunda da orada da net bir isim söyleyemiyorum şu anda. Yani saha içi lideri genelde kısa rotasyondan olması gerekiyor ama öyle bir kısa bilmiyorum. Yani Devin Dotson desen bence şu anda çok erken Euroleague'de Devin Dotson'a böyle bir rol vermek için. David De Julius desen hiç yok. Dün de çok kötü gözüktü. Wilbeck'in tecrübe olarak belki olabilir ama hani iki ucu keskin bıçak bir oyuncu bende. Bence dün de mesela maçın sonunda ya da 3. çeyrekte biraz hareketli gözüktü ama 9'da 3 üçlükle oynadı maç genelinde mesela. Çok fazla Fenerbahçe'deki gibi ekstra denemelerini de gördük. Henüz bir saha içi lideri kim sorusunun cevabı yok bence Beşiktaş'ta.
1: Yani Wilbeck'in bu rolü alacak gibi görünüyor. Almış gibi görünüyor Dušan Olimpijevic'ten. Bence çok yanlış bir karar. Burada 2 yıldır basketbol oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. 2 yıl seni radyo programı yaptırmayalım. 2 yıl sonra gel program yap yine bu ulusal kanalımızda, frekansımızda. İnan sen de afallarsın. Burada Euroleague gibi bir seviyede 2 yıldır basketboldan uzak kalmış bir oyuncuya liderlik vermek gerçekten bence çok yanlış. Bu takımın lideri bence De Julius olmalı ama Olimpijevic ona bu şansı tanımıyor dahi. Sağda kaldığında çok iyi bir görüntü ortaya koyamıyor oyuncu. Fakat çok fazla sahada kaldığını da söyleyemeyiz. Yani Wilbeck'in liderliğinde bir takımdan ne kadar beklentide olabiliriz?
0: Burada peki şeyi sorayım sana. De Julius'un şimdiye kadarki performansını nasıl değerlendirirsin?
1: Kötü. Eline gelen fırsatları çok iyi değerlendiremedi. Fakat baktığımızda aldığı sürelere de çok fazla şans bulduğunda söyleyemeyiz. Biraz da oyuncuya haksızlık olur ki çok çalkantılı bir yaz transfer dönemi geçirdi. Oyuncu açısından da gerçekten çok zordu. İşte mahkemeler, onlar bunlar vesaire derken sonunda da kiralık bir sözleşmeyle tamamlandı Mursiya ile Beşiktaş arasındaki süreç. Ya biraz oyuncuya da fırsat tanımak lazım bence. Bu takımın lideri mutlaka De Julius olmalı.
0: Yani geçen sene dün Dušan Olimpijevic demecinde de söyledi. İspanya Ligi'nin en iyi oyuncularından birine dönüştü. Takımıyla çok ekstra işler yaptı diye. Şimdiye kadar dediğim gibi görüntüyü çok beğenmedim De Julius'tan. Yeni transferlerden Omuri'yi bence dün haricinde iyi gözüken oyunculardan. Onun haricinde yine bir bakıyorum burada yeni eklenen oyunculardan hangilerine bir paye verebiliriz diye.
1: Hiçbirine.
0: Yani Noel zaman zaman sinyal veriyor ama net bir şey söyleyemem onun hakkında çok iyi gidiyor diye. De Julius'a veremem, Gabriel'a veremem. Dün mesela inanılmaz sayıda hücum reboundu aldı ama parmak hassasiyeti o kadar zayıf ki hücum anlamında. Saç baş yoldurdu. Bakıyorum onun haricinde yine yeni isimlere. Wilbeck'in son iki maçki özverisi belki belli bir düzeyin üstünde olduğunu tekrardan gösteriyor. Furkan Korkmaz Maccabi maçında bir acaba dedirtti ama dün yine hava orada mevsim normallerine döndü. Yeni oyunculardan hiçbirine şu an bir paye veremiyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Burada Wilbeck'in de iki maçlık performansı bence yanıltmasın. Çünkü gerçekten yanıltıcı olur. Ya zaten Maccabi döneminde de çok net bir şekilde izledik. Fenerbahçe'de de Wilbeck'in sorumluluk aldığı, liderlik yaptığı maçlarda izledik.

0: Yani lideri bil ve kim olan bir takımın çok tavanı yukarıda olamıyor maalesef. Bu yanlıştan Beşiktaş'ın çok hızlı dönmesi lazım. Ki bu işte NBA'deki süreci bekliyorlar birkaç transfer yapmak adına, ama yani yönelebilecekleri isimler de zaten kısıtlı olacaktır yine. NBA'den kontrat bulamayan oyuncular G League öncelikle zaten denemek isteyecektir bu süreçte. Yani Beşiktaş'ın bence 2-3 transferle falan çözülebilecek bir işi yok şu anda. Daha fazlası lazım. En az 6-7 transfer şart. O da çok mümkün değil tabii.
1: Yani burada Wilbeck'in takımın tavanını olumlu anlamda belirlemez diyoruz. Ya yani bir play-in rekabetine girecek bir takımın mesela taşıyıcı oyuncusu iyi bir Wilbeck'in olabilir mi?
0: Bence olamaz. Çok iyimser yaklaşıyorsun sen ama bence olamaz.
1: Yani dediğim gibi çok fazla deniyor, çok fazla zorluyor burada. Ama Fenerbahçe'deyken de böyleydi. O ritmi bulmak için çok fazla şansını zorlayan bir oyuncu. Bilmiyorum artık ne olacak. Dün Zizic mesela hücumda biraz daha ters eşleşmelerde Beşiktaş kullandı özellikle ikinci yarıda, ama savunma da çok kötüydü mesela yine takım.
0: Evet, yani Zizic'in hücumda zaten yetenekli bir oyuncu olduğunu ve savunmadaki yetersizliğini kariyeri boyunca söyledik. Savunmada biraz daha böyle konsantre olmuş bir oyuncu olsa, biraz daha etkili bir oyuncu olsa zaten çok daha farklı seviyede olurdu Ante Zizic. Ama Beşiktaş özelinde şu kadroya baktığımızda bence en önemli uzun olarak dikkat çekiyor. Noel'den çok daha fazlasını beklerdik tabii ki. O da bence olmadı. Hani bu performanslarda kalacağını düşünüyorum ben. Çok ekstra üzerine çıkabileceğini düşünmüyorum. Dotson'la işte belki Morgan'la falan da bir noktaya kadar. Bana kalırsa Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki kadrosu bu sezonki kadrosunun çok çok önündeydi. Fersah fersah önündeydi.
1: Ve orada tabii daha kolektif bir kadro vardı. Hani sezonun ilerleyen fazında birbirine oturmuş. Bilmiyorum, burada ben dediğim gibi Noel'den hala ümitliyim. Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha rolü arttıkça, biraz daha Avrupa basketbolunu deneyimledikçe bence daha iyi olacaktır Jaylen Noel. Ama diğer oyuncular için bu kadar pozitif hissiyatlara sahip değilim.
0: Ki bak geçtiğimiz sezonki takımda da hep kritik maçlarda dış atış yüzdesi düşük kalıyordu. Brook Brace maçını da hatırla. Çok fazla boş şut kaçırıyordu Beşiktaş. Bu sezon da yine kritik maçlarda hep boş şutlar kaçıyor. Burada biraz da iş koşa düşüyor. Yani bu şut antrenmanlarını mı fazlalaştırmak lazım? Takımı odak noktasında ekstra motive mi etmek lazım? Bir şekilde bunu çözmek gerekiyor yani.
1: Sence şu an olsa bu takımda Jonah Matthews nasıl konumlanırdı?
0: Sağlıklı bir Jonah Matthews bu takımın lideri olurdu. Ama takımı play-in seviyesinde mücadele edebilecek noktaya getirir miydi bilmiyorum. Jonah Matthews'un Euroleague sezonunu hatırla, Asvel'de sıradan bir oyuncuydu.
1: Ondan sonra ama gelişimi çok farklı oldu Dušan Olimpijević'le birlikte. Yani Asvel dönemindeki oyuncu değildi bence Beşiktaş'ta kariyeri bittiğinde.
0: Ama şöyle düşünelim. Eurocup seviyesiyle Euroleague seviyesi arasında ciddi bir fark var normal şartlarda. Ki geçtiğimiz yıllarda son 2-3 yıldaki Eurocup'la zaten o fark daha da fazla. Son 2-3 yıldır Eurocup'un seviyesi iyice düşmüş durumdaydı. Yani oralarda fark yaratmak Euroleague'de çok fark yaratabileceğiniz bir oyuncu olduğunuz anlamına gelmiyor bence.
1: Eurocup'un seviyesi de bu sene arttı bence.
0: Evet, bu sene ciddi anlamda arttı.
1: Fenerbahçe tarifin için ne dersin? Peki haftayı 2'de 2 ile kapattı. Dün bence bu sezonun ilk ciddi test maçına çıktı Sarı Lacivertler Dubai Basket karşısında. Zaman zaman maçı krize soktukları da oldu ama bir şekilde gemiyi güvenli limana yanaştırdılar. Maçın son bölümünde Braxton Keane ve Shavon Shields'ın özverisi vardı. Bu sefer de farklı oyuncular ön plana çıktı. Son Bayern Münih maçına nazaran ve Fenerbahçe kazanmasını bildi.
0: Evet, Fenerbahçe bence şu ana kadar fazla vites yükseltmeden işi idare edebilecek seviyede sürdürüyor şu ana kadar. Ya baktığımızda Bologna ve Bayern Münih maçları kağıt üzerinde zaten rahat geçmesi beklenen maçlardı ki Bayern Münih karşısına gelen farklı galibiyet, Bologna karşısında biraz zaman zaman maç krize girse de maç sonunda o ekstra motivasyonla gelen galibiyet. Ama şimdi Dubai maçı ilk ciddi sınavdı. Dubai karşısında da özellikle savunma performansıyla Fenerbahçe göz doldurdu ama bundan daha fazlası olduğunu da hissettiriyor.
1: Yani daha bu takıma Larkin eklenecek.
0: Tabii Larkin eklenecek ama Will Clyburn'de mesela benim çok dikkatimi çekiyor. Tamam, dün özelinde çok fazla top elinde patladı ama ya sorumluluk almaya çalışıyor ve
1: alamıyor.
0: Bir türlü başarılı olamıyor.
1: Yani Clyburn ama şeyi takdir ettim dün özelinde söyleyeyim, en azından çok fazla oldurana kadar, ritme girene kadar da denemiyor. Yani ara ara deniyor, çok isabetli gözükmüyor ama orada şey yok, daha önceki takımlarında olduğu gibi kahraman oyuncu olma arzusunu biraz daha az görüyoruz.
0: Ama yüzdesi gerçekten çok düşük. Hani bence artık yaşı da ilerledi. Bu seviyeler için de ya yeterli noktada. Mesela Will Clyburn'u CSKA Moskova'da önceki Darüşşafaka döneminde net atlet bir oyuncu olarak da tanımlayabiliyorduk. Artık o atletizminden de, bitiriciliğinden de, keskinliğinden de epey uzakta. Dün mesela 9'da 1 saha içi isabetiyle oynadı. Önceki karşılaşmada Bayern Münih karşısında takım şov yaparken 6'da 2 saha

0: isabetiyle oyundu. Biraz daha geri planda kalması lazım bence.
1: Şeye ne dersin peki? Benim yaz boyunca da çok üzerine konuştuğumuz bir oyuncuydu. Marcus Bingham. Gözlerini kısınca Anthony Randolph oluyor.
0: Evet, gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Ki Euroleague'deki ilk maçına sanırım kariyerinde Birmingham maçında çıktı. 13 sayı attı. İşte onun sonrasında Dubai karşısında yine 20 sayıyla takımın yıldızıydı. Maçın oyuncusu oldu. Zaman zaman gerçekten tribünleri de işin içine sokabilecek bir oyuncu bence. Ama şu anda Fenerbahçe tribünleri de boş. Buna da değinelim. Yasikevicius da değiniyor maç sonu açıklamalarında, biz de söyleyelim.
1: Bu arada garip bir tarzı var. 5'te 4 üçlük atmış. İlk maçta da çok iyi atmıştı. Sanki bir stretch 5 gibi, bildiğimiz o Fenerbahçe için senelerdir arzuladığımız tipik eski tip 5 numara değil. Yine farklı bir oyuncu ama çok farklı şeyler yapabilirmiş potansiyeli veriyor.
0: Ve hissettirmeden yapıyor tüm yaptıklarını, değil mi?
1: Yani inanılmaz şut atıyor. Ben şaşırdım. Hani iyi şut atan 5 numaralar gördük. Foytmanlar falan, ama ben bu kadar netini hiç görmedim.
0: Ya bu seviyeyi koruyabilir mi bilmiyorum tabii ki, ama şu an için ekstra motivasyonla da oynadığı ortada bence. Euroleague kariyerindeki ilk maçları olması neticesiyle güzel bir hafta geçirdi. Tebrik ederim kendisini. İyi de bir transfer, nokta atışı da bir transfer olmuş gibi görünüyor bence.
1: Orada Unique Kazan'dan ben şeyi çok isterdim mesela, 5 arayan takımlara, Efes olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur. Jalen Reynolds benim çok beğendiğim bir oyuncuydu.
0: Ben olabilir, ama şu anda hani Fenerbahçe'nin oynadığı maçların seviyesine baktığımızda Bingham'ın performansı da çok gerçekçi olmayabilir. Ya dün özelinde mesela Kabangele ile daha çok eşleşmesini beklerdim ben. Kabangele ile de o kadar çok eşleşmedi. O fiziksel üstünlüğü Kabangele ona karşı hissettirebilecek bir oyuncu. Dubai'de Kabangele'yi hiç verimli kullanmadı. Benim de en beğendiğim uzunlardan birisi.
1: Ben Diakite'yi de çok beğeniyorum. O da mesela biraz daha Bingham gibi tipik bir 5 numara değil.
0: Dün müthiş de bir smaç bastı, değil mi?
1: İnsanlık dışıydı burada yayında izlerken ben... şok oldum. Çok Euroleague'de görmeye alıştığımız bir atletizm seviyesi değil, takdir edersin.
0: Evet, Dubai'nin de gerçekten iyi bir kadrosu var, ama emanet ettikleri bu kadroyu koç çok da başarıya taşıyabilecek bir isim değil bence.
1: En azından Yuritsa Golemat'a göre biraz daha tecrübeli bir isim Euroleague anlamında. Bu belki biraz avantaj sayılabilir.
0: Sen Pasquale'i seviyorsun biraz, ama ben hiç tolerans tanımıyorum bu noktada.
1: Ya şey değilim, hani ciddi Pascual hayran değilim, ama dediğim gibi hani Golemaç henüz o anlamda o kadar iyi coaching deneyimi olan biri değil. En azından Pascual hangi maçı nasıl oynayacağını fikren de olsa bilir. Ne kadar iyi uygular tartışılır, ama en azından bilebilir.
0: Peki, fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum.
1: Devam edelim. Anadolu Efes'te moraller fazlasıyla bozuldu. Mike James bir aşı sakatlığı yaşadı. Kızıl Yıldız maçındaki mağlubiyeti bir kenara bırakıyorum. Bence maçın önüne geçti bu durum. 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı resmi olarak.
0: Evet, maalesef. Hani geride kalan 3 maçı değerlendirmemizin pek bir anlamı yok bence şu andan dolayı Fes için. Önümüzdeki kalan 30 küsur maçı ne yapacağız? Mike James bu takımın lider oyuncusu olacaktı. Ki aslında bence sahada da o liderliğini hissettiriyordu olumlu anlamda. Maalesef tatsız bir sakatlık.
1: Yani Anadolu Efes için sezonun kalanı çok kolay olmayacak. Burada Mike James'siz devam etmek zaten takımın seviyesini yarı yarıya bence aşağı düşürecek. Mike James gibi bir oyuncuyu bulmaya kalksan, transfer yapacağım desen bulma imkanın yok. Zaten hani Avrupa basketbolunda Mike James kadar iyi 3-4 tane oyuncu var kendi pozisyonunda. Çok kötü oldu.
0: Yok, Mike James yerine gelebilecek oyuncu olarak da şu anda ben sana söyleyeyim, Cameron Payne ya da Lonnie Walker konuşuluyor. İki isim de zaten yerini doldurmaz.
1: Ya Cameron Payne belki takıma nispeten iyi gelebilir Mike James kadar olmasa da, ama Lonnie Walker'ı Jordan Lloyd'la Matthew Strazel'le yana koyarsan bilmiyorum, çok olumlu bir görüntü olmaz bence. Top paylaşımı anlamında, basketbolun kalitesi anlamında çok olumlu bir görüntü olmaz.
0: Yani Mike James'i alırken sadece zaten bir lider basketbolcu almıyorsunuz, saha içi lideri almıyorsunuz, tamamıyla bir karakter alıp takımı baştan değiştirebilecek bir oyuncu alıyorsunuz. İyisiyle kötüsüyle her şeyini kabul edip iki ucu keskin bıçak bir oyuncu zaten Mike James, ama saha içinden ziyade saha dışında da bu takıma yapabilecekleri, katabilecekleri vardı. Bu takımdan götürebilecekleri de vardı. Tüm bunları göze alarak etrafında 11 oyuncuyla şekillendirebilecek bir kadro kuruyorsunuz. Maalesef bu sakatlık, yani kim gelirse gelsin şu anda Anadolu Efes'in 3 aylık hazırlık süreci gitmiş durumda bence.
1: Çok talihsiz bir sakatlık hakikaten. Mike James'in kariyeri açısından da çok verimli olmayacak. 35 yaşında bir oyuncu olduğunu hatırlatmak lazım.
0: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hani güzel şeyler de görüyoruz burada. Fenerbahçe'den Larkin ve Clyburn Mike James'i hastanede ziyaret etmiş. İşte Kızıl Yıldız ekibi maçın ardından Mike James'i tek tek gidip ziyaret ettiler, durumunu sordular. Ya bunlar da görmek istediğimiz görüntüler aslında, dayanışma. Fakat keşke böyle bir sakatlık tabii olmasaydı.
1: Çok geçmiş olsun diyelim buradan Anadolu Efes camiası ve Mike James'e. Çok kısa bir reklamımız varmış. Dilersen reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. İstersen biraz mesajlara göz gezdirelim. Bayağı bir mesajımız var. Evet, sevgili Onur Kıran hattımızda mı? Hah, okey.
4: Sesimi duyabiliyor musun?
3: Şu an geliyor, evet. İstersen mesajlara biraz göz gezdirelim. Eklemek istediğim bir şey var mı öncesinde?
4: Öncesinde eklemek istediğim bir şey yok tabii ki, mesajlara bakalım.
3: WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538-052-1487 diyelim. Beşiktaş'ımızın işi baskette zor abi demiş Taner Kaya. Zor gözüküyor, evet.
4: Çok zor. Hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın bu kadar böyle Euroleague'de rekabeti bırak, son yıllarda ligde üstünlük kurduğu Anadolu Efes'e karşı da bu üstünlüğü kaybedebileceğini söylüyorduk ki zaten lig maçında da gördük.
3: Anadolu Efes'te de biraz ibre tersine dönebilir sezon genelinde. Burada Bahçeşehir Koleji aradan çıkabilir ama bu sefer.
4: Tabii çok kaliteli takımlar var ligimizde, oralara mücadele edebilecek. Türk Telekom'un da kadrosu gerçekten iyi. Ya Beşiktaş Euro Cup seviyesinde olsa şu anda net şampiyonluk adayı diyemem bu kadroya.
3: Ya orada Arisa, Paoka, Bahçeşehir Koleji'ne bakınca kağıt üstünde öyle gözükmüyor, evet.
4: Büyük fırsat tepiyor bence şu anda Beşiktaş ki Euroleague'de o franchise ortaklarından birisi olacağı da yaz aylarında bir dönem gündeme geldi. Sonrasında Euroleague yönetimi, yanılmıyorsam Euroleague basketbol, bunu kabul etmedi. Yeterli bütçe sağlanamadı gibisinden bir durum vardı. Yani daha iyi olabilirdi, daha iyi yönetilebilirdi süreç. Hedef Euroleague'de yer almaktı ama kalıcı olmak değilmiş demek ki. Bana öyle geliyor.
3: Ya bu arada o franchise sisteminde de şey var. Ben kimsenin kolay kolay 45-50-60 milyon euroları, 70-80 milyon euroları ya da orada çok açık uçlu rakamlar var değişen, kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Bir karşılığı yok çünkü maddi anlamda.
4: Pauk veriyor. 60 milyon euroyu veriyor.
3: Pauk'un sahibi ama çok ekstra zengin. O bir vakıftan ziyade şey ya, şahıs kulübü ya.
4: Yani tamam, 50-60 milyon eurolar tamam. O noktada hemfikiriz. Yani verilebilecek rakamlar değildir belki ama Euroleague'e katılıyorsunuz. Yıllardır hedef belirliyorsunuz. 8-9 milyon euroluk oyuncu bütçeli bir takım kuruyorsunuz.
3: O yanlış.
4: Bence
3: evet.
4: Beşiktaş çok büyük bir camia bence. Daha fazlasını hak ediyordu. Daha yüksek bütçeleri hak ediyordu bu taraftar.
3: Burada bir isim sponsoru sıkıntısı var biliyorsun. O bütçenin büyük bir kısmını belki oluşturması gereken isim sponsorunu hala bulamadı Beşiktaş.
4: O da garip bir durum gerçekten. Beşiktaş gibi büyük bir camianın bunu bulamaması.
3: Bence büyük bir zaaf. Bak, Beşiktaş gibi büyük bir camia diyorsun ve Beşiktaş Euroleague'de oynuyor. Yani Eurocup'tayken belki bulamadın edemedin, bir belki esprisi yok dersin ama Euroleague takımına hala sponsor bulamamak. 7 sponsorluk alanının 6'sı boş şu anda.
4: Yani beklenen rakamlar mı aslında burada, hani çok yüksek diyeceğim ama başkan da açıklama yaptığında kimse yanaşmıyor demişti zaten.
3: Ya burada Fenerbahçe'nin tarifinde anlaşmasından galiba 9 milyon dolar gibi bir ödenek aldığını biliyoruz. Beşiktaş'ın da en azından 5-6 milyon dolarlık bir sponsorluk bulması lazım bana sorarsan.
4: Ya Fenerbahçe'yle tabii orada eş düzey tutamayız. Fenerbahçe'nin evet, yani bu seviyede zirveye mücadele eden bir takım ama evet, yarısı seviyesinde en azından bir sponsorluk bulması lazımdı Beşiktaş'ın. Çok geç mi kalındı süreçte bilmiyorum ama hala da bence olabilir, gelişmeler yaşanabilir. Fakat işte bu kadro mühendisliği, zaten Euroleague'e katılacağı süreçte hemen hemen bir ay sonra, hatırlarsın Burak Bey'sin katılmaması, çekilmesi,

0: Valla bu takımı alıp bir play-in takımı yapabilecek katkıyı bence veremez.
1: O kadar net bir Euroleague oyuncusu olur mu bilmiyorum. Bu arada bir fotoğraf geldi. Shane Larkin, Will Clyburn, Strazel, Erkan Yılmaz, Eli Okobo ve Yorgos Papayanis hastanede Mike James'in ziyaretinde.
0: Evet, az önce bahsettiğim, benim de gördüğüm bir fotoğraftı. Güzel bu dayanışma, güzel. Eski oyuncular, eski arkadaşlar yan yana, gayet güzel.
1: Bakalım, ümit ediyorum tez zamanda döner Mike James de. Bundan sonra tabii çok kolay olmayacaktır Anadolu Efes için sezon. Bundan da bahsettik. Selamlar Gaziantep'ten Orkan ben. Anadolu Efes tabii çok büyük bir üzüntü yaşıyor. Büyük bir şanssızlık yaşadılar. Kabul ama maç sonunda yine Lasson'un mükemmel rotasyonu nasıl buldunuz demiş.
0: Ya maç özelinde tabii stratejiler değişiyor. Onlar farklı konuşuluyor ama Lasson Anadolu Efes'e geldiğinden bu yana bence herhangi bir önemli coaching hamlesi yapmadı. Hatta eksileri artılarından çok çok çok fazla önde. Bilmem katılır mısın? Aklına geliyor mu ya da Lasson'un aldığı maç?
1: Valla bana sorarsan sezona burada başlamamalıydı. Ben bunu daha önce söyledim zaten.
0: Evet, zaten Ergin Ataman'ın gölgesinde kalacak tüm sezon. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Ergin Hoca boşta olduğu sürece gölgesinde kalacak ki Ergin Hoca da İstanbul'daki o Real Madrid maçını yerinden takip etti. Lasson acaba içten içe bir korkmuş mudur?
1: Başkanla da selamlaştı Ergin Hoca bu arada.
0: Ergin Hoca aynı zamanda Anadolu Efes mütevelli heyet üyesi. Yani Lasso'ya kardeşim hayırdır ne oluyor, bu takım niye bu kadar kötü gidiyor diye hesap sorma hakkına da sahip.
1: Yani bir noktada olabilir de hani Mike James'in olduğu bir kadroya Ergin Ataman'ın yönettiğini görmek isterdim ama şu an biraz kolu kanadı kırıldı bence takımın. Hani Ergin Ataman da gelse bundan daha iyi olur ama takımın tavanı bayağı bir aşağı çekildi sanki.
0: Yok zaten hani Tuncay Başkan'ın da yaz döneminin sonunda işte geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya hesabına yaptığı yorum vardı. İşte Kokoşkov'un enkazını hala temizleyemedik, hala kaldırmaya çalışıyoruz diyordu. Bu bile bence şu anda umutsuzluğun göstergesiydi. Yani bu takım zaten baktığımızda da net şampiyonluk adayı bir takım diyemiyoruz. Playoff hedefi, play-in hedefi olan bir takımdan söz ediyoruz. Ergin Hoca'nın da şu anda kariyerinin bu bölümünde devralması risk bu takımı bence zaten.
1: Sanki bu sezonu boş geçebilir gibi.
0: Öyle görünüyor. Milli takıma odaklanıp biraz daha dinlenerek geçirebilir sezonu. Zaten önümüzdeki sezonda da bir kontrat bulabilir. Bak Barcelona, Milano, sen yıllardır dile getiriyorsun ve Anadolu Efes, Ergin Hoca'nın yeni kariyer adımları olabilir.
1: İkisi de bu arada çok terso gidiyor. Yani burada şeyi de söyleyebilirim. Hani Pedro Martinez 3'te 0'la başladı. Orada eskaza Real Madrid'de işler kötü giderse, ki ben toparlayacağını düşünüyorum. Giderler mi Ergin Ataman'a?
0: Ya pek sanmıyorum tarzlarının uyuşacağını ama keyifli olabilir bence. Bir değişik bir ilişki olur, keyifli olabilir.
1: Ya Ergin Hoca'nın lüks seviyede bir koç olduğunu biliyoruz. Dünyanın en lüks kulübü. Yani şimdi hani oyuncu grubu genel kültür olarak çok benzemiyor ama enteresan bir şey de ortaya çıkabilir.
0: Tabii tabii. Mesela Barcelona deyince aklımızda, gözümüzün önünde hemen o canlanmıyor ama Real Madrid deyince hemen müthiş bir atmosfer. Her ne kadar bu sezonu 3-0'la başlamış olsa da rekabetin içinde olacağını biliyorsunuz. Ya hemen gözünüzde canlanıyor orası. Gerçekten hani Real Madrid çok farklı bir seviye. Futbolda da bence böyle, basketbolda da böyle. Sonuçlardan bağımsız bir şekilde ne olursa olsun farklı bir nokta.
1: Yani o takım bir şekilde Final Four yapıyor işte. Final Four'da şampiyon yapacak o iki hamleyi Ergin Ataman yapabilir mesela. Ona güvenebilirler.
0: Olabilir ama ben Pedro Martinez, Chus Mateo'ya katlandılar bu kadar. Pedro Martinez'e mi katlanmayacaklar?
1: Ki bu arada 3'te 0 yapmaları da büyük illüzyon. Bence iyi, çok fena oynamadıkları 3 maçı kaybettiler.
0: Tabii öncesinde de Euroleague Süper Kupayı müzelerine götürdüler. Kaybedilecek maçları aslında fikstüre baktığımızda işte Dubai deplasmanı, Efes deplasmanı, Hapoel deplasmanı. Kaybedilecek maçları kaybettiler. Çok da ekstra bir sonuç yok.
1: Yani evet. Bakalım. Bu arada Colin Malcolm da Anadolu Efes'e belki maçı kazandırabilecek çok net bir şutu kaçırdı.
0: Yani evet. İşte mesela şimdi az önce reklam arasındayken Şeyh Muzazer'in de karşı yakaya karşı yine kaçırdığı o son topa denk geldim. Gerçekten acayip işler bunlarda.
1: Bu seviye kaldırmaz bence.
0: Kaldırmaz. Ama Colin Malcolm olan Anadolu Efes'e geldiğinden beri o beklediği, kendi istediği performansı da kendi içinde veremiyor. Kendi içinde savaşan bir görüntüsü var bence. Mutlaka bunun da üstesinden gelebileceğini düşünüyorum ben. Hani o Paris Basket'ten çıktıktan sonra kariyerinde eşik atlamış olduğu olan oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum.
1: Bence iyi bir savunmacı ama hücum tarafında hep bir soru işareti var üzerine benim açımdan.
0: Ya Hapoel Tel Aviv'de de geçtiğimiz sezon bence fena performanslar ortaya koymadı. Ya bu sezon şu ana kadar dediğim gibi o ritmi mi bulamadı dersiniz, oturamadı mı dersiniz üzerine. Tartışılan bir isim tabii ki şu an için ama ben bu tartışmaları sonlandırabileceğini, iyi bir rol oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Efes deyince bir de Şaliç'i ben ele almak isterim.
1: İyi duruyor.
0: Sanırım performans...

0: performansı senin beklentinin üzerinde şu ana kadar.
1: Bence herkesin beklentisinin üzerinde.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Dario Saric'ten bahsediyorduk. Yani sadece beni değil, bence herkesi performansıyla bir nebze de olsa yanılttı diye düşünüyorum.
0: Evet, yani beklentilerin şu anda net bir şekilde üzerine çıktığını, karşıladığını söyleyebiliriz. Umarız Anadolu Efes Milliği için de böyle devam eder. Şimdi Mike James'in yokluğunda rolü biraz sürprizel bir nebze olsun. Tabii ki tam anlamıyla o rolü üstlenemeyecek ama bir nebze olsun üstlenmesi ihtimali olan oyunculardan birisi. Ama Russell diyoruz. Russell James yokken zaten ortada yoktu. James varken ortada yoktu. Yokken nasıl ortaya çıkacak?
1: Strazel'in rolü büyür mü?
0: Yani Strazel genç bir oyuncu. Şimdi Mike James 35-36 yaşında, belki 1-2 sene bu takımda kalıp takımı bir noktaya taşıması beklenen bir oyuncuydu ama Strazel 24 yaşında ve Anadolu Efes'in geleceğinden ümit bağladığı oyunculardan birisi. Strazel bu takımda bence çok daha fazlası olabilir. Bu bir fırsat olabilir.
1: Ne zamanda hatırlıyorsun, Mitsic de geldiğinde böyle bir oyuncuydu. Hani tam olacağına herkes emindi ama asla olmamıştı o güne kadar. Lider oyuncu olamamıştı daha doğrusu. Böyle bir benzerlik var.
0: Tabii Tofaş, Bayern Münih, Jalgiris dönemleri vesaire, oralarda çok lider bir Mitsic'den bahsedemeyiz. Bu seviyedeki bir Mitsic'den bahsedemeyiz. Anadolu Efes'te güzel olmuştu. Sadece de Anadolu Efes'te kaldı bu arada ama.
1: Efendim?
0: Sadece de Anadolu Efes'te kaldı o performansı bu arada. Ne NBA kariyerine ne Hapoel kariyerine yansıtamadı bu performansları.
1: Bu sezona çok kötü başlamadı ama Anadolu Efes döneminin uzağında tabii ki.
0: Tabii o dominant performans. Şu anda da zaten Euroleague'in en çok kazanan oyuncusu konumunda. Ama hak ediyor mu dersen tartışılır.
1: Yani böyle devam eder, Hapoel yine playoff Final Four dışı falan kalırsa eskaza orada başkan verdiği paraları haram edebilir diye düşünüyorum.
0: Ben geçtiğimiz sezon sonunda dahi İtudis'te yola devam edilmesini beklemiyordum. Bu sezonda artık herhangi bir şekilde İtudis'te ayrılmasını beklemiyorum Hapoel'in.
1: Beter
0: bir
1: olsun diyorum.
0: Bu macera böyle devam eder, evet.
1: Beter olsunlar diyorum burada. kimse beni yanlış anlayacağını zannetmiyorum. Hapoel konusunda herhalde burada herkes benimle hissiyat olarak hemfikirdir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok sempatik bir takım değiller.
1: Sempatik bir takım değil de kibarca oldu. Bence antipatinin dik alasıdır. Benim için öyle. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Sevgili Burak Alaca, Duşan hocam sence biraz evlatçılık yapıyor mu? Size de öyle geliyor mu? Ne dersin?
0: Vallahi ne yapıyor bilmiyorum ama şu ana kadar bence ki Ali Piyeviç'i biz burada yeri gelince çok övdük. Şu ana kadar bence her ne yapıyorsa bu 3 haftadır çok doğru olanı yapmıyor.
1: Ya ben şunu söyleyeyim, bence geçen seneki oyuncuların biraz daha sahada kaldığı denklem Makabi maçında takım ne oynadığını daha biliyor gibiydi. Evlatçılık yapıyor mu bilmiyorum ama biraz daha yapsa iyi olur diye düşünüyorum.
0: Ya burada zaten dünkü basın toplantısında da söyledi. Yeni gelen 10 oyuncumuz için bir zamana ihtiyaç var şeklinde ama ya 10 oyuncu yeni geldi işte, bak sayıyı veriyoruz. Eskilerle ne kadar idare edebilirsiniz ki?
1: Yani ya dediğim gibi mesela salı günü Makabi maçında çok ekstra sıra dışı bir performans vardı. Yüzde olarak da öyle, ritim olarak da öyle. Dünkü Barcelona maçında da Beşiktaş çok boş şutları kaçırdı. Bu ikisinin ortalamasını alsan sanki bir şekilde en azından, hani belki final ve playoff yapamazsın, play-in yapamazsın ama hayatta kalırsın en azından bence.
0: Ama ben sana gerçekçi olanı söyleyeyim burada. Bence Makabi maçı çok gerçekçi bir performans değildi. İşte gün özelinde Zizic, Wilbekin gibi oyuncular eski takımlarına karşı mücadele ediyorlar. Bir şekilde kendilerini gösterme isteği. Zaten işte Makabi bir İsrail takımı ve şu anda zaten Euroleague'de Makabi çok söz sahibi takımlardan birisi değil. Atmosfer, salon zaten malum. Çok gerçekçi bir maç değildi bence, yani böyle devam etmez.
1: Ya %100 katılıyorum. Makabi maçı gibi senede

0: en fazla 2-3 tane maç oynayabilirsin.
1: 17-3'lük kaç maçta atabileceksiniz?
0: Yani kulüp rekoru zaten. Ya daha önce atmamışsın.
1: Evet. Yani zaten Beşiktaş'ın şut sorunu var. Devamlı sorundan bahsediyoruz. Şut sorunu var. Bunu zaten çözemiyor. Ekstra bir günündeydi. Ya keşke Maccabi maçında 17-3'lük isabeti bulup sonrasında işte Barcelona maçında 8-3'lükte kalmasaydı da her maç bir 11-12'lerde istikrarlı bir şekilde seyredebilse Beşiktaş.
0: Keşke. Burada yeni gelecek 2 numaranın şut özelliğinin bence iyi olması lazım.
1: Yeterli değil bence. Bir oyuncuyla iki oyuncuyla çözülebilecek iş değil. Yani Olympiakos için bu arada kredisi senin gözünde ne kadar? Bu sezon zaten Euroleague'de çok beklentisi olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş taraftarının.
0: Aha.
1: Türkiye Ligi'nin özeline baktığımızda da bu takım muhtemelen yarı final yapacaktır. Ne gerisi ne ilerisi olmaz diye düşünüyorum ben. Net bir yarı final benim gözümde canlanıyor. Peki kredisi ne kadar? Bunların altında kaldığı bir senaryoda Olympiakos.
0: Devam etmeli diye düşünüyorum. Ya burada çünkü kurulan kadro sanki hani Olympiakos'un burada rolü nedir? Oyuncuları kim seçmiştir? Ne kadar Olympiakos burada etken olmuştur? Bilmiyorum. Ama şu kurulan kadroyla hani diyorsun ya yarı finalde kalınırsa diye mesela. Başka bir koçun da mesela final yapabileceğini zannetmiyorum şu kadroyla. Ya da Olympiakos
1: Evet.
0: yapamıyorsa ya da ne bileyim. İşte şu kadroyla Olympiakos EuroLeague'de play'in yapamıyorsa bence başka herhangi bir koç da yapamaz.
1: Evet, katılırım ama Olympiakos'tan da beklenen aslında yıllardır da bunu yaptığı için bir yandan bu kadroyla o yarı final yapabilecek seviyenin takımı üzerine çıkartmak, play-in yapamayacak seviyedeki takımın üzerine çıkartıp bir şeyler eklemesi. Ya ben Olympiakos'ta şu anda bunu yapabilecek noktayı görmüyorum. Euro Cup seviyesi için evet çok özel bir koçtan bahsediyoruz. Ligimiz için çok özel bir koçtan bahsediyoruz ama Euroleague seviyesinde bence biraz sıradan kalıyor. Bunu da kabul etmemiz gerekir.
0: Ya o konuda yeni gelen koçların hepsi yalpalıyor. Mesela Ibon Navarro da yalpalıyor bana sorarsan Kızıl Yıldız'da. Onu biraz normal karşılıyorum. Sezonun henüz çok başında olduğumuz için.
1: Evet, Navarro'da bence Ibon Navarro'da yanlış takım.
0: Yani bence de yanlış takım. Orada mesela ne bileyim Pedro Martinez'in yerine orada yardımcı koç geçti ama Valencia'nın başına daha iyi olabilirdi mesela.
1: Kesinlikle kesinlikle tam değinmek istediğim noktaydı. Oraya ilerledi ya. Valencia'ya Navarro gerçekten çok yakışırdı ama Valencia'da dolu dizgin devam ediyor yoluna. Buna çok müsaade edebilecek bir ortam zaten oluşmayacaktır.
0: Ya orada da şeyden bahsetmek isterim. TJ Shorts'la Nikola Mirotic hayata döndü. Yaşıyorlarmış.
1: Yani Mirotic'ten ben zaten bu performansları bekliyordum ki bir ara kulüp bulamadı değil de anlaşmadığında basketbolu bırakması da gündemdeydi Mirotic'in. Ya belki böyle çok işin içerisinden çıkabilen, düzeni bozabilen bir oyuncu olabiliyor zaman zaman ama Mirotic'i izlemek de Euroleague'de ayrı bir keyif bana kalırsa bir yerde var olması lazım onun da.
0: O dönem çökemedik işte.
1: Yani Beşiktaş açısından mı bahsediyorsun?
0: Ben üstü kapalı söylemiştim ama artık ayyuk açıkta evet Beşiktaş için söylemiştim.
1: Evet, önemli bir oyuncu olabilirdi Beşiktaş düzeninde ama işte Olympiakos burada biraz daha Euroleague'in dominant oyuncularından ziyade risk almayı, yüksek risk almayı seçti. Umarız başarılı olur.
0: Burada Beşiktaş kadrosuna baktığında Dotson'u ekleyebilirsin, Jeffries'i ekleyebilirsin, Dejulius'u ekleyebilirsin. Sence bu oyunculardan hangisi Euroleague seviyesinde kalacak seviyeye sahip ilerleyen dönemde?
1: Yani belki işte Noel bir kıpırdanırsa ya da Jeffries bir kıpırdanırsa, bir performans ortaya koyarsa belki. Dejulius'a liderlik gelirse ve Dejulius biraz ritmini bulabilirse orta veya biraz daha alt sınıf takımlarda belki. Ama Euroleague'de playoff hedefi olan bir takım için şu kadroya baktığımda maalesef hiçbir ismi yazamıyorum.
0: Dotson?
1: Bende yok.
0: Sergen Yalçın ifadesi geldi. Şok olduk burada şu anda.
1: Evet evet tam onu diyecektim. Sergen Yalçın ifadesiyle cevap verdim. Bende yok.
0: Ben Dotson'dan ümitliyim ya. Dün ilk yarıda da iyiydi. İkinci yarıda biraz dağıldı ama. Ya bana sorarsan mesela benim gözümde şu an potansiyel olarak Dejulius'un önünde. Dejulius'un geçen sene yaptıklarının farkındayım ama biraz tabii ilk 3 maç gösterdiklerine sinir olduğum için belki şu an sağlıklı muhakeme yapamıyor olabilirim. Ona da bir şey diyemiyorum.
1: Dotson burayı biliyor tabii. Ayrı bir aidiyet duygusu da var buraya. Geçtiğimiz sezonun sonunda da peş peşe sakatlıklar olduğunda dar rotasyonda müthiş bir sorumluluk aldı. Bu sorumluluğun bence altından da kalkmayı başardı takım her ne kadar. Hani final serisinde Fenerbahçe karşısında zafere ulaşamasa da Dotson bence bu sorumluluğun altından kalkmayı başaran isimlerden birisiydi. Bu sezonda onun özgüveniyle mücadele ediyor. İyi de performanslar ortaya koyuyor ama gideceği başka herhangi bir takımda ben bu rolleri alabileceğini ve başarılı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Burada da sezonun ilerleyen kısmında göstereceği performansa göre artık biraz daha net konuşabiliriz. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Bir sürü mesajımız var bu arada. Günaydın Burak Bey. Ben Nihat Çetin. Dubai maçı beklediğim gibi zor.

0: zorlu geçti. Reboundlarda çok zorlandık. Marcus Bingham'ı çok beğendim. Braxton Key çok faydalı. Hakemleri beğenmedim. Panathinaikos maçı gerçek bir test maçı olacak. Mike James'e üzüldüm. Acil şifalar diliyorum. Hemşerim ve takımdaşım Onur Bey'e de selamlar, sevgiler demiş.
1: Selamlar olsun. Dubai maçında evet zorlandık. Kabangele denklemin içine girebilseydi daha da zorlanabilirdik ki biz bak Kabangele etkisiz kaldı diyoruz. İstatistik kağıdına bakıyorum 12 rebound çekmiş. O da garip.
0: Fenerbahçe'de ama bu çember etrafında rebound zafiyeti hep olacak herhalde. Çünkü tipik uzunlarla oynamayı sevmiyor Sarnas Yasikevicius, orada rebound olacak.
1: Baskın dominant uzunlar yok. Ve hani Sertaç Şanlı mesela oyundayken Fenerbahçe ciddi bir atletizm sorunu yaşıyor. Yani burada tabii ki oyuncu kariyeri boyunca o pick and pop oyunlarında dışarı açılıp şut atabildiği için alan yaratan bir uzun olarak ön plana çıktı. Ekmeğini bundan yedi ama ya atletizmi çok zayıf, hiç zıplayamıyor. Gerçekten hiç zıplayamıyor ya.
0: Elleri de çok yavaş kalıyor savunmada.
1: Dün mesela birkaç pozisyonda elindeki topu aldılar resmen. Zıplamıyor.
0: İyi de süre veriyorsa koç Saras Yasikevicius sezon başı itibariyle.
1: Evet, bunları da alacak gibi bence. Hani Beşiktaş'ta kalsa belki bu süreyi alamazdı bak.
0: Geçen sene alamadı ki işte Euro Cup'ta mesela.
1: Evet. Ya Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan bir oyuncu aslında bu. Dışa atabilecek ve alanı açabilecek oyuncu. Sertaç fena da başlamadı sezona. Hakkını verelim ama işte atletizm noktasında çok eksik kalıyor. Tam mücadelesini ediyor ama zıplamıyor. Yani anlamlandıramıyorum ben. Bir Fenerbahçeli olarak izlerken biraz garipsiyorum.
0: Ya burada acaba tercih mi etmiyor yoksa elverişli mi değil şartlar, onu bir düşünmek lazım.
1: Sanırım şartlar elverişli değil. Olsun, sağlık olsun.
0: Selamlar. Euroleague'de artık maç başına sayılar iyice arttı gibi. Acaba NBA Europe gizli kapılar ardında devreye mi girdi demiş Eren Bey. Allah korusun.
1: Yok. Fenerbahçe maçlarında çok artmadı bak. Bundan biraz müjdeliyim. Fenerbahçe maçları biraz düşük skorlu geçebiliyor. Anlayan anladı.
0: Ya NBA Europe kelimesi geçtiği anda benim direkt kanım çekiliyor. Hele ki Euroleague'le aynı cümleye girdiği zaman çok şey, neden ona tadım çok acıyor.
1: NBA Europe ya çok ben gelebileceğini zannetmiyorum NBA'nin. Euroligi satın alabileceğini zannetmiyorum. NBA Europe'da bir Şampiyonlar Ligi tadında devam eder işte. Basketbol Şampiyonlar Ligi tadında 2-3 sezon olur. Sonrasında onlar da pes ederler.
0: Kafalarına göre takılsınlar, uzak dursunlar yeter. Burak Bey günaydın. Kocaeli'den Bülent. Akşam Beşiktaş üzdü. Büyük fırsat tepti. Fenerbahçe'miz yanıltmadı. Marcus Bingham mest etti. Yıllar sonra Ekbeyudoh'tan sonra ilk kez bir uzun gördük. İyi yayınlar, seviliyorsunuz. Konuğumuza selamlar demiş.
1: Çok güzel. Tamam, Bingham'ın performansı şu ana kadar ama çok da erken konuşmayalım bu kadar.
0: Yudoh'a da çok benzemiyor ya. Ben Anthony Randolph'a çok benzettim.
1: Olabilir. Randolph'a daha çok benziyor. Yudoh tabii daha savunmada mücadeleci kimliğiyle, bloklarıyla hatırladığımız bir oyuncuydu. Yudoh da hatırlarsın, sonrasında yanılmıyorsam Virtus Bologna'ya geldi.
0: Euro Cup'ta geldi bir de.
1: Sakatlıklar yaşadı vesaire, oynadığı dönemde de çok etkili olamamıştı.
0: Fenerbahçe dönemi sonrasında Utah'ta ne Virtus'ta hiçbir zaman eski seviyeye çıkamadı. Oradan bitti orada kariyeri.
1: Kalabilirdi Fenerbahçe'de ki kalsa çok daha efsanevi bir isim. Zaten efsanevi bir isim de çok daha efsanevi bir şekilde anabilirdi kadını. Gitmeyi seçti. Mesela Veseli bak, basketbolu bırakalı 3 ay oldu. Eski atletizmini de beklemiyoruz ondan. Yaşı ilerledi ama oyuna bir zeka katar. Hazır geçtiğimiz günlerde bu Sarı Milas geleneği kapsamında Ataşehir'e de gelmişken şöyle bir 6 aylık kontrat yapalım Veseli'ye Fenerbahçe için. Bence çok fark yaratır takımda.
0: Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Veseli de şeyi çok komik. Sarnas Yasikevicius şampiyon olma vaadiyle Barcelona'ya götürdü. Onu orada bıraktı. Kendi gelip burada şampiyon oldu. Hakikaten çok ilginç bir hikaye.
1: Ya Veseli Barcelona'da bence geçtiğimiz sezonun sonunu da iyi getirmişti aslına bakarsan. Ki kariyerinin son bölümünde orta mesafe şutlarını da bayağı geliştirdi. Kariyerinin ilk bölümünde de üçlük atan bir oyuncuydu. Sonrasında bunu unutmuş hale gelmişti. Acayip bir kariyer ilerlemesi. NBA yaptı vesaire, Fenerbahçe'ye döndü. Barcelona'da da ben çok başarısız atfedemiyorum Veseli'yi.
0: Ya Barcelona'da başarısız değildi ama orada şey var. Barcelona başarısızdı.
1: Tabii. Aslına bakarsan kadroda geçtiğimiz sezon fena değildi işte. Clyburn, Veseli, Şengelya, Brizuela, Kevin Panther. İyi de bir kadro
0: ya
1: vardı.
0: Şey ama 2019'da iyi bir kadroydu mesela bunların isimler. Geçen sene şey gibiydi. Cehennem Melekleri gibi biliyorsun, orada 70 yaş üstü Sylvester Stallone'lar, Bruce Willis'ler falan, öyle bir film vardı ya, Expendables diye. O tarz bir kadroydu. Çok yaşlılardı.
1: Ama öyle ya da böyle İspanya Ligi'nde finali oynama başarısı gösterdi. Ha, pişmanlardır muhtemelen o final oynadıkları için. Valencia karşısında bayağı da rezil oldular tüm maçlarda neredeyse ama öyle ya da böyle final oynadılar.
0: İlginç bir yapı Barcelona gerçekten. Bu sene herhalde son 5-6 yılın en kötü seviyesindeler. Onu da söyleyebiliriz.
1: Gerçekten bu sene takım kadro kalitesi olarak çok yerlerde diyebiliriz ama 3'te 2 ile Euroleague'e başladılar işte. Bak Anadolu Efes'i mağlup ettiler, Beşiktaş'ı mağlup ettiler. İki temsilcimizi de yendiler.
0: Canımızı sıkıp başladılar sezonu. Yani evet. Ümit ediyorum Fenerbahçe karşısında bunların bedelini son damlasına kadar Fenerbahçe çıkartır. Canımızı çok sıktılar.
1: Haftaya bir Jalgiris maçı oynayacakları iç sahada. Onunla birlikte düşüş gelecek, merak etme.
0: Jalgiris çok iyi takım bu arada. Ben Valenciunas'ı izlerken mest oldum, onu da söylemek istiyorum ya.
1: Müthiş takım. Olympiakos maçında son topa kadar harika mücadele ettiler. Valenciunas gerçekten boyalı alanı karartıyor orada. Net bir dominasyon sağlıyor. Bunun yanı sıra Sterling Brown da çok ekstra katkı veriyor. İşte Carson Edwards yine bu takımdaki önemli oyunculardan birisi. Gerçekten iyi bir kadroları var. Tuvelis gerçekten önemli. Yerli oyunculardan birisi. İyi bir kadroları var.
0: Ya bence Nigel, son Paris maçında biraz dağınık gözüktü ama Nigel Williams-Goss da döndüğünde bence çok iyi olacaklar. Ya Valenciunas ve Tubelis gibi iki tane böyle Baltık tipik Litvanyalı oyuncuyu görmek de beni çok mutlu ediyor. Çok iyiler. Ya benim bu sezon Final Four adaylarımdan biri Jalgiris. İyi de bir koçları var çünkü.
1: Ya Final Four yaparlar mı bilmiyorum ama net bir şekilde playoff yapabileceklerini söyleyebilirim. İşte Beşiktaş'tan da ben böyle bir kadro bekliyordum. Biraz daha böyle baskın oyunculara yönelebilirsiniz. Çünkü hani Jalgiris yıllardır zaten Euroleague'de bir seviyeyi tutturmuş, play'ine mücadele edebilecek gibi görünen bir takım. Ama Beşiktaş hani yeni geliyorsunuz, yıllardır hedefiniz olan bir noktadasınız ve bunun biraz da coşkusu olmalıydı bence. İyi bir takım kurmalıydı Beşiktaş. Ki Jalgiris'in oyuncu bütçesinin de Beşiktaş'ın çok çok üzerinde olduğunu ben pek sanmıyorum.
0: Bildiğim kadarıyla Jalgiris'in bu sene oyuncu bütçesi 18 milyon euro gibi, yani 18 milyon dolar gibi, tam iki katı. Ama şimdi araya bir sponsor atsaydın o makas iyice daralacaktı, dediğin doğru.
1: Ben yanılıyormuş, evet. İki katıysa
0: ya şimdi çok şey, Valenciunas bile 4 milyon dolara 3 küsür milyon euro alıyor mesela.
1: Ya Valenciunas bulamazsınız zaten. O biraz daha hani yerli oyuncu olduğu için Jalgiris'e farklı bir aidiyeti vardır ama onun yerine de hani biz de yerli oyuncu olarak Ömer Yurtseven'i koyalım mesela.
0: Olmalı bence bütçe, bu arada ya.
1: Bütçe de oradan bak 4'te birini alır muhtemelen Valenciunas'ın. Düştü 3 milyon euro bile.
0: Burada Fenerbahçe sence neden ısrar ediyor bu kadar oyuncuyu bırakmakta? Kullanmıyorlar da haklarını, ya da ne bileyim orada çıkış opsiyonu çok mu yüksek? Ben ne Efes'inde de Beşiktaş'ın Ömer Faruk Yurtseven'e şimdiye kadar neden gitmediğini anlamıyorum.
1: Ve oyuncunun bence gerçekten ciddi bir potansiyeli var. Euroleague'de şu ana kadar bunu gösteremedi ama milli maçlarda özellikle bence bu potansiyelini zaman zaman gösterebiliyor. Ciddi bir hücum gücü olduğunu düşünüyorum ben Ömer Yurtseven'in. Kariyerine de kendine de yazık eden oyunculardan birisi bence şu ana kadar. Daha fazlası bir yerde bir patlama yapacak bence. Bir kariyer sezonu geçirecek. Ama ne zaman?
0: Yani ben dediğim gibi gideceği takımda özellikle Türkiye'de iş yapacağını düşünüyorum. Milli takımda çok iyi gördüm yazın mesela.
1: Evet, yani literatürünü de geliştiriyor. Hücum literatürünü de devamlı geliştiriyor. Mesela Furkan Korkmaz için de bunun tam tersini söylüyorum. Kariyerinde bundan sonra herhangi bir sıçrama yaşayabileceğini düşünmüyorum. Euroleague'de nasıl şans bulduğu gerçekten hayretler içerisindeyim.
0: Ya bence yani ona giden fırsat Yiğitcan Saybir'e gitmediydi.
1: Yiğitcan Saybir de çok önemli bir oyuncu haline büründü son dönemde. Ki sezona da müthiş başladı, hatırlarsın. Geçtiğimiz hafta tam sağdan attığı basketle Tofaş'a maç kazandırdı.
0: Antrenmanlarda da deniyormuş. Dediğim gibi Euroleague fırsatını Beşiktaş'ın yerinde olsam mesela Yiğitcan Saybir'e vermeyi tercih ederdim.
1: Ki yanılmıyorsam Beşiktaş'a karşı bir aidiyet duygusu olan Beşiktaş'ta da bir oyuncu.
0: Yok, videolarda kendi itiraf ettiği şey var. Yani bu gizli bir bilgi olmadığı için söylüyorum. YouTube'da var mesela, Beşiktaş'la adam.
1: Evet, yani bunu da açık açık söyleyebiliyor. Gidilebilirdi. Yani Furkan Korkmaz riski alınacağına o bütçe farklı bir şekilde sağlanabilirdi Yiğitcan'a.
0: Ya Yiğitcan bence iyi bir lokal oyuncu olabilirdi Euroleague özelinde. Ben dediğim gibi çok underrated kaldığını düşünüyorum. Ben çok beğeniyorum.
1: Yani 10 dakikaları alırdı ve hani bu fırsatları mutlaka değerlendirirdi bence. Furkan'ın çok bu fırsatları değerlendirebileceğini şu anda düşünmüyorum ki. Makabi maçında bir 11 sayılık performansı var ama
0: aldatıcı.
1: Başka hiçbir maçta ben çift tanenin skor katkısı verebileceğini düşünmüyorum bak.
0: Fiziksel olarak çok kötü duruyor.
1: Kariyerinin başını hatırlarsın, atlet de bir oyuncuydu aslında.
0: Smaç yarışması kazandı ya burada.
1: Şu anda smaç basabilir mi? Bak Sertaç Şanlı için de şu anda smaç basabilir mi bilmiyorum.
0: Sertaç boydan kurtarabilir belki. Yani nispeten çok ufak uzanarak yapabilir de Furkan Korkmaz'ın eskisi gibi ciddi bir atletizmi olduğunu düşünmüyorum. Çok uzandı.
1: Evet, gerçekten Furkan için de hani çok büyük potansiyel olarak görülüyordu. Ki özellikle o dönemki adıyla işte Bambit forması giyerken ona verilen sorumlulukla kendini bir anda NBA'de de buldu. NBA'de de aslına bakarsan isminden bekleneni bence karşıladı. Çok da fazlasını karşıladı bence. Ama dönüşü işte Monaco ile başlayan süreç gerçekten kariyeri dip yapmış durumda bence.
0: Son iki mesaj alayım. Efes Malachi Flynn'i alabilir mi sizce Mike James'in yerine? Bence Bahçeşehir bırakmaz ne olursa olsun.
1: Bırakmaz. Mümkün değil, bırakmaz bence.
0: Hızlıca kısa mesajlara bakıyorum. Günaydın Burak Bey, şu anda Fener

0: Fenerbahçe tarifinde eksik olan bölge var mıdır, neresidir demiş. Bunu sana sorayım hızlıca. Diğer mesajlara bakayım.
1: Larkin gelince bence tamamlanır tüm denklem. Ama bir uzun gelirse fena olmazdı. Fakat sanmıyorum zaten bu saatten sonra herhangi bir transfer yapılacağını.
0: Bakalım, kısa mesajlara bakmaya çalışıyorum. Siz Beşiktaş en fazla play'in diyorsunuz ama ben sezonun temposuyla birlikte özellikle Euroleague'de averaj takım olacağını düşünüyorum demiş. İsmine
1: Evet,
0: bakalım.
1: yani biraz gerçekçi bir bakış açısı. Evet, bu
0: Coşkun Yılmaz. Ya bu da maalesef ihtimaller dahilinde. Bakalım bakalım bakalım. Evet, birkaç mesajımız kaldı ama süremizin sonuna gelmişiz. Burada mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayağı da mesajımız vardı. Ağzına sağlık, yine keyifli, çabucak biten bir yayın oldu sabah sabah.
1: teşekkür ederim. Senin de
0: Evet,
1: ağzına sağlık.
0: hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Yine keyifli bir cumartesi sabahına başlamış olduk kendisiyle beraber. Sizlere de attığınız mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Bir kısmına yetişemedik, affınıza sığınıyorum. Herkese keyifli bir cumartesi diliyorum. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
8: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5, 7, 9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
10: Son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır. Bugün Ankara ve İzmir yarışlarını sizler için değerlendireceğiz ki onun haricinde de yine çok ciddi şekilde yurt dışı yarışımız var. Tuğ Obamba ile Avustralya ile başladık. Sonra Güney Afrika Tourfontaine. Sonra Gulfstream Park, Belmont Park, Keyland, Santander ve arada da Diyarbakır yarışları var. Yerli yarışı olarak onu da vaktimiz kalırsa değerlendirmeye çalışacağız ki bugün çok dolu dolu bir yarış günü, yine cumartesi günü, 3 Ekim cumartesi, yine yarışçılık için kalabalık programların olduğu bir gün olacak ki bizim için de en önemlisi seçip oynamak, her yere saldırmamak, her yere bahis yapmamak, sorumlu bahis oynamak en önemlisi. Onu da her zaman belirtiyoruz. Bugün Ankara'yı Aykut Balcı ile konuşacağız. Aykut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abim. Nasılsın? İyi misin?
0: İyi, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Biraz soğuk aldım. Evet. İşte sen derken. O yüzden başka bir şey yok.
0: Hep böyle şimdi. Şu anda bu hava değişiminden dolayı birçok arkadaşımız, dostumuz, aslında ben de iki hafta önce mi, geçen hafta mıydı? Bir ara evet. Geçirdim. Ama sırayla herkesi dolaşıyor. Şimdi sana evet. Geçmiş olsun diyelim.
1: Ve sağ ol abim.
0: Ankara'ya başlayalım konuşmaya. Ankara'da kaç yarış var? 8 yarış var. 8 yarış evet. Konuşacağız. Bir şartlı birler de var. 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir koşulları var. Ne diyorsun evet. Birinci şartlı bire? Kimler var Ankara'da? Kimler konuşuluyor? Kimler ön plana çıkmış durumda?
1: Abi Ankara'da kimler konuşuluyor dediğimiz kısmında mahvoluyoruz.
0: Evet. Orada birazcık var. Çok konuşuluyor.
1: Çok konuşulduğu zaman hiç gelmiyor safkanlar, yani duyduğumuz hatta. Ama ben bugün kendi çalışmalarımla takipteki olan isimlerimle beraber bu şart bir ihtiyaçlı İngiliz safkanların ayarında. Bütün safkanlar aslında çok hazır durumda Ufuk abi, ama bu hiçbirisi Ankara hiçbirisi çalışmalarını çok beğendiğim bir 7 numara Vinny Junior var ki bir Torok temsilcisi, anne baba bir kardeşi olan Severus'un hep hayatın ilk iki yarışını Çin'de kazanarak başlamıştı. Sonra adını grup yarışlarda falan duyurmuştu. Çok kalite bir orijine sahip diye düşünüyorum. Ben Vinny Junior'u ufak bütçeler için banko yazmak istiyorum. Ama geniş oynayanlar, tabii ki rakip yazmak isteyenler. Sonralı bu çok beğenime giden bir 2 numara Fortuna Major var. Yine ayağına seri bir isim gibi duran 1 numara Big Dipper. Yine hazırlık durumunu çok beğendim. 5 numara Majestic Boy. Çok geniş kurgular ise 8 numara Immortal Love ve 6 numara Mischief'i ekleyebilirler. Yani benim sıralamam ufak bütçeler için 7 numara Alternatif Banko, rakip yazmak isteyenler 2-1-5 sonra 8-6.
0: 2-1-5, 8-1-6 ama öncelik Aykut'ta 7 numaralı Safkan. 7 numaralı Safkan Vinny Junior şu anda bu Torok temsilcisi Halis Karataş'la Kürsü'nü temsilen koşacak. 133 AGF çıkmış ilk sırada ama çok yakın diğerleri de. Aykut'ta 7-2-1-5-8 dedi, geniş kuponlara 5 Safkan önerdi. Geldik ikinci koşuya, şartlı 19'a. İlk birinciliğini almak için piste çıkacak 13 Safkan var. 13 Safkan içinde kimler sende ön planda?
1: Ya şimdi hiç yarış kazanmamış isimler bir arada Ufuk abi, ama ilk defa çime çıkacak olan bir Undefeatable var ki 10 numara. Koşuyorum derse idmanlarında da çok iyi. Ben bugün geçeceğini düşünmüyorum eğer çimi yaparsa. O yüzden 10 numara başta olsun. Sonlarda çok kuvvetli gelecek olan bir 11 numara Lacaretta ki son işini çok beğendim. Geniş oynayanlara tabii ki tavsiyemdir, ama kalabalık tutmakta fayda var. Sonlarda kuvvetli gelecek bir 2 numara Time Changer ve önlerde mesela 3 numara Karlovas'ı muhakkak onlarda bulunsun. Yine 4 numara Lagari de idman pistinde çok iyi gördüm. İstanbul'dan hazır gelen 1 numara Magi ve çok ikili koşma avantajına sahip çok geniş olmayanlar da 9 numara sekansı ekleyebilir. Kalabalık ve zorlu bir mücadelede benim sıralamam 10, 11, 2, 3, 4, 1 ve 9.
0: 10, 11, 2, 3, 4, 1 ve 9 dedik. Kalabalık tuttuk ama bu 10 numaralı Undefeatable Gökhan Kocakay ile bugün koşacak. Bu safkan da çok geçen senenin sonunda diyeyim İzmir'deydi. İzmir'de hazırlanıyordu ve İzmir'deki hazırlıkları gayet iyiydi. Fakat koşmadı. Daha sonra 2026'nın ortalarına doğru Ankara'ya geldi. Ankara'daki hazırlıklarından sonra bir yarış koştu kumda. Bugün çime çıkacak. Ben de çimde ne yapacağını merakla bekliyorum ki anneden kardeşleri Son of the Stars var. O da çimde 4 yarış koşup 2 tane kazanmıştı. Bu safkanda çim koşma ihtimali yüksek. 10 numaralı safkan Aykut'un dediği gibi kuponlarda mutlaka olsun. Geldik bir diğer şartlı bir koşuya. 2 yaşlı İngilizler 1400 çimde koşacaklar. 10 safkan ilk defa piste çıkacak. Burada kimler ön planda sende?
1: Abi ilk 3 isim, yani ben normalde 3 ismi ayırdım. Yani sonrasında bence burası gerçekten şart 1'in bölünen şart, yani şart 1'de. Bu çok zorlu geldi bana. 1000 metre galibini çok çok beğendim. 3 numara Dersman çok hazır durumda. Favorim. Çok uzun zamandır idmanlarda olduğum, gördüğüm, bildiğim eşkarını çok çok beğendim. 6 numara King Gomez. Yine hazır durumda gördüğüm 8 numara Mangadua ufak bütçeler için yeterli. Ama ben bu yarışta bir sürpriz bekliyorum abi. 2 numara beklenen Türk. 9 numara Joyful Runner. 5 numara Furious. Ve son olarak da 10 numara Sosyete ekleyebilirler. 10 numara Sosyete'yi hatta senden duymuştum. Bir hatırlıyorum abi.
0: Evet, Sosyete'yi bekliyoruz koşmasını. Bugün Erhan Aktuğ da üzerinde ki hazırlıkları gayet iyi. Biz çok uzun 1200 metrelik işleri var. Çok hazır bir şekilde girecek. Fazla da AGF almamış. %13'lerde şu anda ama bu yarış gerçekten zor. İkinci altının başlangıç ayağı. Hani böyle çok risk eden bir 10 numaralı Sosyete ufak kupondan böyle bir ters kuponla düşünebilir, başta yazabilir. Onu mutlaka unutmasın. Ama Aykut'un sıralaması 3-6-8 önce, sonra 2-9-5 ve 10 şeklinde oldu. Dördüncü koşuya geldik. Kısa vade 7 koşu 1600 çimde koşacak. 15 safkan var. 15 safkan içinde Pisiformis ilk çimde birinciliğinden sonra kumda Ankara'da ikinci olmuştu. AGF'de ilk sıraya çıkmış. Sen kimi tutuyorsun?
1: Günün dördüncü koşusunda abi, günün bence özel koşularından birisi. Yarışın gidişatına baktığımız zaman seri isimler bir arada. Ben idmanlarında 1000 metre galibini, son işini çok çok beğendim. Süratli gidecek yarışta düzlük yarışı yapmasını beklediğim 3 numara Çanakkale Fırtınası bugün kazanmasını bekliyorum net bankom abi.
0: Çanakkale Fırtınası bankosu verdi Aykut ve zaten Ayhan Kurşun da çok formda bugünlerde. Özellikle dün Deniz Kasırgası'yla grup 3'te ikinci oldu. Sergüz'ü eşti. Şartlı bir yarışta ilk yarışında aldı, birinciliği attı. Gayet de başarılıydı ve bugün yine Ayhan Kurşun'la Çanakkale Fırtınası Serhantay temsilcisi kazanır dedik. Beşli Ganyan'a
1: bir not vereyim abi. Son yarışında Çanakkale Fırtınası pist değişikliği dolayından kumda koşmuştu. Evet. O yarışında şimdi sevdiği pistte koşuyor. Bana göre bugün geçinme şansı da tabii ki bu atı geçebilir mantığı var ama iyi durumuyla kazanmasını bekliyorum ben.
0: Evet, son yarışı kısa vade 7 idi ki çimden kuma alınan koşuydu. Yine Ayhan Kurşun üstündeydi. Bırakmadı bu Dilba takısından sonra. Orada üçüncü oldular. Bugün yine aynı takılarıyla, Dilba takısıyla devam ediyor ve kazanmasını bekliyor. Aykut banko verdi. Beşinci koşu grup bir koşu. Türk Silahlı Kuvvetleri koşusu. 4 ve yukarı Araplar 1500 metrede koşacaklar. Günün zorlu yarışlarından biri. 17 safkan var. Ne diyorsun? Burada kimleri diyorsun?
1: Abi şöyle, yarışın tam grup bir mücadele. Türk Silahlı Kuvvetleri koştu. Önemli bir koşu. Şöyle aslında düşündüm geceden, iki günden, deklere gününden falan böyle. Ben dedim ki Gökırmak kazanır. Ama baktım böyle rakipleri var. Yarışın gidişatı da Gökırmak'ın lehine gözüküyor ama ben seri stiliyle, mesafeden korktuğum için söylüyorum. Seri stiliyle 1 numara Beyaz Işık benim favorim. İstanbul'dan hazır gelen bir 7 numara Kahramanoğlu muhakkak bulunsun. Yine Gökırmak bu süratle gidecek yarışta, sonlarda kuvvetli gelerek en ufak hatayı affetmez görüşündeyim. Yine önlere yakın gidecek olan, önlere çok rahat gelen bir Taşkent var 11 numara. Muhakkak onlar da bulunmalı. Son yarışında büyük bir imza atan 16 numara

0: Şurada da iyi durumuyla yazılabilir. Yani 1-7, 15, 11 ve 16 abi.
1: 1-7, 15, 11, 16. Beş Safkan dedi Aykut ki beyaz ışık da başladı. Beyaz ışık bugün özellikle çok cazip çıkmış. %4'lerde şu anda AGF'de. Ayhan Kurşun yine burada. Aykut'un ilk Safkan'ı oldu. Yine rakip olarak 7 numaralı Kahramanoğlu dedin ki Kahramanoğlu Özcan Yıldırım'la son yarışların çimde koşuyordu. Vedat'la koşuyordu. Vedat Sabiç'te bugün Özcan Yıldırım'la start alacak. O da 2800 metre çimdeki ikinciliğinde grup 1 yarışta Özmen Bey'e geçilmiş. Gökırmağa geçmeyi başarmıştı. Bugün Kahramanoğlu ikinci sırada. Sonra 15 numaralı Safkan Gökırmak. Halis Karataş ki geçen sene de Halis Karataş bu yarışı kazanmıştı. Bugün de üçüncü oldu son yarışında. Grup 1'de üçüncü oldu. Gökırmak'la start alıyor. 11 numaralı Safkan Taşkent. Bayağı iyi. Vedat'ın işte tercihi Taşkent olmuş. Vedat son yarışını Kocaeli'de grup 3 yarışta Taşkent'le kazanmış. Beyaz ışığı geçmeyi başarmıştı. Bugün Taşkent'le Vedat devam ediyor. Vedat Abiş devam ediyor ki 7 yarışta 4 kere birincilikleri, 3'te ikincilikleri var. İlk 2'den hiç düşmemiş Vedat bu Safkan'la. Ve son olarak da yine cazip bir isim 16 numaralı Safkan Ketuda dedin. Ketuda gelirse işte o zaman kupon kalmaz. Ama sonra Ankara yarışında grup 2 Sultan Suyu'nu kazanırken 20 lira Ganyan'la kazanmıştı. Bakalım aynı sürprizi bugün de yapabilecek mi? 1-7, 15, 11, 16 Aykut Balcı'nın buradaki sıralaması oldu. Geldik 6. koşuya. 6. koşu Kültür ve Turizm Bakanlığı koşusu. 2 yaş İngilizler 1500 kumdalar. Tolga Karakartal'ın Ken Parker var. Ne diyorsun? Kumda daha geçilmedi. 2'de 2 yaptı. Evet. Bugün neler yapacak?
0: Bu koşuyu konuştuktan sonra bir özellikle söyleyeceğim abi. Yani ben burada 5 numara Yürü Boyka tarafındayım ki son sprint 23'lerde oldu. Ken Parker biraz zor isim abi. Yarış çok çok süratli gitmesi lazım. Evet, favori geçilmezlik unvanı var. Ben bugün Yürü Boyka'nın çok iyi durumda olduğunu da biliyorum. Benim alternatif banko adayımdır. Tek ve ciddi rakibi 2 numara Ken Parker olur. O da sonlarda kuvvetli gelecektir. 5 ve 2 yani 5 ufak bütçeler için bankom geniş oynayanlar 2 numara Ken Parker'a sağlama alabilirler. Ya Ankara 1. altınları Ufuk abi genelde para veriyor. Geçen hafta Ufuk Demir'deki canlı yanımızda evet. Yani biz Kazador'da Asosu işte günlerin sonuncu atı 1. favori verdik. Deli Umut'u favori verdik. Garbuna farkını 1. at verdik. King Kılıdağ'ı favori verdik. 10 lira Ganyan'la Kafa Buru yarış kaybetti. Yani bulanlar var. Ben bana mesaj geldi. 1.200.000 verdi o altılı abi.
1: 1.200.000 lira
0: verdi. Evet. Çok yani bizim 3 tane net favori atım geldi. 2 tane ikinci atım geldi. Bu ikinci ayaktaki maiden yarışta yani inanılmaz bir sürpriz oldu. Oradan yattık. Ama dediğim gibi Ankara 1. altıları genelde para veriyor.
1: Evet, bugün de Yürü Boyka böyle bir paraya gidebilir ki Ken Parker %80 AGF'ye kadar gitmiş. Vedat Abiş'le 2'de 2 yapmıştı. Bakalım bugün ne yapacak. Kısa bir araya
0: abi bir hata yapabilir Vedat Abiş. Vallahi yapabilir, ben sana söylüyorum. Çünkü abi ben jokeylerden gerçekten yani yanlış kötü bir niyetle söylemiyorum. Tabii ki eleştirim 80 liralık 160 liralık onun 2 tane misli altını Sarkar'dan yattı, Ertuğrul Cankılıç'tan yattı yani. Ama inanılmaz yarışı kaybetme 800'de kazandı dedim. Ama neler yaptı Ufuk abi, şimdi biz bir şey diyemiyoruz. Görürüz ama inşallah bugün de Vedat abi bugüne formunu devam ettirir yani o şeyini. Ben Yürü Boyka tarafındayım abi.
1: Tamam, biz Yürü Boyka'yız. Ken Parker 2 boy startta kalıp kazanmıştı son yarışında. Bu sefer birazcık daha uzadı, bakalım göreceğiz. Kısa bir araya gidelim Aykut, sonra devam edeceğiz.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlenmenin ilk adresi
1: Bilyoner. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
6: Tekrar merhaba Radyo Spor'da. Son Düzün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşmaya başladık ve devam ediyoruz ki Aykut Balcı'yla Ankara'da ilk 6 koşuyu bitirdik. 7. koşuya geldik. 7. koşuda bir handikap 16 yarış. 3 yarış İngilizlerin 2000 metre kumda koşulacakları bir yarış. 8 safkan var. 8 safkan içinde nasıl bir sıralama yaptın Aykut?
7: Benim bir alternatif banko adayım var abi. Geçen yarışını da çok beğendim. Startta fazla aralanmazsa sonlarda kuvvetli gelecek olan 3 numara Lord Bidder çok iyi duruma geldi abi. Bugün startta fazla oynamayacağını düşünüyorum. İki boy kalsa yeter benim için. Kazanmasını bekliyorum. Alternatif Pamuk adayımdır. Rakip ara sonrası gördüğü yarışlarla kondisyon içini kapatan bir 2 numara Nine Trist de formunu beğendiğim 6 numara Kalmi Firi olacaktır. 3 numara kazanmasını bekliyorum. Rakip yazmak isteyenler 2 ve 6'yı değerlendirebilirler.
6: 3 numaralı Lord Vidar dedi Aykut Balcı. Yani Lord Vidar son 2 yaşında 4'er boy startta kaldı. İşman bindi, Eray bindi, Çizikler. İkisinde de startta kaldı. Bugün Özcan Yıldırım'la yine 2000 metrede handikap 16 koşuda start alacak. Kilosu biraz ağırlaştı. 60 kiloya çıktı ama rakipler de ona göre birazcık daha uygunlaştı. Aykut'un başta önerdiği isim oldu. 3 numaralı Lord Vidar. Daha sonra 2 numaralı Nine Tris. Dedik ki gördüğü yarışta kondisyon açığını kapatan bir isim ve formu güzel olan 6 numaralı Call Me Free. Aykut'un buradaki 3 safkanı 3 alternatif tek daha sonra yazarsak 2 ve 6. Geldik son koşuya. Ankara'da 8. koşu handikap 16 yarış, 2200 çim, 10 safkanın katılacağı bir yarıştayız. Ne diyorsun burada, kapanışı Ankara'da kim yapar?
7: Ya şimdi kapanışa baktım abi, şöyle dedim, baktım tamam dedim, bir bankoyu buldum, bir numara bant trust dedim, kazanır dedim, uygun grup dedim, performansı idmanları çok çok iyi. Ama tabii son ayak korkusu var, bir daha biraz da uygun bütçeli girdim. Ben bir numara bant trust'ı bugün hem uygun grupta hem de çok iyi durumuyla kazanmasını bekliyorum. Tek yazacaklara saygım sonsuz. AGV'sini falan bilmiyorum abi. Kaçıncı attı?
6: İlk at, bileceğiz.
7: Yapma be. Ben yani dördüncü, beşinci at çıkar zannediyordum ama bir numara bant trust koşuyu kazanabilir. Son yarışını çok çok beğendim. Çok büyük bir sürprize imza atacaktı. 10 numara Karamaça Bekki. İnanılmaz bir çalışması var. Artan bir formu var. Rakip konumunda yine son yarışın kum pistte kazansa da formu çok çok iyi olan 4 numara Prens Nadir. Takibimde olan bir isim var. Bugün yarın kazanmasını beklediğim Tercan Nihat 5 numara. 2 numara Monju ve Green Light Memo yeterli gibi gözüküyor. Yani benim sıralamam var. 1 numara çok çok önde rakip yazmak isteyenler 4, 5, 14, 5, 2, 9.
6: Bir numaralı Bond Trust dedi ki favori çıkmış ama safkanın performansı idmanları gayet dikkat çekiyor ki yarışsever de atlamamış, hemen ön plana çıkarmış bu safkanı. Rakip arayanlar 10 numaralı Karamaça Bey, 4 numaralı Prens Nadir, 5 numaralı Tercel Nihat, Mon Bijou 2 numara ve Green Eyed Memo 9 numara safkanlarda sürprizde olsun dedik. Ankara'yı bu şekilde sağlama alıp bitirdik ama Born to Trust her kuponda olsun, risk arayan son ayağı kuponumu getiririm diyen bu safkana güvenebilir, bu safkana bir kupon getirebilir diyelim. Aykut, teşekkür ediyorum, bol şanslar diliyorum bugün Ankara'da sana.
7: Ben çok teşekkür ederim abi. Size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
6: Teşekkürler. Evet, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz ve şu anda Beşiktaş'ın olağan idari mali genel kurul toplantısı var ve Başkan Serdal Adalı konuşuyor. Hemen oraya bağlanıyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra tribünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın

kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli Genel Kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek

kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır iyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süreyen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak

Bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun 1/4'ünü düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi dikili taş projesiydi. Beşiktaş'ımız dikili taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikili taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili taştan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşüldükten sonra kalan tutarı ise yine dikili taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını

ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli Genel Kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Dikiltaş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikiltaş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikiltaş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikiltaş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli Genel Kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikiltaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik. Ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak. Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin

hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun bir diğer konumuzda geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik. Dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var.
Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır. Artık kendi içimizde bu gücümüzü toplayıp sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır.

Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah türbinlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı, çok daha güçlü, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Değerli vaktiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.

0: Evet, Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teydik Serdar Dalın'ın konuşmasıyla programımızı tamamladık ve bütün tahminleri, yorumları ve detaylı istatistikleri, hazır kuponları sonduk.com'da görebilirsiniz, okuyabilirsiniz diyelim. Tahmincilerimizin yorumları için sizleri sonduk.com'a bekliyoruz. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik

0: Erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sponsor.

0: Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan, Bahse Gireriz'den mutlu günler. Bir cumartesi gününde yine karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Ozan Özturan ve Burak Alaca ile birlikte sizlerin karşısındayız sevgili dinleyiciler. Biraz önce özellikle...

0: Beşiktaş'ta bugün çok önemli bir kongre var. Bu kongre nedeniyle de az önce Sayın Serdar Adalın'ın konuşmaları vardı. Bu konuşma nedeniyle Foto Finish programının da bir bölümünü yayınlayamadık ve ardından da şimdi tabii biz hemen ardından yayına girdik ki tam da saatinde girebildik. Serdar Adalın konuşması sona erdi. Bugün Beşiktaş'ta hem mali genel kurul hem de seçimli bir genel kurul var. Tabii seçimde tek aday Sayın Serdar Adalı biraz yönetimde bir değişiklik yapacak. Onu söyleyebiliriz. Bu nedenle yani yeni bir aday yok ve özellikle de bugünkü çok çekişmeli bir kongre olmayacak. Zaten Sayın Başkan'ın konuşmalarına da bu durum biraz sirayet etmişti. Gerçekten çok özgüvenle konuşuyordu. Tabii saha içi başarılar bu konuşmaları bu kadar özgüvenle yapabilmeyi de beraberinde getiriyor. Onu söyleyelim. Yani Beşiktaş'ın bu sezon kurduğu kadro, oynadığı futbol, aldığı sonuçlar bunların hepsi camiada çok mutluluk oluşturuyor. Bu mutluluğun da işte yansıması bugünkü kongrede Sayın Başkan'ın özgüveni olarak da ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bundan sonraki süreç tabii Beşiktaş'ta yeni yönetim kuruluyla birlikte nasıl şekillenecek onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz sevgili dinleyiciler. Dün milli takımımız maalesef Belçika karşısında da kaybetti. 3-0'lık mağlubiyet ve ardından da tabii Montella'nın yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Bugün de biz yine birazdan üzerine konuşacağız. Hafta içi mesaisi basketbolla devam etti. Euroleague'de çift maç haftasıydı ve bu takımlarımızın mücadelelerini değerlendiririz, üzerine konuşuruz. Bu milli arada futbola ara verdiğimiz dönemde aslında Euroleague maçları ilaç gibi geldi diyebiliriz hepimize. Hafta içinde özellikle çok keyifli, güzel maçları da izledik. Bazen üzüldük, bazen sevindik ama sonuç itibariyle Euroleague en yüksek seviyesi basketbolun, orada olmak da çok değerli. Evet, dediğim gibi güzel bir program olmasını diliyorum. 2 saatlik süre boyunca Burak Alaca ve Ozan Öztunan'la birlikte karşınızda olacağız.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına tekrardan hoş geldiniz. Sayın Başkan Serdar Adalın açıklamalarından sonra tekrardan karşınızdayız efendim. 12-14 saatler arasında sevgili Burak Alıcı ile birlikte yayınımızı yapacağız. Milli takımı değerlendireceğiz. Euroleague karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Ve son saate giriş yaptığımızda bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Hazırlık karşılaşmalarımız var. Yine hazırlık mücadeleleri de iddiaya yansıyan karşılaşmalar var. Bu mücadeleleri de sizler için değerlendireceğiz. Dilerseniz düne bir dönelim. Maalesef milli karşılaşmayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Ben yaklaşık 2 senedir Radyo Spor'daki canlı yayınlarımda Montella ile bu işin yürümeyeceğini belirtmiştim. Oynatmış olduğumuz futbol, oyuncu kararları, teknik taktik anlamda hocanın B planının olmaması maalesef bizi bu seviyeye getirdi. Dünya Kupası'ndaki başarısızlığımızın ardından Uluslar Ligi'nde de maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Şu ana kadar puan dahi alamadık maalesef. Oyuncuları kontrol ettiğimizde oyuncuların da dünkü karşılaşmada mutlu olmadığını, rahat bir şekilde futbol oynayamadığını, kafalarının Türkiye'de olduğunu detay olarak gösterdiler. Yani net bir şekilde oyuncular bunu gösterdi. Maçtan sonraki açıklamalar beni daha da şaşırttı sevgili Alacan.
2: Her maç aynı şeyi dinliyoruz zaten.
1: Gerçekten öyle. Montella hocanın
2: bu ekiple gittik Dünya Kupası.
1: Evet. Maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalarda oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım kötü bir performans sergilemedi. Kötü performansı sadece İtalya maçının ilk yarısında sergiledik. Bu oyuncularla Dünya Kupası'na katıldık. Bu oyuncularla Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ve bu oyuncularla da devam edeceğiz şeklinde açıklamalar yaptı. Her maçtan sonra, mağlubiyetten sonra şunu söylüyor: senelerdir Dünya Kupası'na katılamayan bir Türkiye vardı. Ben Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürdüm. Yeter hocam. Sıkıldık, bunaldık artık bu cümlenden. Sen değil, kadro götürdü bizi Dünya Kupası'na. Ben buradan sevgili Caner Aydaş'a da selam göndermek isterim. Yani benimle beraber Radyo Spor'da net aynı düşüncede olan isimlerden bir tanesiydi. Hiçbir başarı beklemediğimi söylemiştim. Ha, oyuncular da isyan etti artık.
2: Ya, bir şey söyleyeyim.
1: Senin de yorumlarını alalım sevgili Alaca. Biraz da sitemim var. Dün bir kuponum da Türkiye'den yattı. İki takımda gol atar oynadığım mücadelede gol dahi atamadık yani. Bir gol dahi atamadık.
2: Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Luis de la Fuente Dünya Kupası'nı kazandı. Basın toplantılarında bu kadar Dünya Kupası'nı gündeme getirmiyordu.
1: Net katılıyorum.
2: Ya.
1: Net katılıyorum yorumuna.
2: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Nasıl anlatıldıysa Sayın Vincenzo Montella'yı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Tamam, büyük bir hasret vardı. Tarihte 3. kez katıldık falan. Burası

0: Uganda değil ama
1: yani,
0: senin kadronda Real Madrid, Juventus oyuncular var. Git bir zahmet. Ve Dünya Kupası 48 takımda, 32 takımda değil. Demek ki buna da gitmese basın toplantılarına çıkmayacak. Hep aynı şeyi dinliyoruz çünkü.
1: Oyuncularla ilgili iletişimi gerekli kuramadı. Berke ile ilgili problemler yaşadı. Tamam, Berke'nin yapmış olduğu bir hataydı. Bütün meslektaşlarımı da dinledim. Konunun detayına kadar da indim. Berke'nin Montoya Hoca'ya söylemiş olduğu bazı sözler var. Bu sözlerden dolayı Montoya da hiç geri adım atmıyor ve oyuncuyu hiç çağırmıyor. Tamamen kafasından çıkartmış oluyor. Barış Alper forvet hattında oynayamadığını bütün Türkiye gördü.
0: Bütün Türkiye gördü. Onu da söyler artık.
1: Oyuncuyu da yıprattı. Güçlü, hızlı bir oyuncu. Nerede oynar sevgili Alaca?
0: Kenarda oynar.
1: Kenarda oynar. Ayrıca Barış Alper ortada açamıyor. Ona rağmen yine de kenarda oynatacaksın oyuncu.
0: Açık oynatacaksın. Kanat forvet gibi bile değil.
1: Ya geleli 2 sene, 2,5 sene oldu takımın başına. Bir forvet dahi yapamadı. Bari kendisi bir oraya bir forvet yapsaydı.
0: Ya getir Enes Ünal'ı ya.
1: Ayrıca Can Uzun'un performansını beğenmedim. Deniz Gül'ün performansını beğenmedim. Milli takımımızda ilk 11 oynayacak forvet oyuncular arasında göremedim. Değer dinleyenlerimiz 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları sizler için okuyup değerlendireceğiz. Montoya Hoca ile ilgili birçok değerli dinleyicimiz bizle aynı fikirdeydi. Ama bize karşı çıkanlar da oldu. Hatta bizi çok ciddi anlamda eleştirenler de oldu. E şimdi ben teknik taktik anlamda bakıyorum, hiçbir şey yok. Puan durumuna bakıyorum, yine hiçbir şey yok. Şimdi o dinleyenlerimizin de mesajlarını istiyorum ben. Montoya'yı savunan, Montoya çok iyi bir hoca, çok kaliteli bir hoca, bizi Dünya Kupası'na götürdü, kadromuzu yapılandırdı diyen değerli dinleyenlerimizin mesajlarını da bekliyorum. Aynı fikirdeler mi? 5 hafta önceden belli oluyordu Türkiye'nin başarısız olduğu. Dünya Kupası'nda zaten anladık bunu. Hiç B planı olmayan bir hoca.
0: Rotasyon tercihleri çok tartışılıyor.
1: Adana Demirspor'dan teknik direktör milli takımın başına geliyor. Seçimler ilginç. Diğer antrenörlerimize de yazık bu arada. Ülkemize emek veren diğer antrenörlere de yazık. Böyle bir hoca geliyor, milli takımın başına Türkiye'de başarılı yerli bir antrenör düşünülmüyor. Belki tuhaf gelecek sevgili Alaca. Sergen Hoca'nın teknik anlamda da beğenmem, taktik anlamında da beğenmem, yorumculuğunu da beğenmem. Ama milli takımımızın başında olsaydı Montoya'dan daha başarılı olurdu. Ciddi söylüyorum. Milli takımda olsaydı Sergen Yalçın, Montoya'dan çok daha başarılı olurdu. Bu oyuncuları çok daha iyi kullanırdı. Larin'e 17 gol, 13 asist yaptırmış bir teknik direktör Kerem Aktürkoğlu'na da bir şeyler yaptırırdı diye düşünüyorum. Ben çok üzüldüm. Biraz da sinirlendim. Çünkü milli takımımızın bu kadro yapısıyla bu şekilde bir turnuva geçirmemesi gerekiyor. Bir de maçtan sonra basın toplantısında bir şey daha söyledi, çok dikkatimi çekti. Burası A ligi, bizim kalitemiz bu kadar dedi hoca resmen.
0: İtalya'dan daha mı kötü bizim kadromuz şu anda?
1: Ya bu sonuçlar normal dedi sevgili Alaca. Normal.
0: Fransa'dan puan aldı İtalya. İtalya'dan daha mı kötü kadromuz Allah aşkına? Mancini ağlanıyor mu ya? Mancini çıkıp diyor mu benim elimde tarihin en kötü İtalya jenerasyonu var diyor mu?
1: Ya Yunanistan'ın yaptığını yapamıyoruz.
0: Yunanistan'ın kadrosu çok bizim kadar iyi değil bence.
1: Bizim
0: i̇yi
1: kadar bizden kıyaslamam Yunanistan'la bizim kadromuzu. Hollanda'ya da yenilmediler. Almanya'dan puan aldılar.
0: Yendiler Almanya'ya.
1: Yendiler. Biz niye yapamıyoruz bunu? Geçiş hücumu desen yok. Baskılı futbol desen yok. Orta yok.
0: Ya mesela şu 3 maçta şu beni çok rahatsız etti. Öyle bir 11'le tercihle çıkıyorsun ki Arda Güler o kadar çabalıyor. Real Madrid'de attığı pasları attığında gidip alacak oyuncu yok.
1: Sol açıktan kaçan oyuncumuz yok. Sağ açıkta kaçan oyuncumuz yok. Bir de bir şeye çok şaşırdım. Bunu değerli dinleyenlerimizin mesajlarını da bekliyorum. Ben seviyorum dinleyenlerimizle programı yapmayı. Her zaman interaktif bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Bartu ne alakadır sevgili Alaca?
0: İlk kez bu maçta mı deniyorsun mesela? 2'de 0 atmışsın.
1: Bartu,
0: puana muhtaçsın.
1: Bartu ne alaka? Salih Özcan'ı araştırdım. Herhangi bir sakatlığı var mı? Yok. Salih Özcan'ı oynatmayıp niye sen Bartu'yu oynatıyorsun?
0: Fenerbahçe'de de oynamıyor mesela Bartu.
1: Ve Fenerbahçe'de zaten oynaması mümkün değil. Ara ara İsmail Hoca onu da oynatıyor. Ne kadar benziyor birbirinin tarzı.
0: Bir Roma maçında gördük işte, mecburiyetten de olabilir.
1: İsmail Hoca ile Montoya'nın tarzını çok benzetiyorum ben birbirine. İlginç kararlar. İki antrenörde de ilginç kararlar görüyoruz. Oynamış olduğumuz maalesef futbolu beğenmedim. Bu arada bu antrenör Sayın Montoya hocamız Ferdi Kadıoğlu'nu son maçta oynatmadı ya. Belçika maçından önce.
0: İtalya maçında.
1: Onu da araştırdım. Bir sakatlığı var mı? Hiçbir sakatlığı yok oyuncunun. Ve dünkü

0: maçın yıldızı. Sen bu oyuncuyu milli takımınızın 11'inden vazgeçemeyeceğiniz bazı isimler vardır. Ferdi de onlardan bir tanesidir.
1: Arda, Ferdi. Şu anki kadroda
0: Ferdi kadını oynatmadı İtalya maçında. İnanılır gibi değil ya.
1: Başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da bence sezonun az sayıda iyi oyuncusundan biri Yunus Akgün oynamıyor doğru düzgün.
0: Yunus'a yine o maçta da şans vermedi.
1: Mesela.
0: Çok maalesef başarılı olacağımızı düşünmüyorum.
1: Bitti zaten artık yani bak.
0: Şansımız da yok.
1: 4 puan İtalya, 6 puan Belçika, 7 puan Fransa. Ne yapacaksın dönüşte? 3'te 3 atman lazım.
0: Bu arada TFF'de yaşanan olaylardan dolayı şu an hoca değişikliği gündemde yok.
1: Yeni gelecek federasyon başkanı bence değiştirecek hocayı.
0: Federasyon başkanı ile ilgili de mesajlar geliyor. Birazdan değerli dinleyenlerimizin mesajlarını da okuyacağım. Bir an önce istifa etsin lütfen. Bir an önce istifa etsin lütfen. Kaos oldu Türkiye futbolunda. Futboldan anlayan başkanlar gelsin. Topu sektirmesini bilen, şut çekmesini bilen futbol nedir? Nasıl oynanır? Orta nasıl açılır? Futboldan anlayan insanlar gelsin lütfen başımıza. Amerika'da bir topa vuruşunu gördüm sayın başkanın. Yok böyle bir şut. Yok böyle bir şut. Sokak arasında dahi futbol oynamamış. Futbol oynamayan, futbolu bilmeyen bir insan futbolda nasıl bir camiaya, Türkiye'ye nasıl bir başarı getirebilir? Bir ülkeye. Sen şimdi sporla alakan yok farz edelim sevgili Alaca. Burada Euroleague soruları soracağım sana. Sen nasıl cevaplayabileceksin?
1: Ben gönlümden geçeni söyleyeyim mi sana abi? Olur mu bilmiyorum. Bir bilgiye dayanarak da söylüyorum. Ben Fatih Terim'in federasyon başkanı olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani ona bir yorum yapamayacağım ama bir an önce değişmesi gerekiyor.
1: Eli kulağında bence.
0: Ve Montoya hocanın da artık demesi gerekiyor. Evet başarısız oldum.
1: Yok Dünya Kupası'na
0: götürdüm. Ya hoca Dünya Kupası'na götürdüm diye.
1: Dünya Kupası'nı almış gibi bahsediyor. Ya bir şey söyleyeceğim bak bu açıklamalar hep böyle. Amerika'yı yeniyor 2-0 çektikten sonra grupta. 1000 galibiyete bedel diyor ya neye dayanarak abi. Paraguay'ın Avustralya'nın olduğu gruptan çıkamamışız. Niye Amerika galibiyeti 1000 galibiyete bedel? Fransa'yı mı yendin İspanya'yı mı yendin? Amerika'da o kadar ağımşan bir futbol ülkesi değil. Dalga mı geçiyorsun bizle ya? Hep aynı bak. İtalya maçı, Fransa maçı, Belçika maçı. Biz 24 yıl sonra bu ekiple Dünya Kupası'na gittik. Abi gittin de aldın mı? Ne yaptın ya? Keşke gitmeseydik ya.
0: Çok iyi genç bir jenerasyon yakaladık.
1: 4 sene kaybettik.
0: Çok iyi bir jenerasyon yakaladık ama hiçbir başarıya ulaşamadık maalesef. Bu jenerasyonla hiçbir başarıya ulaşamadık.
1: 4 sene kaybettik ya. Bak bir daha Dünya Kupası 2028'e mesela.
0: Bu arada Dünya Kupası'nda 3. olan kadrodan daha iyi bir jenerasyon var yorumunda bulunmuştuk. Belki daha iyi bir jenerasyon var ama öbür taraf daha disiplinli ve daha karakterli oyunculara sahipti.
1: Teknik direktör de iyiydi.
0: Ve 3. olduğumuz zaman da Dünya Kupası'ndaki kadroya bir bak. Hepsi sinir köpüğü oyuncular.
1: Evet.
0: Hatayı kaldıramayan oyuncular. Defansta bir hata yaptığın zaman arkadan Rüştü bağırıyor. Hemen önünden de Bülent bağırıyor. Gözleriyle bakıyorlardı oyunculara. Bizde böyle bir şey yok. Ya bunu söylemek isterim.
1: Ben mesela Şenol Güneş'le Montella'yı da hayatta kıyaslamam.
0: Kıyaslamam.
1: Yakın bile değiller
0: ben birbirlerine. Ben de. %100 kıyaslamam.
1: Yakın bile değiller.
0: Kimse de kusura bakmasın.
1: Yakın bile değiller.
0: Hayırlı yayınlar diliyorum. Hakikaten sizi anlamak mümkün değil. Adam resmen benim tazminatımı verin ben gideyim diyor.
1: Bak çok doğru.
0: Elinden geleni yapıyor. Biz onu milli takım başında tutmaya devam ediyoruz. Hepsi bu. Bu kadar basit. Bizi anlamak mümkün değil derken orada yanlış bir cümle koymuşsunuz. Biz sizle aynı fikirdeyiz çünkü.
1: Yok hayır biz tazminat konusuna girmedik diye. Kaç para tazminat onda söyleyeyim
0: 5 milyon euro ödeyebiliyorum.
1: Bırakmaz. Öyle gözüküyor.
0: Sevgili Burak Bey, Ozan Bey ve Vedat abi iyi yayınlar. Montoya'nın açıklamaları aynı. Zaten siz gerekeni söylüyorsunuz. Benim dikkatimi çeken bir detay var. Bizim ülkemizde rakiplerin İstiklal Marşı'nda yaşadıklarımız ortada. Onlar ise bizim vefat eden futbolcumuza çıkmadan saygı duruşu yaptılar. Birazdan bu konuya da gireceğim. Benim için çok hassas bir konu bu. Mustafa Bey, net katılıyorum yorumunuza.
1: Güzel bir yorum.
0: Burada da sınıfta kaldık. Bir de bazen hayırlı sarı kartlar vardır. Arda bana göre iyi de oldu. Her maç kendini parçalayan tek oyuncu demiş Mustafa Demirkaya.
1: Arda'ya eşlik edemiyoruz. Bak diyorum ya Real Madrid'de Arda bir topu çıkarttığında orada koşup bitirecek oyuncu var.
0: Şimdi bu İstiklal Marşı olayına ben de gireceğim. Beni de rahatsız etti ama rejimiz kısa bir reklam dedi. Reklamlardan sonra bu konuyu gündemimize alalım.
2: Bahse gireriz devam edecek.

0: otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Mustafa Demirkaya İstiklal Marşı ile ilgili bir mesaj göndermişti. Mustafa Bey'e %100 katılıyorum. Ve işin ilginç tarafı da biz Türk milleti olarak çok saygılı bir milletiz aslında.
1: Yakışmadı.
0: Diğer ülkelere de saygılı bir milletiz. Belki son dönemde farklı şeyler olmuş olabilir ama bizim genimizde bu vardır. İtalya'nın da, Fransa'nın da ve diğer takımların da İstiklal Marşı'nda ıslıklandı. E şimdi biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman aynısını bize yapacaklar. Hoşumuza gidecek mi İstiklal Marşı'nda? Ben bunu hiç anlayamadım sevgili hocam. Hiç yakıştıramadım bizim milletimize.
1: Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Fransa'da bizim başımıza gelse, bizim ulusal marşımıza başımıza gelse Avrupa bizden nefret ediyor diye burada yangın yapardık.
0: Ya mesela. Onlar yapsın bize, biz yine yapmayalım. Türkiye'nin büyüklüğünü gösterelim.
1: Ve başka bir şey söyleyeyim sana abi. Türkler yüzyıllarca Osmanlı'nın toprak sınırları da çok genişken her zaman hoşgörü politikası uyguladı.
0: Her zaman.
1: Orada yaşayan halkların yaşam biçimlerine ve dini görüşlerine hiç müdahale edilmedi mesela. Hoşgörü politikası
0: bizden
1: vardı.
0: Olmayan halka gıda yardımı yapan bir milletiz biz. Aç susuz kalmasınlar diye.
1: Tabii. Yakışmadı.
0: Ya ben bize. Son dönemde kimse kusura bakmasın. Genç jenerasyona da bakıyorum, saygı sevgi anlamında çok gerideler.
1: 90'lık var.
0: Ben... Benim çocukluk dönemindeyken biz bir büyüğümüze bir karşılık veremezdik yani. Futbol oynadığım dönemde de hocamıza karşılık veremezdik. Korkardık maç ikinci yarıya girerken. Saygı ve sevgiyi kaybetmeyelim. Onlar bizi ıslıklasınlar, buraya gelsinler, biz yine ıslıklamayalım. Biz büyüklüğümüzü gösterelim.
1: Dişe dişli olmaz.
0: Saygımızı gösterelim. Bizde vefat eden oyuncumuza saygı duruşunda kusur etmediler. Yapmayalım bunu. Bunu yapmayalım. Mustafa Bey'e canı gönülden katılıyorum. Bu mesaj için de teşekkür ederim. Mesajlarla devam ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Yöneticileri skandallardan kurtulamayan bir teknik adamdan anca bu cevaplar beklenirdi demiş dinleyicimiz. Saruhan Karpuz.
1: Çevir kazı yapmasın. Cevaplar bu. Herhalde aynı metni okuyor, bilmiyorum.
0: İyi yayınlar abiler. Tek özelliği kendini yere atmak olan Barış'ı değil kanatta oynatmak, kadroya bile almam. Dünyada bizi mahcup etmekten başka bir şey yapmıyor. Kelimelere dikkat edelim lütfen. Canlı yayındayız. Galatasaray maçlarını geçtim. 3 milli maçın 3'ünde de aynı. Geçen sene Monaco maçında kendini yere atıp çığlık atıp bütün statta çığlığının yankılanması. Dinleyicimizin ismini kontrol ediyorum. E.A. Alıştı. Alıştı.
1: Ya o kadar ki kuvvetli bir oyuncunun kendini bu kadar yere bırakması. Upamecano'nun bir bakışı var Fransa maçında,
0: kalk
1: hatırlıyor
0: dedi.
1: Musun?
0: Merih geldi ondan sonra. Merih de attı kendini yere.
1: Dalga geçer gibi baktı Upamecano mesela. Bu, o kadar kuvvetli, o kadar çabuk bir oyuncunun bu kadar kolay yerde kalması mümkün değil.
0: Türkiye Ligi'nde atıyor kendini yere, penaltı çalınıyor. Sevgili Alacı, oyuncu bunu alışkanlık haline getirdi. Galatasaray Fenerbahçe olayı yok burada. Oyuncu kendine ayağına dokunduğu anda yere atıyor.
1: Evet.
0: Hakemin tepkisini gördünüz mü maçtan sonra Barış Alper'e? Kendini yere attıktan sonra. Sürekli kendini yere atıyorsun diyor. Ben bir Türk olarak utandım ya. Darbeyi aldığı anda kendini yaratıyor. Penaltı pozisyonunda yine kendini yarattı. Belki kayarak vurmayı denese gol atacak pozisyonda.
1: Zorlamıyor, direkt bırakıyor, evet.
0: Hiç yakıştıramıyorum Barış Alper'e. Bu kadar da güçlü bir oyuncu. Türkiye'nin en güçlü oyuncularından birisi.
1: Ya bak mesela Can Uzun aynı pozisyonda olsa biraz daha ince yapıldı. Daha naif diyebilirsin ama Barış'ı düşürmek çok kolay da değil. Ya
0: burada işte hakemlere, bizim hakemlerimizle alakalı durum bu.
1: Ya şu Barış dediğimiz oyuncu 2 sene evvel Avrupa Şampiyonası'nda Van Dijk'la devreyi sırtına aldı. Şimdi o adamın bu kadar kolay düştüğüne inanır mı biri?
0: O maçtan sonra Van Dijk açıklama yaptı. Ne kadar, bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmiyordum dedi Barış Alper'e.
1: İşte.
0: Ailesi kasap, öyle yetiştirmiş. Gençlikten itibaren inanılmaz bir gıda takviyesiyle yetişmiş bir oyuncu. Bunu kendisi söylüyor. Yakışmıyor da Barış Alper'e.
1: Prim de vermiyorlar Avrupa'da buna.
0: Vermiyorlar. Ve sarı kart yiyorsun, hala devam ediyorsun.
1: Yazık.
0: Katıldım dinleyicimize. Ama saygı çerçevesinde eleştirelim lütfen. İyi yayınlar. Tazminatı sebebiyle bizim futbol tutkumuzu baltalayan Montoya'yı, yine sözleşmesini yakmamak için takımdan ayrılmak istemeyen futbolcuların sadece antrenmanlara çıkarıldığı gibi, yeni bir hoca ile anlaşıp Montoya'yı tazminatı bitene kadar Riva'da tutamaz mıyız?
1: Maaş ödeyelim değil mi bir de?
0: Doğru kenarda. Bak. Deniz Bey, çok güzel mesaj. Tazminat falan yok. Sert mi oldu?
1: Sert ol. Abi burada sıkıntı ne biliyor musun? Sen o sözleşmeye...
0: Ben vermezdim valla.
1: Sen sözleşmeye o maddeyi koyduğun an film koptu zaten.
0: Riva'da otursun, yeni antrenörü izlesin. Teknik taktik nasıl alınmış görsün. Bilgi versin. Tazminat falan yok. Neyin tazminatı? Ha bir hoca bir başarılı olur da bir tazminat falan bir şey verirsin. Montaigne'ye sorsan çok başarılı. Dünya Kupası'na götürdü.
1: 24 yıl sonra götürdü tabii.
0: Sergen Hoca'nın Denizli'ye bir golü vardır bilirsin.
1: Free kick.
0: Ama Sergen'in Denizli'ye golü var derlerden. Real Madrid oynamadı ama Denizli'ye golü var. Aynı muhabbet. Bir ülkenin istiklal marşını ıslıklamak, küfür etmekten ne farkı var anlamıyorum. İnan eğitim değil, öncelikle ahlak sahibi olmamız lazım demiş.
1: Ya ulusal maçlar kutsaldır burada. İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığını, Mehmet Akif Ersoy'un nasıl bir süreçte, nasıl bir dönemde yazdığını biliyoruz. Şimdi herkesin ulusal marşında bir kendi ülkesi açısından ifade ettiği büyük bir anlam var. Onu ıslıklamak, provoke etmek bence hoş bir şey değil. Ya, bu bizim İstiklal Marşımız, Fransa'nın ulusal marşı ya da başka birinin ulusal marşı değil. Her ülke için geçerli bu.
0: Bize hiç yakışacak bir davranış
1: yok
0: değil.
1: Bize yapsalar diyorum ya, bütün Batı bizden nefret ediyor diye burada söylenmeye başlarız.
0: Bir dinleyicimiz dün arkadaşlarıma söylediğim yorumu mesaj olarak bize göndermiş.
1: Nedir
0: ben
1: abi?
0: De katılıyorum kendisine. Selamlar, iyi yayınlar. Kimse bir Hakan Çalhanoğlu farkını anlamıyor. Onsuz oynamaya alışık değiliz. Bizde herkes bireysel oynuyor demiş. Hakan Çalhanoğlu oynarken ben Inter'deki performansı gösteremiyor demiştim ki doğru.
1: Doğru.
0: Milli takımda öyle bir performansı yok. Forması dahi ıslanmıyor demiştim. Ki ıslanmıyor da. Ama resmen arıyoruz Hakan Çalhanoğlu. Resmen arıyoruz. Dün maçta defanstan o topları çıkartırken Hakan Çalhanoğlu'nu çok aradık.
1: Regista.
0: Gerçekten değişmez oyuncumuzmuş. Saygı duyuyorum. İyi oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Orta sahayı iyi toparlıyor. Pas trafiğini hızlandırıyor. Şutu da var. Diğerlerinden çok daha üstün. Yalan yok. Dinleyicimize katılıyorum burada.
1: Dün yerine işte mesela İsmail zaten orada oynayan bir oyuncu saymıyorum. Yerine Baruta Elmas oynadı mesela.
0: Hayırlı mutlu güzel yayınlar. Aytaç ben İstanbul'dan, çok üzgünüz tabii. Bizim ülkemizde istifa mekanizması çalışmıyor maalesef. Montoya kovulmayı bekliyor. Tazminat kovalıyor. Montoya resmen dalga geçiyor. Artık Barış, Abdülkerim, Merih, Demiral olmaz böyle oyun. 100 kiloluk Lukaku'nun peşinden gidemiyor.
1: Lukaku attı geçti bir pozisyonda açık
0: attı
1: alanda.
0: Attı geçti dedin, 15 metre fark attı Abdülkerim'e. 15 metre.
1: Lukaku koşamıyor diyoruz mesela Fenerbahçe'de.
0: Ayıptır. Yazık, bize de yazık. Kulüp değil, takım değil bu demiş. Herkes aklını başına alsın demiş dinleyicimiz. Doğru.
1: Mesela şu 2-2 maç sonunda Emirhan Topçu neden oynamadı sol stoperde? Daha çabuk bir oyuncu değil mi?
0: Yani Barton'un oynadığı yerde düşün neler olabileceğini, bir yorum yapamadım.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Enes Ünal'ı milli takımı alırken kulübünde çok henüz forma girmedi, oynamadı diyorsun. Sadece Roma maçında oynayan Bartu'yu ilk 11'de koyuyorsun Belçika maçında. Şöyle bir maç Belçika maçı. İlk iki maçtan sıfır çekmişsin. A liginde belki kalırım demek istiyorsan mutlak puan alman gereken bir maç. İlk kez bir oyuncuya milli formayı orada veriyorsun. Güzel fantezi.
0: Katılıyorum yorumuna.
1: Güzel fantezi. Vallahi güzel fantezi. Bence bir dahaki maçta farklı denemeler yapılsın. Hiç oynamayan oyuncularla mesela Fransa-İtalya maçlarını oynayalım. Değişiklik olsun.
0: Selamlar, ben Bondan Burak. Sevgili Ozan Bey, Burak Bey, Vedat Bey, yayın her zaman olduğu gibi pırıl pırıl. Nokta atışı yorumlar. Artık TV'de canlı yayın bekliyorum sizden, yakışır demiş. Size sorum. Sağ olun, var olun, güzel mesajınız için. Neden milli takıma Anadolu takımlarından kimse çağrılmıyor? Sizce hiç hak eden bir Türk futbolcu yok mu? Seviliyorsunuz, sevgiler demiş Burak Bey. Radyo Spor ailesi olarak saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

0: Cevabı senden alalım.
1: Bazı düşüncelerim var ama burada şimdi kimsenin günahını almak istemiyorum bunun nedeniyle alakalı.
0: Mesela Konya bir rejimiz de söyledi. Adil gibi gelenler tek tük var yorumunda
1: oynatmıyorlar
0: bulundu.
1: Oynatmıyorlar ki.
0: Oynatmıyorlar.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bak mesela biz geçen sene Samet Akaydın'ın kadroya alınmasını çok eleştiriyorduk ya. Ne işi var diye. Rize'de oynuyordu. Şimdi Trabzonspor'da bu sene 7 dakika oynadı ama kadroda.
0: Yani bu mesajı şöyle cevaplayabilirim. Kendi şahsi fikrimce futboldan anlamayan yöneticilerimiz, başarısız bir Montoya var. Bu denklemde milli takımımızın kadro yapısında da her şey olabilir. Ayrıca Futbol Federasyonu Başkanımız Dünya Kupası'ndan önce bir açıklama yaptı. Samet'le ilgili. Abilik yapacak dedi. Bizde abilik var. Abilik sistemiyle yürüyoruz şu anda
1: bak,
0: biz.
1: Bak yanlışlık nerede biliyor musun burada? Güzel bir şey söylüyorsun. Bu takımda 30 yaş üstü oynayan oyuncular da var. Abilik yapsın diye dışarıdan ilave eden oyuncu getirmene gerek yok. Merih yapamıyor mu abilik? Hakan yapamıyor mu? Abdülkerim yapamıyor. Bunlar da tecrübeli oyuncular.
0: Dünya Kupası'na diğer katılan takımlarda teknik taktik anlamda sosyal medyada antrenmanlarını izledik. Diğer takımların. Biz de danslarını izledik bizim oyuncuların. Otel odasında.
1: Podcast çekiyorlardı.
0: Başarısız olma sebeplerimizden birisi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bir de abilik yapsın diye tüm takımı dolduruyorsun. Kardeşlik yapacak adam kalmadı. Herkes abi oldu takımda. Böyle bir takım sistemi olur mu? Herkes 30 yaşının üstünde kenardaki oyunculardan. Bana çok mantıklı gelmiyor.
0: Merhaba, ben İzmir'den Hakan. Yalnız sadece Barış değil, bunu Osimhen de yapıyor, Torreira da yapıyor.
1: Milli takımda oynamıyor ki şu anda, gündemimizde onlar yok.
0: Ben bu sorunu Okan Buruk'ta buluyorum. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Bu arada Radyo Spor'da beğendiğim muhteşem ikilisiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Sağ olun, var olun.
1: Çok teşekkürler. Burada şey ama Barış Alperen'i milli takım kimliğiyle yorumladığımız için hani diye Osimhen'e, Torreira'ya gerek yok girmeye.
0: Montoya yoksa içimizdeki İrlandalı mı? Acaba bu kadar da oynamayan yerinde oyuncuyu oynatıyor. Savaş Bey göndermiş mesajı. Evet. Şimdi enteresan bir şekilde bunu da söylemek isterim. Bütün mesajlarda Montoya'yı suçlayıcı mesajlar görüyorum şu anda. Şu anda bütün mesajlar, yani yaklaşık 100-150 tane mesaj var. Ama geçen hafta biz eleştirildik burada. Çok ciddi yorumlar yapıldı. Futbolu sadece cam ekrandan izliyorsunuz diyenler oldu. Lütfen değerli dinleyenlerimiz, bir yazın. Biz bütün saygı çerçevesindeki mesajları açıyoruz.
1: Var mı şu an elle tutulur bir şey Montella'yla?
0: Ben şu anda Montella'yı burada tutan hiç göremedim.
1: İlla bıçağın kemiğe dayanması mı
0: ya
1: lazım?
0: Bu mu yani? Bu mu? İki sene önce tek yanımda duran sevgili Caner Aydaş'tı. İki sene önceden bahsediyorum. Yok, kariyeri de yok sevgili Alaca. Bir başarısı yok. Adana Demirspor'dan milli takımımızın başına gelmiş bir antrenör.
1: Ya geçmişte büyük takımlara bakıyorsun. Milan'da, Sevilla'da başarılı olamamış bir teknik direktör. Evet.
0: Ya keşke Beşiktaş'ın teknik direktörü gelmiş olsaydı. Keşke Beşiktaş'ın teknik direktörü gelseydi.
1: Çok iyi olurmuş.
0: Rejimiz bir şey söylemek istedi. Buyurun Vedat Bey.
2: Aynı zamanda programın bir parçası ya.
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Yani o böyle kafasına göre reji yayına girmiyor.
0: Doğru.
2: Şimdi şey söyleyeceğim. Ya bugünkü yaptığın yorumların ya da dinleyicilerimi söyleyeyim, birçoğuna hak veriyorum bu arada. Yani hak vermemek zaten büyük hata olur. Yani gelinen son süreçte Dünya Kupası, ardından A Ligi'nde yaşananlar vesaire. Ama şu gerçeği herhalde görmek lazım. Yani evet, Montella başarısız bir süreçten geçiyor ama yani Montella hiçbir şey yapmadı, başarısı ne sorusuna bir cevap vermek istedim.
0: Tabii
2: sen
0: ki abi,
2: sorduğun
0: tabii
2: için. Ya geldiği dönem Montella zaten işler çok yolunda değildi. Ve geldiği dönemde yaptıklarıyla bir şekilde başardı. Yani öyle ya da böyle başardı.
0: Deplasmanda yendi, doğru bunlar.
2: Toparladı yani, anlatabiliyor muyum? Bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü, Dünya Şampiyonası'na götürdü. Ama biz eğer geçmişteki bu başarılarla yaşayacaksak biz dönelim şeye, zaten 2002'de Şenol Güneş bunu yaptı ya bilmem neye, anlatabiliyor muyum? Yani geçmişteki başarılarla övünme zamanı bizim için geçmiştir. Kısacası hakkını vermek adına söz istedim senden. Montella başarılı bir süreç geçirmiştir. Ama artık milli takıma verecek bir şey kalmamıştır. Yani gelinen noktada bu kötü teknik direktör olduğundan kaynaklanmıyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar ve bunun getirmiş olduğu psikolojik etki artık milli takıma zarar vermeye başlamış. Yaptığı açıklamalardan da bunu görebiliyoruz. Dün akşamki açıklamalara bana kalırsa çok skandal sözler de var içinde. Yani işte bizim yerimiz burası değil gibi mesela.
0: Doğru.
2: Ya hoca, yani sen demiyor muydun bak ben sizi buraya çıkardım, A Ligi'ndeyiz diye. Yani şimdi yerimizin orası olmadığını nasıl karar verdin? 3 maçtan sonra mı? Yani o 3 maçtan sonra mı bu kararı verdin?
0: Avrupa'da sayılı kadrolardan birisi var elimizde diyordu.
2: Ya şöyle, hani sayılı diyelim

0: neler yapıyor görüyorsun işte, Hollanda'ya falan kafa tutuyor.
1: Almanya'yı yendiler. Hollanda'yı 2-0'dan 2-2'ye getirdi Hollanda.
0: İşte şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim geçmişte yaşamamıza gerek yok. Bir dönem güzel işler yapmıştır. Hakkını da verelim. Yani böyle hocayı gitsin derken de şey yapmayalım yani. Ne yaptı ki, ne başarısı var ki dersek de biraz haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Güzel şeyler yaptı ama bugün artık gelinen noktada başka çare de kalmamıştır. Yani yolların ayrılması gerekir. Son maç artık, o maçta zaten hani kazandın kaybetti çok bir şey değişmeyecek bana kalırsa. İşler kötü giderken de birilerinin sorumluluk alması lazım.
1: Metin Kaçmaz bir mesaj göndermiş. Federasyon başkanının bir an önce gitmesini istiyoruz. Ülkeyi mahvetti, ülke içindeki futbolu bitirdi demiş Metin Kaçmaz Bey. Kelimelerimize lütfen dikkat edelim. Canlı yayında daha önceden mesajınızı okuyup kontrol etmesek bizi zor duruma sokarsınız. Lütfen canlı yayın mesajları. Hukuki departmanımız tarafından denetleniyor mesajlar. Ben İstanbul'dan Tahir. Montella ben çıkardım A Ligi'ne, ben düşürürüm diyor demiş dinleyicimiz. Selamlar, iyi yayınlar Bursa'dan Turgut. Sizleri severek dinliyorum. Kendisine yapılmasını istemiyorsan başkasına da yapmayacaksın. İstiklal Marşı için saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Katılıyorum, net yorum.
2: Hayatlar şeyde böyle bu arada.
1: Net yorum. İyi yayınlar. Bu teknik adamın yerinde şu an yayını dinleyen kim olursa olsun bu tazminatı bırakıp gitmez. Önemli olan sözleşmeyi yaparken tüm ipleri onun eline vermemek demiş dinleyicimiz. Yağmur gibi geliyor mesajlar. Michael Jordan'ın bir resmi geldi. Selam Burak kardeşim, o sabahki yayınla alakalı herhalde.
2: Teşekkürler, selamlar.
1: O göndermiş olduğunuz resmin posteri vardı benim çocukluğumda odamda.
2: Bu meşhur cam şatı mı?
1: Geri geri sımacı. Ha. İnanılmaz bir seviyede o da. Selamlar, iyi hafta sonları. Resimdeki mesajı 3 gün önce atmıştım başka radyoda. Montella İtalya'ya hayat verdi. Adamlar bizden aldıkları moral ve ilk 11 ile Fransa'ya kafa tuttular. Manisa'dan Yenal Bey, doğru. Dediğiniz doğru.
2: Montella üzgün müdür acaba? Mancini İtalya'nın başına geçmeden kovmadı.
1: Hiç üzgünlük bir şey yok.
2: Yok şeyden diyorum. Mancini takımın başına geçmeden İtalya teknik direktörü olmak
1: yani
2: için.
1: Mancini ile onu da kıyaslamam yani.
2: Bir zahmet tabii ki.
1: İzmir'den Cemalettin, hayırlı yayınlar. Teknik taktiğe gerek yok. Önce hangi formayı giydiğinin farkına varsınlar. Milli duygu yüklemeyi yüklesinler. Arda'yı alıp getirsinler diyenleri Belçika'da bıraksınlar. Demiş dinleyicimiz.
2: Ben valla bu milli pencerede sadece Arda Güler'i beğendiğimi söyleyebilirim. Katılırım bu konuda.
1: Türk futbolunun abilere ihtiyacı yok. Başımıza ne geldiyse abi dayı denkleminden geldi. TFF Montella derhal istifa derhal demiş Ali Bey, saygılar. Net katılıyorum yorumunuza. Abi yayınlar, Burak abinin hafta içi Euroleague analizlerinin paylaştığı bir platform var mı? Sadece hafta sonu programı yeterli olmuyor demiş dinleyicimiz. Bilgilendirmesini yapalım sevgili Alaca.
2: Şöyle, Perşembe Cuma radyoda yine öğlen 1-2'de yayınım var. Onun haricinde YouTube'a Burak Alaca yazarsanız 3 farklı, ki biri kendi kanalım olmak üzere 3 farklı kanalda hem tahmin değerlendirme iddia anlamında genel maç analizi yaptım. Bir şeyler karşınıza çıkacak.
1: Burak Alaca ve Ozan Özturan tahminleri iddia programı olarak da YouTube üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Merhabalar, hayırlı yayınlar abi. Şu anda milli takımın başında herhangi bir Türk hoca olsaydı kalabilir miydi mevcut performans dahilinde demiş. Kalamazdı. Net. Bence hemen gönderirlerdi. Montella bizi sabote ediyor, şimdi anlıyoruz. Takımı küçük görüyor. Kamuoyunu ciddiye almıyor. Tek derdi kovulup tazminatını almak. Avrupa Kupası sonrası gitmeliydi diyenlerdenim. Tazminat ne dakika durmam. Durdurmam demiş, iyi yayınlar demiş. %100 katılıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hemen gönderilmesi gerekiyordu. Ve şöyle bir mesajları kontrol ediyorum. Montella ile ilgili aynı bizim düşüncelerin kopyası geliyor. İlginç olan Montella'yı övenlerden hiç mesaj gelmedi. Ben onları da istiyorum.
2: Kırgınlar herhalde.
1: Ben onları da görmek istiyorum. Selam, Arda Güler'in fizik ücretsiz size yeterli mi fiziki demiş herhalde. Ben hala çok güçsüz ve yetersiz geliyor demiş.
2: Arda Güler Real Madrid'de 12 kilo kas kitlesi kazandı. Çocuğu Hulk'a mı dönüştürsün?
1: Ben kendisine artık katılmıyorum şu anda. Arda Güler makine gibi oldu. Zaten ölçümler de yapıldı kas kitlesiyle alakalı.
2: Diyor mu 12 kilo kas kitlesi almış çocuk. Zaten kısa boylu, yani Hulk'a mı çevirsinler çocuğu? Ne olsun, çok bir yere kadar kütle kazanabilir o da. Ben çok zayıf olduğunu düşünmüyorum.
1: Montella ile ilgili birçok mesajlar gelmiş. Biz de değerli dinleyicilerimiz.

0: Birbirimizle aynı fikirdeyiz. Daha da fazla tekrara girmeye gerek yok. Sevgili Alaca, milli karşılaşmamızı izledik maalesef. Buruk bir şekilde karşılaşmayı takip ettik. Sinir katsayımız da biraz yükseldi. Basketbol mücadelelerini Euroleague başladığı günden itibaren bütün maçları takip ediyorum. Beşiktaş mücadelesindeki iddia açısından vermiş olduğum tercih de son karşılaşmada isabet sağladı. Barcelona kazanır ve mücadele üst biter demiştim. Bir karşılaşma önce de Beşiktaş yener demiştim. Sana
1: attım. Bak abi, konuştuk öncesinde.
0: Ben Beşiktaş'ın deplasmanda kazanmasını bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Artık tamamen duygusal bir şekilde ibremizi öbür tarafa döndüreceğiz. Milli takım bize bir şey katmadı. Hatta
1: moral bozdu.
0: Moral bozdu. Sinir katsayımızı da yukarı çıkardı. Bugün basketbol kuşağında 13'te başlayan bir karşılaşmamız var. Es geçmek istemem. Birçok mücadelede seçenekler kısıtlı olarak açıklanıyor. Canlıdan bazı seçenekler açılıyor. Biz de onlara göre hareket edeceğiz. 13 kuşağındaki Yukatel Denizli Basket Tofaş mücadelesindeki oranlar şu anda açık.
1: Tofaş
0: 13'te başlayacak bu karşılaşma ile ilgili neler düşünüyorsun? Basketbol erken kuşağımızı konuşalım.
1: Tofaş geçen hafta ligde Bordo Bandırma'yı Yiğitcan Saybir'in tam sağ basketiyle son saniye yendi. Hafta içi Chemnitz Niners karşısında Euro Cup'ta önemli bir galibiyet aldılar. Bugün ben Denizli deplasmanında 84.5 sayı barajını açacaklarını düşünüyorum. Orada Bryce Jones olsun yeni transferlerden, Yiğitcan Saybir olsun. Önemli oyuncular var, bu sene rekabetçi kalabilirler playoff adına diye düşünüyorum. Bence deplasmanda 84.5 barajı aşılır.
0: Yukatel çıktığı ilk mücadelede Ali Apetkim'e konuk olmuştu. 85-81'lik bir mağlubiyet aldı. Tofaş'ta iç sahada Pizza Buz Bordo ile oynadı ve son saniyede kendi sahasından atmış olduğu şutla mücadeleyi 90-89 kazanan Tofaş oldu. Yiğitcan Saybir atmıştı yanlış hatırlamıyorsam basketi de. İnanılmaz bir basket attı gerçekten. Kendi sahasından öbür potaya uzak bir mesafe çaprazdan attı.
1: Sol eliyle.
0: Oyuncular da maçtan sonra inanılmaz bir sevinç yaşadı Tofaş cephesi. Ben de bu karşılaşmada Tofaş'ın mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Güncel oranda tatmin edecek seviyede 1.50 civarında bir oranı var. Kadro kalitesi olarak Tofaş'ı daha iyi görüyorum. 15-30 kuşağı Bursa Spor Türk Telekom mücadelesi bir tık daha güzel bir karşılaşma olarak ön plana çıkıyor. Bunu da konuşalım sevgili Alaca. Neler söylersin Bursa Spor Türk Telekom?
1: Telekom'un ilk karşıyaka maçı düşük skorlu geçti ama Bursa Spor tarafında o skoru yukarı çekecek isimler var. Javonte Liberty Freeman geçen sene çok kısa bir dönem Manisa'da tadı damağımızda kalan oyunculardan biriydi 2 sene önce. Döndü, ilk maçta da çok iyi gözüktü. Telekom da bence burada skor bulabilir. Ben toplam 162 ya da 164.5'tan açılan üst baremin aşılmasını bekliyorum bu karşılaşmada.
0: Neredeyse seninle aynı fikirdeyiz ama ben de burada ilk yarıya yönelmiş oldum. Birinci yarı 81 sayı üst. Oran şu anda güncel 1.70 açıklanmış, güncel oran 1.50. Ben bu karşılaşmanın ilk yarısında 81 sayının üstüne çıkılacağını düşünüyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bir karşılaşmamız daha kaldı ama kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra Esenler Erekspor Ali Apetkin mücadelesi.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
5: yere taşır. Toyota. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 18 kuşağı Esenler, Erekspor, Aliağa, Petkim mücadelesi son karşılaşmamız sevgili Alacı. İlk yorumu senden alalım. Esenler, Erekspor, Aliağa, Petkim mücadelesi. Aliağa çıkmış olduğu ilk karşılaşmada galibiyetini aldı. Esenler, Erekspor'da ilk çıktığı mücadelede mağlubiyet aldı, 88-79. Neler söylersin?
1: Evet, Esenler ilk hafta Körfez basketi yenilerek sürpriz bir sonuç aldı. Hala bir net bir galibiyet, 85-81 deplasmanda alınan. Bugün yine skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Burada deplasmanda değil, düzeltiyorum. Evde Denizli'yi yendi hala. Burada da 162.5 üstü önermek istiyorum. Hem Aliağa tarafına bakarak hem Esenler Erekspor'un elindeki kadro kalitesine bakarak bence üste gidecek bir maç olur.
0: Güzel bir karşılaşma gerçekten. Ben de mücadelenin üste gitmesini beklerim. Şöyle bir diğer seçenekleri de kontrol ediyorum. Başka bir alternatif çıkar mı? Sen burada maç genelinde yine üst dediğin için ben yine ilk yarıyı söylemek isterim.
1: Aha.
0: Benim buradaki tercihim birinci yarı 80 sayı üst beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Özellikle Esenler Erekspor'un yeni yapmış olduğu takviyelerde dış atışlarda başarılı bir takım gördüm.
1: Ya ilk maç biraz şeydi ama daha iyi olacağını düşünüyorum ben de.
0: Ben de. Tercihimde 80 sayı üst olur. Kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir efendim. Bunu da paylaşmak istedim. Basketbolda, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Yüksek oyun alan Avrupa'nın diğer liglerini kontrol ettiğimde İspanya'da bir mücadele var. 20-30 kuşağı Malaga-Tenerife karşılaşması güzel de bir mücadele. Sevgili Alaca, neler söylersin bu karşılaşma için?
1: Bence Malaga favori, öncelikle onu söyleyeyim. Malaga'da
0: 1.16'lık bir oran açılmış zaten. Yani
1: Malaga kazanır, üst kombinasyonu iyidir. Bol skorlu maç olur, Malaga da kazanır bence. Malaga kendi başına 90 sayı barajını aşacaktır zaten diye düşünüyorum.
0: 170 olarak açıklanmış, yani 170 sayı baremini geçer mi diyorsun?
1: Ben atarım o zarı.
0: Peki. Benim burada farklı bir tercihim olacak. Ben Tenerife takımının bu karşılaşmada 9 sayı fark yemesini beklemiyorum. 9 sayı fark yemezine açılan oranda şu anda 1.55 civarında gözüküyor. Tenerife tarafında kaldım. Tenerife ilk mücadelesinde 80-81 basket Zaragoza'ya kaybetmişti. Türk Telekom'la oynadılar daha sonra Avrupa 82, mücadelesi. 82-75 kazanan taraf oldu. Çok da kötü bir kadrosu yok.
1: Yaşlı mı?
0: Tenerife takımını yine kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Fransa Nancy şöyle karşılaşması 19 kuşağı.
1: Bu arada Fransa demişken dün Olise'nin attığı gol ekrana geldi de tekrardan bir bakmak isterim hakikaten.
0: Çok güzel, çatal atmış topu.
1: Yok, kalecinin yapacağı hiçbir şey yok, tertemiz iş. Nancy şöyle maçı, burada şölenin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de daha iyi bir sezon geçirdiler. Burada deplasmanda küçük bir handikapla şöyle kazanır diye düşünüyorum.
0: Alt üst baremlerini kontrol ettim ben de sevgili Alaca. 171.5 üstüne kadar açılmış seçenekler. Ben bu karşılaşmada 172 sayı olmaz diyorum.
1: Yani denenebilir.
0: Yani normal şartlarda bu iki takım kadrolarını kontrol ettiğimizde maçın 172'ye gitme ihtimali az gözüküyor. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Fransa'da yüksek oyun alan bir karşılaşmamız daha mevcut. Paortes-Dijon mücadelesi enteresan bir şekilde %52'lik bir oyun almış. 19-30 kuşağı. Neler söylersin bu karşılaşma için?
1: Bu bence üst maçı olabilir mesela. Paortes lige yeni döndü. Eskiden aslında köklü takımlardan biriydi. Dijon da yine bir düşüş dönemi yaşadı. Daha önce onların da önemli oyunculara sahip olduğunu görmüştük. Bence üste gidebilecek bir maç. Skorlu bir başlangıç gelebilir.
0: Paortes lige yeni döndü ama kadro kalitesi kötü olan bir takım değil. Takviyeler de yaptı. 3 takviye gerçekleştirdi Paortes. Ben yine enteresan bir şekilde iç sahada Dijon'dan 10 sayı fark yemez diyorum. Oran 1.40 civarında şu anda.
1: Denenebilir.
0: Yani Paortes iç sahada bir zahmet 10 sayıda fark yemesin yani. Onun dışında İtalya'da iki karşılaşmamız var. İkisi de yüksek oyun almış. Trento-Treviso.
1: Trento eski adıyla Treviso. Benetton Treviso'ydu biliyorsun.
0: Treviso gibi.
1: Tony Kukoc'un

0: oynadığı dönem
1: Toni Kukoc da inanılmaz bir oyuncuydu. İnanılmaz bir şutördü.
0: Euroleague şampiyonu olmuşlardı Benetton Trevizo'yla. Trento tarafında geçen sene koç ayrıldı biliyorsun. Tofaş'ın başına geçti şimdi. Yeniden yapılanma içerisindeler. Yeniden yapılanma dediğim kadronun eksenini koruyor ama koç değişti, şartlar değişti. Ben burada Trento'nun kazanacağını düşünüyorum.
1: Trento ilk mücadelesinde kazanmış. Treviso da ilk mücadelesini kazanmış. Roma Spor'a karşı 109-94'lük bir galibiyet almış. Alt üst baremini kontrol ettiğimde de 168'den açılmış ve 175 sayı üstüne kadar devam ediyor. Ben birinci yarı en alt baremden yine devam ediyorum. 83,5 sayı açıklanmış. Yani bu karşılaşma 175-180'lere gidecekse bir zahmet ilk yarı 84 sayı çıksın. Benim tercihim de bu olur. Birinci yarı 83,5 sayı üst seçeneği. Değerli dinleyenlerimiz, Almanya Ligi ile devam ediyoruz 17-30 kuşağı. Hamburg Rostock karşılaşması.
0: Hamburg Towers korkunç bir takım gerçekten. Geçen sene
1: oranı da iyi bu arada. Derken,
0: ligde kalmayı başarmışlardı. Euro Cup'ın dibine emir attılar yine geçen sene. Burada şimdiye kadar skorlu maçlar oynadıklarını söylemek mümkün değil. İşte ikinci hafta Chemnitz'e karşı 94-90 kazanmışlardı ama geri kalan maçlarda skor bareminin düşük kaldığını gördük. Burada açılan en yüksek alt üst oranından alta gidebilir. Yani 169,5 görüyorum. 169,5 altında kalabilir mücadele.
1: Enteresan bir şekilde Hamburg'un kendi evinde farklı yenilmemesini bekliyorum. Oranlar da çok tatmin edecek seviyede değil ama ben Hamburg bu mücadelede 6 sayı fark yemez diyeceğim Rostock takımına karşı.
0: Denenebilir.
1: Bir dinleyicimiz, abim yayınınız her gün Adana'da kesiliyor. Problem yaşıyoruz demiş. Hemen rejimize ilettim. Rejimizde teknik ekiple irtibata geçecektir. Adana yayınımızla ilgili mesajınız için de, bilgi mesajı için de teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz basketbolla ilgili bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar, Beşiktaş dün Barcelona karşısında maça aslında çok iyi başladı. İki tane anlamsız top kaybıyla momentumu kaybetti. Geçen seneki Euro Cup finalindeki kötü hücum performansını tekrarladı. Doğru, hepsi doğru. Halbuki yenildiği Valencia maçı dahil umut veren bir oyun vardı. Dün kadro zafiyeti belgelenmiş oldu. Bozkurt Cel Temen yazmış. Net katılıyorum.
0: Dün çok göz önüne çıktı bazı şeyler maalesef.
1: Ben Beşiktaş'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bir camia düşünün. Senelerce Euroleague'e girmek için bekliyor. Taraftarları bekliyor. Özel pankartlar hazırlanıyor. Salon yenileniyor. Ama sen Euroleague'de hiç Euroleague takım kadrosu kuramadın Sayın Başkanım.
0: Yok maalesef.
1: Yani spor sadece futboldan ibaret değil. Yani Beşiktaş'ta olup sadece basketbolla ilgilenenler de var. Allen Iverson geldiğindeki o dönemi hatırlıyoruz hepimiz.
0: Jeremy Williams, Allen Iverson'lar.
1: İnanılmaz bir taraftarı var. İnanılmaz bir salonu var. Ama bu kadro Euroleague kadrosu değil. Bu kadronun çok zor diğer takımlarla mücadele etmesi. Bu takıma en az 1-2 tane yıldız gerekiyor. Şu anda dün maçı ben de izledim. Beşiktaş sakatlıktan yeni çıkmış. Neredeyse 1,5 senedir oyun oynamayan Scottie Wilbeck'in eline bakıyor.
0: Evet.
1: O olmadan da hiçbir şey yapamaz. Başarı gelmez. Sayın Başkanım, yani yayınımızı da dinliyorsa bir basketbol sever olarak ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ama Beşiktaş'ın Euroleague'de başarılı olmasını istiyorum. Bu kadroyla olmaz.
0: Çok zor.
1: Koçun da büyük başarılara imza attı. Taraftarla bütünleşti. Ama Sayın Koç da yani bir kupa kaldırsın bir zahmet ya. 10 tane final oynadı, bir tanesini kazanamadı. 10 final.
0: Hep eli zayıf işte Fenerbahçe karşısında.
1: Doğru.
0: Biraz daha güçlü.
1: Ama bir tanesini kazansın sevgili alacak.
0: Evet.
1: Yani tamam eli zayıf da 10 tane finalde de bir tanesini kazan yani.
0: Burk Bresi kazanmalıydı bence mesela. Euro Cup finali.
1: Basın toplantılarında gergin bir tavır sergiliyor. Kendinden bahsediyor. Sırbistan milli takımından bahsediyor. Bize onları değil, biz, milli takımla alakamız yok bizim. Biz Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyoruz. Ve bu kadro kalitesiyle çok zor. Çok zor. Umarım başarılı olur. Bu arada bir sitemim de Beşiktaş taraftarına. Beşiktaş'ın Euroleague'e girmesini en çok isteyen komitede Euroleague federasyonuna baskı uygulayan takım kimdi sevgili Alaca?
0: Beşiktaş.
1: Hayır. Fenerbahçe'ydi.
0: Ha sen A lisansı hissedar evet. Takımları diyorsun. Tamam pardon.
1: Birçok takım Beşiktaş'ın o lige girmesini istemedi. Daha büyük takımların gelmesini istediler. Ama Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş'ın Euroleague'e girmesi için tam 5 kez dilekçe vermiş.
0: Fenerbahçe DFS'te kabul oyu verdi evet.
1: 5 kez dilekçe veriyor Fenerbahçe. Beşiktaş Euroleague'e gelsin diye.

0: Beşiktaş ilk Euroleague maçında taraftarlar Fenerbahçe'ye laf söylüyor. Ya böyle bir mantık var mı?
1: Değil mi? Ne alaka? Fenerbahçe yok ki sağda.
0: Euroleague mücadelesinde sen daha maç yeni başlamış Fenerbahçe taraftarına laf söylüyorsun. Hiç hoşuma gitmedi. Bu kadar destekte bulunan bir kulübe karşı böyle bir şey söylenmemesi lazım. Avrupa maçında Fenerbahçe'nin ne alakası var? Bu da benim sistemimdir.
1: Bunlar hep var ama maalesef.
0: Olmaması gerek. Fenerbahçe taraftarında Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı bunları yapmaması gerek.
1: Yok, %100.
0: Avrupa maçında ne işi var?
1: %100.
0: Beşiktaş her maçını Fenerbahçe ile oynadığı gibi konsantre olsa herkesi yener demiş. Fenerbahçe'ye karşı da bir tane şeyi yok yani bu takımda.
1: Basketbolla alakalı gelen bir mesaj değil bence.
0: Futbol mu?
1: Yani.
0: Katılırım o zaman.
1: Süper Kupa'da oynanan Fenerbahçe maçında iyi değildi çünkü Beşiktaş. O çok mantıklı. Ya
0: futbolda ise zaten Kadıköy'de son dönemlerde Beşiktaş'ın çok ciddi bir üstünlüğünü görüyoruz.
1: Yani evet.
0: Ve kötü olduğu dönemde de Beşiktaş'ın üstün olduğunu görüyoruz.
1: Redmond'la 10 kişi kalınan sene.
0: Değerli dinleyenlerimiz, basketbolda konuşmadığımız bir tercihimiz kalmadı. Yüksek oyun olan bütün karşılaşmaları konuştuk. Kısa bir reklam aramız geldi. Bir oksijen molasına çıkıyoruz. 4-5 dakikalık bir aramız var. Sevgili Vedat abi sizlerden gelen mesajlarla devam edecektir. Daha sonrasında futbol bülteniyle karşınızdayız efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 12.55 oldu saatler. Ben Vedat Parlak, Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte sizlerin karşınızdayız sevgili dinleyiciler ve gelen mesajlarınız var. Onları hemen hızlıca okuyalım, programın ortalarındayız. Mesajlara şöyle baktığımda hemen ilk gelen mesajın ismini de görmek istedim. Eren, sevgili Eren göndermiş. Diyor ki selamlar Euroleague'de basketbolcular arasında samimiyet çok hoşuma gidiyor. Mesela maç sonu herkes birbiriyle sarılıyor. Mike James'i herkes ziyaret ediyor, mesaj yayınlıyor. Futbolda böyle bir şey yok. Bu da basketbolun ne kadar elit bir oyun olduğunu gösterir demiş. Sevgili Eren düşüncesini de paylaşmış. Burak Bey, ben Nihat Çetin, merak ettiğim konu NBA'de 2-20'lik oyuncular dahi top sürerken Euroleague'de ve ligimizde neden top süremiyorlar bu oyuncular demiş. Burak geldiğinde yöneltirim tabii bu soruyu. İyi yayınlar. Dünkü futbolu nasıl buldunuz ve Barış Alper'in kendini yere atması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Sevgili İsmail göndermiş mesajı. Yani ya futbolla ilgili düşüncelerimizi aslında paylaştık ama ben de şöyle kısaca söyleyeyim. Bir kere yani milli takımın kaliteli oyunculardan kurulu olduğuna hiç şüphe yok. Dünkü oyun da aslında biraz bunu gösterdi. Ama çok kolay gol yiyen bir takımız. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani en basitinden çok kolay gol yiyoruz ve bu golleri yedikten sonra da onları çıkarabilmek adına riskler alıyoruz. Dünkü oyunda biraz böyle bir oyun oldu. 1-0'a kadar belki daha dengeli bir oyun vardı ama 1-0'dan sonra milli takımımızın gerçekten çok ciddi pozisyonları ve baskısı vardı. Şimdi rakip bu kadar kolay sana gol atabiliyorken, eğer sen rakibe hem kolay gol yiyip hem de gol atmakta çok zorlanıyorsun. Aslında buradaki çok net durum şu. Şimdi çok konuşuluyor. Bartu'dan vesaire birçok insandan bahsediliyor. Ama meselenin orta sahada olduğunu çok düşünmüyorum ben. Meselenin hücum hattında olduğunu da çok düşünmüyorum. Ya hücum hattı evet gol atmak konusunda sıkıntı yaşayabiliyor ama işte orada son vuruşları iyi olan bir golcü koyarsınız oraya ve bu sorunu çözebilirsiniz. Ama gerçekten ciddi savunma problemlerimiz var. Ya bunu net bir şekilde görmek lazım artık. Bunu bir söyleyeyim. İçimde kalmasın diye. Maçı bir teknik açıdan değerlendirmek için söyledim. Diğer tarafta Montella ile ilgili düşüncelerimi söyledim zaten. Eldeki kadro iyi bir kadro ama 2 yıldır bu kadro başarılara da doydu bir dönem. İşte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonu. Ya burada küçük değişiklikler, küçük dokunuşlar çok değerli diye düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Selam Ankara'dan İlyas. İyi yayınlar diliyorum. Montella şu saatten sonra sadece tazminata odaklanmış diyor. Peki. Teşekkür ederim. Milli takımda kaliteli oyuncularımız var ama bu kalitenin toplamı kadar güçlü bir takım göremiyoruz. O oyunculara ortak bir kimlik kazandırmak, sorumluluğu paylaştırmak ve birbirini tamamlayan bir bütün oluşturmak da teknik direktörün görevi. Maalesef şu ana kadar teknik direktörün bu katkısını yeterince göremedik. Elinizdeki yetenek umut veriyor ama sahadaki birliktelik güven vermiyorsa oyuncular kadar onları bir araya getiren anlayışı da sorgulamak gerekir demiş sevgili dinleyicimiz Enes Öncel. Evet, çok da güzel bir tespit. Sayın Montella Enes Ünal için fizik olarak hazır değil dedi. Baktım 9 maçın 8'inde oynamış, ilk 11 oynamış La Liga'da. Konferans Ligi'nde de 4 gol atmış. O hazır değil de kendi takımında oynamayan futbolcularımız mı hazır? Demiş, iyi yayınlar abiler demiş. Vallahi çok da haklı demiş Erdal Mutluer. Selamlar Aydın ben. Avusturya hariç hiçbir güçlü takımı yenemedik. Bu nedenle İlhan gibi çok ışık ve vadeden oyuncuları getirmek bir yenileme şart diyor. Peki. Montella'nın tercihleri ve tavrı gösteriyor ki tamamen gitmek istiyor artık, tazminatını bekliyor demiş bir başka dinleyicimiz. Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşayım. İtalya maçına Polonyalı hakem. Pazartesi günü oynanacak Uluslar Ligi maçını Marciniak yönetecekmiş sevgili dinleyiciler. Marciniak diye direkt soy ismini söyledim ya. Çünkü ismini okuyamadım. Gerçekten çok zor oluyor Polonyalıların ismini okumak. Ama galiba burada Simon desem yeterli olur. Simon Marciniak yönetecek, Polonyalı hakem. İtalya ile pazartesi günü oynayacağımız karşılaşmayı sevgili dinleyiciler, bunu da bilgi olarak aktaralım. Ve artık yavaş yavaş programın ikinci yarısı başlamak üzere sevgili Ozan, Burak ve ben günün maçlarına bakmaya başlayacağız.
1: Değerli dinleyenlerimiz, artık yavaş yavaş futbol bültenine doğru girişimizi yapacağız. Montella ile ilgili de maalesef bekledim ama bir tane olumlu mesaj alamadım. Daha önceden mesajlarını gönderen değerli dinleyicilerimiz. mesajlarını göndermediler. Montoya'nın arkasında kimse durmadı bugünkü yayınımızda. Demek ki biz de cam ekrandan değil, mücadeleleri canlı olarak takip ediyoruz. Stadyuma da gidiyoruz. Bunun bilgisini de paylaşmış olalım. Nokta isimli bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Yani canlı yayında bu mesajın okunmasını mı beklediniz? İlginç bir mesaj gerçekten. Yani böyle bir mesaj canlı yayında gönderilmez. Söylüyoruz da, hukuki departmanımız var. Siz bu mesajı bizim canlı yayınınızda okumamızı mı istiyorsunuz? İlginç gerçekten. Gerçekten ilginç. Sevgili Araca, bugün Grup 3 mücadelesi, Grup 1 mücadeleleri mevcut. İspanya, La Liga 2 ve hazırlık karşılaşmaları var bültenimizde. Onun dışında da Ankara'da TSYD Kupası mücadelesi mevcut. 19 kuşağı. Erken saatleri kontrol ettiğimizde de İspanya 2 ile başlıyoruz.

0: Açılış mücadelemiz 15 kuşağı. Dün çalışarak geldim. Bültenimiz de zayıf olduğu için biraz daha fazla baktım, araştırdım. Albacete Eibar mücadelesi açılış karşılaşmamız 15 kuşağı.
1: Eibar'ın galibiyet oranı çok iyi. Şu anda La Liga 2'de şampiyonluk kovalıyorlar. Son maçlarının hepsini kazandılar. Son 6 maçlık bir galibiyet serileri var be.
0: Oynadığı takım da ligin en altında yer alıyor. 7 maçta 0 galibiyet, 1 puan sadece Albacete.
1: Şimdi geldi Eibar'a bu orandan oynama. Tuzak gibi geldi bir yandan da ama...
0: Bu nasıl bir orandır gerçekten?
1: 2.40.
0: Bu neye göre açılmış bu oran?
1: Bilmiyorum.
0: Gel gel mi yapıyorlar bize?
1: Valla gel gel yapıyorlar da ben gideceğim gibi çok hoşuma gitti açıkçası.
0: Bu gel diyorsa gideceğim zaten. Ne yapacağım başka?
1: Gel gel diyorum ben gideceğim galiba.
0: Valla sevgili alacağı çok güzel bir oran. Ben de çiftesi bile ideal geldi bana. 1.40'a yakın bir oranı var.
1: Valla ben çifteyi falan bilmiyorum ama hakikaten Eibar'ın 1.40'lık oranı bana çok cazip geldi.
0: Şu 2.40 an... oran.
1: 2.40 düzeltiyorum. Çok cazip geldi.
0: Yani bu 2.40 oran varken o çifte de bana hiç şey hitap etmedi açıkçası. Ben de maç sonucu 2 derim burada.
1: Alınmaz mı bu risk?
0: Ya da deplasman takımı 1.5 gol üstü. Hemen onu da kontrol etmek isterim.
1: 2.23.
0: Yani 2-2 falan bitse de kupon gelir.
1: 2.23.
0: O da çok iyi oran. Eibar'ın maçları açılış mücadelesinde Tenerife kaybediyor 3-1. Valladolid 1-0. Andorra deplasman 1-0. İçeride Granada 3-0. Celta Vigo 2 4-0. Eldense deplasman 2-1. Son maç Las Palmas 3-2. Yani bu takım ligin açılış mücadelesinde iç sahada Tenerife kaybettikten sonra oynamış olduğu 2-4-6 maçın 6'sında kazanıyor.
1: Gollü de galibiyetler.
0: Arambari teknik direktörü. Maç sonucu 2 diyeceğim ben de sevgili Alaca. Ve o kadar yüksek bir oran açıklanmış ki.
1: Kuponuma eklemeyi
0: yani düşünüyorum. Kupona bu orandan dolayı eklenebilir.
1: Ben şu an ekledim, arkada diğer maçlarla bir kombin yapmayı bekliyorum ya açıkçası.
0: İlk konuştuğumuz karşılaşmam da bu. Ama Eibar'ın oranı gerçekten oynamış olduğu futbola göre anlayamadım. Dün de kontrol etmiştim sevgili Alaca. Çok ciddi bir eksik de gözükmüyor takımda. Yok yani.
1: Yani çok iyi oran. Çok
0: bizim
1: iyi oran.
0: Tercihimiz maç sonucu 2 oldu. Orandan dolayı efendim. 17-15 kuşağı Almeria Burgos mücadelesi.
1: Yani ligin iki iyi takımı burada Almeria evinde çok iyi gözüküyor. Onu söylemek lazım. Şimdiye kadar hatta istatistiklerini vereyim. Geride kalan 7 maçta evinde 3 maç oynadı. 3'ünü de kazandı Almeria. Yalnızca 2 gol yedi burada. Burgos tarafı deplasmanda ligin iyi takımlarından biri değil şimdiye kadar. Ortalama bir performansları var. Almeria evinde kazanabilir sanki denemeye değer. Geçen hafta da Mallorca'yı yenmişlerdi deplasmanda. La Liga'ya çıkmak açısından hayli iddialı bir takım. Ben Almeria denemesi yapılabilir diye düşünüyorum. Ama oynamazdım.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim ben de bu karşılaşma için. Yakışıyor da 2 ya da 3 gol bandına. 19-30 kuşağı Cadiz Leganes karşılaşması. Güzel bir mücadele. Ben iki takımda gol atar diyorum. Bu karşılaşma Esport ya da Esport Plus'tan canlı olarak da yayınlanacak.
1: Yani Cadiz çok gol yiyen bir takım. Leganes biraz daha dengeli bir görüntüde. Karşılıklı gol var denenebilir. Leganes biraz daha iyi bir takım ama deplasmanda gol yiyebilir.
0: Hissiyat olarak bu söylediklerimin de bugün geleceğini düşünüyorum. Yalnız dün Türkiye bana çok ciddi bir zarar verdi sevgili Alaca. Bir gol nasıl atamadınız ya? Boş kaleye 3 pozisyonda gol atamadı.
1: Merih Demirol'un ilk yarıda
0: evdeki koltuğu kıracaktım az kalsın sinirden yani.
1: Merih Demirol'un ilk yarıda kaçırdığı bir pozisyon var. Bomboş kale.
0: Öncesinde de 4.76'lık oran geliyor. Gol vardan kupon yatıyor. Ve milli takımımız yani. Yapacak bir şey yok. Sabadell Andorra mücadelesi. Andorra takımı ligin açılış mücadelesinde 5-1'lik bir galibiyet aldı. Daha sonra da takımın son maça kadar yüzü gülmedi. Son maçta da burada canlı yayında Granada Andorra maçında Granada demiştik biz. Ben maçı canlı olarak takip ettim. Kuponuma da aldım. Kendi evinde Andorra'ya yenildi Granada'da. Andorra gol atabilen bir takım. Ben iki takımda gol atar diyorum bu karşılaşmada. İç sahada Sabadell'den gol bekliyorum.
1: KG var tercihine katılıyorum. Andorra ligin en çok gol yiyen, aynı zamanda en çok gol atan takımlarından biri. Hatta tescilli olarak en çok gol yiyen takım, en çok gol atan 6 takımdan da biri. İki takımda gol atar denenir bence burada.
0: Abiler iyi yayınlar, iddia platformlarınızı, kuponlarınızı nereden görebiliriz şeklinde mesaj geldi. YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri ismiyle iddiaya yansıyan kuponlarımızı görebilirsiniz. YouTube'da da 3. sezonumuz oldu. İlk başladığım kitleyle neredeyse devam ediyorum. Çok da güzel dostluklarım oldu. Açıkçası sosyal

0: Medya üzerinden bu kadar sıkı dostluklar kuracağımızı tahmin etmezdim. 3 senedir aynı kitleyle neredeyse devam ediyorum. Gelmek isteyenler de buyursun gelsin. YouTube platformu üzerinden gerekli bilgileri alabilirler. Burak Alaca da YouTube'un yavaş yavaş zirvesine doğru çıkmaya başladı yapmış olduğu programlarla. Tebrik ediyorum seni de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Daha iyi de olacak inşallah.
0: Özellikle basketbolda vermiş olduğun tercihler, tahminler, Beşiktaş taraftarı olmana rağmen yapmış olduğun yorumlar ben dahi izliyorum.
1: Objektiflik.
0: Yani senle aynı programı yapıyorum zaten. Bir de üstüne yayınını da ben dahi izliyorum yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyicilerimizin de net takip etmesini talep ederim. Hollanda ile devam edeceğiz. Bu kadar övgüden sonra seni Hollanda 2'ye götürüyorum sevgili Alaca.
1: Gol yağmuru.
0: Tapos Maastricht mücadelesi. 17-30 kuşağı %20'lik bir oyun alan karşılaşma.
1: Hemen takımların durumunu bir kontrol ederek başlayalım. Maastricht yine ligin şu anda zirveye oynayan, ilk iki hedefleyen takımlarından biri doğrudan Eredivisie'ye çıkmak için. Oss tarafında da tam tersi bir görüntü var. Az önceki Eibar maçı gibi ligin sondan ikinci sırasındalar. Burada Maastricht galibiyetine yine 2.40 üzeri bir oran var. Bugün ciddi tahrik ediyorlar. Bunda mesela gel diyorlar, gideceğim galiba.
0: Ben buna gitmem.
1: Son haftalarda Maastricht kötü tabii.
0: 2.5 gol isteyeceğim bu karşılaşma için. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir efendim. 17-30 kuşağı Vitesse Nakbreda karşılaşması. Bu çok daha güzel. İki köklü takım, Hollanda'nın köklü takımlarıdır. Senin yorumunu alalım. Ben iki takım hakkında bilgi vermek gerekirse Vitesse 8. Nakbreda 9. İki takım da 13 puan topladı. İlk tercihim Vitesse maç sonucu 1. Alternatif tercihim de TGS 2 ya da 3 gol bandı. Bu arada Vitesse'nin yener oranı 2.65. Çifte oranı 1.45. Çifte daha garanti gelir bana.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Vitesse'nin evinde 1.5 gol yeme ortalamasıyla oynadın. Nakbreda'nın da deplasmanda ortalama 2 golle oynadığını düşünecek olursak KG var ve 2.5 üst derim mesela bu maça.
0: 21 kuşağıyla devam ediyoruz. Almeria City, Volendam karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, takımları kontrol ettiğimizde Almeria City ev sahibi takım ligde ikinci sırada. 8 karşılaşmaya çıktı 16 puan. Lider 9 karşılaşmada 22 puan Herakles. Volendam ligde 11. sırada deplasman takımı 8 karşılaşmada 12 puan artı 4 averajı bulunuyor. Normal şartlarda sevgili Alaca oynamış olan futbolu kontrol ettiğimizde oynanmış olan futbolu kontrol ettiğimizde Almeria City çok önde burada. Oran güncel 1.68. Ben bu oranı bir tık daha yükseltmek isterim. 1 ve 1.5 gol üst oran 1.86'ya geliyor. İddiada da son dönemde 1.85, 1.90, 1.75, 1.78 oranlar bende isabet sağladı. 1.86'dan kuponumu alacağım bu karşılaşmayı. Almeria City kazanır olarak.
1: Burada Volendam Ligi'nin en çok gol yiyen takımlarından biri. 1 ve 1.5 üst bence iyi tercih, katılırım.
0: 1 ve 1.5 gol üst oranı 1.86 şu anda Almeria City'nin güncel orandır. 21 kuşağıyla devam ediyoruz. Den Bosch Dortrek karşılaşması.
1: Bakalım bakalım bakalım hemen. Den Bosch yine uzun zamandır Eredivisie'den uzak kalan, 2010'ların başında orada gedikli takımlardan biriydi. Ligin şu an kötü bir noktasındalar. Dordrecht yine benzeri bir pozisyonda. 16 ve 17. sırayı paylaşıyorlar. Dordrecht çok gol yiyen bir takım. Burada Den Bosch'un evinde 2 gol bulması bence fena bir tercih olmaz. Son maçlarda çok fazla puan kaybettiler. 2 hafta önce Helmond karşısında alınan galibiyet haricinde çok ciddi bir mağlubiyet serileri vardı. Bence evlerinde 2 gol bulabilirler. Burada bir reaksiyon da gelebilir diye düşünüyorum.
0: Ben de 2.5 gol atlayacağım bu karşılaşmada. Hiç takip edeceğim de bir maç sınıfına girmedi. 21 kuşağı FC Eindhoven De Graafschap mücadelesi sevgili Alaca.
1: De Graafschap'ta kötü bir takım. Çok gol yiyorlar. FC Eindhoven iyi bir seriden sonra geçen hafta Nakbreda'ya kaybetmişti. De Graafschap tarafında da bir kıpırdanma var. Son haftalarda çok fazla gol yemiyorlar. TGS 2-3 aralığında kalabilir bu
0: ben
1: maç.
0: De. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Oran olarak da diğer seçeneklere göre çok daha yüksek bir oranı var TGS 2 ya da 3 gol bandının. Hollanda'daki son maçımız, sonrasında reklam arasına gideceğiz. Walwyk Emmen mücadelesi 21 kuşağı. Ligde şu anda ev sahibi Walwyk 7. sırada 8 karşılaşmada 13 puan. Emmen ligde 6. sırada 8 karşılaşmada 15 puan topladı. Artı 7 averajı bulunuyor Walwyk takımının. Artı 1 averajda Emmen'de. Valvik sanki bu karşılaşmada iç sahada oynayacağı için biraz daha önde gördüm. Güncel oran 1.75. Maç sonucu 1. Valvik kazanır diyeceğim ben.
1: KG var 2.5 üsteyim ben de bu maçta. Gollü bir mücadele bekliyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga 2 ve Hollanda'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasına gidiyoruz dedik. Rejimiz biraz daha devam edelim. Süremiz var dedi. Peki biz de devam edelim o zaman. Değerli dinleyenlerimiz, rejimizle bir iletişimimizi reklama şimdi gidelim dedi. Peki reklama gidelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Umran Oto Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister işler ol.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
7: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
11: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Rejimizde Adana ile ilgili gelen bir mesaj üzerinde çalışması üzerine haber verdi, bilgisini verdi. Teşekkür ederiz kendisine. Adana ile ilgili mesajlarınızı da rejimize ilettik. O da teknik ekibimizle irtibat halinde. İyi hafta sonları ve iyi yayınlar. Antalya'dan Metin, Radyo Spor'un siz değerli programcıları ve yayına aldığınız yorumcuları sayesinde aylardır bir dakika bile televizyon izlemek zorunda kalmadım. Milli takımın ve ülke futbolunun ne halde olduğunu öğrenmek için kendimi şanslı hissediyorum. Tek başıma yaşadığım şu hayatta evde ekstra bir ses, nefes olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum demiş. Değerli dinleyenim Meccat, Metin Bey herhalde ismi. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Size de bu sesimizi geçirebildiysek, sizi mutlu ettiysek bize de ne mutlu diyorum. Ozan abi iyi yayınlar. Söylemiş oldukların A'dan Z'ye doğrudur. Altına imzamı atarım. Objektifliğe devam abi demiş. Sağ olun, var olun. Objektifliğe tabii ki de devam edeceğiz. Kötü oynayan bir takımı, kendi takımımız da olsa onu övüyorsak eğer, zaten bir problem var demek.
12: Yere varamayız o şekilde.
11: Git o zaman o takımın radyosunda çalış derim ben de. Mesela. Yani burada bir takım olumsuz bir futbol oynadığını o takımı anlatıyorsak eğer, bir sıkıntı vardır. Ben sevgili Alaca dahi kendi takımını öne çıkarsa ben rahatsız olurdum. Benim program arkadaşım daha yapsa rahatsız olurdum. Montoya ile ilgili birçok mesajımız geliyor. Sizlerle aynı fikirdeyiz. Kolay gelsin Ozan kardeşim. YouTube'da yeni yorumların 3-4 Ekim yok mu selamlar demiş. Grup var. Grupla devam ediyoruz efendim. Orada biraz daha Şampiyonlar Ligi ile

0: ilgili yorumlarımı yapıyorum. Ama grubumuz 3 senedir aktif olarak da devam ediyor. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın 4 yıldızı var. Hmm. Monteya İtalya'ya hayat verdi. Adamlar bizden aldıkları moral ve ilk 11 ile Fransa'ya kafa tuttu. Sevgiler saygılar Manisa'dan Yenal Bey demiş.
1: Küçültmeye doyamadınız derken şunu söyleyeyim
0: mesela. İroni yapmış herhalde.
1: Almanya'nın da 4 yıldızı var ama Yunanistan yendi. Oluyor demek ki.
0: İtalya'nın son dönemdeki kadrosuyla eski dönemdeki kadrosunu kıyaslayamazsınız zaten.
1: Bahsettiğiniz yıldızların sonuncusu 2006'da takıldı tam 20 sene önce.
0: E tabii ki. Del Piero'lar, Totti'ler, Luca Toni'ler, kalede Buffon'lar, Nesta, Cannavaro,
1: Maldini.
0: Şimdi o kadroyla bu kadro bir mi? Olmaz.
1: Zambrotta.
0: Efsane kadroydu yani. Gattuso vardı yine orta alanda. Bambaşka bir İtalya
1: Christian
0: vardı.
1: Christian Vieri'ler.
0: Hani o kadroyla bu kadroyu tabii ki de kıyaslayamayacağız.
1: Totti'yi bile saymadık öyle bir kadro.
0: Söyledim Totti'yi direkt.
1: Doğru.
0: Karakterdir. Es geçmem.
1: Büyük adamdır.
0: Değerli dinleyenlerimiz, hazırlık karşılaşmalarıyla devam ediyoruz. İddiaya yansıdığı için daha sonrasında da Uluslar Ligi'ne tekrardan dönüş yapacağız. Sevgili Alaca, seni nereye götürüyorum biliyor musun? Çok uzak bir yere götürüyorum.
1: Ankara'ya.
0: Yok. Hazırlık maçı. Ankara'da ne işimiz var?
1: Ben TSD kupası hayal etmiştim, pardon.
0: Hindistan'a götürüyorum seni.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet. 17 kuşağı.
1: Mumbai United.
0: Hindistan, Brezilya. Hazırlık maçı dünya takımları.
1: Şimdi Brezilya burada biraz rotasyona gider. Gösteri maçı olacağını da tahmin ediyorum. İlginç bir şey söyleyeyim mi? Bence bu maç karşılıklı gole gidebilir Hindistan'ın evinde. Gösteri maçı. Bu çok anlamlı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Bu Brezilya milli takımının Hindistan'da bir turneye gitmesi gibi bakıyorum. Kestirmesi zor. Gollü olabilir.
0: 3.5 gol üstüne dahi 1.16'lık bir oran açıklanmış.
1: 3.5 alt deneyip şaşırtalım herkesi.
0: Onu da deneyemeyeceğim Hindistan'a karşı. 4.5 üst derim. 1.51'lik oranı var ama kuponumu almam ben de bu maçı.
1: Hindistan'ı hafife alma abi, geniş rotasyon. 1.5 milyar insan var.
0: Hindistan hazırlık maçlarını bir söyleyeyim o zaman sana.
1: Eyvah eyvah.
0: Hindistan 6, Bhutan 1. Jamaika 2, Hindistan 0. Zimbabwe 1, Hindistan 0. Tacikistan 3, Hindistan 1. Yani Hindistan takımı...
1: Temel fıkrası gibi.
0: Bhutan takımına karşı aldığı 6-1'lik galibiyetten sonra... Galibiyeti unutmuş.
1: Kriketle devam etsinler ya.
0: Ben maçın 4.5 üstüne gidip Brezilya'nın kazanmasını beklerim ama o oranda tatmin edecek
1: seviyede değil. Ben şeyi merak ediyorum. Hindistan'la Brezilya arasında hazırlık maçını kim hangi akıl ayarladı acaba?
0: Onu bilemiyorum. Rusya Namibya karşılaşması yine iddiaya yansıdığı için konuşacağız. 18 kuşağı sevgili Alaca.
1: Rusya'nın kazanacağını düşünüyorum. Herkes
0: Rusya'nın gider. Oranı kapalı.
1: Doğal olarak. Namibya nerede mesela? Afrika kıtasının bir ülkesi mi?
0: Kendisi. Doğrudur. Colin Benjamin hocaları.
1: Ben sana bir şey söylemişim mesela.
0: Afrika kıtasından bir ülkedir.
1: Maç Rusya'da mı?
0: Rusya'da.
1: Bu adamlar Ekim ayında mesela 5 derecede nasıl Afrika'dan gelip burada maç yapacaklar, ben bunu düşünüyorum. Sağda hipotermi geçiren oyuncular olabilir Allah korusun. Eğer
0: varsa... Ekaterinburg Arena'da 5 derece gerçekten hava sıcaklığı.
1: Şimdi mesela burada Allah göstermesin, özel bahislerde var mı mesela? Namibyalı bir tane oyuncu hipotermi geçirir. Ne bileyim, soğuk algınlığına kapılır gibi. Bunu ne diyeceğim ki ben bunu?
0: Adamlar kalın başlamış. Kış çorabı giyer mi var?
1: Giyer abi. İçlik giyer, her şey. Termal içlik giyer mesela, anladım. Ne diyeyim ki ben bu maça şimdi Allah aşkına?
0: Peki. Benim burada bir tercihim olacak. Birinci yarıyı Rusya kazanır, 1.30 oranı var.
1: Ya Rusya zaten bir şeyse adamları eksi 10 derecede yakalamışken iki yarıyı da kazansın zaten. Alışıklar derisi.
0: Ona da bakalım. İki yarıyı da kazanır seçeneği açıldıysa bu arada güzel seçenek ama kapalı. Kapalı olarak gözüküyor.
1: Bunları kim ayarlıyor ya?
0: Birinci yarı ev sahibi 1.5 gol üst oranı da 2.13. Birinci yarı ev sahibi 0.5 gol üstüne baktım ama onu da kapalı tutmuşlar. Ben Rusya'nın gol atmasını beklerdim ilk yarıda.
1: Arada şey enteresan değil mi? Namibyalı oyuncular hani Afrika'nın ortasında bir yerdeyse şayet 5 derecede nasıl oynayacaklar? Öyle bir alışkanlık var mıdır?
0: Onları da onlar düşünsün derim.
1: Doğru söylüyorsun.
0: 21 kuşağı Kanada-Peru mücadelesi. Daha güzel
1: daha
0: bir maç.
1: Daha kabul edilebilir bir... Güney Amerika kıtası. Güney Amerika Kuzey Amerika kıtası karşılaşması. Karşılıklı gol olmasını bekliyorum. Kanada'yı Dünya Kupası'nda izledik. Çok iyi bir savunma takımı değil ama hücumda Jonathan David, Promise David, Kyle Larin gibi önemli oyuncuları var. Peru tarafı son yıllarda, son 10 yılda çok ciddi şey kaybetti Güney Amerika futbolundaki yerinden. Lakin Peru Peru'dur. Deplasmanda gol atabileceklerini düşünüyorum.
0: Güney Amerika Copa Amerika'da oynamış olduğu 3 karşılaşmayı kontrol ettim. Peru 0, Şili 0, Peru 0, Kanada 1, Arjantin 2, Peru 0. Hiçbir galibiyet alamayan Peru takımı görüyoruz. Kanada takımının kadro kalitesini ben daha önde görüyorum. Jonathan David dediğin oyuncu da son dönemde aşırı formda.
1: Atletico'da oldu gibi.
0: Atletico'da iyi işler yapıyor. Ben buradaki tercihim ev sahibi

0: takımdan yana, maç sonucu 1 ve 1.5 gol üst dediğimiz zaman 1.61 seviyesine geliyor. Benim tercihim o olur.
1: Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bence Jonathan David 2 seneye Türkiye'ye gelir.
0: Jonathan David Fenerbahçe'nin de gündemindeydi ama Atletico Madrid devreye girdiği anda alıyor. Yine sol açıklarını da almıştı Fenerbahçe'nin gündemindeki.
1: Lookman
0: da ara ara kesik yiyor takımda.
1: Orada net bir rotasyon yok. Şimdi Alvarez yok diye Jonathan David oynuyor.
0: Bence Alvarez de döndü.
1: Bir ufaktan oynatma.
0: Bir zahmet dönsün yani.
1: Başka çare yok ki.
0: Fil dişi sahili Kamerun maçı 22 kuşağı sevgili Alaca. Ben iki takımda gol atar diyeceğim.
1: İki takımda gol atabilir. Bence fil dişi kazanır. Fil dişin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
0: Eskiden fil dişi Kamerun mücadelesini yorumlarken bir tarafta Didier Drogba, öbür tarafta da Samuel Eto'o vardı. Ve ne oyuncular vardı?
1: Zokora'sı, Cervinho'su, Solomon Kalou'su,
0: Kader Keita'sı,
1: Essien.
0: Fil dişi sahillerinin kadrosu çok iyiydi. Konsol oyunlarında o dönem full fil dişi sahilini alırdım. İyi bir kadroları vardı. Gol var diyeceğim. Bu arada Kamerun da Etolu dönemde iyiydi.
1: Kamerun deyince benim aklıma Abubakar geliyor her şeyden önce. O Dünya Kupası'nda hatta şırtma golü Sırbistan'a falan.
0: Abubakar da büyük topçuydu ama disiplinsiz bir oyuncuydu.
1: Büyük insan değil ama büyük topçu.
0: Büyük topçuydu.
1: Evet.
0: Milli takımımızda düşünsene Abubakar'ın prime dönemi gibi bir oyuncu olduğunu.
1: Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim abi. Mesela belki çok tepki çekecek ama kapasite olarak ben Abubakar kadar değişik bir santrfor geldiğini
0: görmedim. Ben de pek görmedim.
1: Alıyor, götürüyor, şut kabiliyeti, kendi golünü yapabilen
0: şut var. Dribbling hava topu var, dribbling var, teknik var, dar alanda çalım da var.
1: 10 numaraya koy oynar mesela.
0: Abubakar farklı bir top. Çok beğendiğim oyuncular arasındaydı.
1: Ya mesela şöyle bir şey söyleyeyim mi? Kariyeri boyunca 5 büyük ligde hiç oynamamış olması kendine ettiği çok büyük bir ihanettir bana.
0: Net katılıyorum yorumuna. Arjantin, Burkina Faso, Arjantin'de de Messi emekliliğini ilan etti.
1: Olmadı ya.
0: Niye? Yeter.
1: Messi olmadıktan sonra şimdi hiçbir Messi kalmadı benim için Arjantin.
0: Yeter. Artık yeni jenerasyon gelsin yeter.
1: Niko Paz'a vermişler bir de 10 numaralı formayı. Yapmayın abi, emekli edilmiyormuş FIFA'da. Emekli etmeyin ama kimse almasın ya. Maradona'dan Messi aldı, bitti. Bir daha onlardan gelmez kolay kolay. Gelene kadar vermeyin abi. Pas çok
0: Arjantin iyi. Arjantin milli takımı 10 numaralı formasını senelerce hiç kimseye vermedi.
1: Mesela?
0: Kime verdi biliyor musun?
1: Messi'ye.
0: Yok.
1: Şu an mı?
0: Eski döneminde. İlk alan oyuncu oldu.
1: Maradona mı?
0: Maradona'dan sonra.
1: Agüero mu?
0: Ortega.
1: Ariel Ortega.
0: Başkasına da vermediler. Kaldırılması gerekebilir 10 numaralı formanın.
1: FIFA'da yasakmış. Normalde öyle teşebbüsleri olmuş ama boş da bırakabilirsin. Niko Paz niye atlıyor mesela? Bence iyi oyuncu ama. Ya 20 yaşında Messi'nin formasını sırtına almak her babayı dinarcı değil ya.
0: Katılıyorum yorumuna. Maçla ilgili tahminin?
1: Tepkiliyim. Arjantin rahat kazanır bence. Çok gollü maçlarını görmüyoruz Arjantin'in. Arjantin kazanır 4.5 alt diyeceğim. Arjantin artık eskisi kadar ilgimi çekmiyor. Messi olmayacaksa şayet.
0: 1.5, 2.5, 3.5 gol alt açılmış. 3.5 gol üstü ve Arjantin kazanır oranı 1.72. 4.5 gol altı kapalı tutmuşlar sevgili alacak.
1: 3.5 altla kombinleyince ne yapıyor?
0: 3.5 gol alt ve alt mı diyorsun?
1: Evet. Alt ve Arjantin.
0: Hemen onu da hızlı bir şekilde kontrol ediyorum. Alt ve Arjantin 1.89. Daha yüksek.
1: Tamam, bereket versin.
0: Yani burada en güzeli aslında 1 ve 2.5 üst ama oran 1.23.
1: Ya bu Güney Amerika takımlarını biliyorsun, maçı 1-0'a 2-0'a bağlama işi var. Burkina Faso ne kadar cevap verir bilmiyorum mesela.
0: Bir de gece 3'te başlayacak bir karşılaşma, takip etme şansımız da yok. Kupona yazmayız, geçer gideriz.
1: Messi'nin yapacak jübile maçı da 6 Ekim'de Benin'e karşı. Olaytan oynayacak karşısında.
0: Messi benim düşünceme göre tartışmasız dünyaya gelmiş geçmiş en iyisi. Tartışmasız.
1: Bence de tartışılmaz. Ya
0: bundan 50 sene önceki futbolla bu zamanki futbolda kimse kıyaslamaz.
1: Bir de Messi.
0: Eski büyüklerimiz her zaman Maradona diyor. Saygı duyuyorum ama bu dönemdeki futbolla öyle eski dönemdeki futbol aynı değil.
1: Ben sana başka bir şey söyleyeyim abi. Bence o tartışmada Messi ve Maradona olur ama Ronaldo'yu ben Messi ve Maradona'nın ortasında 3. olarak yazmam mesela.
0: Maradona'ya sordular. Maradona da Messi dedi bu arada. Maradona da Messi dedi.
1: Keşfeden odur zaten ama dediğim gibi ben mesela Ronaldo'yu Messi Maradona tartışmasının arasına yazmam.
0: Ben Messi'nin 17 yaşındaki bir turnuvasını izlemiştim. Nijerya ile finale kaldılar. 17 yaş altı Dünya Kupası. İkinci de ödülü alan Mikel Obi oldu.
1: Chelsea Trabzonspor'da da oynadı sonra.
0: Üçüncü de Taiwo olmuştu.
1: Bursa Spor'da
0: Taiwo. Messi de altın ayakkabıyı almıştı. Ve o dönemde dahi topu ayağına aldığında 4 kişiyi 5 kişiyi geçiyordu. Ben öyle bir futbolcu görmedim.
1: Hep öyle bir şey söyleyeceğim.
0: En büyük yetenek de Ronaldinho derim.
1: 39 maçın 39 yaşında Dünya Kupası'nda İngiltere'deki oyuncuları perperişan etti bu adam.
0: İnanılmaz.
1: 39 yaşında
0: inanılmaz.
1: Turnuvanın en iyi iki kadrosundan biriydi Fransa ile birlikte İngiltere. Perperişan etti.
0: Futbol için doğmuş bir oyuncu gerçekten. Boy yok. fizik yok. Ona rağmen dünyanın en büyüklerini dize getiriyorsun. Böyle bir oyuncu bir daha zor gelir.
1: Futbolun Messi'dir.
0: Amerika Meksika.
1: Güzel
0: sabah
1: maç.
0: Sabah 5.
1: Güzel maç.
0: Güzel maç.
1: TGS 2-3.
0: Ben de gol var derim bu karşılaşmayla ilgili. Şöyle bir kontrol ettiğimizde de oranlar açısından iki takım da gol atar oranı şu anda güncel
1: 1.80.
0: 1.50.
1: İyi var.
0: Yine 1.80 vermezler bu maça. İkinci yarı karşılıklı gol var 2.84. Birinci yarı karşılıklı gol var da yine 2.80 civarında.
1: Ben Meksika'yı Dünya Kupası'nda beğenmiştim şahsen. Bence biraz diş geçirebilirler.
0: Quinones, İki takım da gol atar burada en ideal tercih oluyor.
1: Denenebilir.
0: Bir dinleyicimiz Ronaldo üstüne tanımam tek geçerim demiş.
1: Brezilya Ronaldo.
0: Brezilya Ronaldo mu yoksa Cristiano Ronaldo mu?
1: Cristiano Ronaldo'yu çok takdir ediyorum ama Messi ile karşılaştırmak benim içime sinmiyor. Bilmiyorum, saygı duyuyorum görüşünüze ama benim için o sayfada değil.
0: Kürşat Bey, arkadaşlar inanın seyretseydiniz Lefter ne Messi'ye ne Ronaldo'ya telefon kulübesinde top göstermezdi emin olun demiş.
1: Kürşat Bey kaç yaşında acaba, merak ettim şu an.
0: Bilemedim. Saygı duydum yorumuna. Selamlar, muhabbetiniz bol olsun. Leao'nun 7 numarayı giymesine ne diyorsunuz demiş. Ben olmaz diyorum.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Nasıl Nico Paz'ın 10 numarasında sıkıntı bence yanlış olduğunu düşünse, bence Leao'nun ya da Ronaldo'nun formasını hemen birinin alması da yanlış.
0: Şimdi Cristiano Ronaldo ile ilgili o konuyu gündemi de bir okudum, değerlendirdim.
1: Yanlış iş yapmış.
0: Şimdi Cristiano Ronaldo tabii geldi 40-41 yaşlarında bir oyuncu. Bundan daha önceki turnuvada Jorge Jesus, hatta turnuvada değil düzeltiyorum, Arabistan'da hocalığını yaptı Ronaldo'nun. Ronaldo'yu maç esnasında yanına çağırıyor. Seni oyundan çıkartayım mı diye soruyor. Ronaldo'ya soruyor. Ronaldo da beni çıkartma diyor. Ve Jesus çıkartmıyor. Bunu daha sonradan basın toplantısında Jesus'a söylediler. Böyle bir kariyere, böyle bir zirveye sahip oyuncuyu tabii ki de soracağım dedi. Bu bir saygıdır dedi. Portekiz takımında da Ronaldo'ya son 30 dakika şans vermediği için belki de oyuncuyu sakladı orada. Ronaldo kamp alanını dahi terk ediyor.
1: Kimseye haber vermeden.
0: Hiç kimseye haber vermeden.
1: Yanlış.
0: Ve çok daha kötü sözler söyleyerek bunu antrenmandaki çalışanlar duyuyor. Tesiste çalışanlar duyuyor. Ama yine de 7 numaralı formanın Leao tarafından alınmaması gerekiyor. Gözün mü vardı 7 numaralı formada?
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Bak mesela Messi'nin veda sürecine bak, Ronaldo'nun veda sürecine bak. Dünya Kupası'nda çok zarar verdi bence oyun olarak. 10 kişi bıraktı Ronaldo Portekiz'i ve şunu da söylemek isterim. Ronaldo çok büyük bir figür, saygı duyuyorum ama Jorge Jesus dediğimiz adam Portekiz tarihini yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri. Ona da biraz teveccüh.
0: Ronaldo'nun böyle bir hareket yapmaması gerekiyordu.
1: Hiç hoş değil.
0: Yani her maçta sen mi oynayacaksın Ronaldo? 41 yaşındasın, bir dinlen.
1: 10 kişi bırakıyorsun takım, biraz sağduyulu olman lazım. Bak Messi 10 kişi bırakmıyordu mesela, taşıyordu takım ya da onu.
0: Ama şunu da söylemeden es geçemem. Dünya tarihine belki de gelmiş geçmiş en fazla çalışan oyuncu bana kim diye sorarsanız
1: Ronaldo'dur.
0: Cristiano Ronaldo'dur. Bir oyuncu bir günde 2000 tane şınav, 2000 tane mekik çeker mi ya? Her gün. Biz bunun hesabını yaptık. Televizyon karşısında bu adam şınav mekik çekiyor.
1: Film izlerken falan aynı.
0: Oğluna bir eleştiride bulundu geçen gün. İspanya'da bir röportaj verdi. Benim oğlum ileride çok başarılı olamayabilir dedi. Benim oğlum sabah saat 6'da kalkıp soğuk suya girmiyor, buzlu suya dedi. Günde dedi 20 kilometreye yakın dedi idman dedi yapmıyor. Şınavını mekiğini dedi eksik yapıyor. Bu şekilde dedi başarılı olamaz. Kendi oğluna söylüyor bunu. Ve sabah saat 6'sında oğlunu kaldırıyor buzlu suya girmek için. Bu nasıl bir çalışma azmidir?
1: Peki bir şey soracağım abi, bir sağlıkçı olarak. Mesela vücuda bu kadar yüklenmek, günlük 20 kilometre.
0: Biz yüklenemeyiz. Yok, o yüklenebilir.
1: Sağlıklı bir şey mi?
0: Ronaldo için sağlıklı, bizim için sağlıksız. Çünkü kalp şoka girebilir. O kadar soğuk suda.
1: Onu rutin haline getirmekten bahsediyorum. Biz yapamayız zaten de.
0: Ronaldo bambaşka bir seviye gerçekten. Aldığı paranın karşılığını veren nadir oyunculardan bir tanesidir. Ve bu oyuncu bir şeyi kafasına taktı zamanında. 3 sene Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdı. Tarihte yok.
1: İyi de bir takım var.
0: Çok çok tabii. Büyük saygı duyuyorum Ronaldo'ya.
1: Ama Messi?
0: Messi bir numara bence. Ayrıca bir Ronaldo'nun da geçen gün Manchester United'daki o yıllarını şöyle bir izledim. Hani teknik falan yok diyorlar Ronaldo'ya. Bir izleyin bir Manchester United'daki dönemini.
1: Abi teknik olmadan sadece fizik kaliteyle olur mu gözünü seveyim?
0: Neler yapıyor? Ne hareketler yapıyor?
1: Bir şeyler, aynen öyle.
0: İnanılmaz bir oyuncu. Ona da çok ciddi bir saygım var ama doğuştan yetenek olarak Messi tartışmam.
1: Messi gibisi bir daha gelir mi bilmiyorum. Yamal da çok iyi gözüküyor bu arada. O anlamda bir potansiyel var oraya oynamaya. Ne dersin?
0: Yamal'da şu anda

0: ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grup 3 mücadeleyle devam edeceğiz. Lig A Grup 3 karşılaşması 19 kuşağı Hırvatistan İngiltere mücadelesi. İlk yorum benden gelsin sevgili Alaca. Hırvatistan'ın yapacağı savunmadan dolayı ilk yarı 0 diyeceğim bu karşılaşmada.
1: Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim, ben Vuşkoviç Guardiol tandemin Çekya maçında izledim, Slaven Bilic'in ilk maçı diye, çok da severim bu arada kendisini. Hakikaten çok iyi tandem. Vuşkoviç çok iyi stoper olacak bence. Tottenham'dan aldılar Van Hikki'yi verirken. Sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. 3 sene içinde Premier Lig'in ya da Avrupa futbolunun en büyük stoperlerinden biri olacak bence. 19 yaşında. Hırvatistan'ı beğendim ben.
0: Yanında da Guardiol var. O da tecrübeli bir oyuncu Josko zaten. Josko
1: Guardiol var. Modric de gol attı hatta. İlk golü Hırvatistan'da Bilic'in dönüşünde. Modric attı, eski öğrencisi biliyorsun, ikinci dönemi. Ben Hırvatistan'ın sağlam durabileceğini düşünüyorum. Ben de burada ilk yarı sıfıra katılırım. Güzel bir tercih.
0: Yüksek oran isteyenler için de 0'dan 2 İngiltere kazanır diyeceğim bu karşılaşmada. Çok da yüksek ve ideal bir oranı var.
1: Gönlüm Hırvatistan'dan yana ama.
0: İngiltere'nin de son dönemdeki maçlarını izledim. İspanya mücadelesinde dahi İspanya'yı zorlayan nadir takımlardan bir tanesi oldular.
1: Kadro kalitesi var, oyun yok İngiltere'de.
0: İspanya'da bambaşka bir takım.
1: Bence şu an mesela dünyanın en iyi kadrosu değil İspanya. Fransa ve İngiltere önde ama futbol olarak açık ara çok öndeler.
0: %100 katılıyorum yorumuna. Çok bu arada önemli. İspanya'nın hocasını da ayakta alkışlıyorum ben.
1: Adam.
0: Ya oyun antrenör geldiğinden beri bir tane mağlubiyeti yok bu takımın ya.
1: Luis de la Fuente.
0: Ve maçı nasıl izliyor, nasıl takip ediyor? Altyapıdan geliyor, müracaat ederek geliyor. Ben istiyorum diyor İspanya milli takımının teknik direktörü olmak. Keşke bizde de böyle bir antrenör gelseydi başımıza altyapıdan.
1: Bizde U19'da U21'de 3 ayda bir teknik direktör değişiyor abi, eski futbolcular
0: gerçekten
1: arasında.
0: Gerçekten değişiyor bu arada.
1: Nasıl getirecek?
0: Gerçekten değişiyor.
1: Ya şu mesela şu takımda gördüğün Yamal, Oyarzabal, Baena, bütün takımın 4'te 3'ü De La Fuente'nin geçmişte alt yaşlarda tedrisatına geçen oyuncular.
0: De La Fuente'ye gerçekten çok ciddi saygı duymaya başladım. Ve bir kulüp takımını çalıştırmasını da merakla bekliyorum. Acaba bir kulüp takımında neler yapacak?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü kadrosu şu anda dünyanın en oturmuş kadrosuna sahip.
1: Bir Avrupa şampiyonası, bir dünya kupası kazandı. Hani bundan sonra nasıl meydan okuma içerisine girer bilmiyorum.
0: 21.45 İspanya Çekya.
1: İspanya İngiltere maçında izledim. Hırvatistan 4-1 yendiler. Takır takır futbol oynuyorlar.
0: Takır takır.
1: 1 ve 2.5 üstlerim. Başka da bir şey demem ki yani. Oyuncu bahisleri belki denenebilir de ben oturur izlerim.
0: Diyemiyorsun, onu da diyemiyorsun. Diyemezsin.
1: Yok mu oranı?
0: 1.14.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii.
1: Oyuncu bahislerine bakalım o zaman.
0: 1 ve 3.5 gol üst oranı dahi şu anda 1.50 seviyesinde.
1: Ben burada o zaman şöyle bir öneride bulunayım mı? Fabian Ruiz'in bir isabetli şutunu önereyim. Öte yandan Lamine Yamal'ın 2, Bayern'in

0: bir isabetli şutlarını önereyim burada oyuncu bahislerinde.
1: Lamine Yamal son karşılaşmalarda gol atmayı çok istedi. Biraz kısmetsizlik yaşadı. Ben bu karşılaşmada gol atmasını bekliyorum. Gol atar ya da asist yapar seçeneği çok daha ideal geliyor ama oran olarak bizi tatmin edecek seviye Lamine Yamal gol atar olacak. Diğer seçenekler birçoğu kapalı. 1 ve 2,5 gol üstüne dahi 1.14'lük bir oran açıklanmış. Değerli dinleyenlerimiz, B Ligi Grup 1 mücadelesiyle devam ediyoruz. 21.45 kuşağı İsviçre, Slovenya. Bu arada İsviçre demişken aklıma geldi. Dünya Kupası başlamadan önce bir tavsiyede bulunmuştum. Vedat abi de canlı yayınımızdaydı. İsviçre'nin teknik direktörünü getirin dedim takımın
0: Murat
1: başına.
0: Yakın.
1: Murat Yakın.
0: Bırakmazlar ki.
1: Ona da mesaj gelmişti. Murat Yakın'la ilgili. Murat Yakın iki gömlek daha üstündür Montoya'dan teknik direktör olarak.
0: Ha, bundan daha kötü olması çok zor ya zaten şu kadroyla.
1: Türkiye'yi de bilen bir oyuncu. Döneminde Fenerbahçe'de falan da oynadım Murat
0: E
1: Yakın.
0: Türk zaten kendisi. Hani İsviçre vatandaşı ama Türk.
1: Keşke teknik direktörümüz olsaydı.
0: Ama...
1: İsviçre'ye kademe atlatan bir antrenörden
0: Ha,
1: bahsediyoruz.
0: bunlara geç kalıyoruz. Zamanında uyanacaksın. O adam
1: İş işten geçtikten
0: bazen
1: sonra
0: de
1: doğru.
0: iki kere şampiyon olduktan sonra getirecektin. İsviçre milli takımına nasıl alacaksın ki şimdi?
1: Şimdi alamaz.
0: Nasıl alacaksın?
1: Böyle büyük takımların teklifini de reddetmiş diye biliyorum.
0: Abi dünyanın en güzel ülkelerinde birini yaşıyor. Refah seviyesi olarak
1: Doğru,
0: işte
1: doğru, doğru.
0: tabiat koşulları olarak orada başarılı, seviliyor. Adam Amerika'da mesela Dünya Kupası'nda gözlüğünden tarzından James Corden şovu var. Buradaki işte Beyaz Şov gibi düşün eski. Adamı oraya aldılar videoyla bak. Dünyada ilgi odağı oldu. Öyle bir adam. Ama ayrılmaz. Taş yerinde ağırdır der geçer.
1: İsviçre, Slovenya.
0: İsviçre kazanır.
1: Onu da maalesef.
0: Onda da mı oraya? Slovenya'yı ezmişler ha. İsviçre B liginde olduğu için oynuyor.
1: 1.14 oranı.
0: Burada İsviçre kazanır 4.5 alt diyeyim o zaman. Çok gollü bir İsviçre maçı beklemiyorum.
1: 1.40'lık oran bana yetti bu karşılaşmada. 1 ve 1.5 gol üst İsviçre tarafındayım ben de bu karşılaşmada. 21.45 Kuzey Makedonya, İskoçya.
0: Kuzey Makedonya, İskoçya.
1: Bu
0: Zor
1: Kuzey
0: maç.
1: Makedonya dediğimiz takım İtalya'yı Dünya Kupası'ndan eledi.
0: Sonra da Bosna eledi zaten biliyorsun. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
1: Ve
0: bu.
1: İtalya'da geldi bize burada farklı bir galibiyet aldı gitti. Top oynatmadılar bize.
0: Burada TGS 2-3 diyeceğim. İskoçya'nın hücum gücünü çok yüksek bulmuyorum. Bence fena bir takım değil. Deplasmanda belki kazanabilirler ama dediğim gibi burada TGS 2-3 çok gollü bir maç beklentim yok açıkçası.
1: Gol var diyeceğim ben de bu karşılaşmada ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Kuzey Makedonya iç sahada oynamasaydı onu da söylemezdim. Yani gol atan bir takım olduğu için Kuzey Makedonya iki karşılaşmada da şu anda yenildi. Gol de atamadılar. UEFA Uluslar Ligi'nden bahsediyorum. Diğer karşılaşmaların hepsinde golü var. İki maçta 5 gol atıp gol de atamadı bu takım. Bir zahmet üçüncü karşılaşmada iç sahada bir gol atsınlar İskoçya'ya. İskoçya'nın kadrosu bence çok daha iyi. Maç sonucu 2 de denenebilir.
0: Ya ben İskoçya'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece gollü bir maç beklentim yok.
1: 2 ve 1.5 gol üst dediğimizde oran bizi tatmin ediyor. 2 seviyesine geliyor.
0: Düz 2 kaç abi?
1: Düz 2, 1.47.
0: Ya ben korkuyorum 1-0'a bağlarlar diye.
1: Zaten 1.47 deplasmanda bizi tahrik etmiyor. Eibar maçındaki o oran nasıl senin gözlerini açtı?
0: Eibar maçındaki oran beni şey çileden çıkardı. Dehşete kapıldım abi.
1: Peki.
0: Baştan çıkardı pardon çileden çıkardı diye sinirlenmedim çünkü.
1: C Ligi Grup 1 ile devam ediyoruz 16 kuşağı. Finlandiya Arnavutluk karşılaşması.
0: Finlandiya Arnavutluk. Arnavutluk çok geçmiş yıllara nazaran kötü bir rotasyonla sahaya çıkıyor. Futbol olarak da biraz geri gittiler. Finlandiya zayıf bir takım ama evlerinde gol bulurlar. Orada da değişik iklim şartları var biliyorsun. Bunu avantaja devşirebilirler. Karşılıklı gol var diyeceğim.
1: Şimdi Arnavutluğun bugünkü kadrosunu, tahmini kadrosunu kontrol ettim. Reymanay forvet hattında gözüküyor. Arkasında hemen Ernest Muçi. Sağ tarafta Uzuni, sol tarafta Mehmedi. Yani az kadro. Aslan yine orta alanda oynuyor. Çok güzel maç olur bu maç.
0: Aslan da bu arada Al Cezire'ye gitti biliyorsun. Geçen sene Beşiktaş'ta Talisca'nın yanına gitti.
1: Ben gol var diyorum burada. Reymanay'ın oynadığı çoğu karşılaşmada da gol atan bir Arnavutluk takımı var. İki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşmada. Çok da yakışıyor. Güncel oranını da kontrol etmek isterim. Sevgili Alaca 1.92. Yani Eibar yener. Finlandiya maçını KG'ye koysan 4.50 oran yapıyor iki maçta. Daha ne olsun?
0: Ben Eibar'dayım ya. Aklım hala orada.
1: Burada da 1.92'lik bir oran açıklanmış.
0: Abi
1: İlk yarı 0-0 biterse kupon yatabilir ama.
0: Risk. Ben dediğim gibi kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Eibar maçındayım şu anda. Öyle söyleyeyim sana.
1: Peki.

0: Feridun Düzacı'ya da selam olsun.
1: 19 kuşağı Belarus, çocukluğumdan itibaren 6 gol üzeri yemeye devam eden takım. Kimdir?
0: San Marino, Faroe Adaları. Hangisi?
1: San Marino.
0: Faroe iyi bu arada.
1: Faroe çok daha iyi San Marino'da. Hiç geleneğini bozmayan bir takımdır. Bak, Finlandiya ile çıktılar 7-0. İç sahada Arnavutluk'la oynadılar 3-0. Burada biraz ibreyi, çıtayı aşağı çekmişler.
0: Arnavutluk burada çuvallamış gibi sanki.
1: Belarus yener diyeceğim. Oran kapalı. 1 ve 1.5 gol üst 1.09. 1 ve 2.5 gol üst 1.58. En fazla bunu söylerim.
0: Ben şunu sormak istiyorum sevgili Ozan Öztürk. San Marino'da futbol oynamak zorunda mı? Bıraksalar mı acaba ya?
1: Ne demek ki?
0: Zorunda değiller, anladın mı? Krikete dönmek. Hindistan kriket oynuyor. Bugün Brezilya maçında neden kriket oynadıklarını anlayacaklar mesela.
1: Senelerdir hiç gelişmeyen de bir San Marino var. Bir yorum yapamadım.
0: Yok, nüfusu da küçük, anladın mı? San Marino kim bilir kaç bin kişilik. Bak, milyon demiyorum. Oynamayın abi. Başka bir şeyle uğraşın. Sanayiyle işin, bir şey yapın. Gerek yok.
1: 1 ve 2.5 gol üstüne katılır mısın peki?
0: Valla bir zahmet ya. Finlandiya 7 attıysa Belarus'ta 2-3 tane atsın.
1: Belarus'ta bir zahmet gol atsın yani.
0: Belarus milli takımını da bilmiyorum. Eskiden aklıma direkt Alexander Hleb geldi mesela. Hatırlar mısın? Konya'da
1: Arsenal,
0: oynamıştı. Arsenal, Barcelona.
1: Yani Hleb deyince Arsenal'da hatırlıyorum.
0: Alexander Hleb Konya'da vardı.
1: Konya'da da iyi oynamıştı ama.
0: Çok iyi topçuydu. Ne alakaysa şimdi. Belarus'ta öyle oyuncular yok artık herhalde.
1: Lig C grup 4 ile devam ediyoruz.
0: Zulüm grubu.
1: 19 kuşağı Estonya, Lüksemburg.
0: Çok güzel iki takım mücadelesi. Yani maçını izlemektense mesela akşam...
1: O zaman bilgi vereyim sana birazcık.
0: Buyurunuz lütfen.
1: Grupta şu anda Lüksemburg ikinci sırada. İki karşılaşmada 3 puan. Eksi 2 averajı bulunuyor. Rakip takım, ev sahibi takım Estonya. İki karşılaşmada 2 puan. 0 averaj.
0: Ya şöyle bir şey söyleyeyim mi abi sana?
1: Berabere mi bitecek yoksa bu maç?
0: Bu akşam mesela 19 kuşağında televizyonun karşısında otursam mesela Estonya seyahat belgeseli izlerim. Yani Estonya ile ilgili bir şey yapmam gerekse. Öyle söyleyeyim.
1: Bana da daha çok hitap etti bu dediğin.
0: Şimdi hatta uçak bileti bakıyorum bir yandan arkadaşlar. Şaka yapmıyorum, merak ettim. Hani uçağına kadar uzak diye. Burada Lüksemburg İzlanda'ya karşı kötü bir sonuç aldı. Bulgaristan'ı yendiler. Bulgaristan zaten büyük bir buhran içerisinde. Burada... İki beraberlik, yalnızca bir gol atıp bir gol yiyen Estonya. İki yarı sıfır olabilir, TGS 2-3 olabilir. Çok gollü bir maç olacağı düşüncesi içerisinde değilim.
1: İlk yarı sıfır diyorum ben de bu karşılaşma için. Kesinlikle kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir efendim. Belarus San Marino'yu da konuştuk ve son mücadelemiz kaldı. Lig C grup 4 mücadelesi İzlanda, Bulgaristan 19 kuşağı.
0: Bu arada Estonya'ya gidiş geliş de 15-16 bin liraya tekabül ediyor. Yakın değil demek ki çok.
1: Tabii ki de yakın değil.
0: Şeye baktım geçen, Helsinki'ye mesela gidiş dönüş 8-9 bin liraya gidip gelebiliyorsun Finlandiya'ya.
1: O zaman Helsinki'ye doğru gidelim.
0: Bilemedim ne.
1: Bilet fiyatından dolayı gidiyorsak ya.
0: Daha mantıklı geldi. Önceden alınca da artık çok bir avantaj olmuyor ya. Neyse, Estonya'yı da bir wish liste yazalım. Değişiklik olur. Bulgaristan maçında mıyız abi?
1: İzlanda, Bulgaristan 19 kuşağı uçak bilet fiyatlarından sonra tekrardan gündemimizde devam ediyoruz.
0: Ben burada ne derim biliyor musun? Lüksemburg'a yeniden Bulgaristan yerini dibine batsın. İzlanda bence kazanır. Son maçta da kazanmışlardı Lüksemburg karşısında deplasmanda. Evinde İzlanda soğuk bir kış şartında Bulgaristan'ı geçer. Hoş, Bulgaristan'da soğuk bir yer ama İzlanda diyeceğim.
1: Bulgaristan eski dönemdeki Bulgaristan'la hiçbir alakası kalmadı.
0: Hristo Stoykov.
1: Emil Kostadinovlar, Stoçkovlar.
0: Berbatov.
1: Berbatovlar. Stoçkov Barcelona'nın 10 numarasıydı zamanında. Emil Kostadinov ülkemizde de forma şansı buldu. Çok iyi oyuncular vardı. Ama son 10 senesini kontrol ettiğimizde hiçbir başarı yok Bulgaristan cephesinde. İzlanda'nın olayı da iç sahada iyi oynaması. Başka bir şey yok İzlanda'nın.
0: Bir de Balina çağırıyorlar.
1: Yunus muydu?
0: Balina. Tabii.
1: Geliyor mu?
0: Bilmiyorum, onlara sormak lazım. Maçta sabahtan akşama kadar.
1: Bu maç gelir mi Balina?
0: Bu maç Balina gelir mi bilmiyorum ama galibiyet gelebilir ya.
1: Ben de öyle hissettim. Belki Balina değil ama. Galibiyet gelebilir. Oran 1.30. Bu oranda bizi tatmin etmez. 1 ve 1.5 gol üst dediğimizde oran 1.60 seviyesine geliyor.
0: Yeter.
1: Çok iyi bir oran değil yine ama yani buradaki tercihimiz 1 ve 1.5 gol üst olacak şeklinde. Değerli dinleyenlerimiz, Uluslar Ligi'nde de konuşmadığımız, değerlendirmediğimiz bir mücadele kalmadı. Hazırlık karşılaşmaları var bugün. Çaykur Rizespor, Bolu Spor mücadelesi iddiaya yansımayan bir mücadeledir. Turan Tovuz, Fenerbahçe mücadelesi yine iddiaya yansımayan bir karşılaşmadır.
0: Turan Tovuz nerenin takımı? Bir şahsın takımı mı? Turan Tovuz yerli bir şahsın
1: Azerbaycan takımı. Ha, okay.

0: okey, pardon. Affınıza sığınıyorum, çok vakıf olmadığım için.
1: Son dönemde de iyi bir form grafiği yakalamış bir takımdan bahsediyoruz. Değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlarla devam edelim. Monte ile ilgili artık mesajları es geçiyorum. Artık kabul ettik. Tek beklediğim mesaj gelmedi. Montoya'yı öven kişiler tarafından mesajları alamadık.
0: Bugün küskünler.
1: Ben sözlerin arkasında durmasını isterdim.
0: Bugün küskünler.
1: Ben sözlerin arkasında durmasını isterdim. O zaman sizin öncülüğünüzde ben istiyorum milli takımı çalıştırmayı demiş bir dinleyicimiz.
0: Kim, Sergen Yalçın mı yazmış?
1: Yok.
0: Ha, pardon.
1: Dinleyicimizin ismi Koç Ergün Bey yazmış.
0: Merhaba.
1: Ergün Hocam, ben de çok isterim milli takımı çalıştırmayı. Ben de kısa bir dönem antrenörlük yaptım 14-16'da. Çok isterdim. Yani varsa öyle bir Radyospor'un milli takım zıplatma
0: atama
1: şeyi,
0: yapma etkisi.
1: Atama yapma etkisi. Ben de talibim efendim. Ergün Hocamız da talip. Ona da saygı duyuyorum.
0: İyi olan kazansın.
1: İkimiz gücümüzü diye birleştirirsek Montoya'dan daha iyi olabiliriz.
0: Azami düzey bu zaten. Bundan daha kötü ne olacak bilmiyorum.
1: Sevgili Alacı, onun dışında şöyle bir yüksek oyun alan karşılaşmaları kontrol ettiğimde 21 yaş altı karşılaşması mevcut. İngiltere'de Colchester Luton Town karşılaşması mevcut. İddiaya yansıdığı için bunları da konuşmak zorundayız. Bu daha güzel geldi bana. Trophy Kupası.
0: Trophy Kupası.
1: Evet.
0: Bu lig kupasından da başka bir şey.
1: EFL Trophy Kupası.
0: Luton Town yine düştü bildiğim kadarıyla.
1: Colchester Luton Town. Luton Town oranı Colchester, pardon. 1.34 Luton Town'un oranı.
0: Ya Colchester'ı tanımıyorum. Yalan yok. Bu Trophy Kupası nedir? Onu da
1: İngiltere ikinci lig takımlarından bir tanesi.
0: Bu Trophy Kupası da herhalde şey, İngiltere'de alt lig takımları arasında oynanan tarzı kupalardan biri.
1: Doğru.
0: Emin değilim Luton Town, ama şimdi şunu görüyorum. Bir maçta 6-0'lık bir galibiyet almış. İlk karşılaşmada burada zannediyorum Peterborough'la oynadılar.
1: Peterborough, evet.
0: Bakalım hemen. Yo, Ipswich'in U21'ini yenmişler. Burada da herhalde deplasmanda en az 2 gol atarlar.
1: Ben 2 takımda gol atar diyeceğim. Colchester'ın 1 gol atmasını beklerim. 2.5 gol üstü de diyebilirim bu karşılaşmaya, ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir efendim. 14-30 kuşağı Türkiye nesine ikincilik kırmızı grup karşılaşması. İddiaya yansımış. 1461 Trabzon FK Serik Spor. Güzel de maç bu arada.
0: Trabzon FK Serik Spor.
1: Ligdeki durumlarından da biraz bahsedelim değerli dinleyenlerimize. Ligde 12. sırada 1461 Trabzon, 4 karşılaşmada 4 puan, tek galibiyeti bulunuyor. Serik Spor 4 karşılaşmada 5 puan, tek galibiyeti bulunuyor.
0: Serik Spor geçen sene 1. lige kadar çıkmıştı, düştü biliyorsun.
1: Olcay Şahan var Trabzon FK'nın başında.
0: Burada son maçlarda iki takımın da inişli çıkışlı grafiğini görüyoruz. Savunma anlamında İki takım da ligin ortalama takımlarından karşılıklı gol var denenebilir diye düşünüyorum.
1: TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim ben de bu karşılaşma için. Yakışıyor da. Atak oynayan iki futbol takımının da maçı bu arada. 15-30 Kırklareli Spor, Sakarya Spor.
0: Sakarya Spor kazanır ama galiba iddia da açılmış mı?
1: Şu anda kapatılmış bu karşılaşma. Tamam. Canlı durumlarıyla hakkında bilgi verelim. Kırklareli Spor 3 karşılaşmada 4 puan ligde 11. sırada. Sakarya Spor ligin lideri, 4'te 4 gidiyorlar. Sakarya Spor geçen sene de ciddi yatırımlar yapmıştı. Yan Madar falan gelmişti takıma.
0: Ben Yeder geldi.
1: Ben Yeder geldi. Ben Yeder, yalnız basketbolcu söyledim.
0: Yan Madar basketbol, Caner.
1: Ben Yeder geldi.
0: Ben de Caner Erkin'e Caner Aydaş dedim şimdi. Boş buldum mesela. Caner
1: İyi de oynamıştı bu arada.
0: İyi de erkenden gitti ama işte.
1: Bir sakatlık problemi yaşadı ve daha sonrasında da ülkeye dönmek istiyorum mesajı vermişti.
0: Çok iyi futbolcuydu bir insan Ben Yeder.
1: Sakarya Spor'un burada yener oranını kontrol edemiyoruz şu anda. Biraz önce açıktı, kapatıldı efendim. Fethiye Spor, Karacabey Belediye Spor mücadelesi. 19 kuşağı. İddiaya yansımış. Maç sonucu 1-1.93. Maç sonucu 2-3.08. Berabere biter 2.99. Başka bir seçenek yok.
0: 13 ve 14. sırada bulunan aynı puanda iki takımın mücadelesi burada.
1: İnanılmaz gel gel yaptı bu karşılaşma yine bana.
0: Ben Karacabey'in deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. Bir maçta eksiği var burada. Bence bir ramp olarak kullanabilirler bu karşılaşmayı. Bir puan da olsa iki takım da gol atar demek
1: Yok.
0: İstiyorum.
1: Ne maç diyeceğiz? Sonucu 1, maç Karacabey. Sonucu 2, maç sonucu 0 seçenekler açık sadece.
0: O zaman bir şey diyemiyorum burada.
1: Öyle mi? Es mi geçiyoruz?
0: Es geçiyorum. Allah'a havale ediyorum.
1: Fethiye Spor burada biraz ağır bastı bana. Fethiye Spor köklü de bir kulüptür. Bir dönem Fethiye Spor'a karşı da oynadım.

0: Dikili taş dönemindeyken. Maç sonucu 1 diyeceğim orandan dolayı. 1.93'lük oran açıklanmış. Gayet iyi bir oran.
1: Denenebilir.
0: Yani çok ciddi misli kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir. Bir dinleyicimiz Montoya yalnız değildir.
1: TFF var arkasında zaten.
0: Yardımcıları da istifa etsin demiş. Doğru söylemiş. Net. Ömer Bey. Bir mesaj daha göndermiş. Daha önceki yayınlarınızda Fenerbahçe Lukaku yerine Icardi'yi alsaydı daha iyi olmaz mıydı diye bir soru sormuş.
1: Olmazdı.
0: Olmaz.
1: İki sene önce şampiyonluk kutlamasında kulüp başkanının adıyla forma giyip dalga geçen birini getirip kulübün içine sokmak hiçbir anlamda iyi olmaz. İsterse 150 tane gol atsın.
0: Fethiyespor mücadelesindeki tercihimizi de belirttik. Yüksek oyun alan son bir grubumuz kaldı. Daha sonrasında da yayınımızın sonuna geleceğiz. Nesine ikincilik beyaz grup karşılaşmaları. 15 kuşağı Erbaspor Ali A FK karşılaşması kontrol ediyorum. İddiaya yansıyan maç sonucu 1, maç sonucu 2 ve beraberlik tercihleri açık sadece.
1: Boş bir şey değil bence ama abi. Bunda yorum yapmak çok zor. İnsanlar
0: doğru,
1: seçeneğe yönlendiriyorsun. Yani bir de burada alt liglerde maçları kestirmek çok zor. Takımlar birbirine çok yakın. Hani orada mesela Sakaryaspor gibi şu an iyi başladı. Kadro kalitesi olarak
0: hiç açmaya da.
1: Ayrışan takımlar var, onları oynarsın. Mesela birbirine bu kadar yakın iki takıma ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani ne diyeyim ki? Her şey olabilir. 3 sonuca da açık maçlar.
0: Benim de bir yorumum yok. Yani maç sonucu 1, maç sonucu 2 ve 0'a karşı diyecek bir şeyim yok. İnegöl Kafkas Muzspor karşılaşması. İddiadan da çıkartılmış bu karşılaşma. Bu karşılaşmayı da pas geçiyoruz. Ben Muzspor tarafındayım ama o karşılaşmada. Ligde de şu anda ikinci sırada. 10 puan topladılar. Mağlubiyeti yok takımın. İnegöl Kafkas 7. sırada. 4 karşılaşmada 7 puan. Güzel bir mücadele. Golvara da yakın bir karşılaşma ama şu anda bültenden çıkartılmış. Isparta 32 spor Hatay spor mücadelesi. Hatay sporu da her anons yaptığımda kalbim buruk bir şekilde anons yapıyorum. Maalesef depremden sonra toparlanamayan bir Hatay spor gördük. Gönül isterdi ki bütün kulüplerimiz el birliğiyle Hatay sporu daha da yukarıya çeksin. Oyuncularını versin, ücret dahi almasın. Oyuncularını versin, ücret dahi almasın. Maaşını Hatay Spor versin.
1: De çok iyi yerlerdelerdi.
0: Yazık oldu. Yazık oldu. Ya burada var mı bir yorumun?
1: Tabloya bakıyorum. Burada Hatay Spor'un kazanması zor gözüküyor. -2 puanlar şu anda. Tabloya bakıyorum. Hatay Spor -2, Adana Demirspor -44 puanda cezalarla birlikte. Çok can sıkıcı. Adana Demirspor'un durumu da çok can sıkıcı. -44 puan.
0: Doğru.
1: Üçüncü lige düştü yani Adana Demirspor.
0: Son maçımız. Hazır mısın?
1: Buyurunuz.
0: Menemen FK, Montoya'nın geldiği takım.
1: Montoya'nın geldiği takım deyince Adana Demirspor'dan istemsiz irite ettim beni mesela.
0: Adana Demirspor.
1: İki takım da gol atar.
0: Rejimiz. Doğru mu söyledin? İroni mi yaptım Edat abi? Menemen dedi. Menemen kazanır dedi. Net kazanması gerekiyor zaten bu takıma karşı. Ben de Menemen tarafındayım.
1: Adana Demir sezonu fena başlamadı bence kendi standartlarına. Gol atabilirler de kazanırlar mı bilmiyorum. Yorum yapamayacağım şimdi.
0: O konu. Artık yayınımızın sonuna geldik. Bir dinleyicimiz genelde programlarda çok uzun mesajlar atıyor. Onun mesajını okuyamadık. Kısa mesajlar rica ediyoruz. Çünkü birçok dinleyicimiz mesaj atıyor. Mesaj gönderen, enerjimizi yükselten herkese çok çok teşekkür ederiz. YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri iddia programımızdır. 3 senedir yolumuza devam ediyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Bütün değerli dinleyicilerimizi bekleriz efendim. Vedat Parlak ve Burak Alaca isimleriyle diğer program arkadaşlarımı da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşımlarını görebilirsiniz. Basketbol tercihlerimizi de verdik. Son dönemde basketbolda başarı oranımız arttı. Seçenekler biraz daha artsa biz de seviyemizi daha da arttıracağız ama kısıtlı
1: imkan yok.
0: Seçeneklerle yolumuza devam ediyoruz. Basketbol çok daha Euroleague zevk vermeye de başladı. Umarım Beşiktaş da bir toparlanma sürecine girer ve o galibiyetine seriler ekler. Beşiktaş'ı da Euroleague'de görmek istiyoruz. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim efendim.
1: Görüşmek üzere.
2: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor! petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Spor.

Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Bilener'in sunduğu hafta sonu bülteni programında sizlerle birlikteyim. Ben Genco Boran. Yine Uluslar Ligi ağırlıklı bir bültenle karşı karşıyayız. Ve açıkçası kendi adıma konuşmam gerekirse, hele ki milli takımımızın da aldığı sonuçlardan da herhalde etkilenmemek elde değil. Biraz bu Uluslar Ligi benim neşemi kaçırdı. Hakikaten biraz neşemi kaçırdı. İddia anlamında da Fransa'nın İtalya ile beraber kalması da eminim ki bütün iddia severlerin neşesini kaçırmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aa, hadi sürpriz, bakın sabah yoktu şimdi gelmiş.

İtalya-Türkiye maçının tahmini gelmiş. Bakalım nasıl bir senaryo bizi bekliyor. Şu ana kadar 8 gol yedik, 1 gol attık sadece. 3'te 0'ız ve Arda da yok. Bakıyorum. Evet, Arda Güler yok diyor. Barış Alper Yılmaz yok diyor. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan zaten yok diyor. 2-0 demiş. 2-0 olsa iyi. Yani Fransa maçında ben İtalya'yı bayağı beğendim. Yani takımların, tamam sonuç 1-1 o ayrı ama hani takımlardaki, tamam biri belki İtalya ama öyle bir güç farkı olduğuna inanıyorum ki mevcut kadro oyunculara baktığımda, yani bir tarafta kimler var, diğer tarafta kimler var, bakalım Mancini ile bir çıkış yakalayacaklar mı, bir özgüven toparladıkları oldukları kesin, kazandıkları kesin. Deplasmanda Türkiye 4 gol attılar, Fransa ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Neyse, 2-0 bizim de aklımızın bir köşesinde olsun, bilgisayar bu skoru verdi diyelim. Bir şey merak ediyorum, sabah henüz açılmamıştı. Acaba hiç açılmayacak mı, yoksa maç saatinin yaklaşmasını mı bekleyeceğiz? Çünkü benim İsviçre Slovenya maçı ile ilgili güzel olduğuna inandığım bir tercihim var. Ama henüz açılmamış. Henüz açılmamış. Bakalım burada var mı? Yok, bu da yok. Özelde var mı? Yok, özelde de yok. Aklınızda olsun. Şimdi İsviçre'nin tek taraflı bir maç yapmasını ve epey hücum oynamasını bekliyorum. Dolayısıyla bu da şutları beraberinde getirecektir. Eğer açılırsa Slovenya kalecisi Oblak'ın 4 ya da 5 kurtarışını deneyebilirsiniz. Eğer açılırsa. Açılmazsa ben ilk yarı İsviçre galibiyetiyle oranı arttırabileceğimizi düşünüyorum. Ya Murat Yakın yönetiminde hakikaten çok iyi işler yapıyor bu takım. Yani FIFA sıralamasında 13. sıraya kadar yükseldiler. Uluslar Ligi'nde Makedonya'yı ve İskoçya'yı aynı skorla deplasmanda 3-0 yendiler. Kuzey Makedonya karşısında handikaplı galibiyetlerini önermiştim. İskoçya karşısında da düz galibiyetlerini önermiştim. Birindeki oran 1.80 küsürdü. Diğerindeki oran da 1.70 küsürdü. Slovenya da fena değil. Onlar da evlerinde Makedonya'yı 2-0 yenerken yine kendi evlerinde İskoçya'yla 0-0 berabere kaldılar. Embolo ve Şaka kadroda yok İsviçre'de. Şaka ve Embolo kadroda yok. Evet, sebebi de çok ilginç. İlk defa okuyorum. Neyse, futbolla pek alakalı değilmiş ama Şaka ve Embolo kadroda yok. Bakıyorum, Endoye'nin oynaması bekleniyormuş. Manzambe yine ilk 11'de çıkması beklenen isimlerden biri. Slovenya'da da iki tane oyuncu var herkesin bildiği. Biri tabii ki Jan Oblak kaleci, diğeri de Manchester United'da oynayan golcü Benjamin Sesko. Sesko kadroda yok. Oblak kalede,
87. milli maçına çıkacakmış.

0: Oblak zaten bugün kendisine çok iş düşecek diye tahmin ediyorum. Açılırsa yani Oblak'ın 4 ya da 5 kurtarışı olabilir. Ben dediğim gibi İsviçre'nin oranı arttırmak için eski usul bir tercih arıyorsanız ilk yarıdan Slovenya karşısında öne geçmelerini bekliyorum. İlk yarı İsviçre galibiyeti önerebilirim. Bilgisayarda bu maça 3-1 İsviçre kazanır demiş. Gerekçesine bakıyorum. Evet, İsviçre'nin taraftarı önünde 3'te 3 yapmasını bekliyorum demiş. Slovenya İsviçre'de oynadığı maçlarda pek iyi sonuç alamadı geçmişte. Bugün de bir değişiklik yaşanacağına inanmıyorum demiş ve İsviçre'nin 3-1'lik galibiyetini önermiş. Bu arada mesajlar da geliyor. Mesaj hattımız açık. 0538 052 1487 0538 052 1487, canlı yayına katılabileceğiniz telefon hattımız, mesaj hattımız daha doğrusu diyelim. Şimdi İsviçre dedik. Hadi bir tane yüksek oran. Yani aslında profili çok düşük bir maç ama Estonya-Lüksemburg maçında bir beraberlik bekliyorum. Yüksek oran arayanlar varsa ya bu maç tam böyle baktığımda 1-1 bitecek diyeceğiniz bir karşılaşma. Çok az bir farkla Lüksemburg'un favori olduğunu görüyoruz oranlarda. Estonya'da fena değil. Uluslar Ligi'nde 2 beraberlik aldı. Ondan önceki hazırlık maçlarında da 2 galibiyetleri var. Lüksemburg'un da bir galibiyeti, bir mağlubiyeti var. Tabii kadrosal bilgileri paylaşmayacağım çünkü bildiğimiz isimler değil. Kim oynuyorsa önemli, kim oynamıyorsa eksikliği hissedilir. Yani bunun bilgisine sahip değilim bu takımlardaki oyunculara baktığımda. Ama bilgisayar da benimle aynı fikirde. 1-1 beraberlik bekliyor. Demek ki bilgisayarla aynı düşünmüşüz. Estonya ve Lüksemburg'un bugün oynayacakları maçta puanları paylaşmasını bekliyorum diyor. İki takım da beraberliğe hayır demez demiş. Neyse, çok da uzatmaya gerek yok. Sistem kuponlarda bir beraberlik denenebilecek bir maç gibi gözüküyor bence bu karşılaşma. Şu anda devam etmekte olan maçlarla ilgili hemen neticeler soruluyor. Onlara da bir bakayım. Şu anda devam eden hangi maç var ki? Bültende olmayan iki tane maç var. Hazırlık maçı geçelim. Sabaha karşı Paraguay deplasmanda Kolombiya'yı 1-0 yenmiş. Jamaika El Salvador'u 2-0. Martinique'de Honduras'ı yenmiş. Oo, Martinique'e bak sen. Bültende yer alan, evet, sorduğunuz Ukrayna maçı. Veres Rivne Kudrivka maçı. İlk yarıyı deplasmanda Kudrivka 1-0 önde tamamlamış. İkinci yarıda şimdi başlamış. Demek ki ilk yarı neticesini merak ediyordunuz. Japonya Lig Kupası Machida Kyoto maçı 0-0 bitmiş. Penaltı atışlarına kalmış maç. Şu anda devam eden ve 50. dakikası oynanan karşılaşmada da Kashiwa Gamba maçı 1-1 devam ediyor. İlk yarısı 1-1 bitmiş. İkinci yarısı az önce başlamış. Başka da devam eden, bültende yer alan maç, Polonya 2. liginde 2 maç var. İkisi de 0-0 devam ediyor. İkisi de 0-0 devam ediyor. Hemen bir soru gelmiş. İzmir'den selamlar. Atilla ben, kuponumu yorumlar mısınız? İngiltere KG var. Katılıyorum. Zaten benim de tercihim İngiltere maçında KG var olacak. Taraf tahmini yapmayacağım. Gerekçelerini açıklarım. İzlanda üst, Estonya var. 1-1 bekliyorum. Evet. İskoçya İsviçre ama şimdi İskoçya 2, bir dakika, İskoçya tamam, o oynadı. İskoçya, İsviçre var. Tamam, İskoçya 2, İsviçre üst. Olur. Olur. Evet, bir dinleyicimiz diyor ki yani neden herkes Montella'yı istifaya davet ediyor? Allah aşkına biraz tarafsız olun. Dün milli takımımız kötü mü oynadı? Belçika medyası bile bizim vurduklarımız girdi, Türklerin vurdukları girmedi demiş. Bence hiç kötü oynamadık. Bence de kötü oynamadık. Yani bence de kötü oynamadık ama yani ben de farkındayım. Muazzam bir anti Montella nesi var? Anti Montella propagandası var. Ya yani muazzam bir anti Montella propagandası var. Gittiğinde bakalım yerine kim gelecek, gelen kişi ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz. Yani tarihimizde ilk kez Uluslar Ligi birinci kategorideyiz, birincilikteyiz. 20 küsur yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ondan önce Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve çeyrek finale yükseldik. Yani sanki bunları her sene düzenli yapıyormuşuz gibi. Hataları yok mu? Var. Hataları yok mu? Var. Ama yani hani böyle bir hocanın da yani arkasına bakmadan sanki yangından mal kaçırır gibi göndermeye çalışmak, yangın varmış gibi bana haksızlık geliyor. Ben bu fikrimi ısrarla söyleyeceğim. Evet, İtalya maçında çok kötüydük. Fransa maçında kötü müydük? Hayır, şanssızdık. Belçika maçında da yani dünya kadar pozisyona girdik. Yani dünya kadar pozisyona girdik. Merih boş kale atamadı arkadaşlar. İtalya maçında Kerem 6 pastan üstten avuta attı. Ya yani Merih bomboş kale atamadı, üstten avuta attı. Ya kaçıyor işte. Oluyor yani. Böyle de bir gerçek var. Yapacak bir şey yok. Ama bu kadar da durum vahim mi? Ben değil diyorum demeye de devam edeceğim. Artık Montella belli ki gidecek. Zaten İbrahim Hacı Süleymanoğlu da çok büyük bir ihtimalle istifa edecek yaşananlardan dolayı. Onunla birlikte muhtemelen Montella da gider gibi geliyor bana. Ya da yeni biri gelirse o da Montella'yı gönderir gibi geliyor. Yani hiçbir federasyon gelir gelmez elinde ben Montella ile devam etme kararı alacağım, Montella'yı beğeniyorum diyeceğini zannetmiyorum. Yani o baskıdan dolayı, yaşananlardan dolayı. Düşünsenize, federasyon başkanı gelecek, Montella harika işler yapıyor diyecek. Kıyamet. 5-0 geride başlar başkanlığa. Peki, saatlerimiz 14.14. Biz iddiaya geri döneceğiz. Önce bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra güzel majör maçlara devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını

0: takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, bir son dakika haberi geçiyor. Altpant A-Spor'da MHK oluşumu devam ediyor. Hakem atamaları MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 6-7-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek şeklinde bir haber var. Evet, bir mesaj gelmiş. Dünya Kupası'nda kural değişmese yine katılamayacaktık. Avrupa Kupası'na katılamayanı zaten dövüyorlar. A Ligi'ne çıktıysan o zaman bir puan alacaksın. Aynı adamlarla aynı mantıkla gitmeyeceksin. B planın olacak. Adaletli olup hak eden oyuncu alacaksın. İşte bak, eleştirilmeyecek. Daha doğrusu eleştirilecek yanı var dedim. Ben de eleştiriyorum bunları. Yani kesinlikle. Ben de bu eleştirilerde aynı fikirdeyim ama muhtemelen Montella yorumlarımdan dolayı çok geçmiş olsun, umarım iyisinizdir yazmış bir dinleyicimiz. Eğer düne yönelikse teşekkür ederim. Tabii kinaye de olabilir, önemli değil de. Yani biraz daha iyiyim ama sesimden de anlaşılacağı gibi öyle aman Allah değilim. Hele yani şu anda odada klima çalıştığı halde inanılmaz sıcak burası. Onun da nedenini anlamış değilim. Klima çalıştığı halde. Peki biz İngiltere ile devam edelim. Hırvatistan İngiltere dinleyicimiz KG var demişti. Dinleyicimiz KG var dedi. Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Bir defa Hırvatlar'da bir Bilic etkisi. Kendi evlerinde Bilic ile ilk defa oynayacak Hırvatistan. Çok sevilen bir figür. Daha önce Bilic ile onlar da çok güzel başarılar yakaladılar. Ha, kadro öyle bir kadro mu? Değil. Kadroda bir düşüş var ama yani Hırvatlar her zaman bir futbol ülkesidir. Hala Perisic'i, Gvardiol'u, Modric'i, Kovacic'i, İleride Pasalic, önemli isimler var. Yaş ortalaması çok ilerlemiş olsa bile. Bakalım. İngiltere'deki durumlar çok iyi. İngiltere'deki durumlar çok iyi. Kane oynayacak. Saka, Bellingham, Gordon arkasında gözüküyor. Orada da O'Reilly sakatlandı. O'Reilly yerine Hall'un oynaması bekleniyor savunmada. Çalaba Guehi ikilisi olacak gibi gözüküyor. Yani İngiltere, Türkiye'de sabah baktığımda en çok oynananlar listesinde, Türkiye'deki listede birinci sıradaydı ama ya ben bu kadar favori olduklarına ve hani birinci sırada oynayacak kadar favori olduklarına inanmıyorum şahsen. Ama KG VAR'a çok güveniyorum. Bak ben mesela bu maç birinci sırada olabilirdi ama KG VAR olsa olurdu. KG VAR olsa olurdu bence. Fakat İngiltere galibiyeti ön plana çıkmış. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ankara'dan Metin. Milli takımda Montella'nın başarılı olduğunu söylüyorsunuz ama bana göre başarısız. Zira C'den B'ye çıkarttı. B'den de A'ya çıkarttı. Zaten bu takım o kategoriye yükselecek bir takım değil miydi? Buraya gelip de sıfır çekiyorsan o zaman başarı yok demektir diyor. Yani arkadaşlar, milli takımda oynayan oyuncuların da şu anda çok formsuz olduğunu, Kenan'ın, Hakan'ın sakat olduğunu, Barış'ın ve Abdülkerim'in çok formsuz olduğunu,
Uğurcan kırmızı kart gördü. Altay'la bir maça çıktık. O maç 4 gol yedik. Yani bu takım altın çağını yaşıyor da kalkıp İtalya'dan 4 yemedik ki. Neyse ya, iddiaya dönelim arkadaşlar. Ya Montella zaten ayrılacak işte. Yani Montella zaten ayrılacak. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa ettiğinde, ki edeceği söyleniyor, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa ettiğinde kendisi de istifa edecek çok büyük bir ihtimalle. Ankara'dan Rıza Bey, Lukaku için yorum yapar mısınız? Birkaç hafta içinde ligde çok fark yaratabilir diyor. Vallahi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım söyledi, 3-4 hafta sonra bambaşka bir Lukaku göreceksiniz dedi. Yani Lukaku gibi bir isim Abdülkerim'i duruyormuş gibi geçti, gördünüz değil mi? Yani ben şoku atlatamadım hala. Yani Abdülkerim ağır bir oyuncu ama yani Lukaku'nun da onu duruyor gibi geçmesi olacak iş değildi gerçekten. Bakalım. Valla ben size katılmıyorum. Montella'nın acilen gitmesi lazım. Hiç başarı yok. Neyin üstünü örtmeye çalışıyoruz? Ben de onu anlayamıyorum. Sıfır çekmiş işte. Daha ne olsun? Bu başarısızlıkların arkasına sığınmayalım. İstanbul'dan sessiz çoğunluk demiş. İsim yazmamış dinleyicimiz. Ben sizin Montella yorumunuza katılıyorum. Ama Uluslar Ligi kadrosuna da yeni isimler katmalıydı. Evet ya, kesinlikle yenilikçi bir hoca değil. Kesinlikle yenilikçi bir hoca değil. Yani bu kadar formsuz olduğunu göre göre hala nasıl Barış Alper ve Abdülkerim üzerinde bu kadar ısrar ediyor? Onların formsuz olduğunu görmüyorsa artık onu görmesi için daha ne yapması lazım acaba? Bence Montella takımı çok iyi bir yere getirdi dipten ama bir sonraki aşamaya taşıyacağına olan inancım benim çok zayıfladı. Çünkü yeni oyuncuları bir türlü katmıyor demiş Özgür Bey. Ben federasyon başkanının istifa edeceğine ihtimal vermiyorum. Cumhurbaşkanı görevden almadığı sürece TFF başkanı hiçbir yere gitmeyecektir demiş Ankara'dan. Serdar Bey, vallahi görüyorsunuz iddia formatı, iddiaya dönelim diyorum ama hiç kimse iddia mesajı atmıyor. Herkes dolmuş durumda. Yani yaşananlar, işte Montella'ydı, milli takımlardı, MHK'ydi, hakemlerdi. İşte bu sabah yaşananlar ortada. Zaten yarın hat-trick'te, yarın değil özür dilerim, pazartesi günü hat-trick'te bunu uzun uzun konuşacağız. Ben yine mesajlar geliyor ama bir Hırvatistan İngiltere'ye dönmeyi deneyeyim. Karşılıklı goller atılmasını bekliyorum. Hırvatlar bence evlerinde gol atacaktır. Ben öyle inanıyorum. Bilgisayarda 2-1 demiş bu maça. Bu iki takımın birbiriyle oynadığı son maçta 6 gol atılmış. İngiltere'nin oynadığı son 6 maçın, pardon, 7 maçın 6'sı 2.5 gol üstü bitmiş. Bugün de goller bekliyorum demiş. Yani bilgisayar da benimle aynı fikirde, istatistiki olarak destekliyor. İngiltere'nin son 7 maçın

0: maçın 6-8,5 gol üstü bitmiş. Hep KG goller atılmış. 2-1 diyor. Ben de 2,5 gol üstü ya da KG var. Artık hangisini almak isterseniz. Ama ben İngiltere galibiyeti Türkiye'de birinci sırada ya, ben ona katılmıyorum. Ya ben böyle Hırvatistan'ın bu kadar da gözü kapalı birinci sırada olacak kadar karşımıza alacağımız, hele ki evinde oynarken, bir takım olmadığını düşünüyorum İngiliz milli takımının. Finlandiya Arnavutluk maçı. Bakalım bilgisayar bu maça ne demiş. Finlandiya Arnavutluk maçı. Arnavutluk 2-1 kazanır demiş. Yani benim aklımdan aslında bu maçla ilgili alt geçiyordu ama bilgisayar 2-1 demiş. Ben paylaşayım da, ben 2,5 gol altı bekliyorum bu maçta, onu söyleyeyim. Ben Finlandiya'yı San Marino maçında izledim. Evet tabii, o da bir ölçü olamaz. O da bir ölçü olamaz. Bilgisayar 2-1 diyor ama ben alt diyorum, ama tabii kesinlikle bu maçı kuponuma koymazdım. Onu da söyleyeyim. Hiç öyle bir niyetim yok. İzlanda Bulgaristan. Bu çok ilginç. Yayına gelmeden önce bu maçlara bakıyorken bu maçın bilgisayar neticelerine baktım. 3 tane farklı sitede. Bakın 3 farklı algoritma sitesinde bu maça 1-1 verilmiş. Ya 3'ü de aynı sonuç. 3'ü de beraberlik. 3'ü de aynı sonuç. 3'ü de 1-1. Vallahi aklımda kaldı yani. 3 tane algoritma sitesinin aynı neticeyi verdiği. Hani bak, beraberlik bile değil. Hani 1-1, 0-0, 1-1 değil. 3'ü de 1-1. Çok merak ediyorum bu maçın sonucu ne olacak. İzlanda Bulgaristan maçı, oranlarda İzlanda çok uzak ara favori gözüküyor. Hani ya, onlar da ilginç gittiler. Lüksemburg'u deplasmanda 3-0 yendiler ama evlerinde Estonya'yı yenemediler. Yani böyle bir çelişki var bu takımda da. Yani Lüksemburg'a deplasmanda 3 atmak İzlanda için çok kolay değil. Ama attı, çünkü Lüksemburg böyle eskisi gibi San Marino, Andorra, Cebel Tarık kıvamında bir takım değil. Lüksemburg bir şeyler yapıyor, görüyorsunuz. Ama ona deplasmanda 3 atıp Estonya ile evinde 1-1 berabere kalmak, o çok ilginç. Bulgaristan'da Estonya ile berabere kalmış ve Lüksemburg'a yenilmiş. Ya Lüksemburg'un halini siz görün. Bulgaristan'ın Lüksemburg'a yenilmiş. Hani bir sürpriz beklerdim o maçta ama o sürpriz de en fazla beraberlik olurdu. 2-1 deplasman galibiyeti değil. Bulgaristan'da eksik görmüyorum. Hep oynayanları söylüyor. Dimitrov ve Velkov savunmada oynayacakmış. Ortada Naumov, kalede Naumov, ortada Guriyev ve Stoyanov bekleniyormuş. İzlanda'da eksik var mı? İzlanda'da Albert Gudmundsson'un oynayıp oynamayacağı belli değilmiş. Ellerson ve Haraldsson kanatlarda oynayacakmış. İleride de Oskarsson ve Gudjonsson oynaması bekleniyor. Oskarsson ve Gudjonsson'un oynaması bekleniyor. Peki, saatlerimiz buçuk oldu. Bu saat dilimindeki İkinci reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra İspanya-Çekya maçıyla devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Evet, bana resmen sabotaj yapılmış. Gittim klimaya baktım, 28 dereceymiş diyorum. Yani biraz tamam sıcak, ben de kalın giyindim hastalanmayayım diye daha, ama 28 dereceyi ayarlı bir klimada dedim bana herhalde bir şeyler oluyor. Çok şükür bana bir şeyler olmuyormuş. Klima 28 dereceymiş, onu normal 21'e indirdik. Şimdi toparlarız. Geçelim İspanya Çek Cumhuriyeti maçına. Burada oranı arttırmak için ne yapabiliriz? İlk 20 dakika gol olur. Mesela bu bir alternatif. Ama en güvendiğim alternatifi size söyleyeyim mi? En güvendiğim alternatif, ben burada İspanya'nın en az 3 ya da 4 gollü kazanmasını bekliyorum. En az. Ki yine programa gelmeden önce baktığım 3 tane algoritma sitesinde 2 tanesi 3-0, bir tanesi de 4-0'lık bir skor vermiş. Yani 3 ve 4'e algoritmalarda katılıyor. Ben bu maça özel, bu maçta herhangi bir oyuncu 2 gol atar denerdim. Tekrar ediyorum. Bu maçı özel, bu maçta herhangi bir oyuncu en az iki tane gol atar denerdim. İşte Yamal mı olur, Ferran, Torres mi olur, Oyarzabal mı olur, Nico Williams mı olur? Yeter ki biri olsun. Muhtemel 11'e baktığımızda işte Rodri, Ruiz, Dani Olmo, Oyarzabal, Yamal hepsi oynayacak gibi gözüküyor. Yani Çeklerde de durum çok iyi değil. İki maçında kaybetti. Dünya Kupası'nda da çok iyi değillerdi. Zaten çok beğenmediğimi de söylemiştim onları. Onlar da aynı bizim gibi iyi bir başlangıç yapamadılar. Uluslar Ligi'nde 2'de 0 çektiler. Onlar da tarihlerinde ikinci kez A Ligi'ndeler. Daha önce 2022-23 yılında A Ligi'ne yükselmişler ama tekrar B Ligi'ne düşmüşler, tutunamamışlar. Aynı bizim gibi gözüküyor. Dediğim gibi 3 bilgisayara baktım ben. 2 tanesi 3-0, bir tanesi 4-0 diyor. Oranı arttırmak için aklıma gelen en mantıklı alternatifim, taraf tahmininden öte, herhangi bir oyuncu 2 gol atar. Evet, mesajlar geliyor. Bakalım yine iddia var mı yoksa Montella mı? Genco Bey merhaba. Kaçırdığınız bir nokta var bence. Bence şu anda Montella'nın en çok istenmeme sebebi, kendi takımında, kendi mevkiinde çok formda olan oyuncular varken Montella'nın kafasında sürekli oynatmak istediği bir oyuncu grubu var. Sürekli aynı oyuncularla, aynı taktikle başarı bekleyemezsin. İnsanlar Montella'nın adaletsizliği ve inadı yüzünden artık istemiyor. Olabilir, evet. Olabilir. Dün akşam maç esnasında Ömer Üründül'ün bir lafı çok dikkatimi çekti. Kapasitemiz bu kadar. Belki de haklı. Kendimizi çok fazla büyütüyoruz diyor. Ya arkadaşlar, yani Belçika takımı iyi bir takım. Fransa'yı zaten söylememize gerek yok. Yani şu anda en iyi dünyanın 2-3 takımından biri. Yani İspanya, Fransa, İngiltere. Hatta İspanya, Fransa, İngiltere tabii, yani sıralamam da öyle olurdu. Dolayısıyla hani bu takımlarla böyle şey yapmak çok kolay değil. Özgür Bey diyor ki haydi benden size bir tahmin. Çekya İlk yarı bir isabetli şut çeker. 1.88. Valla Hırvatlar çekti. Hatta gol bile attı. Çekler atabilir mi? Bilemiyorum. Ama teşekkür ederim mesajınız için. Tabii yeni güzel oyunlar geldi.

İlk yarı taçlar, ilk yarı kornerler, ilk yarı isabetli isabetsiz şutlar keyifli. Biraz bakmak lazım. Bazen maçlar yavaş başlayabiliyor çünkü. Onu da bir hatırlatayım ve devam edelim. Makedonya-İskoçya maçı kalmış. Makedonya-İskoçya maçı kalmış. Yani İskoçların kazanmasını bekliyorum. İki takım da çok kötü başladı. İskoçya İsviçre'ye 3-0 yenildi. Slovenya ile deplasmanda berabere kaldı. Makedonya ise, Kuzey Makedonya ise İsviçre'ye evinde 3-0, Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İsviçre maçında kırmızı kart gören Henry yok. McTominay zaten yok. Onun yerine Billy Gilmore ve Lewis Ferguson'un ortadaki boşluğu doldurması bekleniyor. Andy Robertson bugün oynarsa 100. milli maçına çıkıyormuş. Bu alanda rekor İskoçya milli takımında Kenny Dalglish'inmiş. 102 kere milli olarak, ama tabii Kenny Dalglish'in dönemindeki milli maç sayısıyla Andy Robertson'ın dönemindeki milli maç sayısı aynı değil. Yani şu anda her dakika milli maç oynanıyor. Her dakika. Dünya Kupası kontenjanı arttı. Avrupa Şampiyonası arttı. Uluslar Ligi var böyle. Garip bir durum yani. McGinn de 91'miş. Onu da söyleyelim. 3. sırada. Eksik gözükmüyor hiç. Bunun haricinde. Ya bence İskoçya kazanmalı bu maçı. İskoçya kazanır. Bakayım oran neymiş. Risk aldığımıza değer mi? Hani böyle 1.30-1.40 falansa. Ama herhalde o kadar da düşük verilmez diye tahmin ediyorum. 1.50 güzel. 1.50. Hatta onu 2 ve 3.5 gol altı ile birleştirebilirsiniz. 2 ve 3.5 gol altı ile birleştirebilirsiniz. Bilgisayar da bu maça 1-0 demiş. Bu maçın bilgisayarları yoktu bende. Bilgisayar da bu maça 1-0 demiş. Şimdi kağıt kalemleriniz hazırsa bilgisayar algoritma sitesinin İngiltere Lig 1 ve İngiltere Lig 2 tahminlerini paylaşacağım. Hazır mıyız? Burton Albion Huddersfield. Burton Albion Huddersfield. 2-2 demiş bilgisayar. Güzel. 2.5 gol üstü oynanabilir. Risk almak isteyenler 3.5 gol üstü de oynayabilir. Burton Albion Huddersfield. Leyton Orient Plymouth. 2-1 deplasmanda Plymouth kazanır demiş. Reading Bradford. Valla eski Reading olsa yener derdim de, eski Reading olsa burada olmazdı. Valla ikisi de çok formda gözüküyor takımların. Bakayım ne dedi acaba bilgisayar. 1-1 demiş. 1-1 demiş. Bradford son 3 maçını kazandı. Ama Reading de son dönemde çok formda. Bradford'un evinde olsaydı belki Bradford denenebilirdi, ama Reading deplasmanında puanlar paylaşılabilir gibi geliyor demiş bilgisayar ve 1-1 demiş. Tekrar ediyorum. Burton Huddersfield 2-2. Leyton Orient Plymouth 1-2 ve Reading Bradford 1-1. Lig 2'ye bakalım. Salford Fleetwood. 3-1 deplasmanda Salford kazanır demiş bilgisayar. Pardon, evinde. 3-1 evinde Salford kazanır demiş. Grimsby Shrewsbury tam bir birbirlik maç. Hiç alakası yokmuş. 2-0 Grimsby demiş bilgisayar. Hayret, handikap demiş. Bu maçın oranını merak ettim. Bilgisayarın handikap verdiği maçları seviyorum ben çünkü. İngiltere 2. Ligi.

bulduk. Grimsby'nin oranını merak ettim. Grimsby'nin düz galibiyeti bile 1.47. Valla bu akıllarda kalsın. Grimsby'yi beğendim ben. Bilgisayardan. Accrington, Cheltenham. Çok zor bir maç bu. Diyor ki bilgisayar 1-1. Accrington 1, Cheltenham 1. Hiç girmem bu maça. Crewe Alexandra, Bristol Rovers. Crewe Alexandra. Oo. Crewe Alexandra 6 maçında berabere kalmış oynadığı. Rotherham 1-1. Shrewsbury 1-1. Colchester 1-1. York City 1-1. Walsall 2-2. Port Vale 0-0. Son 6 maçında berabere kalmış Crewe Alexandra. Son 4 maçı 1-1 bitmiş. O. Tahmin var ama vermemiş. Ne demiş? Ev sahibi takım ikinci haftadan beri maç kazanamıyor. Fakat daha hiç maç kaybetmediler. Demek ki ilk iki maçını kazanmış, sonra hep berabere kalmış. 2-0 diyor bilgisayar. Aşağıda yazıyor. Yukarıda yazmamış ama Bristol'un deplasman karnesinin çok kötü olmasından yola çıkarak Crewe Alexandra'nın artık bir maç kazanmasını bekliyoruz. 2-0 Crewe Alexandra galibiyeti beklediğini söylemiş bilgisayar. İlginç. Peki Gillingham Newport. Gillingham Newport. Sanki Gillingham kazanır gibi geldi bana ama. Evet, 2-1. Gillingham 2-1 kazanır demiş bilgisayar. Exeter Rotherham. Exeter facia. Son 6 maçını kazanamamış. 3 mağlubiyet, 3 beraberlik. Rotherham ise 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Yenemiyorlar da, yenilmiyorlar da. 1-0 Rotherham kazanır demiş bilgisayar. Gol altı maçı olabilir. 0-1 demiş çünkü. Ve son maç Rochdale-Swindon. Son maç Rochdale-Swindon. 2-1 Rochdale kazanır demiş bilgisayar. Evet, algoritma tahminlerini Lig 1 ve Lig 2 olarak verdim. Yarın da önemli maçlar var. Uluslar Ligi'nde. Bilgisayar tercihlerini hemen sizler bir paylaşayım. Portekiz-Norveç. Oo. Portekiz-Norveç. Bu çok iyi maç olur. Bence 3.5 gol üstü diyorum ama Portekiz 2-1 kazanır demiş bilgisayar. Portekiz 2-1 kazanır demiş. Hollanda-Sırbistan. Handikaplı Hollanda diyorum. Evet, 2-0 Hollanda demiş. Yunanistan-Almanya. O Almanya için intikam maçı. Ama acaba olacak mı? Yunanlar da son maçında berabere kaldılar. İlk iki maçı kazandıktan sonra 2-1 Yunanistan demiş bilgisayar. Yunanistan diyor ki inanılmaz bir seri yakaladı ve evlerinde müthiş taraftar desteğiyle Almanya'yı yine yenmelerini bekliyorum diyor ki Almanlarda da çok önemli eksikler var demiş. Kimmiş bu isimler? Havertz ve Musiala'nın yokluğu devam ediyor. Gnabry, Wirtz ve Volta Maden'in ilk 11 çıkması bekleniyormuş. 2-1 Yunanistan diyor. Peki. 2-1 Yunanistan diyor. Galler, Danimarka. Galler, Danimarka'ya ne diyebiliriz?
Danimarka 20 yıldır Galler'e yenilmiyor.

vurmuş. Ama acaba kaç maç yaptılar bu esnada? Danimarka Galler'e 20 maçtır yenilmiyormuş. Ben KG var derim bu maça. Yani Danimarka galibiyeti yakın ama Galler de belli olmaz. 2-2. Galler Danimarka maçına bilgisayar 2-2 demiş. Tekrar hatırlatıyorum, İtalya Türkiye açıklanmış. Salı gününün pazartesi gününün maçı olmasına rağmen erken açıklanmış ve 2-0 İtalya galibiyeti bekliyor. Algoritma programı. Şimdi devam etmekte olan maçlara bakalım. Belki buçukta başlayan maç da vardır. Bültende olmayan iki hazırlık maçı var. Genk 1-0, Hannover 2-0 önde. Bültende yer alanlara bakalım. Ukrayna'da bir geri dönüş hikayesi var. Kudrovka ilk yarıyı deplasmanda 1-0 önde tamamlamıştı. Şimdi evinde Veres Rivne geri dönüşü gerçekleştirdi ve 2-1 son 2 dakikaya önde girmiş. Evet, 14.30'da başlayan bir maç var. Türkiye ikincilik kırmızı grup Trabzon 1461 Serikspor karşısında 1-0 önde. 1461 Trabzon Serikspor karşısında 1-0 önde. Üçüncü lig birinci grupta da Pazarspor Küçükçekmece Sinopspor 0-0 devam ediyor. Üçüncü lig üçüncü grup bir gol var. Bitlis Adana Adalet Gücü 0-0 devam ediyor. Heyecan yapayım dedim size. Gol olan maç ise Ağrı 1970 Diyarbakır maçı. Deplasman takımı Diyarbakır şimdi bulduğu golle öne geçti. Japonya'da bir gol var. Gambo Osaka 90. dakikada attığı golle Kashiwa Reysol karşısında 3-2 öne geçti. Burada da goller yağmış. İlk yarı 1-1 bitmişti. Bir içeri gittik geldik reklam derken 3-2 olmuş. Gamba Osaka bakalım gol geri alınacak mı? Dakika 90. Gol hala yanıyor çünkü. Çek ediliyordur o muhtemelen. Bende henüz onaylanmadı gol. Henüz onaylanmadı. Bekleyelim. Hala gol amblemi var. O söndüğü zaman onaylandı demektir. Bayağı da sürpriz. 4-15 Gamba'nın galibiyeti. Kashiwa'nın galibiyeti. Evet, gol onaylandı. Gamba 3-2 öne geçti. Kashiwa karşısında 4-15'ten Gamba Osaka galibiyeti. Artık uzatma dakikaları içerisindeyiz. Bir sürpriz olmazsa deplasman takımı maçı kazanacak. İngiltere 2. liginde Chesterfield Tranmere maçı var. Chesterfield evinde 1-0 önde. O da yeni başlamış. Polonya 2. liginde ilk yarılar bitti. Bir tane maçta gol var. Resow Świdnik karşısında 1-0 önde. Resow Świdnik karşısında evinde 1-0 önde. Diğer maçta gol yok. Beyaz Rusya'da ilk yarısı biten bir maç var. Slonim 0, Soligorsk 1. Acaba bu maçı kaç kişi oynamıştır, kuponda koymuştur? Merak etmiyor değilim açıkçası. İspanya'da ilk yarısı biten bir alt lig mücadelesi var. Herkül 0, Real Jean 0. Herkül 0, Real Jean 0. İlk yarı bitti. Evet, İsveç'te maç var diye heyecanlandım ama bültende yokmuş. İspanya kadınlar uzatmalar oynanıyor. Espanyol Deportivo 0-0. Sevilla Badalona 2-2. Kadınlar maçı uzatmalar oynanıyor. Espanyol Deportivo 0-0. Sevilla Badalona 2-2.
Serie A kadınlar maçında da

0: Parma Ternana maçı 60. dakikası oynanıyor maçta. Ternana deplasmanda 2-1 önde. Norveç demek gol demek. 3. lig 1. grup. Konerud 2, Heming 2, Frigg 1, Oslo 1. Ayrıca Volda Ork'la maçı da 1-1 devam ediyor. Daha maçın 10. dakikası 1-1 olmuş maç. Norveç alt ligi gol demek galiba gördüğümüz kadarıyla. Danimarka 3. liginde İshoş Ringsted maçı ilk yarı bitmiş 1-1. Evet. Badalona'nın golü geldi. İspanya kadınlarda son dakika golü. Sevilla 2 Badalona 3, uzatmalarda Badalona bulduğu golle galiba maçı aldı götürdü diyebiliriz. Galiba maçı aldı götürdü diyebiliriz. Yeni gol var mı? Yukarıya çıkıyorum. Chesterfield hala 1-0 önde. Gamba Osaka 3-2 önde. O gol onaylandı. Maç da bitmek üzere. Evet, yeni bir gol haberi yok. Ukrayna'da da Veresrivne son saniyeler Kudrivka karşısında 2-1 önde. Bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, ama iddia kuşağı devam ediyor. Sadece oyuncu değişikliği yapacağız. Sadece oyuncu değişikliği yapacağız. Cem'i de gördüm, Barış'ı da gördüm. Onlara da hatta buradan el sallayayım. Ama onlar beni görmediler. Peki. Salladı mı? Niye görmedim? Ah, şimdi gördüm. Tamam, gördüm. Teşekkürler. Peki, benden bu kadar. Bu zor bültende Barış'a da Cem'e de bol şans diliyorum. Yarın çok daha uzun soluklu birlikte olacağız. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. Oyuncu değişikliğiyle devam ediyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Spor'da eğlendiğin kalbisi
2: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
13: Ters Köşe.
12: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
13: Ters Köşe.
14: Radyo Spor.
15: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir

0: bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
0: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninden Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Gence Varan'dan mikrofonu devraldık. Ben Cem Altıparmak, Barış Çinçarslan ile birlikteyiz. 2 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. UEFA Uluslar Ligi heyecanını yaşamayı sürdürüyoruz. 2 haftadır milli maçlara doyduk. Ama ne yazık ki A milli takımımız adına iyi bir süreç olmadı. 3'te 0 çekmemizden ziyade oyun anlamında da adeta dibi gördük. Milli takımımızı değerlendireceğiz. Grupta bir maçımız daha olacak. Pazartesi günü İtalya deplasmanına gideceğiz. Yine o maçı da konuşuruz. Onun dışında bugün Uluslar Ligi'nde 4 grupta 8 karşılaşma daha oynanacak. Öncelikle bu maçlara bakacağız. Ayrıntılarıyla öne çıkan maçları konuşacağız. Onun dışında tabii futbol sohbetimiz de olacak. Sizlerin de mesajlarını bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487. Yani milli takımımızla ilgili olur, günün maçları ile ilgili olur. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Barış Dinçarsan, merhabalar.
1: Merhabalar, herkese iyi hafta sonları. Sana bir şeyle katılmıyorum. Uluslar Ligi heyecanı dedin, oradaki heyecan kısmına katılmıyorum. Yani Uluslar Ligi bence zaten heyecanlı değil. Bizim milli takım az olan heyecanı da öyle öldürdü. Şu anda grup sonuncusuyuz. Puanımız yok. Yani çok kötü oynuyor muyuz? Çok kötü değiliz bence. Ama skorlar alamıyoruz. Tabii takımda da birazcık bıkmışlık, bir mental eksiklik var. Hocayla da futbolcu koptuğu için. O da heyecanlandırmıyor. Bizim önümüzde İtalya maçı var ama çok da heyecanlı değiliz açıkçası. Grup lideri olma şansımız da yok. İkinci de artık bu saatten sonra olamayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Uluslar Ligi bitse de ligler yeniden başlasa diye bekliyoruz.
0: Yani o da nasıl olacak biraz? Çünkü daha önce bu kadar uzun Uluslar Ligi ya da milli ara, iki hafta sonu kapsayan aralar görmemiştik. Bu da ilk defa yaşadığımız bir husus. Yani zaten ligler yeni başlamıştı. Biraz yoğun da başlamıştı. Özellikle Avrupa kupalarında oynayan takımlar için hem eleme maçları, arkasından grup ilk maçları oynanmıştı.

0: Ardından böyle 2 haftalık bir ara oldu. Bakalım bundan sonra yine takımların nasıl döneceğine, işte hoca değiştirenler oldu. Bizim için o bence yine bir ilk bir iki hafta biraz sıkıntılı geçecektir ama tabii dediğin gibi lig en sevdiğimiz, en azından bahis anlamında, izlemek anlamında da lig süreci bizim için tabii daha heyecanlı ve keyifli oluyor.
1: Tabii ligde yani takımlar futbol yani kulüp takımları çok uzun bir süreç. Tabii 20 günlük süre çok uzun. Kötüler iyi, iyiler kötü dönebilir. Ritimsizler ritim kazanmış, ritimliler de ritim bozulmuş şekilde dönebilir. Bunu ilk defa teknik direktörler deneyimliyorlar. İlk defa tarihte böyle bir şey oluyor. Ligler devam ederken 20 günlük bir ara oluyor milli maçlar sebebiyle. Dolayısıyla hangisini nasıl uyum sağlayacağı, adapte olacağı bu sisteme, bu düzene bilemiyoruz. İlk haftalar o yüzden riskli haftalar. Yani tabii biz bu süreçte ne yaptık? Bu süreçte biz kulüp takımlarını hiç boş bırakmadık. Hala maçlarımızı 90 dakikaları izledik. Yine takımlardan bilgiler aldık. Bilgilerimizi canlı ve taze tutmaya çalıştık kulüp takımlarıyla ilgili. Çünkü şimdi milli maçlar bitiyor. Hemen çok seri bir şekilde hızlı bir fikstür başlıyor. Yani ligler ve Avrupa kupaları çok yoğun bir fikstüre gireceğiz. Buralara çalıştık da bu süreci boş geçmedik ama gelecek hafta maçlar çok da kolay olmaz. Bazı takımlardan ben bir rehavetle dönüş bekliyorum açıkçası. Bazı takımlardan da toparlanma bekliyorum. Yani şu ana kadar sezona iyi başlamamış ama bu arayı iyi değerlendirip hele hele milli oyuncusu azsa, tam takım çalıştılarsa farklı bir performansla dönebilecek takımlar bekliyorum. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunu tabii detaylı bir şekilde gelecek hafta en detaylı şekilde Cem'le birlikte burada konuşacağız ama şu anki gündemimiz elbette milli takımlar, Uluslar Ligi ve milli takımımız gündemimiz hem bahis anlamında hem de futbol anlamında burası.
0: Evet, yani milli takımımızla ilgili ya ben çok yani olumlu anlamda söyleyecek bir durum yok. Montella kendisi bırakır mı diye beklerken de onun açıklamalarından böyle bir niyetinin olmadığını da anlayabiliyoruz. Hatta bu durumda olmamızın işte kendisinin bize A Ligi'ne getirdiğinin, daha önce buraları görmediğimizi söyleyerek rakiplerimizin çok zor olduğunu, sanki yarı final oynuyoruz, yarı final aşamasındayız gibi cümleler kurarak biraz bizi de sanki aşağı çeken, küçümseyen hareketlerde, konuşmalarda bulunuyor. Evet, zor. Yani buranın zorluğunu kabul ediyoruz ama kaybedebiliriz. Yani bu da gayet normal. Ama bu kadar oyun anlamında rakiplere karşı koyamadan ağır skorlarla, ilk maçımız hatta fena değildi. Fransa maçında ben böyle bir skor bekliyordum. O maçımızı en azından biraz daha oyunu geride bekleyip kompakt bir oyun sergilemiştik. Yani o maçtaki performansımızdan sonra geçen hafta burada konuşurken ama İtalya'yı yenebileceğimizi düşünüyordum. Ama hem İtalya maçı hem Belçika maçı hakikaten yani farklı kaybettik. Daha farklı da kaybedebilirdik. Yani oyunumuzda sıkıntılar var. Hep eleştirdiğimiz noktalar var. Yani
1: Tabii senin Fransa maçında iyi bulup İtalya maçına kötü bulma sebebin herkesin ortak fikri şu
0: ortak
1: anda B planı olmaması.
0: olmaması.
1: Tek bir planımız var. Geçiş. Geçiş olduğu için de böyle bir ayrılık oluyor iki maç arasında. Şimdi kısa bir aramız var. At yarışı var. Hemen dönüp devam edeceğiz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 100 numaralı Manguday ve yakınında dışında, evet Manguday'ın dışında 6 numaralı King Gomez'in gayretleri var. 5-6 boy kadar geride kaldı 10 numaralı Societe. Bunun 5 boy gerisinde 9 numaralı Joyful Runner. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Aito Baba'nın hemen yakınında. 3 numaralı Diceman'in gayretleri de son 600 metreye girildi. 2 boy farkla 5 numaralı Freeze Leader farkı eritti. 8 numaralı Manguday viraj dönümünden geldi, rakibini yakaladı. 3 boy kadar geride 9 numaralı Joyful Runner bariyerden düzlüğe 3. pozisyonda çıktı. Son 400 metreye girdiğinde 8 numaralı Mangudai rakibi 5 numaralı Fruyusti'ye kart etti ve liderliği aldıktan sonra farkı 2 boya 3 boya kadar çıkarttı ve son 200 metreye girdiğinde rahatladı. Giderek artan bir ivme yakaladı. Farkı daha 6-7 boya kadar çıkarttı ve 8 numaralı Mangudai parlak bir başlangıç yapıp potoyu buluyor. 5 numaralı Fruyusti ikinci, 9 numaralı Joyful Runner üçüncü oldu. 3 numaralı Diceman üçüncü olur, dördüncü olurken 10 numaralı Societe Dainay'ı 5. geçti. 8 numaralı Mangudai Vedat Abiş de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay.
5: Radyospor. Reklam.
7: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Radyospor.
9: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır!

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Mesajlarınız da gelmeye başladı. 538-052-1487 Radyospor WhatsApp iletişim numaramız. Yani milli takımımızın durumu ile ilgili Mustafa Demirkaya iyi yayınlar dilemiş. Her basın toplantısında 24 yıl sonra Dünya Kupası'na ben götürdüm diyen, A Ligi'ne ben yükselttim diyen Montella övgü beklerken aldığı kötü sonuçlardan sonra ülke puan sıralamasını geriye götürdüm demesini bekliyoruz. İşte bizi San Marino, Malta, Andorra gibi ülkelerin seviyesi indiren Montella'ya bunların birini demesini bekleriz. Yani kötü giderken de bunu kabul etmesini bekleriz diyor Mustafa Bey. Yani San Marino, Malta seviyesine düşürmedik. Yani o kadar da kötü değiliz ama yani geldiğimiz
1: Şey olarak herhalde söylüyor yani. Averaj anlamında söylüyor.
0: evet.
1: Averaj anlamında yakınız yani bence.
0: Şu anda evet, doğru
1: Averaj
0: diyorsun. Evet.
1: anlamında yakınız ki yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürmüş de kimleri yenmiş de götürmüş. Yani Kosova'yı yendin. Daha dün kurulmuş bir ülke. Geçmişi yani ülkenin geçmişi yok. Dolayısıyla uluslararası arenada futbolcusu doğru düzgün olmayan bir ülke Kosova. Artı kimi yendin? Dün Polonya'ya 6-0 yenilen, grupta puanı bile olmayan Romanya'yı yendin de gittin Dünya Kupası'na. Gidip İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı yenip gitmedin. Ya da en kötü söylüyorum yani Macaristan'ı falan da yenip gitmedin. Yendiğin takımlar belli. Bunları yenerek gittin ve 1-0, 1-0 yenerek gittin. Dolayısıyla o bir argüman değil. Doğru bir argüman değil. Düz mantık bakarsan götürdün ama kimleri yendiğinde götürdün. Muhteşem takımları yenip götürmedin. Yendiğin takımlar Kosova ve

0: Romanya. Grupta da geçtiğim takımları söylüyorum. Gürcistan'la Bulgaristan. Yani bu takımların şu anki durumuna bakın. Gürcistan'ın golü yok da. Şu an Uluslar Ligi'nde. Romanya averaj takım olmuş durumda. Yani buradan şuraya götüreceğiz. Götüreceğim. Sen götürmedin. Biraz şans yardım etti. Biraz da yıldızlarımız devredeydi. Şu anda dünyanın çok önemli oyuncuları bizim takımımızda oynuyor. O yüzden sen götürmedin Montella. Ama tabii Montella parasının peşine bence. Tazminat peşinde. Ya bağ kopmuş. Ortada bağ falan yok. Milli takım darmadağın durumda. Hiçbir futbolcunun ben Montella'yı da istediğini düşünmüyorum. Bağ kopmuş durumda. Dolayısıyla ben tabii istemiyorum dedim ama orada bir şerh düşmek lazım. İrfan Canlar falan istiyordur. Merih Demirallar istiyordur. Hiç hak etmedikleri halde şu anda milli takıma çağrılıyorlar. Onlar istiyordur ama aklı başında futbolcularımız istemiyordur. Ama Montella da tazminat almak istiyor. Herhalde Hacı Osmanoğlu şu anki olaylardan bir sıyrılırsa daha fazla dayanamaz diye düşünüyorum. Montella'nın istediği tazminatı verip yolları ayırır diye düşünüyorum.
1: Montella biraz şanslı şu anda. Çok milli takımı düşünebilecek bir
0: şu an tabii kaos var.
1: Ortam Türkiye yok.
0: Kaos olduğu için ama ben bilmiyorum yani Cem para içinde ya, ne bileyim yani.
1: Ya bunun örneği ne yazık ki başka ya bizim geçmişte kulüp takımlarımızda ya da milli takımlarımızda ya da başka ülkelerde de gözükebiliyor ama hani tabii dinleyicilerimize soralım. Sonuçta işte uzun zaman yani çok sık büyük organizasyonlara katılamadık ama işte hoca bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Yıllar sonra Dünya Kupası'na götürdü. Bu anlamda kağıt üzerinde kendini haklı görüyor, başarılı görüyor olabilir ama bize benzer durumdaki pek çok ülke vardı ve gördük ki bu Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hoca kıyımı yaşandı. Çoğu da kendi istifa etti. Yani %90'ı. Her ne kadar mesela İskoçya ben Dünya Kupası'na götürdüm ya da işte bilmem demedi. Hocası istifa etti. Fas'ta bile böyle oldu yani adamlar.
0: Tabii canım.
1: Yani yıllar sonra gidip
0: Afrika şampiyon olmuş takım bile.
1: Evet. Ya buna benzer şeyleri gördük. Ya bizim hocamız da belki orada işte Montella'da bıraksaydı başarılı bir şekilde bırakmış olacaktı. Ama şu anda gelinen noktada hakikaten bağlar dediğin gibi kopmuş. Hiç saygı görecek bir oyun ortaya, mücadele ortaya koymuyoruz. Ve gittikçe de geriye giden bir takım var. Yani kadroda baktığımız zaman evet önemli birkaç eksik olabilir ama bu kadar da. Evet kaybedelim ama en azından ortaya bir mücadele koyarak, savaşarak kaybedelim. Şu anda hakikaten ne yazık ki mücadele olarak da oyun olarak da mental anlamda da çökmüş durumdayız.
0: Bak yani Montella gitmeden bu bağ bir daha bağlanmaz. Ben sana söyleyeyim İtalya deplasmanında da hiç şansımız yok. İtalya iyi bir takım değil bunu görüyoruz ama. Şu mentaliteyle hiç şansımız yok.
1: Yok.
0: Arda zaten sarı kart gördü. Arda forma giymeyecek. Barış Alper zaten olmasın. Böyle olacaksa olmasın Barış Alper.
1: Barış Alper.
0: Yani ya artık yani Barış Alper'e söyleyecek bir şey o tekme pozisyonu gördün mü?
1: Evet.
0: Gelmeyen bir metre ötesinde kalan tekmeyi. Yani bu kadar olur mu? Bir de sen kendini yere atıyorsun diye Türk futbolunun duayeni. Türk futbolunun bir numaralı ismi. Fatih Terim tarafından eleştirilmişsin canlı yayında ve buna rağmen nasıl bir artık üzerine yapıştıysa yarım metreden fazla bir ayağın oldu pozisyonda kafana geldi diye kafama ayak geldi diye kendini yere atıyorsun. Yani biz çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Yani biz çocuklarımızı çocuklarımız da bu maçları izliyorlar. Nasıl biz kendilerini yere atmamaları konusunda dürüst olmaları konusunda ikna edeceğiz? Benim oğlum da futbol okuluna gidiyor. Tabii ki yetenekten ziyade hani bir aktivite olarak gidiyor. Bakıyorum bazen kendilerini yere atıyor bu çocuklar. İzliyorum çünkü maçları. Hani konuşuyorum işte diyor ama şeyler de atıyor işte. Şunlar da atıyor, bunlar da atıyor diyorlar çocuklar. Ya çocukları küçücük çocuklara nasıl örnek oluyorlar? Bence kazanmaktan ziyade bu çocuklara dürüst olmayı öğretmemiz lazım bizim küçük çocuklara. Onlara başarıdan ziyade. Yani farklı bir parantez açılması lazım Barış Alper ve onun gibi kendini yere atan oyunculara.
1: Yani evet uzun zamandır dediğin gibi ligimizde de Barış'ın bu durumu çok göze batıyordu ama belki işte bazı taraftarlar ya da yorumcular biraz daha işte kulüpçülük yapanlar bunu çok dillendirmiyordu ama şu milli takım periyodunda hakikaten bu iyicene gözümüze sokulmuş oldu. Tabii ligimizde bunlara hakemler aldı.

0: Onun için futbolcular da yapmaya devam ediyor. Ama Avrupa arenasına çıktığımız zaman ne yazık ki bu foyamız ortaya çıkıyor.
1: Dün Barış'ın pozisyonuna Türkiye'de faul verirlerdi. Bu arada takımdan bağımsız söylüyorum ben.
0: Verirler.
1: Yani
0: büyük takım oldun mu?
1: Büyük takımdan da ziyade ben orada da değilim. Anadolu takımlarında da oluyor bu. Hakemlerimiz o kadar kötü ki. Oyunu okumayı o kadar bilmiyorlar ki. Veriyorlar. Ya yani görmüyor adam. Görmüyor yani. Omuz omuza mücadelede birisi kendine yer atıyor. Aman bir şey olmasın. Aman hani ağzımın tadı kaçmasın. Tak dülük çalıyor. Halbuki faulle hiçbir alakası yok. Omuz omuza mücadele. Birisi kendine yer atmış. Bu takımdan da bağımsız. Eyüp de oluyor. Eyüp lehine de veriyorlar. Kasımpaşa lehine de. Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe lehine de veriyorlar. Tamamen futbolu bilmemeleriyle alakalı hakemlerimizin. Ama işte Avrupa'ya çıktığımızda neler olduğunu görüyoruz yani.
0: Evet. Yani dediğim gibi kendini atma olayı çok ayrı bir oyun dışında. Dün mesela benim gözüme batan Barış Alper'le ilgili bir pozisyonda böyle hızlı hücuma çıkıyoruz. Arda Güler orta sahadan almış topu. Tek başına önde 3'e 2 falanız. Mesela Barış Alper olduğu çizgi dümdüz koşuyor. Topu orada istiyor. Bir çapraz koşu gösterse. Bir ceza sahası için bir koşu gösterse.
1: Cem santrfor değil.
0: He. Ya Arda ona top atacak ya da Arda'nın önünü açacaksın belki de. Ama o olduğu yerde koşmaya devam edince 3 kişi Arda Güler'i sıkıştırıyor. Pozisyon heba alıp gidiyor.
1: Santrofor değil.
0: Değil.
1: Değil. Santrofor değil. Santrofor olmayan adamları santrofor oynatıp santrofor performansı nasıl bekliyoruz. Peki? Kerem için de aynı şey geçerli.
0: Değil. Yani evet.
1: Kerem de santrofor değil. Bu çocuklar 9 numara değil.
0: Ya Kerem'in artık ben kanat olduğundan da dünkü maçta bir kere. Ya bir oyuncunun hani bu kadar mı kötü? Yani geçmişte de mi böyleydi? Şimdi bu kadar çok gözüme batıyor. Bir tane olumlu hareket olmaz mı? Ne top istopu düzgün.
1: Ya Kerem'de onlar hiçbir zaman olmadı. Kerem nerede duracağını bilen ve nereye vuracağını bilen bir çocuktu. Fenerbahçe'yi transferden sonra onu da kaybetti.
0: Yani topu ayağa aldığında yani dinleyicimiz dikkat etsinler. Maç içinde ne bir düzgün pas verebiliyor. Çoğu topu kaybediyor.
1: Bir el kol sürekli havada.
0: Havada.
1: Yani bu çok rahatsız edici bir şey. Kerem'in el kol sürekli havada.
0: Ya muhtemelen şu durumun farkında. Yapacak bir şey yok. Her kaybettiği toptan sonra bir faal alayım, bir şey olsun bari diye.
1: Faalden ziyade arkadaşlarına kızıyor ve yani hep el kol bana pas atmadın, bana şurada pas atmadın. Mesela topu koşamıyor, geç sprinte geç başlıyor. İşte niye zamanında atmadın? Sürekli yani sürekli birini şikayet etme modunda sahada. Bu da bir mental problem tabii ki yani.
0: Evet yani ne yazık ki büyük sıkıntılar var. Yani çözülmesi de çok kolay mı bilmiyorum hakikaten. Şöyle birkaç mesaj daha var milli takımımızla ilgili. Onlara bakalım. Yalçın Bey. Özür dilerim. Bursa'dan Aykut Bey. Milli takım beğenmiyorum. Şimdiye kadar Montella'yı niye göndermedi bu federasyon? Bu kadar mı aciz tazminat vermek istemiyor? Milli takımı hak eden oyuncular çağrılır. Her oyuncu kendi yerinde oynatılırsa oyuncular kendilerini verirse İyi bir maç çıkartılır, puan alınabilir. Bunlar yapılmazsa bu yenilgiler bize müstahak demiş. Yerimiz B Ligi. Bir de Türk teknik direktör gelmesi lazım. Sergen Yalçın yazmış.
1: Yok daha neler. Allah aşkına yapmayın, gözünüzü seveyim.
0: Şöyle bakalım başka.
1: Ben Türk teknik direktörde bulamıyorum. Var mı kafanda birisi Can?
0: Yani o da sıkıntı.
1: Ben bulamıyorum. Türk teknik direktör bulamıyorum. Ha. Kamuoyunda kabul görmez. Futbol Federasyonu'nda falan hiç kabul görmez ama mesela kafamda böyle benim şu anda birkaç teknik direktör var milli takımda olabilecek ama
0: yabancı mı?
1: Yok Türk. Hı. Ama akıllara gelenler değil yani.
0: Değildir,
1: yani evet. Fatih Terimler, Şenol Güneşler, Sergen Yalçınlar değil. Hı. Ama kabul görmez, mümkün değil yani.
0: Ya bir noktada bence Galatasaray dönemi bitince Okan Buruk muhakkak gelir de milli takım başına. Ama tabii ne zaman olur onu bilmiyorum.
1: Hem Galatasaray için hem milli takım için hayırlı olur biliyor musun? Okan Buruk'un
0: bence bir noktada o, yani Avrupa'da bir takıma şimdi evvel gidemedi Okan ama gidemeyecek de gözüken. Yani bu
1: gidemez yok.
0: Yani bir noktada Galatasaray dönemi bittikten sonra milli takıma gelecektir.
1: Şey hayırlı olurdu. Yani geçen sene 4. şampiyonluktan sonra Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıp Galatasaray yönetiminin yeni bir heyecan, artık Avrupa'da başarı istiyoruz, o seviye bir teknik direktör getireceğiz deyip yolları ayırıp milli takımında Montella'yla Dünya Kupası'na başarılı olamadık deyip yolları ayırıp Okan Buruk'un milli takıma Galatasaray'ın da elit bir teknik direktörüne gitmesi iki takım için de mükemmel bir senaryo olurdu aslında.
0: Evet. Dediğim gibi ama ilerleyen vade Türk hoca olarak Okan Buruk düşünülecektir. Bir başka dinleyicimiz Turgay Bey. Montella milli takımımızın A Ligi'nin takımı olmadığını söylüyor. Peki acaba kendisi A Ligi'nin hocası mı? hiç kendine sormuyor mu? Yani ben dün Montella'nın bu açıklamasını duyduktan sonra acaba dedim kendim bir daha Montella için A Ligi'ni çalıştıran bir takımda hocalık yapabilecek misin?
1: Yani yapar ama kısa vadede gönderilir diye düşünüyorum. Çünkü kariyeri yok Montella'nın. Teknik direktörlük kariyeri bizim milli takımımızda var sadece. Bizim milli takımımızdaki başarılar ama işte hani Dünya Kupası falan söyledik yani. Hani kimleri yendin, ne götürdün? Kosova'yla Romanya'yı yenip götürdün. Yani bir elit takım yenip götürmedin sen bizi Dünya Kupası'na. Elit takımdan 6 yedin. 16 da olabilirdi bu arada. İşte elit takımlarda karşısında neler yaptığını görüyoruz. 4 diyorsun, 5 diyorsun, daha fazla olabilir. Elit takımlar karşısında. Dolayısıyla Montella'nın teknik direktörlük kariyeri işte bu kadar yani. Görüp görebileceğini gördü bizde. Daha fazlasını göremez bu saatten sonra artık.
0: Bir başka dinleyicimiz Serdar Karaman. Dün kötü oynadığımızı düşünüyorum.
1: Düşünmüyorum.
0: Oynamadığımızı. Kötü oynamadığımızı düşünüyorum. Evet. Sadece bitirici santraforumuz olmaması sebebiyle bu sonuç. Eskişehir'den selamlar demiş.
1: Ben katılıyorum bu arada. Dün çok kötü değildik. Yani 3-0'ın değildi bence. 2-1 yenilebilirdik belki. Puan alabilirdik. Çok kötü değildik dün. Ama bitirecek oyuncumuz yok. Artı savunma yerleşimlerimiz kötü. Yani Abdülkerim başka bir şey, Melih başka bir şey, dönüşlerimiz başka bir şey, dağınık dönüyoruz falan. Bunlar da şeydik ama yani en azından bir gol atmayı, maçı ortak olmayı bence hak etmiştik. Dünkü performansında ama bu teknik direktör performansı değil bence. Bu yıldızlarımız var yani. Çok önemli oyuncularımız var. O yüzden maça biraz ortaktık.
0: Bir başka dediğimiz Arda'nın İtalya maçında oynamamak için bilinçli sarı kart gördüğünü anlamayan var mı? Diğer futbolcular bunu bildiği için çıkar kavgaya bile gitmediklerini gördük demiş Alanya'dan Mahir Bey, Mahir Şetin. Yani bilerek görmüş müdür? Ben öyle bir izlenim ben edinmedim izlerken ama yani Arda tabii çok şu vasat takımın içinde çok öne çıktı. Yani hakikaten Real Madrid'de çok geliştiğini gördük, takıma liderlik etmek istiyor. Yani bazen zaman zaman ayağında çok topu tuttuğu anlar da oldu. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yazık ki takım onun o isteğinden, performanstan çok uzak. Yani bilerek gördüyse de ben Arda'ya bir şey diyemem. Dinlensin çocuk biraz.
1: Şimdi, aynı fikirdeyim ben. Zaten bu takım artık bu saatten sonra başarılı olamaz. Uluslar Ligi'nde. Takım darmadağın durumda. Yani bizim bu saatten sonra bir galibiyet almamız bile büyük bir şans. Darmadağın durumdayız. Hem teknik anlamda hem mental anlamda. Arda'yı da arka arka oynatıyorsun yani 90 dakika 90 dakika. Bu çocuğun da bir canı var. Hem takımın en çok mücadele eden, en çok çabalayan oyuncusu. Hem de sürekli hiç rotasyonun da yok. Çünkü B planın yok, C planın hiçbir şeyin yok. O yüzden bilerek gördüyse ben de çocuğa kızmam. Çocuğun önünde çok önemli maçlar var. Şimdi yani milli hassasiyetimiz elbette var ama Arda Güler'in önünde de bizi gururla temsil ettiği bir Real Madrid kariyeri var. Yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye dediğinizde Arda Güler derler size. Şimdi oradaki başarısı da bizim için bir milli hassasiyettir Real Madrid'deki başarısı. Çocuk dinlensin bu hafta. Sonra zaten çok acayip bir fikstüre girecek.
0: Evet. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. İsmini göremedim. Dünya Kupası'ndan sonra Montella ile yollar ayrılması gerekiyordu. Murat Yakın iyi olabilir mi?
1: Murat Yakın gelmez.
0: Gelmez.
1: Hem kendisini çok bizden birisi olarak görmüyor. Tırnak içerisinde söylüyorum Murat Yakın. Geçmiş röportajlarına baktığımızda. Hem de zaten İsviçre milli takımında çok başarılı. Evet. Başarılı devam ediyor bu arada. Yani Dünya Kupası'nda iyi de hala başarılı.
0: Bilgi birikimime gelen hocalık kariyeri anlamında Muhsin Ertuğral'ı kendi adıma isterim. Ama popülerliği olmadığından ve güçlü figür olmadığından dudak büküleceğini düşünüyorum demiş Mustafa Demirkaya. Recep Uçar diyen var. Recep Uçar gibi teknik direktör bilen çok değerli teknik direktörlerimiz var ama düşünmezler demiş Turgay Bey. Montella için Adana Demirspor'un başkanı hoca moca değil demişti. Selçuk Bey de böyle bir yorumda bulunmuş.
1: Vallahi o açıklamayı bilmiyorum ama Adana Demirspor kariyerinin ben Montella'nın iyi olduğunu düşünmüyorum. Çok olağanüstü bir takıma kötü futbol oynadı. Yani çok olağanüstü bir takım kurdu. Adana Demirspor çapına söylüyorum bunu. Çok iyi bir takım kuruldu. Çok para harcandı ki o paraların şu anda bedelini ödüyor.

0: Adana Demirspor kulübü. Ama orada da aynıydı. Yani orada da tek bir plan, hücum. Güzel maçına keyif var deyip geçiyorduk mesela. Yani o kadar harcanan paranın karşında bir başarı alınmadı. Avrupa'ya gidilmiş olabilir ama çok büyük paralar harcandı. Normal.
1: Bir başka dinleyicimiz, Allah aşkına Okan Hoca'nın ne Avrupa başarısı var da Okan Hoca milli takım oynatsın diyorsunuz?
0: Başarısı yok Avrupa'da ama milli takıma uyabilecek bir profil Okan Buruk. Avrupa başarısı yok ona bakarsanız, evet. Ama milli takıma uyacak Türk teknik direktörü içerisinde söylüyoruz bu arada.
1: Aynen, yani yerli
0: olarak düşünürsek diyoruz.
1: Şu an boşta hocaların için en mantıklısı bence Aykut Kocaman, bir diğeri de Ersun Yanal demiş dinleyicimiz.
0: Aykut Hoca çok boşta Eren, ama Kaplan. Kaç yıldır boşta.
1: Güvendiğimiz maçları soranlar var. Birazdan onları da geçeceğiz. Onun dışında yani benim tercihim heyecan verecek teknik adam milli takım düzeyinde. Bu kelimeyi tamam anlamadım. Evet, bazı mesajlarınız var. Yani aradan şöyle seçmeye çalıştım. Atladıklarım var biraz. Okan Buruk'la ilgili yorumlarınızı belki dinleyeceğimizden okumadın diyebilir ama her şeyi yani yayında paylaşamayacağım için bazı sert açıklamalar var. Onları atlıyorum. Evet, devam edelim. Yani şu anda bilmiyorum, sen de mesajları görüyorsundur.
0: Yok, ben çok bakmadım mesajlara. Şöyle bir hemen bir maç değerlendirelim. Nasıl? Finlandiya Arnavutluk maçı var biliyorsun.
1: Evet.
0: 16'da hemen onu değerlendirelim. Tipik bir 2.5-6 maçı. Onu söyleyelim. Güç dengesi çok yakın bir maç. İki takımın da gücü birbirine çok yakın. Arnavutluk grubu 2'de 2 ile açtı ama rakipler zayıftı. Çok önemsenecek bir performans değil. Finlandiya ise San Bruno'ya 7 attı. Ama sonra Belarus'u yenemedi. 0-0 berabere kaldı. Yani San Marino'ya 7 atmak kolay ki zaten 10 kişide kalmıştı San Marino. Belarus'a diş geçiremedi. Arnavutluk'un kadrosu Finlandiya'dan daha iyi ama deplasman şartları bence güçleri dengeliyor bu karşılaşmada. Ben bir beraberlik görebiliriz diye düşünüyorum. Tipik bir beraberlik maçı ama 2.5-6 daha banko seçim olacaktır bu karşılaşmada. Saat 16 seansı için tek maçımız bu şekilde.
1: Kadrolarını verelim istersen.
0: Varsa kadrolar verelim.
1: Verelim. Finlandiya Arnavutluk yarım saat sonra başlayacak. Maçı da yine Esport Plus'tan izleyebilirsiniz. Finlandiya'da kalede Hrdečki var. Şital. İki tane. Bunlar kardeş olabilir. Toni Miettinen ve Samuli Miettinen tandemdeler. Lahden Maki sol taraf, sol bekte. Karinen, Marhiev, Valta orta saha üçlüsü, Svenbek, Pohjanpalo ve Hakans Finlandiya'nın 11'i.
0: Yılların Pohjanpalosu.
1: Evet, en son Palermo'daydı galiba. Şöyle bakayım kaç yaşına gelmiş. 32 yaşında. Evet, Palermo'da ailen. Arnavutluk'ta kalede Etrit Berisha var. Hisaş, İsmaili, Çimsiti, Mitaş savunma dörtlüsü. Ramadani, Aslani, Plios orta sahada bir üçlü. İleri üçte tanıdıkları isimler var. Ernest Muçi, Ray Manay ve Hoca üçlüsü ileri uçta.
0: İyi bir kadro tabii Arnavutluk ama deplasman şartlarında ben tipik bir 1-1 skor maçı bence bu karşılaşma. Yani TGS 2-3'te yazabilirsiniz, beraberlikte yazabilirsiniz. Bu minvalde bahisler alınabilir. Biten veya devam eden maçlara bir bakalım, skorlara. İspanya 2. liginde dakikalar 30, Albacete 1, Eibar 0. Bununla birlikte baktığımızda alt liglere bakacağız tabii ki. Şöyle var mı? İngiltere 1. liginde daha maçlar başlamış. İtalya Serie A'da şimdi başladı. Onun dışında da böyle çok aktaracağımız bir maç yok. Hazırlık maçında da gece dün Kolombiya Paraguay'a 1-0 kaybetmişti. Güney Amerika'da tabii hazırlık maçları oynanıyor. Şu an herhangi bir turnuva elemeleri olmadığı için hazırlık maçları oynanıyor. Biraz at yarışına gideceğiz. At yarışında sonuçlara bir bakacak olursak ilk koşuyu, birinci koşuyu Fortuna Major kazanmış Ankara'da. 2 numaralı Fortuna Major. İkinci koşuyu 4 numaralı Lagari kazanmış. 4 numaralı Lagari. Şimdi üçüncü koşuyu koşuldu mu? Evet, koşuldu. Onu da 8 numaralı Manguda kazanmış. Ankara'da ilk 3 koşunun sonuçları bunlar. Birazdan 4. koşuya gideceğiz Ankara'da. Onu da Radyo Spor'da canlı canlı dinleyeceksiniz. Basketbolda ise biten maç Merkez Efendi 101,

0: Yani İzlanda, Bulgaristan 2,5 üstü. Yani evet. Estonya KG var. Ben Estonya bu arada en azından özetlerde izlediğim kadar iki maçta da fena bulmadım. Özellikle Finlandiya maçında özür dilerim. İzlanda maçında maçı kazanabilecek noktaya da pozisyonları da girdiler. Ama karşıt gol var denemek için tabii iki takımlar Lüksemburg denk güçlerin mücadelesi biraz daha beraberliğe yakın bir maç. At yarışına gidiyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Doğru yaklaşık 2,5-3 boy farklı liderliğini 3 numaralı Çanakkale Fırtınası koruyor. 15 numaralı Bodrum İncisi'nin 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Ehat. Onun 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı PC Formis'in hemen yakınında 2 numaralı Kestel Yiğidi'nin. Onun 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Gökdemir'in gayretleri var. 2 boy kadar geride evet şimdi 13 numaralı Sarayburnu ön tarafa hücum etmeye çalışıyor. İç kulvarda da 9 numaralı Tibet Aslan'ın gayretleri ile son 600 metreye doğru koşuyor Taylar. 2-2,5 boy farklı liderliğini 3 numaralı Çanakkale Fırtınası koruyor. 15 numaralı Bodrum İncisi koşunun tek dişi tayıyor. İkincilikte 2 boy geride 6 numaralı Ehad. Dışında 7 numaralı PC Formis'in uğraşlarıyla son viraj dönüldü. Düzlüğe 2,5 boy farklı 3 numaralı Çanakkale Fırtınası lider çıktı ortada. 15 numaralı Bodrum İncisi dışından 7 numaralı PC Formis'in gayretleri var. Onun dışından 13 numaralı Sarayburnu'nun dışından 5 numaralı Korgun hücumu var. İç kulvarda 4 boy farkta 3 numaralı Çanakkale Fırtınası lider geldi 200 ama ortadan yüklendi 13 numaralı Sarayburnu onu yakalamaya çalışıyor. Korgun de saldırıyor Sarayburnu hakim olmaya çalışıyor. Fotoyu bulan Tay! Sarayburnu oluyor 3 numaralı Çanakkale Fırtınası ikinci. 5 numaralı Korgun üçüncü. 4 numaralı Gökayhan dördüncü. 9 numaralı Tibet Aslanı da 5. oldu. 13 numaralı Sarayburnu Salih Çelik de fotoyu buldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu. Radyo
1: Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: hakkındaki görüşleriniz nedir? Asensio'da iyileşti diyen bir dinleyicimiz var. Yani Lukaku'nun biraz oynaması lazım. Güçlenmesi lazım. Dün bir pozisyon bayağı da gündeme oturdu. Hakikaten o Abdülkerim'i geçip orada hızlanması, mesafeyi açması.
1: Abdülkerim de geçen geçene zaten yani. Geçmeyen mi var?
0: Yani evet. Yani Lukaku şimdi biraz fizik açıdan çok iri yarı hantal gözüktüğü için en azından öyle koşamaz diye bekliyor insanlar da o pozisyonda hakikaten iyi gitti.
1: Nasıl sakatlık numarası yaptı Abdülkerim?
0: Ya,
1: Hemen sakattım
0: yani
1: ondan koşamadım diyor.
0: yani savunmanın da işi zor. Yani önde o kadar anlamsız, işe yaramaz bir pres yapıyoruz ki rakipler çok kolay geçiyorlar. Direkt savunmayla karşı karşıya kalıyorlar. Savunma da önde, orta sahaya yakın. Yani defalarca geri koşmak zorunda kaldılar. Yani o pozisyonda da evet Lukaku iyi gitti. Yani Lukaku'nun dediğim gibi oynaması lazım. Dün Van Bommel'in de maç sonu açıklamaları. Biraz takımında kulübünde süre alırsa yani ben de 11'imde düşünebilirim dedi. Yoksa Lukaku zaten geçmiş kariyeri ama yaşı ilerlediği için biraz da sakatlıklar az oynadığı için dediğim gibi biraz hantallaşmış durumda. Yoksa zaten iyi bir Lukaku bizim ligimizde de çok fark yaratabilirdi.
1: Ben Leao ve Lukaku'nun çok büyük hayal kırıklığı yaratacağını, başarılı olamayacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çok erken bunu söylemek için ama ilk etaptaki benim izlenimim her ikisi için de büyük hayal kırıklığı olacağı yönünde.
0: Lukaku'nun şöyle bir şey var, oynamazsa bence kendi isteğiyle de yarı dönemde
1: Oynamaz.
0: en kötü de
1: Vedat varken o mu oynayacak şu anda?
0: yıl sonunda, çünkü onun zaten 1+1 sözleşmesi. Yani Lukaku Türkiye macerası uzun sürmez ama Leao tabii uzun süreli bir sözleşme, iyi de bir maaş. O kolay kolay gitmez. Dün tabii Cristiano Ronaldo'dan 7 numaralı formayı da almış. 11'de de süre aldı.
1: 60 dakika dayanabildi Jorge
0: Dayanabildi.
1: Jesus.
0: Evet. Yani
1: Yani tek one man show, böyle bir şey olmaz. Böyle futbol olmaz. Bu
0: yani
1: kadar olmaz yani. Tabii ki şov yapacaksın yetenekliysen. Ama bu kadar olmaz. Her topta şov yapılır mı? Adamın tek amacı şov yapmak. Tribünden alkış almak Leo'nun. Galatasaray da herhalde, Galatasaray kariyeri için söylüyorum, biraz küçük görüyor kendi kariyerine göre. Ben burada öttürürüm diye düşünüyor. Şov yaparım diye düşünüyor. İzlediğimiz her dakikada şov peşinde. Galatasaray'da bu anlamda şey olmaz. Bu takım uyum sağlayamaz ama Portekiz milli takımında da kötü bu arada. Dün ilk defa forma şansı buldu uzun süre sonra ilk 11'de.
0: Ya, Milan'da da son zamanları böyleydi. Kendini oynayan, sürekli şut çeken, dediğin gibi çalımı çok fazla düşünen bir profildeydi. O yüzden çok tutunamadı. Zaten iyi olsa hakikaten yani Milan'da yani uzun yıllar Milan'da oynamış, Milan'da kalmaya da çalıştı aslında ama en nihayetinde yolu buraya düştü. Galatasaray'a geldi. Ya, yetenekli, ona lafımız yok ama dediğin gibi birazcık daha takım için oynamayı, bilmiyorum bu yaştan sonra da öğrenir mi? ama öteki türlü işi zor.
1: Yani Galatasaray için ölü yatırım gibi gözüküyor. Yanlış bir yatırım gibi gözüküyor. Çok da para verildi. Ya yani biraz hani bu saatten sonraki durağı herhalde Suudi Arabistan, Katar gibi ligler olur. Çünkü ya yani oralar için şu anda uygun bir profil Leo. Takım oyunundan tamamen kopmuş mental anlamda. Başka bir yerde. Yani modern futbolun çok farklı bir yerinde mental anlamda. Umarım hatasını anlayıp takım oyununa döner. Ama yani Trabzon maçında da gördük. Salah hiç geri dönmedi o maçta. Salah hiç savunma yardım etmedi. Bu bir stratejiydi. Ama Leo hiçbir şekilde sol kanadı kullanamadı. Salahsız sol kanadı. Yani yardım gelmeyen sol kanadı hiç kullanamadı. Yani en azından bir iki defa kullanması gerekirdi. Salah dönemiyor çünkü. Onun da yaşı var. Dönemiyor. Ama o kanadı hiç kullanamadı. Umarım kendine gelir, kariyerini bu yaşta bitirmez.
0: Evet, bilinecimiz sana mesajlar bahçelerden Fırat Bey, Barış abi iddia dışında futbol yorumları da çok beğeniyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendisi futbol üzerine TV programı ya da YouTube yayını yapmayı düşünüyor mu?
1: Yani düşünebiliriz tabii ki. Bunun için ortamın, zeminin, şartlarının oturması gerekiyor. Müsait olması lazım her şey için. Neden olmasın?
0: Evet.
1: Uygun zeminde.
0: Dinleyicilerimizden güzel mesajlar geldi. 538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Yine mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Akşamı konuşalım mı?
0: Konuşalım. Günün ilk maçını konuşmuştuk. Finlandiya, Arnavutluk. Yani
1: grup grup gidelim istersen. Gidelim.

Evet, yeniden birlikteyiz. Günün ilk maçını değerlendirdik. Finlandiya Arnavutluk maçında saat 16'da başlayacak mücadele. Barış Gümrük'ün biraz da beraberliğe yakın olduğunu söyledi. Onun dışında milli takımla ilgili gelen mesajlarınız var. Dediğim gibi hepsini burada okuyamadım. Löv gelsin diyen bir dinleyicimiz var. Hüseyin Bey. Onun dışında Fenerbahçe'yi konuşun. Lukaku.

0: A Ligi grup 3'ten başlayalım. Saat 19'da Hırvatistan İngiltere mücadelesi var. Hırvatistan İspanya'ya 4-1 kaybetti. Normal, belki karşılanabilecek bir durum. İngiltere ise yani
1: güvenilmez bir takım bence hala.
0: Ya iyi kadroları var. Ya izlerken de kötü oynadı diyemiyorsun ama böyle bir yaratıcılık noktasında sıkıntıları var
1: bir
0: gibi.
1: Şey eksik değil
0: Bir
1: mi?
0: şey eksik yani. Ama orta sahasında bence şey yok işte. Mesela bir İspanya'daki
1: Bir
0: gibi
1: Postkos olsa
0: evet,
1: mesela.
0: bir kreatif oyuncusu yok.
1: Bir Postkos olsa, bir işte en kötü ihtimalle Pedri ya da Rodri'den birisi olsa, mesela o tarz oyunculardan birisi olsa başka bir seviye takım olabilir. Çünkü sol tarafına bakıyorsun Gordon, sağ tarafına bakıyorsun Bukayo Saka. Santrafor zaten şu anda dünyanın en formda santraforlarından bir tanesi. Dolayısıyla arkada Bellingham var ama işte Bellingham o 10 numarayı tam karşılayamayan bir oyuncu. Yani yedek ikinci santrafor gibi bir oyuncu. Jude Bellingham. Bir oyunu yönlendirecek ve oyunda bir zeka koyup gerekli tempoyu yükseltip gerektiğinde düşürecek bir oyuncu değil. En kötü ihtimal mesela bir Arda Güler'leri olsa mesela orada
0: Evet.
1: 10 numara pozisyonunda bambaşka bir takım olur. 10 numara pozisyonunda Arda Güler'leri olsa çok başka bir seviye bir takım olur ama işte orada eksikleri var. İngiltere'ye çok güvenmek o yüzden kolay olmuyor.
0: Evet yani katılıyorum. Dediğim gibi orta sahada özellikle. Yani şimdi Anderson'u mesela tutturdular. İyi bir transfer de yaptı. Dünya Kupası'nda da forma giymişti. Yani onun dışında işte yanında Lewis Kelly oynuyor. Ama bunlar hakikaten yaratıcılık anlamında o işte Pedri'nin, Arda'nın yapabileceği ön tarafta işte evet koşucuları var. Gordon var, Saka var ama onları besleyebilecek, onların işte o önlerine top atabilecek yetenekli bir oyuncuları yok. İş orada biraz fazla Kane'e kalıyor. Kane yani nerelere geliyor adam hakikaten. Zaman zaman 6 numara oluyor, zaman zaman 8 numara oluyor.
1: Orijinal olarak zaten 10 numara biliyorsun.
0: Yani oralara gelince de bu sefer santrofor. Yani ileri uçta bir boşluk oluyor. Yani o bir şey eksik İngiltere'nin. Yoksa hakikaten çok dominant bir futbol sergiliyorlar. İyi bir santraforları var. Kanatları iyi. Ama orta sahada bir İspanya değiller. O pas futbolunu oynayamıyorlar. O anlamda da çok iyi oynadıkları maçlarda bile genelde düşük skorlu ya da tek farklı galibiyetler aldıklarını görüyoruz.
1: Ya şimdi İspanya tabii çok başka bir seviye. İspanya ile bu takımları kıyaslarsak aslında o takımlar haksızlık yapmış olur. Çünkü İspanya başka bir seviye. İspanya altyapı hocasını getirdi. Takımın başına. Bambaşka bir takım oldu. Onunla birlikte zaten her çocuğu, her futbolcuyu çok yakından tanıyor. De La Fuente. Zaten çok olağanüstü bir kadrosu var. Özellikle orta saha merkezi anlamında. Şimdi başka da bir futbol oynuyor. Hem kalite var, oyun kalitesi, oyuncu kalitesi var hem de oyun kalitesi var. Gözü kapalı oynuyorlar o Barcelona oyununu. Bu başka bir seviyede bir takım. Ama mesela o Fransa'da bile o oyunu göremiyoruz. Fransa bile bireysel oyuncular üzerinden. İşte Mbappé'nin, Olise'nin, Dembele'nin üzerinden ilerlemeye çalışan bir takım halinde. Ama İngiltere bir tık daha tabii orta sahada daha merkezde yaratıcı oyunculara ihtiyaçları var. İşte Arda Güler gibi, Odegaard gibi bir oyuncu
0: Evet.
1: çıkaramıyorlar. Paul Scholes çıkaramıyorlar da o zamandan beri. Bunlar İngiltere bir takımının eksikleri. Tabi İspanya'ya kaybettiler. Çekya'yı deplasmanda yendiler ama Çekya çok erken 10 kişi kaldığı için çok büyük bir galibiyet gibi düşünemeyiz o galibiyeti. Hırvatistan'a bakarsak orada Slaven Bilic takım başına geldi. Çekya'yı deplasmanda yendiler. İspanya deplasmanında tutunamadılar. Normal. Yaşlı da bir takım İspanya'yla boy ölçüşebilecek kalitede bir takım değil. Yani ben tecrübeli bir takım Hırvatistan İngiltere'ye gol atar diye düşünüyorum ama İngiltere daha fazlasını atabilir. Maçın bence ideal seçimi 2.5 üstü ve KG varı birlikte almak bence.
0: Evet yani son yıllarda zaten iki takım arasında ki maçlarında gollü geçtiğini görüyoruz. Tabii Hırvatistan'ın sıkıntısı biraz Bilic başa geldi ama hiç risk almadı. Yani kadroyu hiç değiştirmedi. Yaşlanan kadroyla aynı devam ediyor. O anlamda da şimdi 3 günde bir maç temposunda bu yaşlı kadronun zorlanması beklenebilir. Yani o anlamda ben de İngiltere'nin kazanmasını bekliyorum. Ama goller hakikaten bu maçta biraz da öne çıkıyor. Yani Hırvatistan'ın kendisi aslında gol at, en azından bir gol atmasını beklemek bence gayet mantıklı.
1: Evet. Modric de ilk 11'de başlar. Geçen maçta rotasyona uğramıştı. 11'e başlar diye düşünüyorum. Bu arada Modric'e teklif yapmışlar. Milli takım bırak diye. Dünya Kupası'ndan sonra Modric kabul etmemiş. Geçen hafta bunu eleştirisi

0: yapmıştık. Modric kabul etmemiş. Ben devam etmek istiyorum demiş. Yani tabii bir Ronaldo gibi değil. Yedek kaldı, hiç problem çıkarmadı. Ronaldo yedek kalınca ülkeyi terk etti.
1: Onu da konuşuruz. Yani konuşalım ya da.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Dün geçen hafta biz zaten bunu, bu hikayeyi satı satı seninle burada konuştuk.
1: Konuşmuştuk
0: Böyle
1: evet.
0: olması gerekiyor. Artık oynatılmaması gerekiyor. Küserse de küssün demiştik. Jorge Jesus bizi dinlemiş. Yedek bıraktı. Danimarka deplasmanına yedek bıraktı. Ve Ronaldo buna küstü.
1: Yani küsmemesi lazımdı ya da en güzeli bırakması lazımdı. Halen oynamaya çalışmanın işte Dünya Kupası oynadın tamam. Bir büyük turnuva daha gördün artık 40-41 yaşındasın. Eski gücün yok. Ayakların gitmiyor. Eski gibi vuramıyorsun topa. Takım oyununda yoksun. Ve
0: Arkadaşlar da seni istemiyorlar.
1: biraz da bencilsin yani hep ben atayım. Takım arkadaşın gol atınca bile sevinmiyorsun. Ben niye atmadım diye.
0: Tabii.
1: Yani o profildesin. Bu duruma gelmenin anlamı yok. Yani kamptan ayrılırken de işte her şeyi açıklayacağım falan diye açıklama yapmışsın ama açıklayacak bir şey yok. Yani hoca sana muhtemelen kadroda illa olacaksan ya yedek oturacaksın ya benim istediğim kadar oynayacaksın demiş. Sen de bunu kaldıramamışsın. Dediğin gibi ya ağız tadıyla ağzının tadı bozulmadan evet çok kariyerli futbolcusun. Dünyanın en büyük oyuncularından biriydin. En önemli futbolcularından biriydin ama ne yazık ki zaman acımasız. Sen de miladını doldurdun. Bırakmayı bilmen lazım. Ya da bırakmayacaksan da işte Modric gibi aldığın süreleri kabulleneceksin.
0: Yani güzel bir veda olması lazım tabii.
1: Tabii.
0: Cristiano Ronaldo çünkü son
1: Bunu hak
0: yıllarda
1: ediyordu
0: Portekiz'in
1: ama.
0: çıkardığı en büyük futbolcu. Belki Portekiz tarihinin en büyük futbolcusu da olabilir. Belki Cristiano Ronaldo. Çünkü yani Portekiz denilince akla Cristiano
1: Hemen onun
0: Ronaldo
1: adı
0: geliyor
1: gelir.
0: yıllardır. Yani o yüzden onu kırmamak da lazım ama bunu Ronaldo'nun suistimal etmemesi de lazım. Yani ülkenin ona olan bağlılığını, sevgisini de suistimal etti Cristiano Ronaldo. Hiçbir şey oynamadan sen ilk 11'de oynamaya çalıştın. Jorge Jesus da sonuç itibariyle daha fazla başarısızlığa tahammül edecek bir teknik direktör değil. Bu takım başarısız çünkü Portekiz milli takımı. O kadar iyi oyuncuları var. Şimdi merkezde çok önemli oyuncuları var ama başarısız bir takım. Dolayısıyla Jesus buna itiraz etti. Bunu kabul etmedi ve Cristiano Ronaldo takımı terk etti. Havaalanına gittiler geri döndürmek için ama kabul etmedi. Şimdi bir toplantı yapacaklarmış. Yani ülke meselesi haline geldi. Cristiano Ronaldo toplantıya davet edilmiş. Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ve Cristiano Ronaldo. Ama Cristiano Ronaldo henüz cevap vermemiş toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda. Bakalım o toplantıdan ne çıkacak. Ama ben bir ilk 11 sözü çıkacağını düşünmüyorum o toplantıdan.
1: Yani bu saatten
0: Çıkmaz bu saatten sonra.
1: ben de
0: Çıkarsa diğer futbolcuları kaybederler. Ne diğer futbolcular da? Çünkü belli yani Danimarka maçı performansı sonra kim yendi bunlar? Deplasmanda 4 attılar. Arka arkaya 2 tane zor deplasmanda rahat kazandılar. Ronaldo'suz daha rahat oynadıklarını bize gösterdiler çocuklar, Portekizliler. Dolayısıyla bu saatten sonra Ronaldo'ya taviz verilmesi bence Portekiz milli takımdaki diğer oyuncuları rahatsız eder. Böyle bir durum ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum.
1: ya zaten bence ön taraftaki özellikle o kreatif oyuncular Bruno Fernandes falan Ronaldo'yla oynamaktan zaten bir süredir mutlu değildi. Bunu anlıyorduk. Danimarka maçında da Gonçalo Ramos ileri uçta şans buldu ki hakikaten o bağlantıları sağlamakta, gol vuruşunda yani çok iyi bir maç çıkardı. Bu pozisyondayken de Ronaldo halen Ronaldo kullanmanın ülke adına bir faydası yok. Ama bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Yani bunlar hakikaten ülkeler adına yani Modric olsun, Cristiano Ronaldo olsun, işte Messi olsun. Çok önemli yıldızlar. Çok önemli isimler. O yüzden onlar hani biz gidiyoruz diyene kadar bir noktada da işte saygısızlık göstermemek, bu oyuncuları değersizleştirmemek için ülkeler elinden geleni bence yaptılar. Ama bir noktada da işte bunu oyuncunun da görüp iş bu noktaya gelmeden gitmesini bilmesi lazım. Messi bıraktı. Modric en azından sıkıntı çıkarmıyor süre açısından. Az da oynasa oynamasa da. Ronaldo'nun da bunu kabullenmesi lazım ama işte o egosu ne yazık ki bunu kaldırmadı. Dün Dzeko emekli oldu ki o da hakikaten karakter anlamında her noktada hem ülkesi adına hem oynadığı kulüplerde çok önemli bir isimdi. O da son dönemlerinde. Kulübünde de aynı. Yani şu anda Schalke'de
0: yaşlı
1: bakıyorum.

0: Andı.
1: Schalke'de bakıyorum. Yedek kalıyor ama sıkıntı etmiyor bunu. Hala oynamaya devam ediyorsa bunu kabullen diyorlar muhtemelen. O da hiç şey yapmadan, bunu sorun etmeden kullanıyor. Milli takımda da öyle. Yedek kulübesinde bekliyordu. Bu noktaya geldikten sonra bıraktı. Dün bütün ülke gün boyunca baktım paylaşımlarla, işte minnet duyduklarını gösterdiler. Çok önemli bir isim ülkesi adına Edin Dzeko. Ronaldo da bunu yapmalıydı. Ya futbol adına yakışmadı tabi.
0: Tabi. Yani zamanında ayrılmasını bilmek lazım. Aşkta da öyle. Zamanı geldiğinde ayrılacaksın canım.
1: Evet.
0: Zamanı geldiğinde ayrılmazsan çirkinleşerek ayrılmak durumunda kalırsın. Hiç çirkinleşmeye gerek yok. Güzel anılarda kalsın her şey. Zamanı geldiğinde güzel güzel diyeceksin ki tamam bitti. Her şey güzeldi. Böyle hatırımda kalsın. Bundan 30 sene sonra da güzel analım birbirimizi diyeceksin. Ronaldo bunu demedi. Ronaldo ayrılsaydı işte Avrupa şampiyonu, ülke tarihinin gelmiş gitmiş belki de en büyük futbolcusu Cristiano Ronaldo olarak anılacaktı ama şimdi burada kriz çıkartarak o güzel ilişkiye birazcık
1: leke sürdü.
0: Toksiklik yaptı. Toksik toksik sevgili.
1: Son dönemin meşhur.
0: Meşhuru. Toksik sevgili. Devam edelim hadi.
1: Bir de son dakika şey söyleyelim. Serdar Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi 1 Haziran 2025 31 Mayıs 2026 dönemi için idari ve mali olarak ibra edildi. Evet, bu grubun ikinci maçı İspanya Çekya. Yani İspanya'nın çok farklı seviyede bir oyun oynadığını söylüyoruz ama işte böyle maçları bahis anlamında oranı değerli hale getirmek de biraz bizi zorluyor. Çünkü yani gol bahisleri, İspanya lehine bahislerin oranları genelde düşük oluyor. Buradan ne çıkartabiliriz diye konuşacağız ama önce bir araya gidelim. Reklam arası.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı milyoner.
3: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Hemen hızlıca İspanya-Çekya maçına konuşalım. Barış'ın içerisinde yorumunu alalım.
1: Yani dediğin gibi alternatifleri denemek lazım. Yani İspanya tabii ki hangi kadroyla oynarsa oynasa rahat kazanıyor. Rotasyonu da güzel yapıyorlar, doğru yapıyorlar. İspanyollar da herkes uyum sağladı, müthiş bir sistem var. Herkes birbirini çok yakından tanıyor. Yani açık ara dünyanın şu anda en iyi milli takımı. Açık ara en iyi milli takımı. 3 gün sonraki Hırvatistan deplasmanı düşünülerek bazı değişiklikler yapılabilir. 3 gün çünkü şu an fikstür çok sıkışık. 3 gün sonra Hırvatistan'a gidecekler. Dolayısıyla her maçı aynı kadroyla çıkmazlar diye düşünüyorum. Çekya ise darmadağın durumda. İlk 2 maçı içeride kaybetti. Bu deplasmanı da bence ayakta kalamayacaktır tabii ki. Burada alternatiflerden ne deneyebiliriz? Yani 1 ve 4.5-6 ya da 1 ve KG yok gibi seçimler deneyebiliriz. İspanya skoru bulduktan sonra çok da böyle farkı arttırmak için çaba sarf etmesine gerek yok. Çünkü dediğim gibi 3 gün sonra deplasman Hırvatistan maçı var. Oraya kendini saklamak ister.
0: Evet, İspanya Çek maçını değerlendirdik. A2 grup 3'te bugün Hırvatistan, İngiltere ve İspanya Çekya maçları oynanacak. Diğer grupları da konuşacağız. Finlandiya Arnavutluk maçı artık başlamak üzere. Saat 16'da Esport Plus'tan'da izleyebilirsiniz. Bu maçla ilgili de Barış Çinçarsan'dan bir beraberlik önerisi gelmişti.
1: Ankara'da 4. koşuyu 13 numaralı Sarayburnu kazandı. Onu da yarın farklı hatırlatalım. Sarayburnu 13 numaralı. Birazdan 16'da 5. koşuyu Ankara'da koşturacağız. Radyospor'dan dinleyeceksiniz sizler de.
0: Cristiano Ronaldo'ya ilgili yorumumuza bir dinleyicimiz şöyle demiş. Ronaldo'dan önce Portekiz milli takımının başarılarına bakın. Bir de Ronaldo'dan sonra bakalım. İyi bir iletişimle konuşularak veda yapılabilir demiş Bursa'dan Aykut Bey.
1: Başarıları Cristiano Ronaldo'ya bağlamak doğru olmaz. Çünkü Portekiz milli takımı son 10-15 senede çok iyi jenerasyon yakaladı. Çok iyi oyuncular çıkardı. Yani dünyanın çok önemli oyuncularını çıkardı, hala da çıkarmaya devam ediyor Portekiz milli takımı. O yüzden bu başarıları Cristiano Ronaldo'ya bağlayamayız. Cristiano Ronaldo'nun bu başarılarda çok büyük payı olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden Portekiz milli takımı Ronaldo'suz daha başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum şu anda.
0: Yani önemli bir isimdi. Bence başarılarda payı vardır ama dediğin gibi genel olarak tek başına bir bu başarı tek başına elde etmiştir. Başarıların çok büyük bölümüne Ronaldo'yu bağlayabiliriz yorumuna. Ben de katılmam. Dediğin gibi çok uzun yıllardır Portekiz'den hakikaten baktığımız zaman yani kalecisinden tutun, stoperlerinden tutun, özellikle orta saha anlamında yıllardır çok önemli yıldızlar, önemli isimler Portekiz'den çıkıyor. Ronaldo da bu takımın içinde uzun yıllardır var oldu ve başarılar elde etti. Finlandiya Arnavutluk maçı başladı. C Ligi grup 1'de o maçta da canlı bahis anlamında bir gelişme olursa, skor anlamında bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızda sizlere hatırlatayım. 538-052-1487 mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan B Ligi grup 1'i konuşacağız. Orada da Kuzey Makedonya, İskoçya ve İsviçre, Slovenya maçları oynanacak.
1: Bu arada Cristiano Ronaldo en düşük skor katkısını bu Portekiz milli takımına vermiş kariyerinde. Yani kulüp takımlarıyla kıyasladığımızda en düşük skor katkısı Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo'nun.

0: yorumlarsın buna?
1: Yani
0: Real Madrid kariyerine baktığımızda, Juventus kariyeri hatta baktığımızda, El Nasser zaten atıyor orada baktığımızda, en düşük skor katkısı Portekiz milli takımında. 234 yani, maçta 146 gol.
1: Kulüp takımlarında hani zaman zaman güçlü kulüplerde oynadı, zayıf rakiplere karşı çok gol yapmış edeceğim ama şimdi milli takım düzeyinde de
0: her maçı İtalya, yani, İspanya oynamadılar, Fransa oynamadılar yani.
1: Yani bazı takımlar arasında büyük uçurum var ki Portekiz çoğu takıma göre aşırı güçlü. Bu uçurumun fazla olduğu bir ülke. Yani
0: o yüzden diyorum, Portekiz milli takımının başarılarında Cristiano Ronaldo bence birinci sebep değildi. Çok yani Cristiano Ronaldo'yu çok bencil bir santrfor olarak zaten düşündüm hep. Yani benim hani Messi ile kıyaslandığı dönemlerde bile hiç kıyaslamadığım bir isim, açık söylemek gerekirse. Beğendiğim bir oyuncu tipi de değil Cristiano Ronaldo. Attığı gollere tabii ki saygı duymak lazım ama yani oyun yapısı itibariyle benim işte Yamal bir Yamal bile değil şu anki başarılarından bakarsak, Messi ile kıyaslamaktan ziyade. Dolayısıyla en üst seviyede futbolda Real Madrid'de oynadı Cristiano Ronaldo. Yani Real Madrid'deki katkıyı tabii hiçbir gittiği yerde de veremedi. Oradaki katkı çok başka bir katkıydı. Portekiz milli takımında da bakıldığında evet 146 gol atmış ama maç gol sayısı olarak baktığımızda en kötü performans milli takımda açıkçası. Bu da bir anekdot olarak söylenebilir.
1: Yani ben mesela yani futbolcu olsam Ronaldo tarzı oyuncularla aynı takımda oynamak, ben çok keyif almam. Dediğin gibi benciller, daha çok ben gol atayım, ben yapayım diyen ve bunu sahada da futboluna, oyununa yansıtan tarzı oyuncularla ben de izlemekten de çok keyif almıyorum. Tabii Ronaldo'nun özelliği kendine hakikaten çok iyi bakması. Yani şu anda 40-41 yaşındaki bir insan fiziğine göre hakikaten muazzam bir noktada. Ama bunun üst seviye futbol oynamak için artık yetmediğini kendisinde görüyor olması gerekiyordu. Evet, Arabistan'da oynarsın. Para kazanmak için belki devam edebilirsin ama şu anda hakikaten Avrupa futbolunun uzağında olduğunu görüyoruz. Portekiz'in başarılarında da bu başarılı dönemde rolü bir vardır. İşte kupalar da aldı, yani Uluslar Ligi aldı. Hiç hak etmedi. Yani yakışan bir futbolcu olmasa da Avrupa şampiyonu oldular.
0: Mesela orada Cristiano Ronaldo'nun ne kadar payı vardı?
1: Yani orada Portekiz hakikaten bütün maçları 0-0'a bağlayıp 1-0, 1-0.
0: Bir şey soracağım sana. Evet. Sözünü kestim ama. Yıllar sonra bir Cristiano Ronaldo vardı, ne topçuydu der misin? Dinleyicilerimize de bu soruyu soruyorum. Ben mesela şimdi oğluma anlatıyorum. Zidane'la geçen gün konuşuyoruz. Yani. Bilmiyor tabii. Diyorum ki Zidane ne topçuydu. İşte de onu izlemen lazımdı. İşte Modric'in prime dönemini izlemen lazımdı, ne topçuydu. Andres Iniesta ne topçuydu. Xavi, konuşuyoruz bunları. Cristiano Ronaldo için ben bundan 20 sene sonra ne topçuydu demem mesela. Sen der misin?
1: Bu arada Arnavutluk'un golü geldi. Kornerden.
0: Finlandiya deplasmanı.
1: Finlandiya deplasmanı. 1-0.
0: Maray mı? Yok.
1: 1-0. Öne geçti. Yani şu var başın içerisinden.
0: Mana bu soru dinleyicilerimize de gelsin.
1: Bu arada Mana yapmış golü.
0: Evet.
1: Adam şu anda dünya üzerinde pek çok rekora sahibi.
0: Yani tamam, sahibi.
1: Yani bu anlamda zaten bence yani unutmak, onu bir kenara atmak bu anlamda çok kolay değil. Yani evet, oyun anlamında çok beğenmesek de, evet diğerleri çok özel futbolcular olsa da, yani Ronaldo da belki teknik anlamda bu kadar üst düzey değildi ama kendine çok iyi bakarak, işte şut gücüyle, fizik gücüyle bir noktada bence onların arasında adını yazdırır. Yani bence hatırlarız. Ama dediğim gibi benim de oyun tarzı itibariyle çok beğendiğim bir isim değil. Ama tabii dinleyicilerimize soralım.
0: Dinleyicilerimize sorduk.
1: Onlar ne diyecekler? Ama ben biraz sen de burada şeyim, yani Ronaldo da onların arasında adı geçer diye düşünüyorum.
0: Ya ben benim sonuçta bunlar özel yorumlar. Benim kişisel olarak ne topçuydu diyeceğim. İşte izlemekten zevk aldığım bir oyuncu hiçbir zaman olmadı Cristiano Ronaldo. Evet, gol attı. Ama ne özel yetenek, nasıl bir oyun zekası dediğim bir oyuncu olarak ben onu düşünmedim hiçbir zaman. Yani evet, rekorları sahibi, bakıldığında rakamlarda o yazacak ama işte Ronaldinho'yu konuşurken böyle bir hasretle, bir özlemle konuşuyoruz. Messi zaten başka bir seviye. Dünyanın gelmiş geçmiş bence en iyi futbolcu. Maradona'yı çok az izleyebildik yaşımız itibariyle. Onun için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama ben Cristiano Ronaldo'nun bundan 10 sene 15 sene sonra hani bizim yani ne topçuydu diye anılacağını düşünmüyorum.
1: Yani dinleyicilerimizde tabii yorumlar var. Yeteneğini, Cristiano Ronaldo yeteneğini, disipline, emeğini, kazanma tutkusu nereye ulaşabileceğini nesillere gösterdi. Dünya futboluna kattıkları yalnızca gollerle ölçemeyiz. Milyonlarca çocuğa ilham verdi. Rekabetin çıtasını yükseltti. Herkesin favorisi olmayabilir ama biraz da vefa demiş. Başka yorumlar da var ama ve tabi at yarışımı dedin. Reklam ediyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Evet bey, yüklenmeye çalışıyor. İçeriden Ataman Bey'in de gayretleri var. Var yerimden Tahsin Sefa geldi. Ortadan 6 numaralı. Evet bey, yükleniyor. En iç kulvardan Ataman Bey'in gayretleri var. Dışarıdan da 15 numaralı Gökırmak geliyor. Evet bey ve Tahsin Sefa kapışıyorlar. Evet bey hakim olmaya çalışıyor. Tahsin Sefa veriyor. Bir baş bir boyun. Tahsin Sefa önünde fotoğrafı Tahsin Sefa buluyor. 6 numaralı Evet bey ikinci. 13 numaralı Ataman Bey üçüncü. 15 numaralı Gökırmak dördüncü. 14 numaralı Cevahir Kan da 5. oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri koşusunu 17 numaralı Tahsin Sefa Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinçersan ve Cem Altıparmak var mikrofonun başında. Finlandiya 0, Arnavutluk 1. Dakikalar 11. Uluslar Ligi, C Ligi Grup 1 mücadelesi. Arnavutluk Finlandiya deplasmanında 1-0 önde. Biz bugün Uluslar Ligi maçlarını konuşuyorduk. Bir ara konu Cristiano Ronaldo'ya geldi. Dinleyicilerimize sorduk Barış Dinçersan ama
1: Dinleyicilerimizden zaten Cristiano Ronaldo sevgisi var. Onu biliyoruz zaten. Yani zamanla Messi mi Ronaldo mu diye kıyaslama da yapılıyor.

0: Ama herhalde cevabı herkes biliyor şu anda.
1: Yani bu, yani
0: ben buna, o zaman da çok kıyaslama yapmadım bu arada.
1: Ya bu arada ben de mesajıyım ama buna Cristiano Ronaldo diyecek ve çok çıkacaktır. Ya çıktı da yani şu ana kadar.
0: O zaten çıkmasa öyle bir kıyaslama yapılmaz zaten.
1: Evet. Ya dediğim gibi ben de bir kez daha söylerim. Oynayış tarzını ne kadar ben de çok beğenmesem de, benim bana hitap etmese de, yine de yaptıklarını ben takdir ediyorum. Adam hakikaten makine gibi. İşte peş peşe Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları aldı.
0: Ama işte şurada yanılıyoruz. Aldı. Aldı. Real Madrid aldı.
1: Tamam ama.
0: Bir tek ona yıkamazsa sen o şeyi mesela.
1: Tabii canım.
0: Real Madrid dünyanın en büyük kulübüdür.
1: Sonuçta yani, bu bireysel bir spor değildi. Tabii ki takım sporu. Bu adamı şimdi gidelim, yani ülkemizden demeyelim de İspanya'dan bir takıma Osasuna'ya koysak ne yapabilirdi yani? Tamam, ne kadar kupa alacak?
0: Ama işte şöyle de diyebiliriz. Şimdi 4 defa Cristiano Ronaldo'nun olduğu Real Madrid takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu 4 defa arka arkaya. Ama Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde sadece 2 tane La Liga şampiyonluğu var. O zaman diğer kaçan şampiyonluklar da Ronaldo yüzünden miydi diyeceğiz mesela. Onu da diyemeyiz.
1: Tabii bu da.
0: Yani sadece 2 tane Barcelona hegemonyası izledik biz o süreçte. O zaman da diyeceğiz yani Ronaldo vardı da ondan mı sadece 2 şampiyonluk var o dönemde. Barcelona hegemonyası izledik diyeceğiz. Diyemeyiz onu da. Ya bu bir takım oyunu. Doğru taşları doğru yere koyarsan futbolcudan verim alırsın, koyamazsan verim alamazsın. Netice itibariyle dün mesela Arda Güler için konuşuyoruz. Çok çabalıyor mu? Çok çabalıyor ama etrafındaki sistem işlemediği için o çabalar bir işe yaramıyor. Real Madrid o sistem işlediği için Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi Arda Güler.
1: Yani evet.
0: O tamamen takım oyuncuyla alakalı bir şey.
1: Kesinlikle canım. O Ronaldo Real Madrid şampiyon olurken kadroları düşündüğün zaman muazzam oyuncular vardı. Yani Messi ve Ronaldo'yu en azından izlemiş bir nesil olarak ben kendimizi şanslı, kendimi en azından şanslı görüyorum. Yani o Real Madrid ve Barcelona'nın Messi ve Ronaldo zamanlarında şimdi hatırlıyorum da sezon başında kura çekildi mi bakıyorduk.
0: Tabii canım, ne zaman diye bakıyorduk.
1: Yani ilk olsa ne zaman diye bakıyorduk. Ona göre planlarımızı yapıyorduk. O hakikaten çok tatlı, güzel zamanlardı. O Real Madrid, Ronaldo Real Madrid ve Messi'li Barcelona oldu ama sadece Messi ve Ronaldo özelinde değil, hakikaten o zaman kadrolar da işte Puyol'lar, Ramos'lar, ya yani olağanüstü kadrolardı. İzlemek keyifliydi.
0: Yayınları sırf bazen onda mesela Real Madrid müziği ve Barcelona müziğiyle açıp devam ediyorduk. Doğru. El Clasico günlerinde. Bir bayram gibiydi ama şu anda mesela baktığın zaman bunu mesela Real Madrid'de çok ön plan çıkan bir oyuncu göremiyoruz. Belki bir Mbappe, işte öbür tarafta Yamalı görüyoruz. Yani yıldızlar da tabii başka bir seviye katıyor futbola, başka bir derinlik katıyor yıldız oyuncu. O günleri şu anda tabii ki arıyoruz. Evet. Ama tabii dediğin gibi o zaman Iniesta'lar falan da vardı yani.
1: Çok önemli
0: baktığın kadrosu. Zaman.
1: Müthiş kadrolar canım.
0: Müthiş kadrolar vardı.
1: Evet.
0: Şu anda o kadroları dünya klasikoda göremiyoruz.
1: Ya dünya futbolu da biraz oraya geldi. Ya biraz paranın daha fazla konuşulduğu. Eskiden yani Juventus'lar, Milan'lar da yani altyapıdan yetişen önce yıllardır sadakatle takımlarında kalan ezbere sayabileceğimiz kadrolar vardı. Şimdi biraz o düzende ne yazık ki günümüz futbolunda iş başka noktalara geldi. Ama Ronaldo'yu da elbette ya yani ben en azından sen de orada biraz ayrılıyorum. En azından
0: ben dünyanın %99'uyla ayrılıyorum evet. Bu konuda. Yani her konuda herkesle hemfikir olmak durumunda değiliz. Benim 20 sene sonra 10 sene sonra hatırlayacağım bir oyuncu Cristiano Ronaldo değil. Başarılarını hatırlarım, attığı gol sayısını. Ama o kadar. Çok özel bir futbol yeteneği olarak ben hatırlamayacağım. Sizler hatırlayabilirsiniz. Ben Ronaldinho'yu hatırlayacağım. Lionel Messi'yi hatırlayacağım. Çok özel bir oyuncu olarak. Andres Iniesta'yı hatırlayacağım. Muhtemelen Yamal olacak. Muhtemelen Arda Güler bence olacak. Umudum var o yönde. İşte Sergen Yalçın'ı hatırlıyoruz mesela ama hani tabii ulusal çapta hatırlıyoruz. Ama şöyle bir futbol yeteneği diye ben bundan 10 sene 15 sene sonra benim kişisel olarak hatırlayacağım bir isim olmayacak. Başarılarını hatırlayacağım. O El Clasico'ları hatırlayacağım. O El Clasico'lardaki tempoyu, güzel oyun hatırlayacağım ama dediğim gibi ben biraz da o anlamda ayrılıyorum Türkiye'deki, dünyadaki kabuğundan. Bu da benim en doğal hakkım diye düşünüyorum. Geçelim şeye. Evet. Maçları konuşmaya çok ara verdik buraya. Arnavutluk Reymana'yla 1-0 öne geçti Finlandiya deplasmanında. Dakikalar 16. İspanya 2. liginde ise Albacete Eibar 1-1 devam.

0: ediyor. Dakikalar 58'i gösteriyor. Bu akşam 8 maçımız var toplamda Uluslar Ligi'nde.
1: Evet, o zaman
0: diğer gruba geçelim.
1: Kuzey Makedonya, İskoçya diyelim. B Ligi grup. Bir de yani iki takımın da henüz galibiyeti yok. Hatta Makedonya'nın, hatta ikisinin golü de yok. İkişer maç sonunda.
0: Bu grup öyle bir grup ama.
1: Evet. İsviçre tabii burada biraz bu grupta öne çıktı. Diğer üç takım biraz daha birbirine yakın.
0: Ben İskoçya'yı beğendim bu arada. Yani gerek Slovenya deplasmanında. Yani Slovenya deplasmanı zaten beğendim. Ardından tabii İsviçre 3-0 kaybettiler. Ama çok erken 10 kişi kaldılar. Dolayısıyla hani çok onu normal kabul edebiliriz. Ama İskoçya bence İsviçre'den sonra bu lig, şeyin, bu grubun iyi takımı. İkinci sırayı alır diye de düşünüyorum. Kuzey Makedonya ise grubun en zayıf takımı. Uzun zamandır da üzerine bir şey koyamayan bir takım. Ki son bir yıldır galibiyeti olmayan bir takım Kuzey Makedonya. Üst üste 6 maçları da golleri yok. Yani gol atamayan, bir yıldır da galibiyeti alamayan bir Makedonya görüyoruz. Bence İskoçya bültenin en banko takımlarından bir tanesi. İzlediğim kadarıyla, her iki takımı da izledim son maçlarına. İskoçya bence tahmin edilenden daha kolay kazanır bu deplasmanda. Oranda 1.58 milyonerde. Bence tahmin edilenden daha kolay bir galibiyet alır. Oranda hiç fena değil banko kuponlar için.
1: Evet ya,
0: ben... Yani iki maç öneriyoruz ya. Evet. Bir tanesi bu olur mesela bende.
1: Ben de katılıyorum yani. İskoçya'nın yeni hocasıyla bir ilk galibiyet arayışı olacak ki kadrosunda nispeten fena değil. Kuzey Makedonya'da aksine hakikaten geriye, sürekli doğru geriye doğru giden ve grupta 2-2 maçında da güven vermeyen bir takım. Yani bu geçtiğimiz hafta da söylemiştim. Takımın en önemli oyuncusu Elif Elmas. O da yani çok uzun dönemdir, 3-4 yıldır gittiği kulüplerin hiçbirinde düzenli forma giyemeyen, hep sonradan yedek oyuncu olarak değerlendirilen bir isim. O anlamda takımın en önemli ismi bu durumdayken takım anlamında, mücadele anlamında da çok bir şey beklememek lazım.
0: Bari de oynatmıyorlar artık. Geçen maçta oynatmadılar.
1: Ya o da yani. Onun da kariyeri düşüşte. Bir zamanlar Makedonya'nın o iyi döneminden bahsederken Elif ve Bari var diyorduk yani. Bu seviyelerde bazı iki tane iyi oyuncu fark yaratabiliyordu. Yandaki oyuncular da en azından bir orta sınıfsa. Ama artık Makedonya için bunu söyleyemiyoruz. Grubun bir diğer maçı İsviçre-Slovenya mücadelesi. Tabii İsviçre Dünya Kupası'nda çeyrek final gördü. Bunu da orada yakaladı havayı da hala sürdürüyor. Ne dersin, Slovenya karşısında da galibiyet alabilirler mi?
0: Yani Slovenya tabii yani vasat bir takım İsviçre'ye kıyasla, ama ya burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor Cem. Şimdi tabii ki İsviçre'nin kazanma ihtimali çok yüksek, ama bu kadar zor fikstürde, ya sıkışık fikstürde, daha doğrusu 3 günlük aralarla yapılan fikstürde takımlar tabii bazen derin rotasyonlara da gidebiliyorlar. Bazı maçları da böyle okumak gerekiyor. İsviçre-Slovenya maçı da bence İsviçre'nin zorlanmadan kazanacağı, ama demin İspanya için konuştuk, bir yerde frene basacağı bir maç olur. İşte skoru bulduktan sonra birkaç oyuncuyu hemen kenara alabilirler, önemli oyuncuyu. Bu bağlamda burada da 1 ve 4.5 altını yazabiliriz. Slovenya'nın bu deplasmandan puan alma ihtimali normal şartlarda çok düşük tabii. Slovenya'yı da iki maçta izledim ben. Yani İskoçya maçı kötüydü. İçerideki İskoçya maçı. Yani çok geçiş yediler. Çok topun peşinden koştular. Çok fazla top kaybedip. İsviçre bunları değerlendirir. Murat Yakın gibi de şu dönemde çok başarılı olmuş İsviçre'nin bir takımında bir hoca var. İsviçre kazanır, ama maçta 5 gol atılmaz diye düşünüyorum ben.
1: Ben de seninle fikrim yani, İsviçre hakikaten rakiplerine farklı bir seviyede. Slovenya'da ise zaten gol atamayan bir takım. Üstünde Benjamin Šeško da yok, takımın en önemli ismi. Yani Oblak kaleci biraz ayakta tutmaya çalışıyor, ama İsviçre karşısında bence muhalibiyetten ötesi onlar için çok mantıklı gözükmüyor. O zaman geçelim. Finlandiya Arnavutluk devam eden bir maç var. C Ligi grup 1'de dakika 21. Finlandiya 0, Arnavutluk 1. Bu grubun bir diğer maçı Belarus ile San Marino arasında. Yani San Marino avaraj takımı. Ama Belarus'tan bir şey, farklı, yani en azından bir pozitif bir sonuç bekleyebilir miyiz?
0: Yani şimdi Belarus tabii San Marino'nun bir tık üstü bir takım bence kalite anlamında. Son yıllarda da tabii çok büyük çöküş yaşadılar. Maç kazanmakta, gol atmakta zorlandılar. Buna rağmen San Marino gibi amatör bir rakip karşısında puan kaybı yaşamazlar. Kazanırlar, ama işte burada oranı nasıl değerli kılarız? Bunun kovalamamız gerekiyor. Şimdi normalde ben bu maçı 1 ve KG yok düşünüyordum. Ama yani 1.35 ile yanılmıyorsam onun oranı 1.10'lara kadar inmiş. Burada alternatif deneyeceğiz. Ben Belarus'un çok gol atmadan kazanacağını düşünüyorum. Yani zaten çok onların da gücü yok o anlamda. Samurun'a biraz daha direnebilir. Burada 1 ve 3.5 altı yazabiliriz mesela hocam. 1.60'dan. Bu biraz daha ideal. Yani 1 ve KG yok, bankoydu ama şu orandan artık oynanabilirliği kalmamış durumda.
1: Evet. Yani ben ilk iki maçında San Marino'nun ikisinde de rakiplerin her iki devreyi de kazanmasına önermiştim. Oldu. Tabii Belarus burada biraz dediğin gibi San Marino'nun güç dengesi çok arada fark büyük değil ama Belarus'ta çok uzun zamandır işte galibiyet atmak, gol atmak bile aynı zamanda onlar için değerliyken ya yani böyle zayıf bir rakibi yakalamışken bu açlıkla yine dayanabilir. Yani iki yarıyı da kazanması. Ama dediğim gibi güvenim çok yüksek değil.
0: Bu arada kırmızı kart çıktı. Arnavutluk kalecisi Berisha'ya kırmızı kart çıktı. 1-0 Arnavutluk önde. Deplasmanda dakika 22 gösteriyor. Bir tabii geriden pasta çıkma hatası. Evet. Kaleci topu kaptırıyor pasta çıkarken. Finlandiyalı oyuncu kapıyor ve sonrasında önüne kayıyor. Son adam muamelesi gördüğü için de Berisha kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Tabii itirazlar var ama.
1: Bu tarz hatalar çok fazla görmeye başladık. Yani kaleciyle oyun kurma sevdası.
0: Çünkü herkes yapıyor bunu.
1: Evet yani o kadar çok top kaybı ya da böyle sonu kartlara dönüşen pozisyon görmeye başladık ki. Yani kaleciyi oyunun içine sokma işte her kaleci olmuyor. Her yanda stoperler de yani herkesin ayağına top yakışmıyor. Oradan pasta çıkma işini bence herkes denememeli.
0: Yani evet pasta çıkmak tabii ki top kaybını en aza indiriyor. Ama pasta çıkabilmen için sadece kalecinin ayağının iyi olması yetmiyor. Senin o arkadaki o şemayı da doğru çizmen lazım. Kaleciye pas opsiyonları da vermen lazım. Pas opsiyonları kaleciye vermezsen o gelir işte yanlış bir pasla sana golü yedirir ki bir takımın yakalanabileceği en kötü anda yakalanırsın sen buna. Çünkü oyun takımın önde kalmıştır. Arkada az adamlasındır. Ona göre sahaya yayılmışsındır. Şimdi Berisha da mesela gitti. Finlandiya'da oyuncunun ayağına attı bu topu. Ama netice bunun için kırmızı kart oldu. Şeye dikkat çekmek istiyorum. Gaziantep Orhan Hoca geldikten sonra bu ön alan presini çok iyi yapıyor. Geçen Kocaeli maçında da yaptılar bunu. İlk iki maçta da yaptılar. Hem Fenerbahçe maçında hem de Göztepe deplasmanında. Ön alan presini yaptılar. Orhan Hoca o işi çözmüş gibi gözüküyor. Yani bu pasta çıkan takımlara önde pres yapma işini çözmüş gibi o 3 maçtaki farkı gördük yani. Gerçekten ön alanda rakiplere çok zor anlar yaşattılar. Fenerbahçe'yi bile kolay çıkartmadılar. Dikkat etmek lazım. Bundan sonra onu da bir anekdot olarak verelim. Süper Lig'de gelecek hafta güzel maçlar var.
1: Evet, o zaman bugünün son grubuna geçelim. C Ligi Grup 4. Burada iki maçımız var. Estonya, Lüksemburg ve İzlanda, Bulgaristan maçları. Ne dersin?
0: Yani yani Estonya, Lüksemburg maçına çok çalışmadım onu açık söylemek evet. Gerekirse. İki tane analizi çok zor takım. Yani izlediğimizde de hiçbir şey anlamıyoruz ne oynadıklarından. Ama İzlanda, Bulgaristan maçında ben İzlanda tarafındayım. Yani İzlanda evet, bir ara biliyorsun çok önemli bir atılım yapmıştı. Sonrasında bir duruldu. Jenerasyon yenilediler. İşte önemli oyuncular yaşlandı ama Bulgaristan tamamen ritmini kaybetmiş bir takım. Çok yani bir önceki mesela Dünya Kupası eleme grubunda 6 maçta 5 mağlubiyet almış bir takım. Bu gruba da aynı şekilde başladılar. Lüksemburg'a yenildiler. Sonra Estonya'yla 0-0 berabere kaldılar. Ben İzlanda'nın Bulgaristan karşısında hata yapacağını düşünmüyorum. Yani 1 ve 1.5 üstüne düşünebiliriz. İzlanda kazanır. Maçta en az 2 gol atılır. Bahsini düşünebiliriz. Bu arada Finlandiya'nın
1: yani en
0: golü
1: kötü senaryo
0: geliyor. En kötü senaryo. 10 kişi kaldın.
1: Hemen de ilk duran topta golü.
0: Yani kaleci de yeni kaleci de oyuna giren kaleci de büyük bir hata yaptı. Bu hata yani barajı kurdurmasıyla alakalı büyük oranda. Barajın altından geçip top ağlara gitti.
1: Hani kapadığı köşe hani öteki köşeye gitse ooo üstüne geldi.
0: Yani gerçekten
1: üstüne geldi.
0: Üstüne gelmiş evet.
1: Yani

0: stoperin durduğu köşeye değil, kalecinin olduğu köşeye üstüne gelen topu bildiğiniz içeri aldı.
1: Tabi bu saatten sonra bizim 2.5-6 tahminimiz, sizin işi zor ama yani bir beraberlik beklentimiz vardı. Belki 1-1 de bir ihtimal, yani çok zor tabi tutamazlar ama çünkü 10 kişi kaldılar ve çok erken 10 kişi kaldılar. Henüz dakikalar kaç?
0: 28.
1: 28. dakikada Arnavutluk çok da iyi başladı maçta. 10 kişi kaldı.
0: Bir anlık bireysel bir hata, kalecinin büyük hatası maçı çok alakasız bir noktalara götürecekmiş gibi duruyor.
1: Evet, devam edelim.
0: Evet, o zaman bugünün maçlarını bitirdik.
1: Yarına bakalım.
0: Evet.
1: Bizim maçı konuşalım.
0: Konuşalım.
1: Pazartesi.
0: Konuşalım.
1: Yani benim çok umudum yok.
0: Yani şimdi geçen hafta hatırlıyorum, yine İtalya maçını konuşmuştuk burada, Fransa maçının ardından. Ben o zaman yani takımımızı kazanabileceğini bile söylemiştim. Çünkü yani kadro olarak baktığımız zaman evet çok önemli birkaç ismimiz yok. Yani işte Orkun çok hazır değil. Kenan özellikle bence en çok aradığımız isim yok. İşte Hakan Çağhanoğlu tecrübesiyle orta sahada belki önemli yer tutabilirdi. Yok, evet önemli eksiklerimiz var. Ama yani dünkü Belçika takımına bakıyorum kadro olarak. Yani bizden de çok aman aman değil. İşte onlarda Kevin De Bruyne varsa bize de Arda var. Onun dışında tek tek baktığımız zaman dediğim gibi çok aman aman fark yok ama oyun anlamında bir de şeyi çok evet biz mücadele eden zaman zaman işte Barış'ı kanata koyduğumuz zaman evet santrofor değil ama elinden geleni yapan oyuncular ama bizim ne yazık ki biraz oyun aklımız, futbol aklımız, oyuncu bireysel anlamda da oyuncularımızın ne yazık ki altyapıdan tabii kaynaklanan bir durum. Oralarda eksiklerimiz bu seviyede özellikle daha çok benim gözüme battı. Ben de milli takımımız açıkçası hani geçen hafta çok olumlu konuşmuştum. İtalya karşısında bir galibiyet bile şaşırtmaz diye düşünüyordum. Fransa maçının ardından bunu söylüyordum. Çünkü İtalya da yeni yapılan bir takım. Mancini geldi, çok fazla oyuncu çağırdı. O da orada denemeye...
1: Oyuncu falan çağırdı herhalde değil mi?
0: Evet evet.
1: Oyuncu varmış.
0: Her maç öncesi bir 9-10 oyuncuyu kadroya almıyor. Yani orada da bir deneme tahtası var karşımızda. O yüzden milli takımımızdan daha pozitif bir sonuç bekliyordum ama hakikaten Montella'nın yanlış futbolcu ve oyun tercihleri, yani oyun anlamında da strateji anlamında da yanlış tercihleri bizi zor durumlara soktu ve adeta dibi gördük. Yani kompaktlıktan uzak ön alan presimizi çok kolay kırıyorlar. Kalemize çok kolay geliyorlar. Yani biz bu seviyeden aslında bu uzak değiliz ama çok çok uzakmışız gibi. Yani C ligi takımıymışız gibi bir A ligi takımı karşısındayız. Şimdi üstüne Barış ve Arda Güler cezalı. Yani İtalya bir çıkış yakalamak istiyor. Şans, yani çok fazla oyuncu çağırdı ve şans bulan bütün futbolcular kendilerini göstermeye çalışıyor. İlk iç saha maçını kazanamamıştı İtalya. Belçika'ya kaybetmişlerdi. O yüzden en azından bunu kazanarak bu milli ara dönemi tamamlamak isteyeceklerdir. Bence bunun bir pozitif istek ve arzusu da İtalya'da olacaktır. Yani o yüzden ben de bizim açımızdan iyi bir senaryo beklemiyorum. Yine böyle bir 2-3 yani, farklı kaybedebiliriz.
1: Mental gibi. Anlamda yani İtalya milli takımını izliyoruz. Öyle çok olağanüstü bir futbol ortaya koymuyorlar. Ama mental anlamda bizden şu anda çok daha iyi durumdalar. Biz mental anlamda şu bir takım için çok kötü bir senaryo, pozisyon. Hocanın gitmesi gerekiyor ama gidemiyor bir türlü. Gönderilemiyor. Yani orada bir sorun var. Futbolcu da biliyor. Şimdi şöyle, futbolcu kısmı da sürekli sosyal medyada. Yani ne konuşulduğunu takip ediyorlar onlar da. Belki aktif olarak birebir yorum yapmıyorlar, kendilerini göstermiyorlar ama bu konuşulanların hepsini futbolcular da okuyorlar. Hani biz mesela Twitter'da bir şey görüyoruz, altına yorum yazıyoruz. Futbolcu girip orayı da okuyor. Ama işte şu anda en kötü senaryodayız biz. Bağlar kopmuş hocayla. Etin tırnaktan ayrılması gerekiyor ama bir türlü ayrılamıyor. Futbolcu da bunu biliyor. Skorlar da zaten kötü geliyor. Orada bir mental düşüş var. Tek şeyimiz hani bu kadar rezalet yeter. Artık bir reaksiyon gösterelim. Net mentalitesi olabilir ama yani o da şu anda çok mümkün gözükmüyor. İtalya daha istekli, daha arzulu gözüküyor. Yani bir ihtimal ben yani bahis anlamında bakacak olursak bizim istediğimiz tarzda bir oyun olabilir. İtalya iştahlı oynar. Biz hızlı çıkarız. İyi yaptığımız şeylerden bir tanesini yaparız ama işte o da gol atar. Maçı muhtemelen kaybederiz diye düşünüyorum ben. Tabii Barış Alper tabii kontra ataklar için ne olursa olsun etkili. Arda zaten önemli bir kayıp. Nasıl 11'e çıkacağız onu da bilmiyorum.

0: mental anlamda çok daha önde, at yarışına gidiyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Başladı değerli yarışseverler. Çok iyi çıkış yapan Tay, 4 numaralı My Little Boy oldu. 2 boy fark yaptı. Dışına 1 numaralı Baba Ocağı sokulmaya çalışıyor. Yaklaşık 4-5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 2 numaralı Ken Parker'ın, hemen yakınında 3 numaralı King Belly'nin gayretleri var. 5 numaralı Yuri Boyka'da 2 boy kadar geride. Koşunun son 1000 metre startiri geçildiğinde 2 boy farklı liderliğini koruyor 4 numaralı My Little Boy. 1 numaralı Baba Ocağı'nın yaklaşık 10 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ken Parker koşuyor. Bu tayın yarım boy dışında 3 numaralı King Veli 2 boy geride, 5 numaralı Yuri Boyka. Son 800 metre 2 boy farkla 4 numaralı My Little Boy lider girdi. 1 numaralı Baba Ocağı'nın baskısı atmaya başladı. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı Ken Parker, 1 boy geride 3 numaralı King Veli. Hemen içinde 5 numaralı Yuri Boyka, viraj dönülmeden 1 numaralı Baba Ocağı yüklendi geldi. 4 numaralı My Little Boy'dan liderliği alıp düzlüğe 2-2,5 boy farkla lider çıktı. 5 boy kadar geride Ken Parker'ın, dışına meyillenen Yuri Boyka'nın gayretleriyle son 300 metreye girildi. 1 numaralı Baba Ocağı 3 boy farkla önde, dışarıdan yüklenen iki taya teslim olmamaya çalışacak. Son 200 metreye girildi, 4 boy farkla önde Baba Ocağı, 2 numaralı Ken Parker yükleniyor, dışında Yuri Boyka var. Park 2,5 boy kadar dışarıdan Ken Parker geliyor. Baba Ocağı'nı yakalamaya çalışıyor. Yakalayacak gibi. Yakalayıp ayırıyor ve fotoğrafı da buluyor Ken Parker. 1 numaralı Baba Ocağı ikinci oldu. 5 numaralı Yuri Boyka ve 4 numaralı My Little Boy aynaya yakın girdiler. 3 numaralı King Belli de 5. oldu. 2 numaralı Ken Parker 3'te 3 yaptı bu koşuyla birlikte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koşusunu Vedat Abiş'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, Finlandiya Arnavutluk maçı 1-1 devam ediyor. Dakikalar 37. Arnavutluk'un 10 kişi kaldığını ekleyelim. Türkiye, İtalya-Türkiye maçını konuştuk. Çok umutlu değiliz. Umarız beklediğimizden farklı bir senaryo gerçekleşir. Bu sefer millilerimiz iyi bir oyun sergiler. Onun dışında yarından öne çıkan maçlar var. İstersen oradan seni değerlendirmek. Yunanistan-Almanya, Hollanda-Sırbistan.
1: Ya Yunanistan-Almanya, Yunanistan bence yenilmez. Çünkü zaten Uluslar Ligi başladığından beri konuşuyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladılar bu takım diyoruz ve bu jenerasyon hakkında verdiler aslında.
0: Bence de fazlasıyla verdiler.
1: Fazlasıyla verdiler. Grupta şu anda 3 maç sonunda liderler. 7 puanları var. İlk 2 maçı kazandılar. Sonra Hollanda karşısında 2-0 öne geçtiler. 90'da galiba.
0: Çok kapandılar. Son yarım saat çok kapandılar.
1: 90'da attı tabii Hollanda. Evet. Hollanda'da önemli yıldızlar var bakıldığında. Alfred Mudo 2-2 bitti ama sonuç itibariyle Almanya'yı

0: deplasmanda yenmiş. Diğer maçı da kazanmış. 7 puanla lider Yunanistan. Yani deplasmanda yendi Almanya karşısında bence yine Yunanistan etkili bir futbol ortaya koyar. Almanya hala Sırbistan'ı yense de. Yani tabii çok ezici futbolla yendi Sırbistan'ı. 34 şuta 1 şuttu galiba maçın şeyi şutları. 34 şut Almanya, 1 şut Sırbistan'dı. Çok olağanüstü bir istatistik tabii bu bakıldığında.
1: Evet 30, ama 32'ye 1'miş.
0: 32'ye 1.
1: %74, yani. %26 toplu oynamalar.
0: Müthiş.
1: 675 başarılı pası, 188. Tabi tamamen kapanan bir Sırbistan'a karşı maç boyunca tek kale bir antrenman.
0: Ama tek şut da olmaz. Olmaz. Sen Sırbistan milli takımısın. Yani Sırplar sporda tarihin her zaman, her Yugoslavlar, Sırplar sonrasında da her zaman iyi sporcu oldular. Basketbolda, futbolda ama şu dönem tabi milli takımları o beklenen performans ortaya koyamadı. Bir tane şut çekemezsin yani. Almanya'da olsa yalandan birkaç defa giderdin. Artık onu da yapamıyorlar.
1: Mesela bir tane şut değil de bir şeyleri var hızlı 0-0 iken. Bomboş bir hızlı hücum çıktılar. Kostić içeri güzel sevildi. Boş kaleye dokunamadı mesela önce. Mesela istatistiklere yansımayan bir anekdot ama onun dışında da yani ya biraz yaşlı bir kadro artık eskisi gibi şey döken. Hala Tadiç'ten işte Kostić. Yani medet umuyorlar. Biraz o anlamda hakikaten zayıf halkalar ama yine de baktığımız zaman işte mesela onların oynadıkları takımlar da güçlü işte Hollanda, işte Yunanistan, Almanya. En azından savunma anlamında bir direnç göstermeyi, gol yememeyi bir şekilde başarıyorlar. Az gol yiyerek kaybediyorlar en azından.
0: Evet.
1: Yani biz mesela biz izlerken oyun anlamında çok dağılıyoruz. Yani hakikaten bu seviyenin takımı değilmişiz gibi gözüküyoruz. Sırbistan evet ezilse bile en azından skor anlamında bu kadar çözülmüyor.
0: Bazen disiplinden kopuyoruz. Yani sağ içi disiplinden biz milli takımımız kopuyor. Yani sağ içi lider. Bence mesela Orkun profilindeki bir oyuncunun o anlamda sağ içi liderlik anlamında daha iyi bir görev, daha üst düzey bir görev alabileceğini düşünüyorum ben bizim milli takım için. Oyun anlamında söylemiyorum. Oyun disiplini anlamında. Çünkü Orkun'un karakterini görüyoruz. Sahiplenici bir karakter. Biraz daha milli takımda o görevi üstlenebilir. Yani biraz daha böyle yarı kaptanlık gibi. En azından takımın böyle dağılmaya başladığı anlarda o takımı biraz daha toparlayacak bir görev. En azından Montella sonrasındaki teknik direktör de üstlenebilir diye düşünüyorum. Muhtemelen Hakan Çalhanoğlu zaten artık yavaş yavaş milli takımdan ayrılır. İşte oralarda İşte Orkun oynayacak, İsmail oynayacak belki. Yani birazcık oraları toparlamamız gerekiyor. O mental anlamda kopmamamız gerekiyor oyundan. Finlandiya Arnavutluk 1-1. İkinci gol gelmedi Finlandiya'dan ama atakları var tabii ki. 10 kişi yakaladı rakibi. İkinci gol atıp maçı kazanmak istiyorlar. O Arnavutluk 25. dakikada 10 kişi kalmıştı kalecisinin atılmasıyla. Dakikada 41 şu anda. Albacete Eibar maçında da Eibar İspanya 2. liginde deplasmanda 2-1 öne geçti. Dakikalar 82'yi gösteriyor. At yarışında bir önceki koşunun sonucu, resmi sonucu gelmedi. Ama 5. koşuyu Tahsin Sefa kazanmıştı. 17 numaralı Tahsin Sefa bir önceki koşuyu, saat 16'daki koşu kazandı. Hollanda Sırbistan maçında, yani Hollanda'nın ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Zorlanmaz. Mesela iddiada Hollanda'ya oran verilmemiş bu maçta. Bu da bir Sırbistan için. Yani Sırbistan, Lüksemburg, San Marino şey yapılmış. Muamelesi yapılmış.
1: Yani evet.
0: Oran verilmemiş. Hollanda'nın oranı yok. Mecburen hani alternatif F'ye yöneliyoruz tabii ki. Ama handikaplı bile oynasak 1.29 can.
1: Çok düşük evet. Ne yazık ki yani dirençli futbol sergilese bile Sırbistan hakikaten yetenek anlamında zayıf kalıyorlar. Ya burada da muhtemelen Almanya-Sırbistan maçındaki istatistiklere yakın bir istatistik göreceğiz. Yani Hollanda'da Yunanistan karşısında 2-0 geriye düştü ama mesela son yarım saat Hollanda'da Yunanistan'ı sindirdi. Yani o maçta da mesela o maçın da şöyle istatistiklerine bakalım. Aslında toplu oynama anlamında Almanya-Sırbistan maçına yakın şeyler yaşandı. %29-71 Yunanistan-Hollanda maçında.
0: Çünkü orada Xavi gibi oyunu isteyen bir teknik direktör var. Xavi skordan ziyade oyunu isteyen bir hocadır.
1: Yani bu maçta da muhtemelen yine 70'lerin üzerinde bir toplu oynama Hollanda göreceğiz. Ya bence yani kazanırlar. Yine Sırbistan belki o işte skor düşük tutar. 1-4.5-6 denebilir.
0: Evet. Burada devam edersek Portekiz-Norveç maçı var. Yani Portekiz bence kazan.

0: kazanmaya devam eder. İki deplasman, kritik deplasmanda arka arkaya kazandılar. İçeride de Norveç karşısında kazanırlar. Yani tabii Norveç'te Odegaard ve Haaland gibi çok önemli o iki oyuncu var. Ama hani bu iki oyuncuyu kenara alırsak çok sıradan bir takım haline dönüyorlar. Son maçta bazı oyuncular sakatlandı, eksikleri de var. Norveç'in 10 kişide kaldılar. Yani savunmada bazı problemleri var eksikler anlamında. Ben Portekiz'in taraftarının önünde 3. maçı da arka arkaya kazanacağını tahmin ediyorum. Bunun dışında önerebileceğim başka bir maç var mı? Ya mesela Güney Kıbrıs Letonya yener diye düşünüyorum. Onu da şundan dolayı düşünüyorum. Bu iki takımın ilk maçının özetlerini izledim. Yani Güney Kıbrıs Letonya karşısında çok üstün bir futbol ortaya koydu. Deplasmanda ama gol atamadı. Yine üstün futbol ortaya koyacak. Bu sefer içeride bence atar. Maçı kazanır diye düşünüyorum. Onun da oranı Güney Kıbrıs'ın 1.58. Letonya karşısında galibiyetine verilen oran 1.58. Bu da benim önerebileceğim maçlardan bir tanesi. Yani demin söylediğim üzere İskoçya bu hafta en güvendiğim seçimlerden bir tanesi. İskoçya'nın ben deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Bununla birlikte ikinci maç olarak da neyi koyarız? Yani oran biraz düşük olsa da Hollanda'nın Sırbistan karşısında ben handikaplı galibiyetini koyabilirim. Benim en güvendiğim iki maç bu olur. Sen de en güvendiğin iki maçı söyleyebilirsin bence.
1: Söyleyeyim.
0: Eyvar 3 yaptı bu arada Albacete deplasmanında.
1: Yani dediğin gibi ben İsviçre'nin Slovenya karşısında 1 ve 4.5-6 alınabilir. İsviçre'nin kazanacağını düşünüyorum. Yanın dışında da baktığımız zaman yani İskoçya diyeyim ben sana orada hemfikirim. Yani çünkü oran anlamında diğer tercihte biraz zorlayıcı. Yani Hırvatistan'da İngiltere var olabilir. İngiltere'nin kazanmasını da bekliyorum. Yani Hırvatistan evet iyi, yani kafa kafaya mücadele ederler ama yaşlı bir kadro. İngiltere bence geç de olsa bir gol bulup bu maçı kazanır diye düşünüyorum. İspanya Çekya maçında İspanya'dan ne yazık oranlar düşük. Ben mesela burada korner bahislerini önermiştim. Yani İspanya ne olursa olsun bir tek kare futbol sonucunda fazlaca köşe vuruşu kullanabilir. Handikaplı 3.5 korner demiştim ama oranı 1.56'lardan 1.30 seviyelerine kadar düştü. O yüzden biraz değersizleşti. Onun dışında bugünden başka öne çıkardım. Tercih yok. Finlandiya Arnavutluk maçında artık uzatmalarda son anlara girmiş bulunmaktayız. Birbiriyle eşitlik var. Arnavutluk maçı 10 kişi sürdürüyor. Yani Uluslar Ligi'nde artık sonuna yaklaşıyoruz. Salı günü son maçta oynanacak. Ondan sonra
0: Kasım ayına kadar yok herhalde değil mi?
1: Yok.
0: Kasım ayında bir parti daha var.
1: İki maç kalıyor gruplarda. Onlar o zaman tamamlanacak. O zamana kadar
0: evet,
1: çok işte seri bir lig ve Avrupa maratonu yaşanacak. Yani orası keyifli olacak. Tabii şimdi oyuncuların aslında baktığımız zaman çok da sakatlık yaşandı bu milli arada. Bu oyuncuların ne kadar durumu ne olacak? İşte milli takıma çok fazla oyuncu gönderen kulüpler nasıl reaksiyon dönecek? Lige nasıl dönecekler? Bunlar bahis anlamında biraz bizi ilk birkaç maç zorlayacaktır. Ama çok daha keyifli, güzel bir süreç olacak bizim için.
0: Hele hele Süper Lig yarışı bu sene belli oldu ki, daha şimdiden belli oldu ki çok heyecanlı geçecek şampiyonluk yarışı bilhassa. Yani tabii kümede kalma yarışı da muazzam geçecek. Orada çok fazla aday var çünkü. Hani Eyüpspor biraz daha ayrılıyor zayıflık anlamında diğerlerinden. Eyüpspor kadro anlamında evet şu anda düşmenin bir numaralı adayı. Ama puan ve güç dengelerine baktığımızda alt sıralarda çok büyük bir yarış olacak. Şampiyonluk yarışı da yine kafa kafaya olacak. Sonuç itibariyle baktığımızda zirve şöyle sıralanıyor. 13-13, 12-12, 11, 10 diye sıralanıyor. Evet, Fenerbahçe Galatasaray'ın 3 puan gerisinde lig ikincisi ama Galatasaray'da bir tabii Trabzonspor deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin moralsizliği de var. Fenerbahçe son maçı farklı kazandı. Tabii ölçü olmaz Eyüpspor karşısında alınan galibiyet ama bu yarışta kalmaya çalışacak Fenerbahçe. Beşiktaş keza zaten yani beklenmedik mağlubiyetler tabii. Yani Alanya deplasmanı özellikle Beşiktaş için kötü bir mağlubiyetti. Yani oradaki futbolun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Hani Ahmet tamam Avrupa'dan dönüldü, yorgunluk vardı. Hani herhalde İtalyano için en büyük sınav lig mi Avrupa mı olacak Beşiktaş'ta? Yani burada bence bir tercih yapması gerekecek. Burada mesela birisini tercih edecek ve Olaitan'ı mesela, ki Olaitan fiziğiyle oynayan bir oyuncu, Bir tanesini oynatmayacak.

0: Bence ligi tercih etmeli. Avrupa'da dinlendirmeli. Tabii ki her maçtan bahsetmiyorum ama o Leyton'u biraz daha dinlendirerek gitmeli. İşte Trossard'ı biraz dinlendirerek gitmeli. Hem ligde hem perşembe hem pazar pazartesi bence İtalyan'ın herhalde şu anda onu görmüştür olmayacağını.
1: İtalyan'ın bu anlamda geçmişte şöyle bir eksisi var. Yani en azından bu tecrübeyi hiç yaşamadı. Yani Fiorentina'da mesela iki kez konferans ligi finali oynadı. Ama Bologna da yine Avrupa'da fena işler yapmadı.
0: Ama şimdi şampiyonluğu oynayan bir takımda.
1: İşte bunun tecrübesini hiç tatmadı İtalyan'ı. Çünkü Fiorentina sonuçta orta sınıf. Bologna da aynı şekilde. Liglerinde şampiyonluğa oynayan takımlar olmadılar İtalyan'ın zamanlarında. O yüzden İtalyan oralarda hep Avrupa'ya önem verdi. İyi işler yaptı. Ama bu deneyim ilk defa yaşıyor. O da o yüzden zorlanabilir ya da yanlış kararlar verebilir.
0: Burada Önder Özen ve Serdar Başkan bence bir araya gelip bir karar alıp İtalyan öyle bu konu üzerine konuşmalılar. Çünkü ya Ahmet maçında net bir şekilde Beşiktaş'ın yorgun olduğunu gördük. Yani kadro çok geniş değil Beşiktaş'ta. Evet, iyi bir kadro kuruldu ama çok geniş bir kadro değil. Şampiyonluk isteniyorsa bence Avrupa'yı birazcık ikinci planda tutmak gerekiyor. Yani çünkü Beşiktaş'ta yani arka arkaya 3 gün arayla aynı performansı veremeyecek oyuncular var. Oleitan'dan haftada bir maçta çok üst düzey performans alıyorsun. Muazzam makine gibi ama işte 3 gün önce çok zor bir maç oynadıysa 3 gün sonra aynı performansı vermez. Aynı şekilde Trossard içinde geçerli. Burada bir tercih yapılması gerekiyor. Galatasaray'da bakacağız. Yani Okan Buruk son Trabzonspor maçından sonra nasıl bir karar alıp nasıl bir kadro değişimine gidecek ki bazı radikal kararlar alabileceği konuşuluyor o maçtan sonra. Onu göreceğiz. Yani Fenerbahçe moral kazandı ama oyunu tabii geliştirmesi gerekiyor. Orada en büyük avantaj Asensio'nun dönecek olması. Yani Asensio öyle, dönüyor artık.
1: Öyle bir oyuncunun eksikliği bas bas bağırıyor haftalarda Fenerbahçe'de. Tabii nasıl döneceği önemli ama geçen sezonunki iyi performansını hatırlarsak hakikaten çok büyük bir boşluğu dolduracak Fenerbahçe'de.
0: Şöyle bir şey Cem, yani bazı oyuncular sahadaki teknik direktörü olur. Şimdi teknik direktör sonuçta oyuncularıyla bir maçtan önce toplantı yapıyor, bir maç ortasında toplantı yapıyor devre arasında. Bu 45'er dakikalık süreç içerisinde oyunculara müdahale etse bile yeteri kadar istediğini duyuramayabiliyor. İstediği kadar o müdahalesi geçerli de olamayabiliyor. Dolayısıyla saha içerisinde bir teknik direktörün de olması gerekiyor. Fenerbahçe'de bence o Marco Asensio olmalı. O. Oydu zaten geçen senede. Dolayısıyla Fenerbahçe'de ilk 11'e Asensio'nun girmesi sahadaki teknik direktör olması anlamında çok önemli. Çok değerli bir şey. Mesela Galatasaray'da Mertens bu işi çok iyi yapıyordu. Sahadaki teknik direktördü. Asensio da aynı şekilde. Yani hocanın sesini duyuramadı ya da duyursa da çözemediği şeyleri saha içerisinde çözecek bir lidere ihtiyaç var. Her takımda böyle.
1: Kesinlikle katılıyorum. Asensio'nun da hocanın aslında bunu Asensio'ya biraz hissettirmesi lazım. Sağ içi liderinin Asensio olduğunu, ona bu anlamda ihtiyacı olduğunu bence oyuncuya da o güveni verip hissettirmesi lazım. Yani Asensio kariyerli bir oyuncu. Evet, yani ligimizde de özel oyunculardan biri. Ama psikolojik anlamda da böyle bazı oyuncuların bunu yandan da birilerinden duymaya da bence ihtiyacı var. Asensio'da bunun bu ihtiyacı olduğunu İsmail Kartal'ın bence hissettirmesi çok önemli.
0: Evet. Bizim ligimiz keyifli geçecek. Yani tabii Çorum teknik direktör değiştirdi. Eyüpspor teknik direktör değiştirdi. Milli araya girmeden önce. Onun dışında bakalım kim var başka teknik direktör değiştiren.
1: Mustafa iyi başlamadı ama hocasıyla sözleşmesini uzattı.
0: Uzattı. Orada başkan bir mesaj vermek için sözleşmeyi uzattı. Hani ben hocamın arkasındayım mesajını vermek istiyor. Göztepe'de de tabii güzel gelişmeler var. O gelişmelerin başında da iki tane stoperinin iyileşmesi. Sundberg'le Alangoda'yı iyileşti. Tabii genç çocuklar oynuyordu orada. Ege oynuyordu mesela. Beklenen verim alamadı. Şimdi Göztepe'de sakatlar da iyileşmiş durumda. Takım antrenmanlara başlandı. Bu bilgilerin hepsini önümüzdeki cumartesi günü sizlere uzun uzun vereceğiz. Bu ligleri biz tabii çok yakından takip ediyoruz. Kimler iyileşti, kimler iyileşmedi, kimlerin durumu nedir, dönemlerin katkısı ne olur, bunları detaylı bir şekilde haftaya cumartesi günü Cem'le burada ligleri detaylı bir şekilde analiz ederek sizlerle paylaşacağız. Güzel haftalar başlıyor. Bu arada oranlar da belli olmuş.

0: Yani Süper Lig'in oranlarını da açıklamışlar. Daha çok olmasına rağmen, bir hafta olmasına rağmen oranlar belli olmuş. Galatasaray'a 1-10 veriliyor Kasımpaşa karşısında. Bayağı düşük bir oran. Beşiktaş'a Kocaeli karşısında 1-11. Bayağı favori görülüyor iki takımda. Galatasaray'a 1-10, Kasımpaşa önünde. Beşiktaş'a 1-11, Kocaeli önünde. Net favori gösterilmiş her iki takımda. Evet, durumlar bunlar. Vedat'cığım, veda zamanımız geldi mi? Göremedim. Bitiriyoruz diyor Vedat da. Haftaya o zaman aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister o. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
1: Bu ufakta önde koşan 7 numaralı Double World yeniden yüklenen 1 numaralı Goldman yakalamaya çalışıyor. 3 boy kadar geride 5 numaralı Necdet Başkan, içinde yakınında 2 numaralı Nine Trees. 2 boy geride bekliyor 6 numaralı Call Me Free. 1 boy geriye geldi 3 numaralı Lord Vidar. Daha sonra Sequoia, daha sonra Akın Beyli. Viraj dönülmeden yüklendi yeniden 1 numaralı Goldman. Devrettiği liderliği 7 numaralı Double World'den almaya çalışıyor. 2 boy kadar gerilerinde Necdet Başkan'ın gayretleriyle viraj dönüldü. Düzlüğe çıkıldığında 1 numaralı Goldman, 7 numaralı Double World kapışmasına içeriden yürüyen 5 numaralı Necdet Başkan kasıldı. 2 boy kadar geride Call Me Free'nin gayretleri var ama Necdet Başkan içeriden geldi, yüklendi, liderliği aldıktan sonra 3 boy fark yaptı. Goldman'ın içeriden Sequoia'nın gayretleri var, farkı koruyor 5 numaralı Necdet Başkan. 4 boy 5 boy önde, fotoyu da 5 numaralı Necdet Başkan buluyor. 1 numaralı Goldman ikinci, 4 numaralı Sequoia üçüncü, 2 numaralı Nine Trees dördüncü, 7 numaralı Double World de beşinci oldu. 5 numaralı Necdet Başkan Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyiciler. 2 saatlik süre içerisinde gündemdeki konulara elbette değiniriz ama öncelikli olarak bugün oynanacak karşılaşmaların değerlendirmesini yapacağız. İddia açısından değerlendireceğiz karşılaşmaları. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız ve tabii ki oynanan karşılaşmalardan da dakika skoru aktaracağız. Sizler de yayına dahil olabileceksiniz. Eğer varsa sizin de düşündüğünüz, bugün oynamayı düşündüğünüz karşılaşmalar bizimle paylaşmak isterseniz Radyospor WhatsApp hattından mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Milli ara nedeniyle tabii maç sayısı az hafta sonu bülteninde ama yine de var olan maçlarda yeterli gözüküyor. En azından ben bugünkü karşılaşmalardan tercihlerimi yaptım. Sizlere de aktaracağım düşüncelerimi. Uğur Böceği İddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Bir kez daha belirteyim. Uğur Böceği İddia, iddia.com'un iddianın resmi bayi. Eğer sizler de kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak isterseniz iddia.com'a yollamanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a uygulamasını indirip oradan üye olmak ya da sitesinden üye olmak. Üye olurken size bir bayi kodu soruyorlar. Orada bayi kodu olarak 30097 Uğur Böceği iddiayı tercih ederseniz eğer birçok tabi avantajı da yanında elde etmiş oluyorsunuz. Nedir bu avantajlar, hemen aktaralım. Çok sıkça soruyorsunuz, benim kuponlarım Uğur Böceği'nde hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin haftanın 7 günü tüm değerlendirmelerimi, kuponlarımı yapıp Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Uğur Böceği de sizlerle, üyeleriyle paylaşıyor. Dilerseniz kuponlarımı görmek isterseniz, benim aynı zamanda Görkem Tezer'in kuponlarını görmek isterseniz Uğur Böceği üyeliği yapmanız yeterli olacak. Bunun yanında yine fenomenlerin ortak kuponları Uğur Böceği iddiada. Günün kuponu, en çok güvenilen maçlar. Yani aslında güne dair değerlendirmelerin tamamı Uğur Böceği iddiada ve son olarak da yine Uğur Böceği iddianın sürpriz hediyeleri oluyor sizlere. Bunların bütününe ulaşabilmek için yapmanız gereken Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üyelik yapmak diyelim. Uğur Böceği'nin de size bir WhatsApp numarası var, onu vereyim. Benim bu sizlere biraz önce aktardıklarımı bütününü orada sorup öğrenebilirsiniz. 0540 300-097 0540-300-097 Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarası. Buraya tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Sürpriz hediyeler nelerdir? Kuponlara nasıl ulaşabilirim? Nasıl üye olabilirim? Tüm bunların cevapları işte bu numarada olacak sevgili dinleyiciler. Programın hemen başında bu hatırlatmayı da sizlerle paylaştıktan sonra şöyle oynanan maçlara bir bakalım. Şu an itibariyle birçok karşılaşma oynanıyor. Basketbol da başladı biliyorsunuz, Süper Lig Türkiye'de başladı. Oradan da yine güzel maçlar var. Onlara da bakacağız. Bundan böyle basketbolda programımızın içerisinde yer alacak sevgili dinleyiciler. Bursa Spor Türk Telekom mücadelesinde 67-76'lık skor var şu anda. Türk Telekom önde götürüyor Bursa Spor karşısında mücadeleyi. 9 sayılık bir fark olduğunu görüyorum sevgili dinleyiciler. Aslında ilk yarısı daha çekişmeli bir karşılaşmaydı ama ikinci yarıda çok yukarı çekti sevgili dinleyiciler Türk Telekom savunmayı ve bu da Bursa Spor'un çok daha düşük sayıda kalmasına neden oldu. Görünen o ki maçın artık son bölümü, 1 dakika 40 saniye var. Buradan sanki Türk Telekom galibiyetle ayrılacakmış gibi de görünüyor. Evet, dediğim gibi oynanan maçlar var. Onlara şöyle hızlıca bakalım ve sonrasında da günün karşılaşmalarını konuşmaya başlayalım. Gündemi ne zaman konuşacağız diye bazı sorular gelmiş. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Özellikle tabii milli takımla ilgili

0: Çok fazla mesaj geliyor. Ben de düşüncelerimi aktaracağım. Sizlerin de yine düşüncelerini milli takıma dair burada paylaşmanızı bekliyor olacağım. Ben de düşüncelerimi sizlerle birlikte paylaşmış olurum. Uluslar Ligi'nde Finlandiya Arnavutluk maçı var. 49. dakika 1-1'lik beraberlik var. Arnavutluk 10 kişi kaldı mücadelede. Hazırlık müsabakasında 6. dakika Hindistan Brezilya maçı golsüz devam ediyor. Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta 78. dakika Kırklareli Spor 1, Sakaryaspor 3. 2. Lig Beyaz Grup'ta ise dakika 81 İnegöl Kafkas 0, Muş Spor Kulübü 1. Türkiye 3. Lig'e baktığımızda dakikalar 80'i gösteriyor artık. Beykoz Anadolu 2, Gölcük Spor 0, Yalova Futbol Kulübü 2, Bulvar Spor 4. Silivri Spor Karadeniz Ereğli Belediye mücadelesi golsüz devam ederken İnkılap Futbol Kulübü 0, Tokat Belediye 1, Galata 1, Beykoz İshaklı Spor 0. İngiltere 1. Lig'de yeni başlayan maçlar 3 maç var. Reading 0, Bradford City 1 karşılaşma. Bunun dışındaki karşılaşmalarda gol yok. Seri C'de dakika 78 Cittadella Albino Lefe maçında 1-2'lik skor var. Albino Lefe 2-1 önde. Diğer B grubuna bakalım Seri C'de. Gubbio 1, Perugia 2 ve Vado 1, Forli 0. İtalya'da Serie C'de Grup C'ye baktığımızda dakikalar 83'ü gösteriyor. Sorrento 2-0 önde Caserano karşısında ve Chavese'de Cesertana karşısında yine 2-0 önde. Kuzey İrlanda'da yeni başlayan maçlarda bir maçta gol var sadece. Carrick Rangers, Crusaders karşısında 1-0 önde. Norveç 1. Lig'de dakikalar 79'u gösteriyor. Strømmen 3, Sandnes 2. Diğer maçlarda 10. dakika oynanıyor. Ots BK Hod karşısında 1-0 önde 9. dakika geride kalırken. İngiltere 2'de dakikalar onu gösteriyor. Bir maçta gol var. Crewe Alexandra, Bristol Rovers karşısında 1-0 önde. Bunun dışında İskoçya Championship'e bakalım. Dakikalar onu göstermekte. Livingston 0, Ayr United 1, Partick Thistle 1, Arbroath 0 şeklinde devam ediyor buradaki maçlarda. Şöyle bakalım, majör liglerde başka mücadele var mı? Yok. Peki, oldukça da sizinle paylaşacağımı belirtmek isterim. Evet sevgili dinleyiciler, bu müsabakaların skorlarını ilerleyen dakikalarda yeniden sizlere aktaracağımı söyleyeyim tekrar. Bu arada 76-68 oldu Bursaspor Türk Telekom mücadelesinde. Skor 76-69'a da geliyor artık, 7 sayıya düşecek fark, 1-26 var. Yani biraz erken konuştuk galiba, sanki Telekom kazanacak gibi görünüyor dedik ama 1,5 dakika önemli bir süredir basketbolda. Eğer burada sayı yemeden üst üste iki hücum gerçekleştirebilirse Bursaspor maça ortak olur. Bakalım, bekleyip görelim. Şimdi Türk Telekom hücumu var. Onlar da tabii süreyi eritmeye çalışıyorlar. Süreyi son saniyeye kadar kullanmaya çalışıyor. Sevgili dinleyiciler, Türk Telekom takımı sonuna doğru artık az bir süre kala 24 saniyenin tamamlanmasına hücumu gerçekleştirdiler. Orada da faul kararı çıktı. Bursasporlu oyuncular yaptı faulü. Şimdi Türk Telekom iki serbest atış kullanacak sevgili dinleyiciler. Mücadeleyi takip ediyorum. Oradan da yine bilgiler aktaracağımı size belirtmek isterim tekrar. Şöyle bakıyorum. Yine hatırlatayım, 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderip siz de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Küçük bir reklam aramız varmış, arkadaşlarım uyarıyorlar. Reklamların ardından yeniden karşınızda olacağım.
1: .30 0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
1: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin, %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar

0: işte. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Maç sona erdi. Türk Telekom 78, Bursa Spor 69 şeklinde tamamlandı sevgili dinleyiciler. Türk Telekom bu haftayı galibiyetle kapattı. Bursa deplasmanında zor bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardıklarını belirtelim. Evet, bugünün oynanacak karşılaşmalarına bakacağız demiştik. Gerçekten çok fazla karşılaşma yok ama güzel maçlar var. Özellikle milli maçlar kapsamında önemli karşılaşmalar olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle hızlıca da sizlere sırasıyla maçları aktarmaya başlayalım istiyorum sevgili dinleyiciler. Şu anda oynanacak karşılaşmalara baktığımızda saat 17.30 itibariyle oynanacak iki mücadele var Hollanda 1. Lig'de. Onlarla başlamak isterim. Bugün güvendiğim maçlardan bir tanesidir. Vitesse-NAC Breda mücadelesi. Aslında Vitesse özellikle evinde oynamanın avantajıyla önemli bir performans ortaya koyacaktır bu karşılaşmada beklentim. Bu NAC Breda tarafına baktığımızda onlar zaten bol gollü maçlara imza atıyorlar. Oynadıkları son 4 maçta 20 gol oldu sevgili dinleyiciler. Gerçekten atan yiyen bir takım olduğunu söyleyebiliriz NAC Breda'nın. Sonradıkları maçları hatta şöyle aktarayım isterseniz size. Eindhoven'ı 4-2 mağlup ettiler. Dograşaf'ı 2-1. Yine Jong Utrecht'e 3-2 mağlup oldular. Valvik'e 4-2 mağlup oldular. Roda ile 2-2 berabere kaldılar. Böyle atan yiyen bir NAC Breda takımı var. Vitesse tarafında ise son maçta Vitesse'nin Herakles karşısında 2-0 mağlup olduğunu belirtelim ama Herakles bu ligin kuvvetli takımlarından bir tanesi. Herakles deplasmanı zordu. Öncesinde evinde Jong PSV'yi 3-1 mağlup ettiler. Yine Top Os'u 2-1 mağlup ettiler evlerinde. Gerçekten evinde özellikle gol bulma konusunda sıkıntı yaşamayan bir takım olduğunu Vitesse'nin söyleyelim. NAC Breda karşısında olacaklar. Evlerinde gol bulmalarını bekliyorum. Buna karşılık verebileceğini de düşünüyorum NAC Breda'nın açıkçası. Ve ben bu iki takımın mücadelesinde maçın 2.5 gol üstte karşılıklı gollerle gidebileceğini düşünüyorum. Yani 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir burada Vitesse-NAC Breda mücadelesinde. Diğer maçımız ise Top Os Maastricht mücadelesi sevgili dinleyiciler. Burada da yine tabii Hollanda 1 olunca biraz daha gollere yöneliyoruz genelde. Gollü maçlar bekliyoruz. Bu karşılaşma onlardan biri olur mu? Yani sanki böyle çok yakın değilmiş gibi görünüyor. En azından iki taraflı bir şeyden bahsetmiyorum açıkçası. Maastricht takımına baktığımızda en son Helmond'u 2-0 mağlup etmişlerdi. Ama önceki hafta Valvik karşısında deplasmanda 6-1 ile mağlup olmuşlardı. Almere City'ye de yine 4-0 kendi evlerinde mağlup olduklarını hatırlatmak isterim. Topos takımına baktığımızda onlar geçen hafta Emmen karşısında 1-0 deplasmanda mağlup oldular. Evlerinde Dordrecht'i 3-0 mağlup etmişlerdi. Deplasmanlarda sıkıntı yaşayan ama evlerinde etkili bir takımdan bahsediyoruz. Topos takımı için bunları söyleyebiliriz. Aralarında oynadıkları maçlara baktığımızda da son karşılaşmayı Topos 2-0 kazanmıştı Maastricht karşısında deplasmanda. İki takımın oynadığı son 3 maçı da yine Topos takımının kazandığını belirtmek isterim. Burada da ev sahibi ekibin ilk yarıdan vurabileceği bir gol tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Ev sahibi ilk yarıdan bir gol atar. Yani ev sahibi ilk yarı 0.5 üst tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Topos takımının ben ilk yarıda gol bulmasını bekliyorum. Yani kısacası iki maçtan şöyle size bir tercihimi aktarayım. Topos Maastricht mücadelesinde ev sahibi ilk yarı 0.5 üst dedik. Ve diğer karşılaşmamız ise Vitesse-NAC Breda mücadelesiydi. Burada da ben 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde bir tercih yaptım. iddia.com'da combo seçeneklerinden bir tanesidir 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 2 maçlık bir kupon buradan 17.30 mücadelelerinden Hollanda'dan tercih edilebilir. Ama dediğim gibi Vitesse-NAC Breda'ya güveniyorum. Güvenle sizlerle paylaşıyorum bunu. Diğer maç ise hani biraz da böyle minimum bahis sayısı 2 olduğu için yanına yazılan maç diye de

değerlendirilebilir. Şöyle bir bakalım, hatta 17.30'da başka maç var mı? Eğer var ise oraya şöyle bir bakmak istiyorum. 17.30 eğer dikkatimi çeken bir maç olursa onu da paylaşacağım sizinle. Ya üçüncü karşılaşma olarak ne değerlendirebiliriz burada, ya da ikinci karşılaşma olarak Vitesse'nin yanına ne koyulabilir diye bakıyorum. Ha, Almanya İngiltere U20 mücadelesi var. Burada bir karşılıklı gol var yazılabilir mesela. Yani dilerseniz Vitesse nakbire de 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Almanya İngiltere karşılıklı gol var. U20 mücadelesi bu. Böyle bir ikili de tercih edilebilir. Saat 18.30'da başlıyor bu arada Almanya İngiltere maçı, onu söyleyelim. Evet, böylelikle programın başında daha ilk mücadeleleri de aktarmış olduk sevgili dinleyiciler. Ben tabii bu değerlendirmelerin bütününü yaptım dediğim gibi. Gün içerisinde de Uğur Böceği ile paylaştım. Eğer Uğur Böceği ile üyeyseniz zaten bu değerlendirmeler, bu tercihler size ulaşıyor sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği'nin WhatsApp numarası 0543 300 0097, buraya yazarak siz de tercihlerimizi oradan öğrenebilirsiniz. Üye olmanız kaydıyla tabii ki, Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapmanız gerekiyor. Bu şartlar altında öğrenebilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp attım. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Varsa eğer değerlendirmek istediğiniz maçlar, bunlarla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ya da bu geceye dair düşünceleriniz varsa, maçlarınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de buradan dinleyicilerimizle paylaşırım. Belki değerlendirebilir diğer dinleyicilerimiz de. O yüzden buraya yazın lütfen. 0538 052 14 87. Gelen tüm mesajları yayında okumaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Evet, şöyle bir taraftan da gözüm hani son dakika haberlerinde, biliyorsunuz gerçekten yoğun bir spor gündemi var. İşte milli takımın dün oynadığı karşılaşma var. Onun dışında yine özellikle işte MHK ile ilgili yaşanan bir hukuki süreç var. MHK'deki görev alan işte MHK başkanı ve üyeleri ile ilgili yaşanan hukuki bir süreç var. Bunlarla ilgili herhangi bir son dakika bilgisini, resmi rakamlardan gelecek son dakika bilgisini de sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda. Dün tabii gerçekten herkesin çok daha belki fazlasını beklediği milli takımımız Belçika karşısında yine 3-0 mağlup oldu. Oyun olarak bu 3-0'ın karşılığı mıydı diye sorarsanız bence değildi. Onu bir kere en baştan söyleyeyim fikrimi. Bence oyun olarak bu 3-0'ın karşılığı değildi. Ama yine de öyle ya da böyle oynanan oyunun karşılığı olmasa da tabelada 3-0 yazıyordu. Ve bu 3-0 artık birçok kişinin de bundan duyduğu üzüntüyü belirttiği bir süreç oldu sevgili dinleyiciler. Dün akşamdan itibaren sosyal medyada özellikle çok fazla yazılan, çizilen vardı. Oyuncular üzerinden, isimler üzerinden eleştiriler vardı. Teknik direktör üzerinden eleştiriler vardı. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum ben. WhatsApp hattımıza yazın lütfen. 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Milli takımın dün akşamki oyunu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Yani maç 3-0 bitti. Oynanan oyun, oyuncular, teknik direktör, buradaki fikirlerinizi ben de yayında okuma şansı bulabilirim. Tabii ben şimdi kendi payıma bir değerlendirme yapayım. Bir kere tabii mücadelede milli takım çok kötü bir oyun oynadı mı? Gerçekten hani onun cevabını çok net veremiyoruz. Sebebi de şu. Ya dediğim gibi 3-0'lık skor zaten ortadayken çok bunun üzerine konuşulur mu bilmiyorum. Erken yenen bir gol ve ardından da Belçika milli takımının iyi kapanan ve hızlı hücumlarla çıkan bir takım haline dönüşmesi söz konusu oldu. Böyle olunca topa daha fazla sahip olan milli takımımız daha fazla pozisyona girme şansı yakaladı. Ama tabii değerlendirmek konusunda sıkıntı yaşadık, bunu söyleyeyim. Ama ben hep şunu söylüyorum zaten. Yani evet, bizim hücumda gol problemimiz var mı? Var. Bunu hep söyledik. Ama bizim en büyük problemimiz aslında savunmada. Yani bunu bir türlü çözemiyoruz. Çok kolay gol yiyoruz, çabuk gol yiyoruz. Çünkü milli takımımızın oyun planı da, oyun kadro şekillenmesi de aslında biraz daha skoru tutarak
hücumları hızlı gerçekleştirmek üzerine kurulu. İşte Barış Alper'dir, Kerem Aktürkoğlu'dur, bu

oyuncular arkalarında hemen Arda oynuyor ki işte sağda Oğuz Aydın daha çabuk, hızlı, geçiş oyunlarını iyi oynayabilecek oyunculara sahibiz. Bunu da ancak oyunun 0-0 olduğu ya da önde olduğumuz dönemde çok rahat gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden de erken gol yemek bize işte bu tür sıkıntılar yaratabiliyor. Ya bizim yapacağımız işi Belçika yaptı bize karşı. Çok net. O 3 golden fazlasını da atabilirlerdi bu arada. Çünkü çok fazla risk aldık sonrasında. O risklerin karşılığında pozisyonda verdik. Ama bulduğumuz pozisyonları atmamız gerekirdi. Yani bu tip maçlarda eğer pozisyon buluyorsanız bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Melih Demiral boş kaleye avut attı. Yani gerçekten kale bomboş. Kimse yok. Merih'in tek yapması gereken topa dokunmak. Merih o topu üstten avuta attı. Yani bunları yapmamak gerekiyor işte. Eğer bulduysanız bu pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Arda Güler çok başka bir oyun oynuyor. Yani son iki maçtır. Biraz da tabii kimse bir şey oynamadığı için de Arda'nın oyunu çok çok büyük oluyor. Arda Güler gerçekten çok mücadele ediyor. Top aldığında önemli işler yapmaya çalışıyor vesaire ama ona eşlik edebilecek oyuncu sıkıntısı yaşıyor milli takım. Ya Arda verdiği topu alamıyor ya da işte Arda düşündüğü şeyi Arda'nın futbolcularımız o anda düşünmüyorlar. Ya Arda ile birlikte düşünebilseler belki o koşuları yapsalar çok başka pozisyonlara gireceğiz ama onları da yapmıyorlar. Böyle olunca da Arda'nın oynadığı futbol, mücadelesi maalesef işte son iki maçtır özellikle bence boşa gidiyor. Ümit ediyorum tabii bunların hepsine bir çözüm bulunur. Yani Arda Güler'in en azından biraz daha kalitesine yakın, o pas trafiğine Arda ile girebilecek oyunculara ihtiyaç olduğunu çok net görmüş olduk. İleride top tutmakta sıkıntı yaşıyoruz. Hem Barış Alper hem Kerem Aktürkoğlu hem de Oğuz Aydın ayaklarına top geldiğinde özellikle sırtı dönük oynamak konusunda çok iyi değiller. Bu da çok fazla top kaybı yapmalarına neden oluyor. Dediğim gibi açık alanda çok rahat gidebilen oyuncular bunlar. Eğer savunmanın arkasına doğru top atarsanız o açık alan koşusunu çok rahat yapabilirler. Ama işte vücudunu rakibe dayayıp o topu alıp dönüp arkadaşlarını tekrar servis yapabilecek ya da orta sahayı savunmayı öne çekebilecek oyuncular değil. Bunu çok net görüyoruz artık. Yani kaç maç oldu? Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Burada tabii en çok eleştirilen konulardan biri Montella'nın tercihleri. Neden milli takım tercihi yaparken kendi takımlarında çok fazla süre almamış oyuncular tercih ediliyor sorusu çok fazla soruluyor ki burada da tabii bence bu soru çok doğru mantıklı bir soru. Basın toplantısında Montella'nın söyledikleri çok fazla konuşuluyor yine. Çünkü Montella şöyle bakıyor meseleye. A ligine ben getirdim zaten. Başarıyla ben getirdim ama burada durmak artık ondan sonrası buradaki takımla birlikte yapabileceğimiz bir şey ama demek ki daha hazır değiliz buraya demeye getiriyor ve kendisini bu süreçte başarılı olduğunu düşünüyor ve şu anda da istifa etmesini gerektirecek bir konu olmadığını söylüyor bu sorular sorulduğunda, istifa soruları sorulduğunda. Benim de bakış açım şöyle. Yani ben iki farklı şey görüyorum burada. Yani Montella'nın çok başarılı olduğunu ve kalması gerektiğini söyleyenlerle çok başarısız olduğu ve gitmesi gerektiğini söyleyenler arasında bir yerde duruyorum. Nerede biliyor musunuz? Bence Montella geldiği günden sonra milli takımıza çok önemli katkılarda bulundu. İki şampiyonaya götürdü bizi, Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası. Ardından işte bu A ligine çıkmamız. Bunların hepsi aslında Montella'nın geldiği zaman takıma kattığı yeni oyuncular, yeni oyun anlayışı ve enerjiyle birlikte gelen şeylerdi. Tabii burada değişen durumlar da var. İşte Dünya Kupası'nda alınan takım sayısının artması bunda etkili olabilir. Bu söylenebilir yani. Ama dediğim gibi tüm bunları yapan Montella'ydı. Bunu kabul etmek gerekir. Yani Montella'yı şu son dönemdeki başarısızlığından dolayı topyekun başarısız ilan etmek de bence çok doğru değil. Burada yapılması gereken Montella'nın geldiği süreçten Dünya Kupası'na bizi götürene kadar oluşan süreçte başarılı işler yaptığını, doğru takım kurgulaması, doğru oyuncular ve belki de yeni Montella oyununa çok doğru ayak uyduramayan takımlardan kaynaklı olarak biz önemli işler yaptık. Bu bir başarı mıdır? Bence başarıdır.
Ama sonrasında özellikle Dünya Kupası ile başlayıp şimdi Uluslar Ligi ile devam eden süreç ise bana kalırsa artık hem o Dünya Kupası'nda yaşananlar, ardından konuşulanlar, burada yaşananlar dedikçe artık o heyecanın ve futbolcularla olan bağın yavaş yavaş koptuğunu bana gösteriyor. Yani gelinen noktada bu psikolojiyle devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum Montella'nın. Sadece Montella'nın psikolojisinden bahsetmiyorum ben. Yani burada bir camianın, bir yani futbol camiasının, Türk futbol camiasının psikolojisinden bahsediyorum. Yani hocaya güven azaldı, oyuncularla hoca arasındaki ilişkiler, hocanın oyunculara bakışı, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda artık devam etmemek gerektiği düşüncesindeyim. Gelinen noktada artık mesele bu. Ama yine söylüyorum, topyekün mesela yapılan yorumlar şöyle: zaten çok kötüydü, biliyorduk biz, yıllarca söyledik. Yıllarca söylerseniz, yani çok uzun bir süre söylerseniz eninde sonunda bir gün söylediğiniz gerçekleşebilir zaten. Ama o siz söylediğiniz gerçekleşene kadar geçen sürede demek ki başarı varmış. Bunu kabullenmek gerekmiyor mu? Değil mi? Yani ilk günden itibaren söyleyen birisi varsa bunu başarılı değildir şeklinde ya da başarısız olacaktır şeklinde. O zaman o ilk günden son güne kadar, yani 2-2,5 yılda arada geçen süre mutlaka başarılı olmuş ki kalmış. Yani bunu da kabul etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Benim bakış açım böyle açıkçası. Bence Montella başarılı bir süreç geçirmiştir. Ama son dönemde, son özellikle Dünya Şampiyonası ve sonrasındaki süreçte ayrıca tabii oyuncu, yeni oyuncular katamaması da milli takıma bence büyük problemlerden bir tanesi. Yani birçok oyuncu var, konuşuluyor hakkında. Bu oyuncuların belki süreçte hak ettikleri formayı alamadıklarını da görüyoruz zaman zaman. Mesela ben bu Dünya Kupası'na en formda gelen oyunculardan birinin Yunus olduğunu düşünüyorum, Yunus Akgün. Ama hiç süre alamadı. Niye bilmiyorum. Ya bununla ilgili bir açıklama da gelmedi. Belki oyuncunun sakatlığı vardır, bir şeydir, fizik olarak tam hazır değildir, bilemiyorum. Ama Yunus Akgün bence net bir şekilde o formayı hak edenlerdendi. Ama bir türlü o forma gelmedi Yunus Akgün'e. Bu süreçte belki İtalya maçında, bilmiyorum şimdi son oynanacak İtalya maçını, orada bu tercih yapılır mı onu da göreceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşın lütfen. Karşılıklı bu konuda bir sohbet edelim istiyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Şimdi kısa bir yarış aram var. Hemen ardından gelen mesajları okumaya başlayacağım. Sizlerle karşılıklı bir sohbet geliştirmiş oluruz böylelikle. Tekrar edeyim, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Tabi bu eleştirileri yaparken bir de yanına öneri de sunabilirsiniz. Mesela kim gelmeli? Tamam, Montella gitsin ama kim gelsin? Zaten az çok herkes boşta olan teknik direktörleri de biliyor. Rahat bir şekilde bunlar aktarılabilir diye düşünüyorum sizler tarafından. Tekrar edeyim, Radyo Spor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şöyle bir hemen isterseniz yeniden skorlara bakalım. Finlandiya 2-1 öne geçti Arnavutluk karşısında. İspanya 2'de 18. dakika Almeria Burgos maçı başladı. Golsüz beraberlik var. Hollanda 2'de Os Maastricht maçı başladı. Henüz gol olmadı. Hazırlık maçında Brezilya 30. dakikada Hindistan karşısında 1-0 önde. İngiltere'de dakikalar 32'yi gösteriyor birincilikte. Burton Albion 0, Huddersfield Town 1 ve Reading 0, Bradford City 1. İki maçtaki skor böyle. Kuzey İrlanda'da dakikalar 30'u gösteriyor. Porto'da 11, Limavady United 1, Glentoran 0, Dungannon Swift 0, Carrick Rangers 1, Crusaders 0 ve Cliftonville, Belimena United maçında da yine gol olmadı. Norveç'te dakika 32, Hagesund Stabæk maçında gol yok. Hot 1, Ots BK 2, Stromgodset Alsane maçı da golsüz devam ediyor. İngiltere 2. ligde dakikalar 32, 2 maçta gol var. Grimsby Town 0, Shrewsbury 1 ve Kriv Aleksandra 2, Bristol Rovers 0. Norveç 2. lig 1. grupta 75. dakikalar oynanıyor. Notodden 1, Torsberg 1, Kvikkhalden 2, Bjark 3.
İskoçya Championship'e bakalım. 32. dakikalar oynanmakta. Greenock Morton 0, Raith Rovers 1, Livingston 1, Ayr United 1, Patrick Thistle 2, Abro

0: 2,5 boy fark yaptı. 10 numaralı Karamaça Bey'in 7-8 boy kadar gerisinde 1800 metre start yeni 3. pozisyonda 5 numaralı Tercel Nihat geçti. Dışında yakınında 9 numaralı Green Eyed Memo koşuyor. 3 boy kadar geride içeride 4 numaralı Prens Nadir'in uğraşları var. Dışında onun önüne geçen 1 numaralı Bonter Trust oldu. 3 boy geride 2 numaralı Mon Bijou. Yarım boy geride 3 numaralı Çevik Vakti. 2 boy kadar geride 6 numaralı My Blue Heaven sırasıyla 1400 metre startleri geçirdi. 3 boy farkta 7 numaralı Walk With Stars önde kaçıyor. 10 numaralı Karamaça Bey'in gayretleri var. 3 boy 4 boy kadar geride 5 numaralı Tercih Nihat. Onun hemen yakınında dışında 9 numaralı Green Eyed Memo. 2,5-3 boy geride 4 numaralı Prens Nadir. Dışında 1 numaralı Bonter Trust. Tek at gibiler. 3 boy geride yine birbirine yakın koşan safkanlar. 2 numaralı Mon Bijou ve 3 numaralı Çevik Vakti. 2,5 boy geride 6 numaralı My Blue Heaven. Son 800 metreye girilmek üzere. 1,5 boy farkla 7 numaralı Walk With Stars kaçıyor. 10 numaralı Karamaça Bey tekrar fark eritti. Geldi 2 boy kadar gerilerinde. Üçüncülükte 5 numaralı Tercan Yat. 2 boy geride 9 numaralı Green Eyed Memo koşuyor. Bunun 2 boy gerisinde 4 numaralı Prens Nadir. Dışından 1 numaralı Bonter Trust yürümeye başladı. Daha sonra Mon Bijou. Daha sonra Çevik Vakti. Daha sonra My Blue Heaven. Viraj dönürken 10 numaralı Karamaça Bey geldi. 7 numaralı Walk With Stars atlatmaya çalışıyor içeriden. 1 numaralı Bonter Trust. 3 boy kadar geriden 9 numaralı Green Eyed Memo'nun Tercan Yat gayretleri var. 10 numaralı Karamaça Bey lider ama Bonter Trust içeriden geldi. Ondan liderliği kaptı gerilerden. My Blue Heaven'da yüklendi. 2 boy farkla 1 numaralı Bonter Trust lider. My Blue Heaven geliyor. Bonter Trust'a yaklaşıyor. Fotoyu bulan. 6 numaralı My Blue Heaven oluyor. 1 numaralı Bonter Trust ikinci. 9 numaralı Green Eyed Memo üçüncü. 10 numaralı Karamaça Bey dördüncü. 2 numaralı Mon Bijou da beşinci oldu. Başkent'te son koşu yaptığı çok etkili sprintte 6 numaralı My Blue Heaven Mert Ali Solmaz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Reklam.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda
2: eğlendiğin ilk adresi Bilyoner. Reklam.
3: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz ve gelen mesajları okumaya başlayalım söz vermiş olduğum gibi. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz sizler de sevgili dinleyiciler. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat. Sayın Federasyon Başkanı ve Sayın Montella el birliğiyle altın jenerasyonumuzu 80'lerin milli takımına çevirmeyi başardılar diye bir yorum yapmış. Teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimiz, hemen ismine de bakalım, sevgili Cesur diyor ki kolay gelsin Vedat abi, dünkü maçta kilolu denilen Lukaku nasıl Abdülkadir'i geçti, şaşırtıcı demiş. Evet, öyle bir sekans var maçın içinde, gerçekten inanılır gibi değil. Yani tabii burada bir oyuncu üzerinden değerlendirme yapmayalım, ben yani öyle bir şey yapmıyorum, en azından genelde de yapmadığım şeydir de. Ama yani bu şaşırtıcı bir durum gerçekten. Yani ben zaten savunma problemlerinden bahsediyorum. Yani sezon başından beri bence bizim savunma oyuncularımız formsuz. Ya, takımlarında da formsuz. Milli takımda da formsuz. Bir türlü orayı oturtamadık. Yani bir dönem çok iyi olan milli takım. Şimdi Merih Demiral konusuna geleceğim. Birazdan tabii Merih'le ilgili az önce bir mesaj da atılmış. Onu da okuyacağım ama. Şimdi Merih Demiral konusuna

Konusu şöyle, ben bu Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen oyuncularla ilgili ta işte bundan yıllar önce Talisca ilk geldiğinde bir yorum yapmıştım. Dedim ki yani evet Talisca iyi kaliteli bir oyuncu ama fizik olarak henüz buraya uyum sağlayabilecek durumda değil. Çünkü Suudi Arabistan'da coğrafya farkından kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İşte nedir o? Suudi Arabistan'da hava sıcaklığı çok yüksek gün içerisinde. Bu nedenle gece yarısı sabaha karşı antrenmanlar yapılıyor. Bir futbolcunun da daha doğrusu bir sporcunun da vücut saati diye bir şey vardır. Siz onu eğer Avrupa'ya göre ayarlarsanız Avrupa'ya göre çok rahat edersiniz ama işte Suudi Arabistan'a göre ayarladığınızda burada maçlar oynadıklarında sıkıntı çekebiliyorlar. Ve aynı zamanda Suudi Arabistan'daki antrenman tekniklerine vesaireye baktığınızda işte Avrupa'dakinden çok daha yumuşak antrenmanlar olduğunu da söylemek mümkün. Tabii genelleme yapıyorum burada. Yoksa mutlaka küçük ufak tefek nüanslar, farklılıklar vardır onu söyleyeyim. İstisnalar vardır yani. Ama dediğim gibi İşte bu Suudi Arabistan'dan gelen oyuncuların milli takımda da çok etkili, çok başarılı olamayacağını hep söylüyorum. Merih Demiral da onlardan bir tanesi. Yani Merih'in aslında Suudi Arabistan'a gitmeden önceki performansı ve sonrası diye bakmak lazım diye ben değerlendiriyorum. Biraz lig farkı da etkiliyor orada diye düşünüyorum. Peki devam edelim. İyi yayınlar, biz A Ligi takımı değilmişiz demiş sevgili Şaban Tatlı. Valla bunu şey de söyledi değil mi? Benim burada acaba bir gönderme mi yapıyorsunuz şeye, Montella'ya değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Bunu Montella da söylemiş şeyde basın toplantısında. Yani valla bu sizin nasıl değerlendirdiğinizle ilgili değil bana kalırsa. Yani Sayın Montella için söylüyorum bunu. Onun nasıl değerlendirildiği ile ilgili değil. Ya biz iki şekilde bakılabilir buna. Bir, aslında Sayın Montella hepimizi ayna tutuyor. Biz kalitemizi, bulunduğumuz yeri net görebilelim diye. Bu değerlendirmeyi yapanlar da olabilir. Bir de son itibariyle başaramadı ve başaramadığı için de kendisini değil de aslında milli takımımızın kalitesinin buraya uygun olmadığını söylüyor diyebiliriz. İki şekilde değerlendirebilir. Ama ben ikinci şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani ben bize ayna tuttuğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi zaten olması gereken burasıydı, A Ligi'ydi. Buralarda olmalıydık. Eski hali normal değildi. Ve o eski hale belki eski jenerasyonlarla gelmiştik ama Montella'nın elinde çok çok önemli bir jenerasyon var. Bu jenerasyonla en doğru şeyleri yapabilecek hoca olsaydı eğer biz burada A Ligi'nde de mücadele edebilirdik. Yani her maçta farklı bir oyun anlayışı olabilir ya. Montella'nın bir planı var. İkinci bir planı yok. Kimilerine göre o da yok. Birinci de yok diyorlar. Ben çok kişiyle de konuşuyorum. İşte oynanan oyunun milli takıma uygun bir oyun olmadığı, bir plan olmadığından bahsediyorlar. Ama ben öyle düşünmüyorum. Hadi diyelim ki bir planı var. Ama ikinci bir plan yok. Kapanan savunmalara nasıl hücum ederiz? Bu geçiş hücumu oynayacağımız maçlar dışında eğer gol atmak zorunda olursak neleri yapmalıyız? Takım savunmayla hücum arasındaki o takım boyunu nasıl kısaltmalıyız? Bunların hepsi aslında yeni farklı planlar olabilir milli takım için. Ama maalesef yok dediğim gibi. Ben öyle düşünmüyorum, Montella gibi düşünmüyorum. Devam edelim. Selamlar Ankara'dan. Vedat Bey, şu an açtım. Vitesse maçını oynayacağım. İyi yayınlar Adil Koçak demiş. İki maç kombine yaptım sevgili Vedat kardeşim. Size ve Uğur Beceğine teşekkür ederim. Murat Bey'e demiş. Teşekkürler Adil Koçak diye de belirtmiş. Sevgili Adil'e teşekkür ederim, Adil Kolçak'a. Evet, ben ya güveniyorum dedim açıkçası. Vitesse maçı benim bugün güvendiğim maçlardan birisi. Şu anda 5. dakika 0-0'lık beraberlik var. Bakalım nasıl bitecek. Ama ben 2,5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde tamamlanabileceğini düşünüyorum. Sevgili Adil'e de teşekkür ediyoruz. Merhabalar Ankara'dan, selamlar Ahmet Bilaloğlu. Ne yapmış oynadığı takımlara bakar mısınız? Burası sertmiş. Sen buradaki takımlarla mücadele edemiyorsan demek ki sen nispeten zayıf takımlarla mücadele etmişsin. 64 takımlı Dünya Kupası'na katılmayı başarı sayıyor. Fiyatla kıyas yapıyor. İyice kendini kaybetti Montella demiş. Sevgili Ahmet Bilaloğlu göndermiş bu mesajı da.
Evet, bu da bir düşünce tarzı dediğim gibi. Ama hani ne yapmış işte 64 takımın gittiği Dünya Kupası'na gitmiş gibi. Ya bu argümanların ben dediğim gibi çok benim payımda geçerli yok ama siz düşünmekte ve söylemekte serbestsiniz. Ben de okuyorum zaten. Ya bir dönem bir başarı geldi Montella ile. Bunu kabul etmek lazım. Bunu sadece ben alınan sonuçlar Dünya Kupası'na gidişle değil de sahada oynanan oyunla da görmüştüm. Bir takımda oluşan birliktelikle de görmüştüm. Birbirine inanan oyuncular da oluşuyordu milli takımımız. Buralarda görmüştüm açıkçası. Ama işte o Dünya Kupası, Dünya Kupası bana kalırsa hepimiz için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok büyük beklentilerle gittik. Ve sizin de söylediğiniz gibi 64 takımın olduğu Dünya Kupası'nda neredeyse ilk eleven takımlardan biri olduk. Tamam, yani biz demiyoruz ki dünyanın en iyi takımıyız ve şampiyon olmalıydık. Ama burada da olmamalıydık işte. O yüzden o hayal kırıklığı, ardından Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar, bence kırılma noktası o Dünya Kupası oldu. Orada yaşananlar, orada alınamayan sonuçlar oldu. Sonrasında da işte buraya kadar geldi. Ben artık faydalı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası, tekrar söyleyeyim. Konferans Ligi takımı iken Şampiyonlar Ligi'nde oynayınca sonuç böyle oluyor demiş. Sevgili Bülent göndermiş mesajı. Siz de Montella gibi düşünüyorsunuz o zaman. Yani aslında bizim yerimiz burası değil diyorsunuz. Ben öyle anladım. Ama ben öyle düşünmüyorum sizin gibi. Vedat Bey, iyi yayınlar. Antalya'dan Metin. Ülke futbolunun son gelişmelerden sonra ortaya çıkan vahim hali Montella'nın varlığını yanlış iliklenmiş düğmeden öteye götüremiyor. Şu aşamada bana göre durum bu diyor. Onun yerine başka teknik direktör getirmek birçok yanlış iliklenmiş düğmenin sadece bir tanesini düzeltmekten öteye gitmez. Bu aşamada ve bana göre ilk düzeltilmesi gereken düğme futbolun tepe yönetiminin değişmesidir bence. Hoş bu futbol yönetimi de aslında en başta federasyondan değişmeli diyor sevgili dinleyicimiz Metin Antalya'dan. Yani federasyon konusunda da çok konuşulan var şu anda. Bir sessizlik hakim federasyonda, bir açıklama yapılmıyor. Bugün bir açıklama geldi gerçi işte MHK'de tutuklamalar gelince Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak özellikle 6-7-8 Ekim'de oynanacak Türkiye Kupası mücadelelerinin hakemlerini nasıl atayacakları yönünde bir bilgi verdi. Ve devamında da işte yeni MHK'nin oluşumuna da devam ediliyor şeklinde bir açıklama da var. Ama onun dışında yok. Dediğim gibi çok konuşuluyor. Bir istifa gelir mi oradan da? O da çok konuşulan konulardan biri. Bakın, bekleyip göreceğiz açıkçası. Merhabalar abi, Serdar ben. Bu süreçlerin kötü yanı da şu: çok büyük bir kitle Montella'yı istemiyor ve istifa diye bağırıyor. Bu baskı karşısında Montella "ben motiveyim" diyor. Ama baskı futbolcuların üzerinde oluşuyor. Bir takımın çıkıp "bu maçı kazanalım" demesiyle "bu sefer de kaybetmeyelim" demesi arasında çok büyük motivasyon farkı var. Üzülüyorum o futbolcular için, harcadılar, ıslıklandılar diyor. Çok haklısınız. Çok büyük fark var gerçekten. Yani yine kaybetmeyelim diye maça çıkmakla "hadi çıkıp yine kazanalım" arasında çok büyük fark var. Buna katılıyorum. Diğer taraftan şu da bence önemli söylediklerinizin içerisinde. Ben Arda Güler'in dün değil önceki gün yapılan basın toplantısındaki yüz ifadesini de görmüştüm. Ve o zaman da şöyle demiştim. Yani belli ki Arda Güler'in morali bozuk. Yani Arda Güler'in vücut dili, konuşurken yaptıkları, anlattıkları moralinin çok iyi olmadığı anlamına geliyordu. Ama tabii üzülüyor. Arda da doğal olarak dünyanın sayılı futbolcularından bir tanesi. Ya benim gözümde öyle. Bence birçok Türk aynı şeyi düşünüyordur da. Arda Güler de üzülüyor tabii. Yani çünkü hep söylüyoruz, bakın dünyanın en iyi oyuncusu da olabilirsiniz ama nasıl değerlendirirsiniz biliyor musunuz? Eğer takımınızı siz Avrupa'da, dünyada başarıya götürüyorsanız, işte o zaman o çok büyük futbolcular arasına girebilirsiniz. Sadece oynadığınız takımdaki yaptıklarınız yeterli olmaz. Ya bir Messi, bir Ronaldo böyle bu noktalara geldiler. Bir Maradona bundan konuşuldu, bir Pele bundan konuşuldu. Gerçi Pele galiba uzun süre o şampiyonluğu elde edememişti ama şimdi dediğim gibi burada Arda Güler'in moralinin bozuk olması gayet anlayabiliyorum aslında. Bu da işte o vücut dilinin, o psikolojinin, son zamanlarda Dünya Kupası ile başlayan o kırılmanın devam ediyor olması, bir yerde dur diyebilmek gerekir. Bu da işte bu A Ligi'nde çok söz konusu değil. Yani siz bu yaşananlara bir yerde dur dersiniz. Nerede dersiniz? B Ligi'nde, C Ligi'nde olursunuz. Bir San Marino çıkar karşınıza.
bir anda çıkar 3-5 atarsınız, bir kafa rahatlar, futbolcular rahatlar, ama burada öyle bir şey yok. Dünya Kupası hemen ardından da dünya

Kupası'ndan zorlu bir Uluslar Kupası grubu oynuyorsunuz. Üst üste kötü sonuçlar da beraberinde geliyor. Yani kendiniz toparlayabileceğiniz maç olmuyor. Bu da maalesef işte çok kötü bir şekilde sirayet etmiş durumda milli takımımıza. Bu konuda da hak veriyorum ben de size. Vedat Bey, iyi akşamlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Ha, bir iki şey göndermiş bana. Küpür göndermiş, gazetelerden kesilmiş küçük parçalar. İşte Güntekin Onay'ın, Vincenzo Montella'nın misyonu çoktan bitti yazısını göndermiş. Teşekkür ederim Dursun Türker'e. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Başarısızsa göndereceksin. Milli takım için en iyi seçim Aykut Kocaman. Bir Mersin'den Yunus ben demiş. Peki. Teşekkür ediyoruz sevgili Yunus'a da. Bence Montella B ligi için iyi bir antrenör ama A ligi için faydalı olamıyor. Teşekkür edip A ligi antrenörü bulmak gerekiyor demiş. Peki. Size de teşekkür ederiz. Kimden gelmiş bu mesaj, okudun mu? Okumadım. Hemen şöyle bakalım ismine de. Sevgili Mustafa göndermiş. Mustafa'ya da teşekkür ediyoruz. Mustafa Avşar. Selamlar, ben Tokat Erbağ'dan Kemal. Sayın Montella yaptıklarından dolayı başarılı olduğunu sanıyor. Fakat bu takım Brezilya'yı sağdan sildi zamanında. Avrupa'yı titretti. Bence bizim takımımızın tarihi iyi okunmalı demiş. Montella'nın da iyi okuması gerekir demiş. Kemal Bey, Kemal Başar'a göndermiş. Yani ben de dediğim gibi buranın takımı olmadığımızı düşünmeyenlerdenim. Yani Montella'nın burada çok doğru bir tespit yaptığını düşünmüyorum. Yani çok iyi oyunculardan kurulu bir milli takımımız var ama onları doğru oyunla sahaya sürecek, doğru bir şekilde maçları hazırlayacak önemli bir teknik direktöre ihtiyaç var bence. Bence Montella'nın suçu yok. Bizim oyuncularla daha iyisini yapabilecek teknik direktör yoktur diyor. 3-4 yıldızımız var. Onlar da son maçlarda kadroda yok zaten. Önümüzdeki maçta Arda da cezalı. Bu kadro ile hangi teknik direktör bir sonraki İtalya maçını alabilir sizce? Kulübede hamle oyuncusu bile yok demiş sevgili dinleyicimiz. Ramazan Bey. Ramazan Bey, söylediklerinize haklı olabilirsiniz. Belli işte oyuncuların yokluğu vesaire ama yine de şu doğru değil. Yani Montella'nın kabahati yok. Bu oyuncularda bütün kabahat bence doğru değil. Bakın, Yunanistan'da örneği vermiştim, sabah yine vereyim. Yunanistan milli takım, biliyorsunuz Yunanistan ligi çok öyle beklentileri karşılayan bir lig değil. Oyuncuları da Avrupa'nın çok önemli yerlerinde oynayamıyor. Ama onlar özellikle genç oyuncuları çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. O jenerasyonda doğru bir teknik direktöre vererek şu anda çok önemli işler yapıyorlar. Almanya'yı yendiler, Hollanda ile beraber kaldılar ki zor kurtuldu ellerinden bence Hollanda. Yani o örnek de orada duruyor. Yapılabiliyormuş demek ki. Merhaba Vedat Bey, Ersan ben. Biz koskoca bir milletiz. Bu bir ulusal takım. Bu koskoca ulus neden bu kadar aciz bir takım olduk? Sizin düşüncelerinizi merak ederim. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Ersan, konuşuyoruz aslında. Yani aktarıyorum da ben de düşüncelerimi. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok merak ediyorum. Montella bizden sonra çalıştırabilecek takım bulacak mı demiş. Bulur. Niye bulamasın? Yani bu tabii illaki milli takım seviyesinde mi olur onu bilmiyorum. Ama bir takım bulacaktır. Ben hiç öyle takım bulamayacak diye düşünmüyorum açıkçası. Ve beklentim geldi. Vitesse Nakbreda maçında 1-0 Vitesse öne geçti 15. dakika. Güzel. Yani güvenle söylemiştim size. O yüzden erken gol gelmesi hoşuma gitti. Nakbreda'nın da atmasını bekliyorum şimdi. 2.5 üst ve KG var şeklinde de buranın gelmesi, başarılı olması en büyük dileğim. Peki ya, en büyük dileğim derken yani şu an için bu maça dair. Yanlış anlamı olmasın, yoksa hayatta çok daha farklı şeyler var ümit edebileceğim. Peki skorlara bakalım. Tamam, 90. dakika Finlandiya 2-1 önde Arnavutluk karşısında. Uluslar Ligi C grupta, C Ligi 1. grupta. İspanya 2. ligde 39. dakika Almeria Burgos karşısında ve mücadele 0-0 devam ediyor. Hollanda Eerste Divisie'de 22. dakika top Osmastrih maçı golsüz devam ederken 14. dakika oynanan maçta Vitesse Nakbreda karşısında 1-0 önde. Hazırlık mücadelesinde ilk yarı tamamlandı. Hindistan 0 Brezilya 2. İngiltere 1. Lig'de ilk yarılar tamamlandı. Leyton Orient Plymouth mücadelesinde golsüz beraberlik var. Burton Albion 1, Huddersfield Town 2, Reading 0, Bradford City 1.
Kuzey İrlanda'da ilk yarılar tamamlandı. Porto Dawn 1, Limavady United 1.

0: Glen Toran 1, Dangan'ın Swift 0, Carrick Rangers 1, Crusaders 0 ve Cliftonville Ballymena United maçında henüz gol olmadı. Norveç'te 1. ligde ilk yarılar tamamlandı. Hagesund Stabæk maçında gol yok. Hot 1, Ots BK 2. Strømsgodset Asane maçı ise golsüz devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlk yarısı bitti daha doğrusu. İngiltere 2. ligdeyiz. İlk yarılar tamamlandı. Exeter Rotherham United, Rochdale Swindon Town, Gillingham Newport County, Accrington Cheltenham ve Salford City Fleetwood Town maçları golsüz devam ediyor. Crewe Alexandra Bristol Rovers karşısında 2-0 öndeyken Grimsby Town 0, Shrewsbury 1. İskoçya Championship'te ilk yarılar tamamlandı. Greenock Morton 0, Raith Rovers 1, Livingston 1, Ayr United 2, Patrick Thistle 2, Abroad 0. Skorlar böyle. Yeni bir skor oluştukça da yine buradan size bilgi aktaracağım, belirtmek isterim. Radyo Spor WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İstanbul'dan sevgili Hakan mesajını yollamış. Ben milli takımın oyuncularının da Montella'yı istemediğini düşünüyorum. Şöyle ki, Kerem bir basın toplantısında hocanın çok toplantı yaptığını söylemişti. Montella'ya takımın bir psikoloğa ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda bu takımın psikoloğu benim demişti. Kendisini takımın üzerinde görüyor ve kendi takımlarında performans göstermeyen oyuncuları her defasında takımı alıyor. Adalet duygusu sıfır, kendi bildiğini okuyor. Bu yüzden Montella ile olmaz, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimiz, iyi yayınlar. Inter'in maestrosu Hakan bizde. Real'in dünya yıldız adayı Arda bizde. Juventus'un yıldızı Kenan bizde. Liverpool'un istediği Beşiktaş'ın yıldızı Orkun bizde. Daha nice Avrupa'da oynayan Ferdi, Zeki ve nice Fener, Beşiktaş, Galatasaray oyuncuları bizde. Ama Montella bizi buralara layık görmüyor. TFF'de tazminatını düşürüp gönderemiyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demiş. Peki, teşekkür ederiz size de mesajınız için. Kimden gelmiş bu mesaj, ona da bir bakayım. Doktor mahlasını kullanıyor dinleyicimiz, teşekkür ederim. Evet, yani burada da tabii şunu söyleyebilirim. Evet, bu oyuncuların gerçekten çok önemli oyuncular olduğuna hiç şüphe yok zaten. Ama işte bunları doğru kullanabilmek önemli. Şimdi Arjantin milli takımı Messi'nin üzerine bir takım kurup, yani ortaya Messi'yi koyup onun kenarını çok doğru isimlerle örerek ya dünya şampiyonasında nerelere kadar gitti, gördünüz değil mi? O yüzden ben bunun işte doğru bir teknik direktörle, özellikle Arda Güler için bunu söylüyorum. Arda Güler de bu noktaya çekilebilir. Kaldı ki Arda Güler'in yanında dediğim gibi 3-4 hatta 5 oyuncu da var bunu yapabilecek. Tamam, bugün sakatlar ama yarın düzelecekler. Bence bunu yapabilecek güçteyiz yani. O yüzden ben de size katılıyorum. Yani biz bu seviyede değiliz eleştirisini kabul etmiyorum yani takıma. Burada takımı eleştiriyor, kendisiyle ilgili bir şey yok. Yani eleştiri yok. Ben başarılıyım diyor. Sorulara karşı verdiği cevap bu. Bu da beni şaşırtıyor açıkçası. Başarılı olabilirsiniz kendinize göre tabii ki yani, ama bir zamanlar diye de eklemeniz lazım. Bir zamanlar ben başarılıydım, yapmıştım, yine yaparım diyebilirsiniz belki, ama hayır, istifa etmemi gerektirecek bir durum yok, ben başardım demek ilginç geliyor bana. Yani ne kadar süre daha o başarının ekmeğini yemeyi düşünüyorsunuz, onu merak ediyorum. Yani demek ki Montella daha birkaç yıl, belki 3 yıl 5 yıl milli takımda kalmak, o başardıklarının semeresini toplamak istiyor. Anladığım bu. Öyle değil işte yani. Futbolda dün yok. Başarının size getirdiği çok önemli bir şey var bence. O da o başarıyı devam ettirebilmek. Süreklilik arz etmek. Oraya kadar sorun yok çünkü. Oraya kadar her şey güzel. Ama başarı yanında o sorumluluğu da getiriyor ya. Ayakta kalmanız gerekiyor. Peki, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ben bir şey sormak istiyorum. Montella yerine bir Türk hoca olsaydı acaba Adana Demirspor'da direkt Türkiye milli takımının başına geçirirler miydi demiş. Ya bu sorunun cevabı belli aslında, geçmişte saklı. Yani dönün bakın, var mı böyle bir teknik direktör, Türk teknik direktör? Yani buraları başarmadan işte bir Süper Lig'de üç büyüklerden biriyle şampiyonluk yaşamak ya da onları yönetip iyi futbol oynatmak vesaire. Bunlar olmadan gelen var mı? Siz bir bakın geçmişe. Cevap orada saklı yani. Benim bir şey söylememe bile gerek yok bence bu noktada. Metin Kaçmaz'dan gelmiş soru. Teşekkür ederim sevgili Metin'e de. Evet, mesajlarınızı 0538 052 1487'ye gönderebilirsiniz Radyospor WhatsApp hattımıza. Bir kez daha ilk saatin sonunda sizlere Uğur Böceği'nden bahsetmek istiyorum. Uğur Böceği iddia.com'un resmi bayisi. Bayi kodu 30-097. Sizler de eğer kral oran farkıyla iddia üzerinden bahis yapmak istiyorsanız iddia.com'dan iddia.com üyeliğinizi yapmanız gerekiyor. Bunu yaparken de size bir bayi kodu soruluyor. Yani bir bayi üzerinden üyelik gerçekleştiriyorsunuz. İşte o noktada 30-097 Uğur Böceği iddiayı seçerseniz birçok avantajı da beraberinde elde etmiş oluyorsunuz. Nedir bu avantajlar? Hemen sıralayalım. Bir kere günlük kuponlar orada. Benim kuponlarım her gün haftanın 7 günü tüm maçlara dair düşüncelerimi kupon şeklinde paylaşıyorum ve Uğur Böceği iddiada kendi üyeleriyle paylaşıyor bunu. Eğer kuponları görmek isterseniz üye olmanız gerekir, yeterlidir. Sevgili Görkem Tezer yine benim dışımda, onun da kuponları Uğur Böceği'nde, belirtelim. 0540 300 0097, 0540 300 0097 Uğur Böceği iddianın WhatsApp müşteri hizmetleri numarası. Buraya da yazın. Birçok sürpriz hediyeler de var bu arada. Onları da sorabilirsiniz. Hediyeler neler, onları öğrenebilirsiniz. Nasıl elde edebiliyorsunuz hediyeleri ve bizim kuponlarımıza nasıl ulaşabiliyorsunuz? Tüm bu soruları 0540 300 0097 WhatsApp numarasından yazıp öğrenebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Sert Taykus sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Liderlik 7 numaralı Zenk'te. Fark 2 boy kadar. İç kulvardan 10 numaralı Mert Çantay'ın dış kulvardan. 12 numaralı Ağam Urfalı'nın orta kulvardan. 4 numaralı Sert Aykut'un en dış kulvardansa 6 numaralı Damon Hunter'ın atakları var. 7 numaralı Zenk rakiplerine direnmeye çalışacak. Son 200 metreye girilirken 4 boy farkla lider. En dış kulvardan 6 numaralı Damon Hunter geliyor. 7 numaralı Zenk lider dışarıdan. Damon Hunter geliyor. Arayı azaltıyor. Zenk önde. Damon Hunter geliyor. Zenk önde kalıyor ve kazanıyor. 6 numaralı Damon Hunter ikinci. 12 numaralı Amurfalı üçüncü. 4 numaralı Sert Aykut dördüncü olurken 11 numaralı Sancar Efes'i ve 10 numaralı Mert Çantay beşincilik için aynayı yakın geçen isimler oldular. 7 numaralı Zenk Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam. Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğinin kadresi
5: Milyoner. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında
7: Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten

0: Önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkanı istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Reklam.

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğin kalbisi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. 18-11 saatlerimiz, ikinci bölümündeyiz programın. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sizler yollamaya devam edin. Birazdan okuyacağım zaten. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Özellikle gündeme dair konuşacaksanız eğer, Montella'yı konuşuyoruz, milli takımımızı konuşuyoruz. Diğer taraftan bu geceye dair bahis önerileriniz varsa ya da soracağınız maçlar varsa onlar için de yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Valla 40 dakika oldu ve size önerdiğim kupon geldi bile. Topos Maastricht mücadelesi 1-1 oldu. Topos ilk yarıda bir gol bulur demiştik. Yanına da Vitesse Nac Breda için 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiştik. Daha 30 dakika oldu. Vitesse 1, Nac Breda 2 oldu. Topos Maastricht maçı da 1-1. Dediğim gibi gayet güzel başladı. Programımızda ilk verdiğimiz kupon başarılı oldu. Değerlendirenler varsa tebrik ediyorum sizleri. Hemen şöyle diğer maçlara da bir bakalım. Almeria 0, Burgos 1. Hindistan-Brezilya maçında 49. dakika Brezilya 2-0 önde götürüyor mücadeleyi. İngiltere 1. Lig'de 54. dakikalar oynanıyor. Leyton Orient 0, Plymouth 1, Burton Albion 1, Huddersfield Town 2, Reading 0, Bradford City 1. Kuzey İrlanda'ya bakalım, 54. dakika geride kaldı. Porto Dawn 1, Limavady United 1, Glentoran 1, Dungannon Swift 0, Carrick Rangers 1, Crusaders 0 ve Cliftonville Ballymena United maçında henüz gol olmadı. Norveç 1. Lig'deyiz. 56. dakikalar oynanıyor. Hagesund, Stabæk maçı golsüz devam ederken Hot 1, Ots BK 3, Strømsgodset 1, Asane 0. İngiltere 2'de dakikalar 55'i gösteriyor. Exeter 1-0 önde Rotherham United karşısında. Rochdale Swindon Town maçında gol olmadı. Grimsby Town 0, Shrewsbury 1, Crewe Alexandra 2, Bristol Rovers 0. Gillingham, Newport County, Accrington, Cheltenham Town ve Salford City, Fleetown United mücadeleleri ise golsüz devam ediyor. İskoçya'da 57. dakikalar oynanıyor. Greenock Morton 1, Raith Rovers 1, Livingston 1, Ayr United 2 ve Patrick Thistle 2, Arbroath 0. Şöyle bakalım var mı major liglerde, yok, diğer maçlar böyle devam ediyor. Biz de hemen sizlerin mesajlarını okumaya devam edelim. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Yusuf Şahin. Bir teknik direktör olsaydı ilk elendiğimizde gönderilirdi diyor. Nedense Montella'yı bekle diyorlar. Bir de bizde sıkıntı, gol atamıyoruz. Hani son vuruşlarımız hiç iyi değil. Neden topa bir falso verip de gol atamıyorlar? Neden direkt kalecinin üstüne vuruyorlar? Yani sağ sol boş dururken bunu hiç anlayamıyorum demiş. Peki. Dünya Kupası

Aslında 64 değil 48 takım vardı demiş bir dinleyicimiz de. Evet doğru. 64 mü dedik? Mesaj mı geldi öyle? Haklısınız. Teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimiz sevgili Eşref bir kupon yollamış ama sevgili Eşref'ten rica edeyim. Bana gönderdiğiniz bu tip linkleri açamıyorum. Lütfen fotoğrafını çekip gönderirseniz çok sevinirim. Sevgili Vedat Bey, iki maç ilk kuponum ilk yarıdan geldi. Teşekkürler, yorumların çok değerli demiş Adil Kolçak. Rica ederim sevgili Adil Kolçak'a da teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bazen güvendiğimiz maçlar oluyor. İşte program başında da söyledim. Bugün en güvendiğim maç Vitesse Nakbreda maçı. 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiştim. 1.50'nin üzerinde bir oranı vardı. Tabii bunları maçları takip ediyoruz. Çok fazla maç izliyorum hafta içerisinde. Ve biraz da burada günlük maçları çıkarırken onlara da bakarak, o maçlara da bakarak, istatistiklerine bakarak değerlendirmeler yapıyorum. Sevgili Adil, çok teşekkür ederim bir kez daha. Kuponlarımı merak edenlere de bir kez daha söyleyelim. Uğur Böceği iddiayla paylaşıyorum. Haftanın 7 günü boyunca kuponlarımı sizler de Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üyelik yaparsanız tüm kuponlarımı görebileceksiniz. Bugün de günün kuponu olarak paylaşmıştım bu maçları. Sevgili dinleyiciler, zaten şu anda Uğur Böceği'ne üyeliği olanlar görmüşlerdir o kuponu. Sevgili Adil de görmüştür zaten. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Bir mesaj daha gelmiş. Ne diyor? Sevgili Vedat Bey, ilk maç ilk, ha, bu Adil Bey'den gelen mesajmış. Şöyle bakalım. Evet, gerçekten de kuponu da göstermiş bana. Sağ olsun. Onu atmış sevgili Adil. Uğur Böceği'ne de sana da çok teşekkür ederim demiş. Estağfurullah. Dediğim gibi biz elimizden geldiği kadar güvendiğimiz maçları sizlerle paylaşıyoruz ama biraz şans, biraz da sizin doğru tercihleri yapmanız olduğu gibi kuponları oynamak da mümkün ama içinden maç seçmek de mümkün. Bazen sizinle bizim düşüncelerimiz aynı olmayabilir. Orada belki başka maç da koyabilirsiniz yanına. Olabilir yani. Peki. Devam edelim. 0538 052 14 87 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilir. Siz de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. En son ne demiştik? 18-30 mücadelesi Almanya İngiltere demiştik ve oradan karşılıklı gol var tercihimizi sizlere aktarmıştık. Gelelim devamına. 18-55 Suudi Arabistan Katar maçı var sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle oraya bir gidelim. Tabii bu mücadele ev sahibi Suudi Arabistan'ın biraz daha favori olduğu bir karşılaşma. Onu söyleyelim. Ama bir taraftan da şunu belirtmekte fayda var. Katar'da özellikle Dünya Kupası'nda da gördük. Çok bekleneni karşılayamadılar ama oraya gidebilmek de çok büyük bir önem taşıyor. O yüzden ben burada Katar'ın da gol bulabileceği düşüncesi içerisindeyim. Yani isterseniz birinci tercihim Suudi Arabistan'ın kazanmasından yana. Oran kral oran farkıyla iddiada 1.67. Karşılıklı gol var tercihi yaparsanız yine kural oran farkıyla 1.90 oranı olduğunu söyleyelim. Karşılıklı gol varın. Biraz riske girebiliriz belki ama bu tercih de yapılabilir diye düşünüyorum. Vedat Bey kolay gelsin. İki maç verir misiniz gece maçlarından demiş Mehmet Taşçı. Sevgili Mehmet, tabii ki bakıyorum zaten, değerlendiriyorum şimdi. Siz de takipte kalın. Ama dediğim gibi dilerseniz zaten bütün bugüne dair düşüncelerimi Uğur Böceği'nde paylaştım. Oradan da görme şansınız var. Bir mesaj atmanız yeterli. Uğur Böceği iddianın WhatsApp numarasını tekrar edeyim. 0540 300 çift 097. Gönderin lütfen mesajınızı, oradan kuponlara ulaşabileceğinizi belirtelim. Evet, ne dedik? 18-55'ten sonra şöyle bakıyorum. 19 maçları var. Uluslar Ligi'nde güzel maçlar var. Oralara bir bakalım. İlk maçımız Hırvatistan İngiltere mücadelesi. Yani burada tabii bilmiyorum nasıl düşünürsünüz ama özellikle evinde oynayacağı için Hırvatistan'ın gol bulması beklenebilir. İngiltere maçları genelde böyle gollü maçlar olmaz. Yani İngiltere'nin oyun yapısı bu. Ama dediğim gibi burada Hırvatistan deplasmanında olacaklar için iş biraz farklı olabilir diye düşünüyorum ben. Belki bir karşılıklı gol var tercihi burada kazandırabilir açıkçası. Ama yine de çok kolay bir tercih olmayacağını da söylemek isterim yanında. İngiltere dediğim gibi çok kolay değil açıkçası.

En son İspanya maçını hatırlayalım. İngiltere'nin 3-2 kaybetmişlerdi. 2-1 öndeydiler aslında. İşte böyle bir takım karşısına geldiğinde hani gol bulabilecek takımlar onlara karşı açık futbolu tercih edebiliyor İngiltere. Ama bazen de işte 1-0'ı çok rahat koruyabiliyorlar, onu söyleyebilirim. Diğer tarafta 2-0 Çekya'yı yenmişlerdi. En sonunda söyleyelim. İyi bir takıma sahip. Gordon, Kane gibi oyunculara sahipler. Hırvatistan tarafına baktığımızda onlar da Çekya deplasmanında 2-1 kazanmış, İspanya'ya da 4-1 kaybetmişlerdi. Savunmada problemleri var. Bu çok net bir şekilde dikkat çekiyor açıkçası. Burada da yani bir karşılıklı gol var tercihi yapılabilir. Oranlara şöyle bir bakalım. Onun üzerinden de belki bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi direkt İngiltere galibiyeti 1.57 kral oran farkıyla. VAR'ın oranı 1.54. Ya sanki burada dediğim gibi İngiltere galibiyeti tercihi de yapılabilir. Karşılıklı gol var da. Burada karar size bırakıyorum. Ben kuponda tercih etmem bu karşılaşmayı açıkçası. Kupona koymam. Onu söyleyebilirim. Belarus-San Marino mücadelesine geçelim. San Marino karşısında Belarus'un kazanacağını tahmin ediyoruz tabii hepimiz. Siz de öyle tahmin ediyorsunuzdur ama oran yok. Oranı nasıl buluruz? Nereden oran çıkarırız? Ona bakmak lazım. Burada yine ben her iki yarıda da gol var şeklinde bir tercihe bir bakayım istedim. Orada oran ne? Yani Belarus'un iki yarıda da gol atmasına verilen oran neymiş bakalım. Evet, iddia.com'da kral oran farkıyla ev sahibi her iki yarıda da gol atarın oranı 1.56. Bence güzel. Yani San Marino karşısında her iki yarıda da Belarus'un gol bulmasını bekliyorum ben. Böyle bir tercih yapılabilir. Belarus San Marino her iki yarıda da ev sahibi gol bulur. Oran 1.56. Bu güzelmiş. Hemen şöyle hatta bunu da tercihlerimizin arasına yazalım ki sonra buradan eleyip iki maç çıkaracağız. Sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyicimiz de istemişti ya, iki maçlık bir kupon önerir misiniz geceye diye. O öneride bulunacağız tabii ki. Gelelim İzlanda-Bulgaristan mücadelesine. Burada da tabii özellikle Bulgaristan'ın yani çok kötü bir oyun oynadığını söylemek lazım. Yani gerçekten hiç beklenen çok altında bir futbol var Bulgaristan'da. İzlanda kendi evinde Bulgaristan'ı yenebilecek güçte. Benim görüşüm o. Hiç böyle şeye girmeyeceğim, maceraya girmeyeceğim ve ben İzlanda'nın galibiyetini bekliyor olacağım. İzlanda galibiyetinin oranı şöyle bakalım hemen neymiş? 1.41. Bence yeterli. İzlanda Bulgaristan'ı yenerin oranı 1.41 ve bence yeterli. Bu tercih yapılabilir diye düşünüyorum. İzlanda Bulgaristan mücadelesinde sevgili dinleyiciler. Diğer maçımız Estonya-Lüksemburg. Bu Lüksemburg ilginç takım. Gittiler Bulgaristan'ı yendiler. Ondan sonra geldiler. Ben kazanabilirler diye bekliyordum açıkçası geçen hafta. Onu söyleyeyim. Hatta yine kuponlarımda da direkt Lüksemburg galibiyetini tek olarak önermiştim. Oran da 3'ün üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama gittiler İzlanda'ya 3-0 mağlup oldular kendi evlerinde. Hiç beklenir bir skor değildi benim açımdan. Yani belki yine yenilebilirlerdi ama 3-0'lık skoru da beklemiyordum açıkçası. Şimdi Estonya deplasmanına geliyorlar. Burada neler yapabilirler ona bakmak lazım. Tabii Lüksemburg eski oyunundan çok daha iyi noktada. Bunu söylemek gerekir. Eskiden bu San Marino'larla falan eşit seviyede görebilirdik Lüksemburg'u ama onlar sonrasında çok oyunlarını da geliştirdiler. İyi oyuncular da çıkardılar. Ve bir şekilde buralara kadar da gelmeyi başardılar. Şimdi burada Estonya ile oynuyorlar. Estonya evinde oynamanın bir avantajına sahip. Ben açıkçası bu maçın da yine gollü bir maç olabileceği düşüncesindeyim. Yani iki takımın da goller atması beklenebilir. 2,5 gol üst skoru beklenebilir. İki takımın da gol atması biraz belki şey yapabilir bizi. Yanıltabilir zaman zaman. Çünkü işte Lüksemburg'un da Estonya'ya gol atamaması durumunda ben karşılıklı gol varın biraz sıkıntıya düşebileceğini düşündüğüm için ben burada 2,5 gol üst tercihi yaptım. Oran çok yüksek. Kral oran farkıyla 2.55 oran var iddia.com'da. Estonya, Lüksemburg.

2.55 tek olarak yapılabilir yani. Ama bu bir risktir, onu söyleyeyim bu arada. Yani risk almayı sevenler için tercihi yapılabilir. 2.55'lik oran gayet de güzel bir oranmış, onu da söyleyelim. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yabancı teknik direktörler ne demiş? Normal ligde de başarısız. Genelde en son Zico'ydu Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı hatırladığım demiş. Ya öyle bir şey var, istatistik var, doğru söylüyorsunuz. Yani şampiyonluk konusunda özellikle Türk teknik direktörünün çok daha başarılı olduğu yönünde ciddi bir şey var, istatistik var. İyi yayınlar Vedat abi, ben Eskişehir'den Burak. Bir Galatasaraylı olarak milli takımımızda her alınan mağlubiyet karşısında çok üzülüyorum. Bu taraftarı üzme hakları yok. Bunu yapanları eleştiriyorum demiş. Montella ve Futbol Federasyonu istifa etmelidir. Kalan maçlar beklenmeden demiş. Peki sevgili Burak, teşekkür ederim. Sizin de mesajınızı okudum, paylaştım dinleyicilerimizle de. Evet, böylelikle şimdi hemen şöyle bir bakalım ne yaptık. 19 kuşağında 2 maçımız var. Belarus San Marino ev sahibi, her iki yarıda da gol atar. İzlanda Bulgaristan maç sonucu 1. Böyle 2 maç çıkardık. Ama yani ben asıl gecenin kuponunu birazdan paylaşacağım sizle, bunu söyleyeyim. Bu 19 kuşağından 2 maç çıkardığımız 2 maçtı. İspanya'da La Liga 2 maçları var. Oraya da bir bakalım istiyorum. La Liga 2'de aslında böyle bu milli arada bizim için çok değerli oldu. Açıkçası ben bu maçları da çok fazla yakından takip etme şansı buldum. Takımları biraz daha inceleme şansı buldum. Onu söyleyebilirim. İlk maçımız Cadiz ve Leganes maçı. Saat 19.30'da başlayacak. Cadiz'e baktığımızda ilk 7 haftada henüz galibiyeti yok. 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldılar. Ve bu 7 maçın 6'sında da gol yediler. Diğer tarafa bakalım, Leganes'e. Onlar da bu sezona çok iyi bir başlangıç yapmadılar açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Leganes Granada'yı 3-2 mağlup etti. Onun dışında Las Palmas'la berabere kaldı golsüz. Tenerife'ye 2-0, Castellona'da yine 2-0 mağlup olduklarını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bu şartlar altında bu müsabakada aslında hani çok fazla böyle gollere gidilir mi? O soruyu sordum kendime. İki takım da aslında bir çıkış arıyor. Cadiz için de bu geçerli, Leganes için de geçerli. Cadiz'in gol yemediği maç yok neredeyse, dediğim gibi. Leganes buradan bir gol çıkarabilir mi? Yani sanki burada bir gol atacaklarmış gibi geliyor bana. O yüzden ben bir karşılıklı gol var tercihini burada yaptım. Sizlere de bu şekilde söylemiş olayım. Diğer maçımız Sabadell-Andorra mücadelesi sevgili dinleyiciler. Ligin yeni ekibi Sabadell. İlk mağlubiyetlerini de Mallorca'dan almışlardı, hatırlayacaksınız. Ardından Oviedo ve Celta Vigo takımlarının, Celta Vigo'nun B takımı tabii ki, maçlarını 4 puanla geçmeyi başardılar. Diğer tarafa hemen bakalım. Andorra'da kaleci Ovona ve Lopez milli takımda oldukları için yoktular ama döndüler. Bu maçta oynamaları zor gözüküyor, onu söyleyelim. Andorra 5 maçtır mağlubiyet alırken en son Granada karşısında 3-2 kazanmayı başardılar ve biraz toparlandılar, bir sinyal verdiler. Bence Andorra çok daha fazlasını yapabilecek de bir takım bu arada. Onu da belirtmem lazım. Şu ana kadarki aldıkları mağlubiyetler biraz da bu sezon başlangıcı fikstüründen de kaynaklanıyor. Onu söylemek isterim. Ben burada yine iki takımın gollerine gideceğim. Bence iki takım da gol atar ve maç 2.5 gol üste gider. Benim tercihim bu. 2.5 gol üstün oranı 2.04 iken karşılıklı gol varın oranı 1.82. Burada bir değerlendirme yaparsak ben karşılıklı gol varın burada kazandırabileceğini düşünüyorum. Andorra mücadelesinde. Sabadell Andorra. Bu arada 1.90'mış oran. Özür dilerim, ben yanlış görmüşüm. 1.90'lık bir oran var. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sabadell Andorra mücadelesi. Bugün bu arada sabah saatlerinde de bir şey

vardı, maçım vardı. O başarılı oldu bu arada. Çok güzel bir oranı da vardı. Hemen paylaşayım sizinle ne olduğunu da. Şöyle bakalım, ha şurada, evet. Albacete Eibar maçı vardı bugün gün içerisinde. İspanya 2'de. Ben deplasman 1.5 üst tercihi yapmıştım. İddiada kral oran farkıyla 2.23 oranı vardı. 3-1 kazandı Eibar ve o kupon geldi. Tek olarak önermiştim. Uğur Böceği iddiada üyeleriyle paylaşmıştı. Gayet de güzel oldu. Yani burada da yine bu karşılıklı gol vara güveniyorum. Sabadell Andorra maçında tek olarak da tercih edilebilir. 1.90'lık oranıyla, kral oran farkıyla. Evet, böylelikle şöyle ne yaptık? 19'u da tamamlamış olduk. 19.30'daki maçları da bitirdik. Şimdi 19.30 sonrası 20'ye geçeceğiz. Ama 20 maçlarına geçmeden önce şöyle bir yarışa bakalım. 18.30 oldu. Birazdan başlayacakmış yarış, arkadaşlarım uyarıyorlar. Peki, tamam, birazdan oraya bakarız. Şöyle gelen mesajlar varsa onlara bir bakayım. Evet, sevgili Vedat Bey, haddim olmadan siz dinleyenlere İspanya maçı için 3.5 üst öneriyorum demiş. 1.56 kral oran. Benim vitese ilk yarı 1.5 üst ve 1.91 oran geldi. İspanya'yı bekliyorum. İyi yayınlar demiş Adil Kolçak. Evet, gayet güzel. Ben de şöyle bir tercih yapmıştım orada. İlk 30 dakikada gol olur. İspanya'nın ilk 30 dakikada Çekya karşısında bir gol bulacağını düşündüğüm için İspanya Çekya maçında ilk 30 dakikada bir gol olur demiştim. 1.50'lik oranı var. 1.55 miydi, öyle bir şeydi. Bence güzel bir şey bu. Bahis bu. Onu söyleyeyim. Sizinki de hiç fena değil. 3.5 üstte de gidebilir mi? Gidebilir. Ben ilk 30 dakikada yeterli buldum oranı. Peki. Şöyle bir bakalım. Var mı yine yeni bir mesaj? Sevgili Adil'e teşekkür edelim. Yok. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp attığımız, mesajlarınızı buraya gönderebileceğinizi belirteyim. Günün canlı yayında paylaştığımız ilk kuponu başarılı oldu. Hollanda Alt Lig'de Top Os Maastricht maçında ev sahibi ilk yarı bir gol atar dedik. Os golü attı. Ve Vitesse NAC Breda maçında da 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiştik. O da ilk yarıdan 2-1 NAC Breda önde. O da geldi. Böylelikle iki maçlık kuponumuz da başarılı olmuş oldu. Brezilya 3'e atmış Hindistan karşısında. 68. dakika. Brezilya 3 golü buldu bile. 4'ü 5'i de bulurlar gibi geliyor bana. Böylelikle sevgili dinleyiciler, dediğim gibi gün boyunca ben Radyo Spor'da yayınlarda olamıyorum. Saat 17'de giriyorum, 19'a kadar yayında oluyorum. Ve sizlerle de cumartesi günü akşamına dair düşüncelerimi zaten paylaşıyorum. Yani bunları görmek için bir şeye ihtiyacınız yok. Buradan zaten söylüyorum. Birazdan kalanları da söyleyeceğim geceye dair. Ama haftanın 7 günü bu kuponları nerede bulabilirim diye soranlara ki mesajlar geliyor. Ben onları okumuyorum çoğunu. Bunu da özellikle söylüyorum ki yani burada zaman kaybı olmasın. Çünkü her gelen mesajı okursam her dakika bundan bahsetmem gerekir ki o da sizi sıkar, bunu biliyorum. Ama toplu şekilde bir cevap vermiş olayım. Kuponlarınıza nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı, Uğur Böceği iddiayla paylaşıyorum. Ben haftanın 7 günü kuponlarımı oradan sizler de alabilirsiniz. Tabii bunun için yapmanız gereken iddia.com'a üye olacaksınız. Uğur Böceği üzerinden, Uğur Böceği iddia üzerinden üyeliğinizi tamamlayacaksınız. Yeterli. Ben size bir WhatsApp müşteri hizmetleri numarası vereyim. Uğur Böceği iddianın. Oraya yazın. Yani nasıl ulaşabilirim kuponlara, ya da her sorunuza cevap vereceklerdir bu şeye dair. Sorularınıza dair, iddiaya dair. 0540-300-0097 0540-300-0097 Buraya mesaj atmanız yeterli olacak kuponlara. Sadece benim de değil bu arada. Görkem Tezer var, Hakan Toprak var, Triposis var. Yani birçok fenomen isim orada. Aynı zamanda her gün günün kuponunu paylaşıyorum ben. Yani belki günde 7-8 kupon yapıyorum. Ama bunların içerisinde bir tanesi en güvendiğim günün güvenilir kuponu olarak paylaşıyorum. Bunun dışında tüm fenomenlerin ortak bir kuponu oluyor. Yani herkesin seçtiği, en güvendiği gün içerisinde karşılaşmayı seçiyor ve onlardan oluşan bir kupon oluyor.
Düşünün ki gün içerisinde çok maç var. Onlar içerisinden en güvendiği maçları seçiyorlar ve

Çok da güzel tercih edilen bir kupon haline geliyor. Onları da yine bulabilirsiniz Uğur Böceği'nde. Ve ayrıca dediğim gibi sürpriz hediyeler yine Uğur Böceği'nde. Onun da ayrıntılarını Uğur Böceği'ne yazarak öğrenebilirsiniz. Tekrar WhatsApp numarasını söyleyelim. 0540 300 0097. WhatsApp müşteri hizmetleri numarası, buraya yazın. Tüm merak ettiklerinizin cevabını alabileceksiniz. Yarış başlamak üzere, arkadaşlarım uyarıyor. İzmir'de 5. koşu başlayacak. Biz de şimdi Şirinyar Hipodromu'na gidiyoruz ve bu koşuyla

0: 0-30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: O da geriye doğru çıktı. O da hareketliliğine devam ettiriyor. Biraz geriye doğru alındı o. Tekrar yaklaştırılacak kulvarına. Şimdi yönlendirildi tekrar. Kulvarın 6 numaralı Roy Lakgün. Şimdi box oldukça yakın. Yerini almaya çok yaklaştı. Ama tekrar 1-2 adım geriye çıktı. 6 numaralı Roy Lakgün. Çabalar devam ediyor onun için. Evet, şimdi o da yerini aldı. Start verildi ve günün 5. koşusu başladı sayın yarışseverler. Dış kulvardan gelen 11 numaralı Rolyana liderliği aldı. İkincilikte 3 numaralı Has Turbo onu takip ediyor. Onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda 9 numaralı Kunta var. 2 boy kadar geride orta kulvarda 12 numaralı The Legacy ilerliyor. Yarım boy kadar geride iç kulvara yakın 8 numaralı Shallow Genius var. Bu safkanların hemen dışına doğru Royal Akgün atak yaptı. 2 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Frames ilerliyor. Onun 3 boy gerisinde 10 numaralı Mushu var. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Senyorna hemen dışında. 5 numaralı Most Wanted. Onun dışında da 1 numaralı Baykalp sırasıyla son 600 metreye girildi. 11 numaralı Rolyana 4 boy farkla yarış lideri. 9 numaralı Kunta takipte. 3 boy kadar geride 3. sırada 3 numaralı Has Turbo ilerliyor. Onun 2,5 boy gerisinde dış kulvarda. Royal Akgün sırasıyla son 400 metreye girildi. Liderlik 11 numaralı Rolyana'da. Fark 2 boy kadar dış kulvardan 9 numaralı Kunta'nın atakları devam ediyor. 3 boy kadar geride 3. sırada Has Turbo ilerlerken orta kulvardan 8 numaralı Shadow Genius'ın içeriden Frames'in atakları var. 11 numaralı Rolyana rakiplerine direndi. Dışarıdan 9 numaralı Kunta'nın içeriden 8 numaralı Shadow Genius'ın en dış kulvardan Has Turbo'nun çabaları var. Rolyana direniyor. İçeriden Shadow Genius, dışarıdan Kunta geliyor ama Rolyana kazanıyor. 9 numaralı Kunta ve 8 numaralı Shadow Genius ikincilik için aynayı yakın geçerken 3 numaralı Has Turbo yarışı 4. olarak tamamladı. 2 numaralı Frames de 5. oldu. 11 numaralı Rolyana Berkay Bülbül'le kazandı bu koşuda. 4 numaralı Indiana Jones start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam.
4: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.

0: Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin kardeşi Milyoner.
0: Radyo Spor. Reklam. 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Artık son bölüme de yaklaştık. Radyo Spor WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatayım. 0538-052-1487. Buraya mesajlarınızı göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları okuyacağım birazdan ama öncesinde şöyle hemen skorlara bir bakayım. Almeria

0 Burgos 1 dakika 66. Hollanda'da Os 2-1 öne geçti Maastricht karşısında 51. dakika. Ve ikinci yarısı henüz başlamadı. Vitesse 1, NAK 1'de 2. Hazırlık müsabakalarına baktığımızda 77. dakika Hindistan 0, Brezilya 3. Şöyle İngiltere 1'e bakalım. 81. dakikalar oynanıyor. Leyton Orient 0, Plymouth 2. Burton Albion 1, Huddersfield Town 3. Reading 1, Bradford City 1. Bunun dışında yine Kuzey İrlanda'da maçlar var. Dakika 80, Portadown 3, Limavady United 1, Glentoran 1, Dungeness Swift 0, Carrick Rangers 4, Crusaders 0 ve Cliftonville 0, Ballymena United 1. Norveç 1'de dakika 84, Haugesund Stabæk maçında 1-0 Haugesund önde. Hot Ots BK maçında 3-2 Ots BK önde. Stromgodset Astana karşısında 1-0 önde. İngiltere 2'ye bakalım. Dakika 81. Exeter 1, Rotherham United 0, Rochdale, Swindon Town maçında gol yok. Grimsby Town 1, Shrewsbury 2, Gillingham Newport County maçı golsüz devam ediyor. Accrington 1, Cheltenham Town 0, Salford City 1, Fleetwood Town 0 ve Crewe Alexandra 3, Bristol Rovers 0. İskoçya'da Championship'te dakikalar 85. Greenock Morton 1, Raith Rovers 2, Livingston 1, Ayr United 2, Patrick Thistle 3, Avroat 0. Skorlar böyle majör liglerde özellikle sevgili dinleyiciler. Evet, oynanacak maçlara bakacağız demiştik. Saat 20'ye kadar gelmiştik. 20'den sonra 21'e bir geçelim. 21 kuşağında çok güzel maçlar var. Bir kere Hollanda alt ligler var. 4 maç Hollanda birden, ki biliyorsunuz biraz önce daha konuştuk ve çok iyi başladı Hollanda 1. Gündüz kuşağı çok güzel gollü maçlarla başladı. Devamı da gelir umuyorum. Ve Kanada Peru var, hazırlık maçı. Oraya bir bakalım. Şimdi Kanada tabi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan takımlardandı ve son Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla da herkes tarafından beğeni kazanmıştı. O Kanada bugün hazırlık maçında Peru'yu ağırlayacak sevgili dinleyiciler. Peru takımına geçmeden Kanada'ya bakalım. Son oynadıkları hazırlık maçında Şili'yi 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardılar. Jonathan David'in attığı golle. Ve maçı da öyle 1-0 bitirdiler. Diğer tarafta Meksika ile karşılaştı Peru. 1-1 bitti maç ama Meksika o kadar çok pozisyona girdi ve kaçırdı ki. Yani o maçın 1-1 bitmesi de gerçekten sürprizdi. Şimdi bu şartlar altında Kanada'nın kazanmasını bekliyorum ben açıkçası. Peru karşısında saat 21'de başlayacak Kanada-Peru maçında Kanada galibiyeti tercih edilebilir. 1.37'lik bir oran var kral oran farkıyla. Benim için yeterli yanına bir maç bulduktan sonra tercihim farklı olur diyenlere ilk yarı ev sahibi bir golde tercih edilebilir diye söyleyeyim. Gelelim bir başka mücadeleye sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi bu gece Hollanda alt ligler var. Valvik Emmen'le başlayalım isterseniz. Güzel de bir karşılaşma olacak gibi bir hissiyat da var içimde. Yani gollü bir maç bekliyorum burada da açıkçası. Aralarında oynadıkları maçlara baktım. Son iki karşılaşmada birinde 5, birinde 4 gol olmuş. Emmen takımı geçen hafta Top Os karşısında 1-0 kazanmıştı. Öncesinde Eindhoven'a 3-1, De Graaf'a 2-1 mağlup olmuştu. Volendam'ı 5-3 mağlup etmişlerdi. Top Os maçı hariç gollü maçlara imza attıklarını söyleyelim. Valvik tarafında Valvik geçen hafta Roda'ya 2-0 mağlup oldu ki benim için sürprizdi. Yani ben en az bir golünü bekliyordum Valvik'in. O yüzden karşılıklı gol var ve 2.5 üst şeklinde bekliyordum orayı ama olmadı. Valvik'in de son 7 haftada ilk kez gol atamadığı maç oldu Roda maçı. Ve neler kaçırdı bir görseniz. Öncesinde Maastricht'i 6-1, Ajax'ı 2-0, NAK Breda'yı 4-2 ve Jong PSV ile de 2-2 berabere kalmışlardı. Yani her maçta golü var dediğim gibi geçen hafta hariç. Emmen için de dediğim gibi farklı bir durum yok aslında. Onlar da her maçta yine gollü maçlara imza atıyorlar açıkçası. Burada da ben gollü bir maç beklentisi içerisindeyim. Tabi oran açısından değerli mi? Şöyle bakıyorum. 2.5 üst bence değerli. Valvik Emmen maçında 2.5 üst kazandırabilir. 1.37'lik bir oran var. Yeterli görüyorum. Ama dileyenler ilk yarı 1.5 üst şeklinde biraz risk almayı da tercih edebilirler sevgili dinleyiciler. Saat 21'deki diğer karşılaşmamız Eindhoven De Graaf mücadelesi. Burada da yine şöyle iki takım arasında oynanan maçlara bakalım önce. Son maçta De Graaf'la 2-2 berabere kalmıştı Emmen. Düzeltiyorum Eindhoven, özür dilerim. Eindhoven kendi evinde oynadığı maçlarda da genel

Genelde goller bularak maçı tamamlamış. Onu söyleyelim bir kere. Birinci tercihimiz bu olsun. Daha birinci düşüncemiz bu olsun. Geçen hafta Nakbreda'ya 4-2 yenildiler. Emmen'i 3-1'le geçtiler. Dordrecht'i 2-1'le geçtiler kendi evlerinde. Yine Herakles'i 3-1 mağlup oldular ama Herakles bu ligin en iyi takımı. Yani onu söyleyeyim. Onu biraz kategori dışı tutuyorum. Dobrashchov takımına bakalım. Geçen hafta evinde Denboş'u 1-0 mağlup etti. Nakbreda'ya 2-1 mağlup oldu evinde. Emmen'i 2-1 deplasmanda yendiler. Yine Almer City'yi evinde 4-1 mağlup oldu. Herakles'i de 5-0 yenilmişlerdi zaten. Ya bu şartlar altında yine böyle güzel gollü bir maç bizi bekliyor gibi görünüyor. Ben iki takımın da gol bulmasıyla maçın 2.5 üst ve karşılıklı gol var olarak tamamlanabileceğini düşünüyorum. Sizlere de önerim bu şekilde olacak. Eindhoven Dobrashchov 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Gelelim Almer City Volendam maçına. Burada tabii ev sahibinin ben üstün olduğunu düşünüyorum. Yani kazanabileceğini düşünüyorum daha doğrusu. Şu anda puan tablosuna baktığımızda Almer City ligin ikinci sırasında. Herakles 26 puanla lider. İkinci sırada 16 puanlı Almer City var. Almer City 18 gol atıp 7 gol yedi sadece. Özellikle savunmada dirençli bir ekip olduğunu söylemekte fayda var. Şöyle hemen isterseniz oynadıkları maçlar ve son maçlara da bir bakalım. En son Volendam Venlo'yu 3-2 mağlup etti. Yonk AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Yine Denboş'u evinde 2-0 yenerken deplasmanda Emmen'e 5-3 yenildiler. Diğer tarafta Almer City özellikle evinde Herakles gibi çok zorlu bir takımı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda 4-0 Maastricht'i yendiler. Ama şöyle bir durum oldu onlarda da. Dordrecht'te geçen hafta 3-2 mağlup oldular. Yani sen Herakles'i 1-0 mağlup et, git Dordrecht'te yenil. Gerçekten olacak iş değil. Şimdi evlerinde o geçen haftaki mağlubiyeti bir şekilde unutturmak isteyecekler. Ben Almer City'nin Volendam'ı mağlup edeceğini düşünüyorum. Direkt 1.77'lik oranıyla, kral oran farkıyla iddia.com'da 1.72'dir, 1.77'dir. Değerlendirilebilir diyorum. 1.77'lik oran. Gelelim son maça. Hollanda 1'de, 21'de başlayacak olan Den Bosch-Dordrecht mücadelesi. Şimdi burada tabii iki takım arasında oynanan maçlara geri dönüp baktım hemen. Dordrecht son maçı 3-2 kazandı. 3-3, 4-0, 3-2 gibi skorlar var. İki takım bol gollü maçlara imza atıyorlar aralarında oynadıklarında. Dordrecht son maçında da Almer City'yi 3-2 mağlup etti. Onu da belirtelim. Ve oynadıkları son 5 maçın tamamı 2.5 golü sonuçlandı. Attığı 7'yi dahil olmak üzere. Denboş tarafına baktığımızda son maçta Dobrashchov'a 1-0 mağlup oldular deplasmanda. Ama onun dışında onlar da evinde 2-1 Helmond'u yendiler. Yine Jong PSV'ye 3-1 mağlup oldular. Vitesse'ye 4-1 mağlup olduklarını belirtelim. Ben burada da gollü bir maçın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Burada da beklentim 2.5 üst ve karşılıklı gol vardan yana sevgili dinleyiciler güzel de bir tercih olur. İddia.com'da combo bölümünde bulabilirsiniz bu tercihi. 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde tamamlanmasını bekliyorum bu karşılaşmanın da sevgili dinleyiciler. Gecenin Hollanda Ligi'ne dair hemen düşüncemi de aktarmak isterim sizlere. Sevgili dinleyiciler, Valwijk Emmen üst dedik. Eindhoven Dobrashchov maçında da şöyle bakalım hemen 2.5 üst ve karşılıklı gol varın oranını bir görmek istedim. Şöyle combo seçeneğine yine gidelim combo bölümüne. Oradan 2.5 üst ve KG var'a bakalım. 1.47'lik bir oran var. Bence güzel. Yani 1.47'den 2.5 üst ve karşılıklı gol var dedik. Nereye dedik bunu? Eindhoven Dobrashchov mücadelesine. Diğer maçımız ise Den Bosch-Dordrecht mücadelesi. Orada da yine 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde bir tercih yapılabilir. Den Bosch-Dordrecht 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Eindhoven Dobrashchov 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Bu da işte Hollanda'dan gecenin iki maçı. Gelelim bu gece dediğim gibi güvendiğim maçlardan birisidir. İspanya-Çekya. Ben İspanya'nın kazanmasını bekliyorum ama oran yok. Ne yapabilirim? Baktım. Özel bahislerde ilk 30 dakika gol olurun oranını çok beğendim. 1.55 gibi bir oran vardı. Şu anki durumuna da bir bakayım hemen. Özel bahisler bölümünde 0-30 dakika aralığında gol olurun oranı 1.55, evet. Bence güzel. Tercih edilir bir oran.
Bunu sizlere bu şekilde

0: önermiş olalım. İlk maçın bu olsun. Yanına ne bulalım? İsviçre Slovenya var bu akşam. İsviçre'nin kazanması beklenebilir. Ama ne bileyim hani oran düşük. 1.23 gibi bir oran var. Kral oran farkıyla bile oran bu arada. Kuzey Makedonya İskoçya maçı var. Orada da İskoçya galibiyeti beklenebilir. Onu da bekliyorum daha doğrusu ben. Ama ben İspanya'nın yanına ne koyayım şöyle bir baktım. Hangi maçı bırakayım yanına yani. Valla burada aslında en benim içime sinen karşılaşma hangisi oldu biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Valvikenmen maçı oldu. Yani şöyle yapıyoruz. İki maçlık bir kupon geceden isteyen varsa onlar için şöyle önerimi yapayım. Gerçi ben bu ikiliyi şöyle yapmıştım. Vitesse maçını koymuştum yanına. Yani Vitesse maçına 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Onun yanında da İspanya Çekya maçına ilk 30 dakika gol olur oynamıştım. Şimdi burada size gece için ise şöyle öneride bulunayım. Valvik Emmen, çünkü öteki maç oynandı başladığı için söylüyorum. Valvik Emmen 2.5 gol üst olur. İspanya Çekya karşılaşma özel bahislerinden ilk 30 dakika gol olur. Böylelikle iki maçlık kuponumu da paylaşmış oldum. Gece maçı, gece kuponu isteyenler için bu. Kim istemişti? Şöyle bakalım. Evet. Vedat Bey kolay gelsin. İki maç verir misiniz demişti. Mehmet Taşçı. Sevgili Mehmet, gönderdik. Hayırlısı olsun. Umarım başarılı olur. Tabii biz burada düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Neden böyle bir tercih yaptığımızı paylaşıyoruz. Ondan sonrası biraz şans da yanımızda olacak. Yani bu milli maç haftalarında dikkatli olmakta fayda var. Tercihlerimizi yaparken çok böyle uç tercihlere gitmemekte fayda var. Çok büyük bütçelerle bahis yapmamakta fayda var. Yani siz kesenize göre, sizi zorlamayacak kadar küçük bahisleri tercih edin diye söyleyeyim. Yani herkese göre farklıdır küçük bahis ya da büyük bahis algısı. O yüzden siz ona göre tercihinizi yapabilirsiniz. Önemli olan sizi zorlamasın, bütçenizi zorlamasın. Bu önemli. Bunu dile getirmek istedim. Evet, programın da sonuna gelmiş olduk böylelikle. Güzel bir yayındı. Katılımınız için teşekkür ederim. Bol bol mesaj da geldi. Çok sağ olun. En son giderken de bir kez daha Uğur Böceği ile ilgili bilgiyi aktarıp veda edeyim. Programımız biliyorsunuz Uğur Böceği sponsorluğunda hazırlanıyor. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda. Uğur Böceği iddia.com'un resmi bayidir. 30.097 bayi kodu da. Sizler kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak istiyorsanız eğer iddia.com'a üyelik yapmanız yeterli olacak. Kral oran farkı da daha yüksek oranlarla kuponunuzu yapabileceksiniz. Bunun için iddia.com'a üye olurken sizden bir bayi istiyor. Yani bayini seç diyor iddia.com. Orada da Uğur Böceği üzerinden tercih yapmanızı yapmanız için 30.097 bayi kodu. Nedir size avantajları Uğur Böceği üzerinden üyelik yapmanın, onu söyleyeyim hemen. Şimdi benim kuponlarım haftanın 7 günü Uğur Böceği'nde. Her gün paylaşıyorum. Uğur Böceği de üyeleriyle paylaşıyor. Günün tüm maçlarına dair fikirlerimizi paylaşıyoruz. Görkem Tezer, yine Radyo Spor programcısı. Görkem'in kuponları Uğur Böceği'nde. Yine Uğur Böceği'nde Hakan Toprak, Triposis gibi fenomenler var. Onların kuponlarını görebileceksiniz. Bu fenomenlerin, yani ben de dahil olmak üzere, ortak bir kuponu da oluyor her gün. Gün içerisinde en güvendiğimiz birer maçı söylüyoruz ve ondan ortak bir kupon çıkıyor. Ve bugüne kadar da çok yüksek başarı yakalamış bir kupon. Yine günün kuponları, mesela fenomenlere ait de en güvendikleri iki maçtan, üç maçtan oluşan günün kuponları orada oluyor. Yani oradan rahatlıkla günün maçlarına dair kuponlara ulaşabileceksiniz güvendiğiniz fenomenlerin. Bunun dışında yine Uğur Böceği'nin sürpriz hediyeleri var. Bu sürpriz hediyeleri kazanabilmek adına da yine Uğur Böceği üyeliği yapabilirsiniz. Bu sürpriz üyelerin hediyelerin içeriğini ve nasıl bu hediyelerden faydalanabileceğinizi de yine Uğur Böceği'ne sorabilirsiniz. Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarasını aktarıyorum size. 0540 300 0097, 0540 300 0097, buraya yazın. Tüm bu benim söylediklerimle ilgili merak ettiklerinizi onlara sorarsanız zaten size cevaplandıracaklardır tüm sorularınızı. Evet, programın sonu dediğim gibi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınıma dahil olan mesajlarıyla bana bugün destek veren herkese çok teşekkür ederim. Birazdan Radyo Spor'da sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olacak ve gece boyunca da yine gecenin maçlarını konuşmaya devam edecek. Ben Vedat Parlak, Salı günü akşam saat 20.30'da yine karşınızda olmayı ümit ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
4: Umran Oto Ekspertiz. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
8: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
7: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
8: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
7: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Numaralı Age of Fire ilerliyor. İki boy kadar geride. Orta kulvarda 6 numaralı Quantum of Solace var. Hemen dışında Tebligat atak yaptı. İçeride 3 numaralı Distance Runner. Yanlarında 2 numaralı Volpi var. Bu dörtlü birbirlerine oldukça yakın koşuyor. Bu dörtlüyü 4 boy geriden takip ediyor. 4 numaralı Northern Shot. 1400 metre start yeri bu sıralamayla geçildi. 7 numaralı Falcon of Mutaflar lider. Takibe geldi 9 numaralı Age of Fire. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Oğlum Fırat 3.lükte. 2 boy kadar geride orta kulvarda Quantum of Solace ilerliyor. Hemen dışında Tebligat var. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Distance Runner. 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Volpe. Onun da 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Northern Shot sırasıyla safkanlar son 1000 metreye giriyor. 7 numaralı Falcon of Mutaflar yarışa liderlik yapmaya devam ediyor. Sardısında 9 numaralı Age of Fire var. Onun yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Oğlum Fırat 3.lükteki yerini korudu. 2 boy kadar geride 3 numaralı Distance Runner 4. sırada. 2 boy kadar geride 5. sıraya atak yapıyor 4 numaralı Northern Shot. Hemen dışında Volpe ve Quantum of Solace var. 6-7 boy kadar geriye düştü. 8 numaralı Tebligat. Son 600 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Falcon of Mutaflar lider. Takipte yine 9 numaralı Age of Fire var. Onun 5-6 boy kadar gerisinde 5 numaralı Oğlum Fırat 3.lükte içeride ise 4 numaralı Northern Shot var. Safkanlar düzlüğe çıktı. Dışarıdan yüklendi geldi. 9 numaralı Age of Fire. Orta kulvardaki 7 numaralı Falcon of Mutafları yakaladı ve öne geçti. İçeriden 4 numaralı Northern Shot'ın atakları var. Son 200 metreye girilmek üzere. Pistin dışında lider 9 numaralı Age of Fire tazelemeye çalışıyor. 7 numaralı Falcon of Mutaflar geriden Northern Shot'ın çabaları var. Fark 4 boy kadar 9 numaralı Age of Fire yarış lideri 9 numaralı Age of Fire koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Falcon of Mutaflar ve 4 numaralı Northern Shot ikincilik için aynaya yakın geçti. 3 numaralı Distance Runner 4. olurken 2 numaralı Volpi de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Uzun zaman sonra kazandı 9 numaralı Age of Fire. Efe Akpınar'la start aldı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu bir hafta sonu temenni ediyorum. Yaklaşık 3 günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hafta içinde malum Euroleague maçları var ve o maçları da Radyo Spor olarak da nakden yayınladığımız için hep de genelde benim yayınlara denk geldiği için böyle bir kısa bir tatil kullandık diyelim kendi adımıza. Özledim sizleri. Sizler de bizi özlemişsinizdir. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da konuğum sevgili Alper Gün, futbol analisti. Alper hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın, iyi misin?
5: İyidir, sizleri sormalı. Soğuk bir İstanbul akşamı.
4: Yani evet, ben bir haftadır bayağı bir hastayım ama iyileştim. Bu tatil bana da yaradı. Bol bol işte papatya çayı, ıhlamur.

0: varsa, nane, limon,
1: Her şeyi
0: vitamin
1: kullanabilirsin.
0: hapları, tabii, ne varsa evde hepsini böyle üçer üçer, beşer beşer, hatta bazılarını çantamda taşıyorum. Tabii papatya çayı olmuyor ama
1: Tabii.
0: vitaminler falan oluyor. Böyle hani eskilerin deyimiyle yorgan döşek yattık yani evde 3-4 gün. Ama şu anda iyiyiz tabii. Milli maçlarımız vardı haliyle. Onları izledikçe daha fazla hasta oldum. Biraz öyle bir durum
1: İnanılmaz.
0: var.
1: Evet.
0: Ne diyorsun? Şimdi orayla bir başlayalım istersen. 3'te 0. Ve 3'te 0'dan ziyade aslında hani Fransa Ligi'nde savunurken belki fena gözükmedik ama sonraki iki maçta reaksiyon gösteremeyen bir milli takım ya da reaksiyon gösteremeyen bir Montella,
1: Evet.
0: sonrasında sorulara neredeyse tamamına kaçamak cevap veren bir Montella, istifayı asla düşünmediğini, bu takımın başarılı olduğunu, kendisinin başarılı olduğunu, hani daha benden ne istiyorsunuz'a neredeyse getirecek yani, öyle algılıyorum ben.
1: Evet.
0: Seyirciyle arası, daha doğrusu şeyi, bağ tamamen kopan bir Montella, ben öyle düşünüyorum. Çünkü hadi Bursa'da böyle bağırıldı, Kocaeli'de böyle bağırıldı, üzerine
1: Doğru.
0: dün Belçika'da yine, yani standart diyeceği herhalde Bursa'daki taraftarları götürülmedi yani, Avrupa'da gelen insanlar vardı.
1: Muhtemelen evet.
0: Yani bu kadar üst üste 3 mağlubiyet, nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Sonrasında hocanın performansını nasıl değerlendiriyorsun? Perşembenin gelişi çarşambadan aslında belli ama
1: Hatta pazartesiden diyelim.
0: hatta pazartesiden belli ama
1: Evet.
0: Dünya Kupası sonrasında bizim buradaki genel yorumlarımız, zaten ben bu konuda fikrimi biliyorsun,
1: Doğru.
0: yıllardır hep aynı çizgide, hiç değiştirmedim. Ben konuşmadığım zamanlar bile aslında neden konuşmadığımı hep söylemeye çalıştım. Yani benim 3 senedir konuştuğumu şimdi bütün medya konuşmaya başladı. Ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Bu arada dinleyicilerimize de hemen bir pas atalım. 0538 052 1487. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Milli takımımızın bu berbat performansı için nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
1: Evet, yani yakın dönemle alakalı da değil aslında, dediğin gibi biz uzun süredir belli başlı seviyeler sonrasında Montella ve oyununun yetersiz olduğunu defalarca dile getirdik ki çok geriye de şöyle bir bakarsanız 2024 civarlarına hani Lig B taraflarında oynadığımız maçlara yani içeride Karadağ'ı yenmek, İzlanda'yı yenmek problem değil ama söz gelimi bir Galler deplasmanından çıkamamak, Karadağ deplasmanında 3 yemek, sonrasında dostluk maçları tarafında Meksika'ya kaybetmek, İspanya'ya karşı 6-0 kaybetmek. Yani belli bir seviyeden sonra Montella ve Montella'nın oyununun çok defolu, zaaflı, yanlış bir oyun olduğunun göstergesi aslında. Yani
0: Evet.
1: bütün hedef maçları veya kendinizi göstermeniz gereken orta üst düzey maçların tamamını zaten kaybetmişsiniz. Dünya Kupası'na gittiniz. Dünya Kupası tarafında da her ne kadar kadrosu yetersiz olarak tabir edilecek takımlar olsa da işte Curaçao olsun, Paraguay olsun, Avustralya olsun
0: Ya, kadrosu yetersiz deme de bari yani.
1: yani hani
0: Bize göre daha düşük.
1: bize göre daha
0: Şimdi
1: düşük
0: malum
1: hani
0: İtalya
1: evet.
0: maçından sonra dedi ya, gördünüz mü İtalya'nın kadro değeri 800 küsür milyon euro dedi.
1: Ya
0: Şimdi
1: ona da bu arada katılmıyorum. İtalya'da dünyanın en, yani şu an hani o büyükler tabirinde hani Fransa, İtalya, işte İngiltere vesaire tarafında
0: en zayıf takım.
1: en zayıf takım ve
0: Evet.
1: tarihinin de en zayıf kadrosu İtalya.
0: Katılıyorum. Yo,
1: Yani
0: yani Paraguay'a falan, Avustralya'ya o yüzden nasıl söyleme, hani orada
1: tabii.
0: da şey dedi yani, şimdi önce onu söyledi, sonra da her takımı kendi içinde ayrı değerlendirmek lazım
1: Ya her
0: dedi.
1: takımı tabii ki kendi içinde ayrı değerlendirmek lazım ama şimdi bizim takım tarafında
0: Hayır,
1: da
0: Montella Hoca'yı korumuyorum. Sadece çelişkiden bahsediyorum.
1: tabii,
0: Yani
1: haklısın.
0: İtalya'ya yenildik ama 800 milyonluk bir euroluk bir takımdan bahsediyoruz kardeşim. Hani
1: Doğru.
0: biz kimiz, onlar kimiz, kim deme
1: Dedi.
0: getirdi.
1: Evet.
0: Ama biz de Dünya Kupası'nda ne demiştik? Ya Avustralya kim kardeşim yani? Hani şunu Hacı Osman'dan 11 kişi çıkarsan başa baş oynarsın falana getiriyorduk.
1: Doğru.
0: Orada da işte başka şeyler söylemişti. Evet, söz sende lütfen.
1: Yani İtalya ki hani İtalya tarafına da ayrıca gireriz, o ayrı konu ama son 6 maçta sadece bir galibiyeti olan bir milli takımdan bahsediyoruz. Bu çok düşük bir istatistik ki beraberlik yok, full kayıp. O çok kötü bir durum. Dünya Kupası tarafında güzel bir gruptan çıkamamış bir milli takımdan bahsediyoruz ki oynanılan Avustralya maçı, Paraguay maçı, ya yani bu maçlardan %100 zaten galibiyetle ayrılmak gerekiyordu.
0: En kötü yenilmemen
1: En
0: lazım.
1: kötü yenilmemek gerekiyordu ki aslında öyle bir turnuva sonunda da bence biraz hani hedefi olan bir organizasyonun hedefi olan bir ülkenin de hocayla bence çoktan yollarının ayrılması gerekiyordu.
0: Mesela şeyi sorayım. Dünya Kupası'ndan sonra

0: birçok ülke tekin direktörünü değiştirdi.
1: Doğru. Örneğin, Portekiz dahil.
0: Portekiz dahil. Örneğin Belçika, örneğin işte Almanya, örneğin Fransa, doğru, örneğin Hollanda.
1: Doğru. Hani bunlar hedefleri olan ülkeler.
0: Buradakiler bundan mesela futboldan anlamıyor mu? Yani Dünya Kupası'na gitmek bir başarı değil mi mesela Hollanda için? Yani hani gerçekçi bir hedef.
1: Yani teknik direktör değerlendirmesi tarafında şuna dikkat etmek lazım. Kulüp futbolu ile milli takım futbolu arasında ciddi fark var. Evet. Yani kulüp futbolu tarafında bir hocaya bir sezon, iki sezon, hatta bazen üç sezon bile verebilirsiniz. Belli bir dönüşüm planlıyordur hoca. Belli bir yapıdadır takım. Hani onu bir sınıf ya da birkaç sınıf atlatmaya çalışıyordur. Belli bir felsefe oturtmaya çalışıyordur. Transferlerle vesaire bunu yapabilir. Ama işte milli takım tarafında, milli takım seviyesinde zaten oyuncu havuzu belli. Bu oyuncu havuzunun neler yapabileceği, nerelere gidebileceği, kimleri yenebileceği, kimleri yenemeyeceği belli. Dolayısıyla sizin bir teknik direktörle çalışırken net hedefleriniz olması lazım. Söz gelimi Dünya Kupası. Yani ben bu kadroyla, bu takımla Paraguay'ı, Avustralya'yı yenemiyorsam benim hocam başarısızdır deyip ben yolları ayırırım. Bu kadar basit. Yani bunun lamicimi yok. İşte ya Montella bizi şuradan aldı, buraya götürdü.
0: Götürecek işi o değil mi zaten?
1: Ya zaten götürecek. Şöyle bir durum var.
0: Hani şunu anlamıyorum. Bak,
1: o kadar dibi gördük ki milli takım, evet, tarafında. Zaten oynadığımız takımlar bizim hani yanımızdan geçecek takımlar değildi yani.
0: Ya Alper, şunu anlayamıyorum bak. Hani bilmiyorum, bizi dinleyen dinleyicilerimiz anlıyor ama anlayanlar varsa yazsın. Evet. Anlamayanlar da muhtemelen Montella Hoca'yı destekleyen, hani hala destekleyen bu arada birileri. Evet. Ya Montella Hoca bizim için şunu yaptı. Yapacak işi o.
1: Doğru. Ya zaten yani yapacak işi o.
0: Yılda 3 milyon 4 milyon alan bir insandan ne bekliyorsun?
1: Ya zaten yapacak işi o. Verdiğimiz maaşı da bir kenara bırakalım. Hani evet, oynadığınız seviye. Şimdi baktığınız zaman hani başarılı diyoruz ya dönem için. Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Galler, Karadağ. Ya bu takımları zaten yeneceksiniz. Bu takımları yenemezseniz zaten problem var. Yani sizin oyuncu havuzunuzda İtalya'nın en iyi 6 numarası, çıkış yapan kanat oyuncusu, Real Madrid'in 10 numarası,
0: Türkiye Ligi'nin 4 büyüğünün içinde oynayan oyuncular,
1: oyuncular kalecisi dahil vesaire vesaire, Şampiyonlar Ligi seviyesi yani. Evet. Hani Şampiyonlar Ligi seviyesinde çeyrek final görmüş, son 16 görmüş vesaire takımların oyuncuları var ya. Yani iyi bir kadro bu. Ki alternatif tarafında da yani söz gelimi Hakan Çalhanoğlu'nu çıkarttığınız zaman Orkun Kökçü gibi bir ismi atabiliyorsunuz yerine.
0: İsmail'i
1: atabiliyorsunuz. Salih'i atabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bekler tarafında Ferdi'si var, Zeki'si var. Yani var oğlu var bakıldığında. Yani kadro da çok geniş aslında bakıldığında. Ama bu oyuncu havuzunda zaten bizim çok rahat yenebileceğimiz takımları baz alarak başarı yorumlamak çok yanlış. Yani Karadağ yenerek zaten bu hoca başarılı demek yanlıştı. Bunu zaten yapacak bu hoca. Yapamazsa zaten bir problem var.
0: Evet, bir virgül koyalım. Çünkü daha konuş bitmez. Muhtemelen birkaç saat konuşacağız. Kısa bir araya gidelim. Birazdan buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz Maç Merkezi. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber milli takımımızın gündemini konuşuyoruz. Evet Alper, bir virgül koymuştuk. Şimdi sen Karadağ, Kosova'yı yenmenin bir başarı olmadığını
1: söylüyorsun. Ya bizim
0: için
1: bir başarı değil. Gürcistan için bir başarıdır mesela.
0: Ama hoca diyor ki ben C'den B'ye, B'den A'ya yükselttim diyor. Nasıl başarısızsınız diyorsunuz diyor.
1: Ya bir başka örnek verelim. Ole Gunnar Solskjaer geldi Beşiktaş'a.
0: Evet.
1: Bu takımı ben üçüncü yaptım, ben başarılıyım dedi. Kalabildi mi?
0: Kalamadı.
1: Kalamazdı. Kalamazdı zaten. Çünkü Beşiktaş şampiyonluk isteyen bir camiadır. Benzer şekilde bizim milli takımımızın da hedefi Portekiz'i yenmektir. Belçika'yı yenmektir. İtalya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya kafa tutmaktır. Bu
0: yendik mi daha önce bu takımları?
1: Yani tabii ki yendik. Kafa tuttuk Hollanda vesaire.
0: Almanya'yı deplasmanla. Almanya. Yine tabii. Bu arada Montella Hoca dönemindeydik. Tabii. Fransa'yı yendik. Sen söyle neydi? Hollanda'yı yendik. Değil
1: evet.
0: Mi? Yendik yani. Yani bu takımlar böyle yenilmez takımlar falan değil. Da değil. Şimdi Yunanistan gidip Almanya'yı yenmedi mi daha 10 gün önce?
1: Tabii ki yendi. Gayet yapılabilir.
0: Demek ki oluyormuş demek. Yani.
1: Tabii ki.
0: Değil mi?
1: Ki çok da öyle altın bir jenerasyon da yok şu an Yunanistan'ın, biliyorsun. O Euro macerasından sonra.
0: Biz zor istiyoruz Arsenal'deki.
1: Yani onun haricinde çok hani daha hani yok yani.
0: Korbalis hatta eski Trabzonspor'da, Alanyaspor'da oynayan.
1: Doğru. Yani o oyuncu grubuyla yendiler. Doğru. O şekilde. Hani senin milli takımının hedefi ne? Aslında soru bu.
0: Ne mesela, ben hoca söylüyor, ben merak ediyorum. Yani bilmediğim için benim cehaletim olsun. Hoca diyor ki benim planlarım var. Ne hocam?
1: İtalya'dan 3 yemek.
0: Mesela bu planları biliyor musun? Ya da planların ne olduğunu öngörebiliyor musun? Çalışmalarım var diyor. O çalışmaları ne mesela? Biz gelişiyoruz diyor. Hayırdır? Gelişiyoruz? Üçer beşer yerek mi gelişiyoruz biz? Yani sene olmuş.
1: İtalya'dan 5 yemediğimiz için gelişiyoruz herhalde.
0: Öyle
1: eski
0: mi oluyor?
1: Günlere geri dönüyoruz.
0: Şimdi düşkü Belçika'nın, hadi sana soruyorum, dinleyicilerimi de soruyorum. Bizden ne kadar yani kötü demiyorum ama çok mu kaliteli, çok mu üst düzey bir oyuncu topluluğu var Belçika'nın?
1: Kesinlikle.
0: Dünkü 11'i açın bakın.
1: Altın jenerasyon değil. Yani Eden Hazard'lı, işte Prime, De Bruyne'li vesaire bir kadro yok orada bakıldığında. Yani Belçika jenerasyonu bizden çok daha zayıf bir jenerasyon şu an bakıldığında.
0: Yani Fenerbahçe'de kadroya giremeyen Lukaku değil mi?
1: Doğru.
0: Gördün mü? Abdülkerim karşısında.
1: Evet.
0: Soldan attı. Neredeyse 5 metre üzerinden.
1: 100 metre, 150 metre.
0: üzerinde bir fark attı.
1: Yani. Evet.
0: Yani şunu söylüyorum. Hoca haklı olabilir mi? Bizim kalitemiz, bizim seviyemiz gerçekten bu kadar mı?
1: Ya bizim kalitemiz, seviyemiz belki Fransa'ya yetmez.
0: Tamam.
1: Belki İspanya'ya yetmez. Bunlar kabul edilebilir. Belki Arjantin'e yetmez kolektiflik anlamında. Yani yine birebir oynarsın, mücadele edersin ama sana bir artı bir koyabilir Arjantin skorda. Ama İtalya gibi, Belçika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Paraguay gibi, Avustralya gibi. Ya bu takımları yeneceksin ya da en kötü ihtimalle berabere kalacaksın veya yakın maçlar geçecek. Yani sen yarım saatte bu İtalya jenerasyonuna teslim olamazsın. Olduğun yerde de başarısız sayılırsın. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun.
0: Evet bak, mesela dün oynuyormuş gibi gözüktük.
1: Çok doğru.
0: Bir dinleyicimiz hala savunuyor da Montella Hoca. Bilmiyorum tabii, savunanların da argümanlarına hala saygı duyuyoruz biz de tabii ki. Sonuçta kendi fikirleri. Demiş ki hocam bırakın şimdi Montella'yı da, dün sizce milli takım kötü mü oynadı? İyi mi oynadı milli takım dün?
1: Yani 4-5 gol yemeden maçı kapattık herhalde, iyi oynadık. Montella perspektifi bu olsa gerek.
0: Dinleyicimizin de perspektifine soralım. Belçika medyası bile demiş şanslıydık. Yani onlar şanslıydı, biz şanssızdık. Kaç tane gol pozisyonumuz var?
1: Yani
0: sayabileceğim 5 tane falan var mı gol pozisyonumuz?
1: Çok fazla yok. Belki 2.
0: Bir Meryem pozisyonunu hatırlıyorum. Başka var mı? Net pozisyon?
1: Belki bir tane daha vardır ama öyle çok 4 tane, 5 tane, 6 tane yok.
0: Ama
1: yani
0: adamların kaçırdığı ilk yarıda en az 4 olurdu, olmadı.
1: Tabii
0: İki topları direkten döndü.
1: Evet.
0: Uğurcan'ın kurtarışları var. Ki bu arada birinci vites, ikinci viteste oynadılar yani.
1: Evet.
0: Yani skoru bulduktan sonra.
1: Yani 3 gol yediğiniz bir maçta kalecinizin 7 kurtarışı var. 7 kurtarış.
0: Ve biz iyi oynadık. Öyle mi oluyor?
1: Yani.
0: İşte aslında biraz da maalesef durumumuz bu yani. Yani ne olursa olsun bir şekilde evet hoca başarılı diyen de bir tayfa var mesela. O tayfanın da şeyini anlayamıyorum mesela. Ne olması gerekiyor daha?
1: Yani
0: bir hocanın görevini bırakması için başka ne olması gerekiyor mesela? Şimdi kulüp takımı az önce örnek verdin. Örneğin Okan Buruk. Evet. Şu anda Türkiye'de en fazla kredisi olan teknik direktör.
1: Doğal olarak.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: 4 yılın şampiyonu. 6 maç üst üste kaybetsin. Kalır mı görevde?
1: 3. maçtan sonra konuşuyorum.
0: Kalır mı? Soruyorum sana.
1: Çok zor.
0: Eminim ki bu dinleyicimiz de takımın taraftarıdır. Kendi takımında benzer bir performans gösteren bir teknik direktör, hatta yarısı bile, bu kadar bile değil.
1: Ki kötü gidişatlarda tabii ki, yani ki kötü gidişatlarda şöyle bir durum var. Kulüp seviyesinde geçmiş bu foundation derler. Geçmiş hocanın kurduğu yapıya bir saygı vardır. Derler ki yani bu kötü bir dönem. Ki zamanında biliyorsun Beşiktaş döneminde de Sayın Sergen Yalçın zamanında da hocaya belli bir kredi tanındı. Veya diğer hocalar tarafında, diğer camialar tarafında. Bir hani oluşumda bulunduğu hoca ama kötü bir serüven geçiyor şu an için. Kısa süreli bir düşüş olur. Bu düşüş mutlaka toparlar şeklinde bir yorum yapılabilir. Ama bakın tekrar altını çiziyorum. Milli takım seviyesi böyle bir seviye değildir. Milli takımda mevcut oyuncu havuzundaki en formda oyuncuları seçersiniz. En kaliteli oyuncuları seçersiniz. En doğru taktiği bu seçtiğiniz oyuncu havuzu tarafında uygularsınız. Ki zaten milli takım hocası olmakla kulüp hocası olmak arasındaki fark da budur. Yani anlık değişen havuza göre taktik oluşturmak.

0: virgül bir felsefe oturtmak. Yani kulüp teknik direktörlüğü yapmak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani senin elindeki kadro çok düşükse, çok kalitesizse zaten milli takım tarafında belli başlı hedeflerin vardır. Yani San Marino'ysan zaten hani maçı tamamlamaya çıkarsın. İsviçre'ysen işte ne bileyim Norveç'sen Macaristan'san anlık ya da dönemsel başarılar kovalarsın. Ama bizim milli takımımız bana göre dönemsel başarı kovalayacak bir jenerasyona sahip değil. Hiçbir zaman olmadı. Yani 2000'lerin jenerasyonu, 2010, 2020 hani bu dönemlerin jenerasyonu asla ve asla çok düşük bir jenerasyon değil. Bakın tekrar altını çiziyorum. İtalya'nın en iyi 6 numarası. 6-8 numarası. İtalya'nın en iyi çıkış yapan kanat oyuncusu. İspanya'nın ya belki de dünyanın en iyi takımı Real Madrid'in yani bir numaradır bütün oyuncular için. Her zaman bir hayaldir yani futbol için Real Madrid'de evet. oynamak.
1: Doğru.
0: En kreatif oyuncusu olarak tabir edilen oyuncu sizde. Almanya'nın en iyi çıkış yapan genç oyuncusu Can Uzun sizde. Galatasaray'ın en yırtıcı oyuncusu Barış Alper Yılmaz sizde. Yunus Akgün sizde. Yani bu oyuncular ne kadar eleştirilirse eleştirilsin belli bir seviyenin belli bir kalitenin oyuncuları. Kaleci tarafında Uğurcan Çakır iyi bir kaleci. Stoper, sağ bek, sol bek. Yani her mevkide çok iyi oyuncularınız var ve alternatifleriniz var. Yani bu alternatiflerle, bu grupla siz gidip de İtalya'ya 30 dakikada teslim olamazsınız. Belçika'ya, düşüşte olan bir Belçika'ya jenerasyon olarak 3 tane yiyip sağdan ayrılamazsınız.
1: Mesela dün maça başlangıç kadrosuna bir bakalım. Sadece dünü konuşalım. Tabii. Diğer günleri de konuşuruz.
0: Tabii.
1: Şimdi İtalya maçında biliyorsun biz 2 orta sahayla, onlar 3 orta sahayla çıkmışlardı.
0: Doğru. Yani İtalya'nın zaten klasik.
1: Klasik evet. Bu arada Mancini'yi de tebrik etmek lazım. Yani adam 2 gün önce gelip hani benim oyun felsefem bu. Topa sahip olacağım.
0: Evet.
1: Sonrasında skoru alacağım dedi. İlk yarıda bize top göstermediler.
0: Evet.
1: 30-35 dakikada gerçekten yerle bir ettiler. Mesela dün de yine Belçika 3'lü orta saha. Yine bizi 2 orta saha. Yani artı 1'i yine Belçika kendi tarafına yaptı.
0: Doğru.
1: Mesela az önce sen bir şey söyledin ya, hoşuma gitti o yüzden. Maça göre, oyuna göre, takıma göre bir format belirlemek daha mı? Örnek veriyorum, dün şu anda en kötü dördüncü de olmamak lazım. İki dördüncü de olmamak
0: ya
1: lazım.
0: Muhakkak.
1: Değil mi?
0: Bir yerde bir reaksiyon vermek lazım.
1: Yani playoff oynama şansımız vesaire
0: tabii ki,
1: var.
0: Tabii ki.
1: Şimdi dün Belçika mücadelesinde üçlü orta sahayla başlasan mesela.
0: Evet.
1: Ya ben oyunu 60-70 dakika tutmaya çalışayım desen.
0: Evet.
1: Ve bir puanı, hedefini bir puan olarak belirlesen. Hani en kötü Belçika'yla burada oynayacaksın. Hani doğru. Yensem üstüne çıkabilirim dersin.
0: 2-0 yaptığın bir senaryoda artık 3. maçta biraz daha ihtiyatlı başlamak istersin. Hani o maç senin için çok kritik bir maçtır çünkü. 3-0 yapmak hani hem moral motivasyon açısından çok kötü bir şey. Hem de senin de bahsettiğin gibi bu puan durumu tarafında, tablo tarafında seni çok krize sokacak bir durum. Dolayısıyla zaten senin Belçika maçı öncesinde dediğin gibi ya futbolun kalbidir zaten orta saha, o ayrı konu ve bu seviyede çok daha önemlidir orta saha. Bakın bu seviye tarafında belki 90'larda öyle değildi ama son 20-30 yıldır merkezden oyun kurabilen takımlar başarılı oluyor bu seviyede. İşte Belçika'sı hani bizi yendiği için, İtalya'sı, İspanya'sı. Mesela İspanya neden başarılı? Çok hızlı kenar oyuncuları olduğu için mi? Hayır.
1: Orta
0: merkezde harika bir top tutuş kalitesi var İspanya'nın. Ve aynı zamanda da merkezde top merkezi bölgelerde gezerken harika bir pres uyguluyorlar. Her zaman bir artı bir oldukları için topu kazanıyorlar. Hızlı oyuncularla, çabuk oyuncularla. Baktığınız zaman İngiltere milli takımı başarılı olduğu maçlarda şöyle bir düşünün. Hangi oyuncuları ön plana çıkıyor?
1: Orta saha oyuncuları.
0: Yani. Bellingham vesaire değil mi? Yani evet. Bellingham olsun, işte diğer Rice olsun vesaire, bunlar ön plana çıkıyor. Yani gidip de işte Saka harika oynadı ilk 35 dakika, İngiltere domine etti. Ne zaman söyledik bunu son dönemlerde? Ben hatırlamıyorum.
1: Yok.
0: Ya yani Bellingham çıktı, yok etti diyor.
1: Ya kulüp mesela takımlarında da aslında genelde öyle.
0: Ya öyle zaten meta, yani evet. Yani modern futbolda, bu meta dediğimiz modern futbolda, modasında, futbolun modasında ki zaten belli bir süre sonra bu iyice buna evrildi. Çünkü pivot santrforların uzun oynamanın değeri bir tık daha azaldı açıkçası. Biraz daha böyle dar alanda tekniği yüksek oyuncularla, bunlara stoperler de dahil, o merkezil bölgeleri işleyebilmek, oralarda artı bir, hatta bazen artı iki olabilmek. Yani günümüzün Barcelona'sı mesela, bu sezon niye bu kadar gümbür gümbür gidiyor, herkese 5-6 atıyor? Çünkü stoperleri de orta sahaya kayıyor artık.
1: Aynen.
0: Yani öyle bir oyun sistemine erişmiş ki Barcelona futbol takımı, yani Kubarsis'iyle, sağ stoperiyle, sol stoperiyle artık topu yani pasla değil direkt oyuncuyu kaydırarak orada artı bir, artı iki, bazen beki de içeri atarak artı üç oluyorlar. Zaten artı üç olunan bir yerde merkezde topu kapmanız mümkün değil teknik oyunculardan.
1: Tabii dönen bütün topları topluyorlar.
0: Alıyorlar zaten. Yani.
1: Cancelo rakip ceza sahasının önünde falan oynuyor.
0: Yani merkezde taraflarına oynuyor gibi.
1: Ki Santander maçında iki gol attı.
0: Doğru.
1: Hatırla.
0: Doğru.
1: Bir de asist yapmıştı. Yani bir sol bek.
0: Doğru. Ne alaka dersiniz mesela? Yani
1: ama dediğin gibi yani bu değişen oyun formasyonuna, yapısına biz uygun oynuyor muyuz mesela? Yani
0: kesinlikle değil. Merkezimiz çok izole. Baktığınız yani zaman bu son 3 maçtır özellikle.
1: Hocanın söylediğini duydun mu? Şeyin hocasının, Belçika hocasının.
0: Maç sonrası
1: dedi ki bir ara tenise döndü dedi.
0: Hı, oradan oraya. Hani,
1: orta sahalar yok.
0: Evet.
1: Hani
0: evet.
1: Biz zaten öndeydik. Evet. Hani bir ara hani gol de iyi. Hatta şey dedi, yanlış hatırlamıyorsam ilk yarının sonunda bir net pozisyonları vardı. Başka da hani bu oyunda bile pozisyon vermedik dedi.
0: Evet.
1: Peki şimdi hani genelde işte hoca eleştiriliyor. Biz de burada eleştiriyoruz. Hoca bir de hani inadı var biliyorsun. O inadından asla vazgeçmiyor. İnandığı oyundan vazgeçmiyor. Dün mesela
0: maalesef.
1: Hani bunun ben Yunus'un anası babası değilim ama İki maçta kaybetmişsin. Oyuncular yıpranmış.
0: Doğru
1: mu?
0: Doğru.
1: Bakıyorsun yine en uçta Barış.
0: Yani o seçimi Oğuz, de anlamak çok Kerem, mümkün değil yani.
1: Mesela Yunus dün 60'ta herhalde oyuna dahil oldu. İlk yarı sonunda dahil oldu. Yani
0: evet.
1: Bu kadar mesela Yunus şu anda bu iki maçta yenilen 11'deki öndeki ofansif bölgede oynayan oyuncuların herhangi birisini yedekleyecek ya da yani onların yerine oynayacak kalitede değil mi mesela? O kadar mı kötü bir
0: İşte oyuncu grubuna kalite? Güven de önemli burada. Hani bir iki oyuncuya güvenip sürekli stabil bir oyun oynatmaya çalışmak değil. Yani İspanya gibi bir milli takımınız yoksa o oyun felsefesini hani kulüp felsefesi seviyesinde oynatamıyorsanız milli takımda, ki onun da sebebi var bu arada. Yani hani o hoca da alt yaş grubunda zaten oyuncularla çalıştığı için aslında bir kulüp takımı hüviyetinde orası.
1: Evet tabii.
0: Yani, 16, 17, 18 yaş civarlarında zaten oyuncuları bildiği, tanıdığı için hocayı da tanıyorlar oyuncular. Bir yerden sonra Barcelona Real Madrid gibi oluyor oyuncular için de yani orası. Ayrı bir hani selam verdikleri, gittikleri bir dönem kulüp takımı gibi oluyor. Ama onun haricindeki takımların tamamı, bakın altını çiziyorum, tamamı mevcut düzenlerine göre, mevcut oyuncu havuzuna göre, mevcut kaliteye göre sistem kurarlar. Yani Messi'nin 1-2 yaş öncesindeki Di Maria'la Arjantin'de 4-4-2 oynanırken şu anki Arjantin tarafında belki 3 tane belki 4 tane 6 ile oynuyorlar Arjantinliler. Niye? Messi'yi oynatabilmek için. Elindeki değeri, elindeki yıldızı, elindeki değerleri en iyi şekilde kullanabilmek için. Yani dolayısıyla senin de milli takım seviyesinde yani 9 numaraları beğenmiyor olabilirsin ama oraya bir Deniz Gül'ü kullanırsın. Hiç olmayan bir Barış Alper Yılmaz yerine.
1: Maalesef.
0: Yani Barış Alper Yılmaz'ı çizgiye atarsın. Ki oyuncunun zaten reaksiyonu o. Yani ben bir pozisyonda Arda Güler'in çekip götürdüğü bir pozisyonu hatırlıyorum. Normalde 9 numara çapraz koşu atar içeri doğru. Evet. Önüne top ister. Barış Alper Yılmaz direkt kenara kendi deplase etti. Pozisyonu öldürdü yani.
1: Bak golü yediğimiz pozisyonu hatırlıyor musun? Kevin De Bruyne'in ilk golünü.
0: Yine keza yanlış kaymalardan.
1: Şey yani. Anlatayım sana. Sanırım bizim bir oyuncumuz yüksek vurdu.
0: Doğru.
1: Hatırla orta sahada.
0: Doğru.
1: Hatırla.
0: Doğru.
1: Barış Alper hava topuna çıkmadı. Hani oyuncunun arkasına doğru geriye atar diye öne doğru koşu yaptı.
0: Evet, evet.
1: Oyuncu rahat rahat indirdi. Kevin De Bruyne zaten sonrasında verkaç yaptı ve gol attı. Yani orada oyuncuyu bozmaya çalışsa hani belki mesela orada Vedat Muriç olsa
0: değil mi?
1: %99 oyuncuyla hava topuna
0: bitemez. Evet.
1: Tabii. Çünkü Barış zaten biz santrafor değil. Ha, bu arada Barış değerli bir oyuncu. Biz Barış'ı değersiz göstermeyelim. Amacımız bu değil.
0: Ya milli takım seviyesinde bu arada şundan ben çok şikayetçiyim. Kamuoyu tarafında yani. Hani işte Barış Alper Yılmaz kötü bir oyuncu. Yunus Akgün kötü bir oyuncu. Şu kötü bir oyuncu. Bu kötü bir oyuncu. Milli,
1: yok katılmıyorum
0: yani,
1: ben şimdi.
0: Dünya Kupası serüveni tamamen böyle anlatıldı dikkat edersen.
1: Evet.
0: Ben tamamen böyle anlatıldı. Yani yok işte Barış Alper Yılmaz şöyle kötü bir oyuncu. Yok işte şu X oyuncu şöyle kötü. İşte Uğurcan Çakır kalesine ilk gelen topu tutamadı bilmem ne falan. Yani bakın belli bir seviyeden sonra futbol böyle yorumlanmaz. Çünkü belli bir seviyeden sonra taktik, düzen, sistem yani teknik direktörün kafasındakiler oynanır. Yani bu sistem konusu, felsefe konusu, topla birlikteyken ne yaptığının cevabı, topsuz alanda ne yaptığının cevabı, top rakipteyken ne yaptığının cevabı, bölge bölge savunma şekillerin bu seviyelerde çok önemlidir. Ve bunu oyuncu grubuna göre tasarlaman gerekir her şeyden önce. Yani senin

0: milli takımın söz gelimi 9 numara yoksunuysa gidip de bir kanat oyuncusu atmazsın oraya. Mecburen oranın en iyi oyuncusunu kullanırsın havuzundakini. Ondan sonra diğer oyuncu grubuyla işi çözmeye çalışırsın.
1: Ya mesela şimdi sen Barış'ı santrafor attığın zaman sağda kimi oynatıyorsun?
0: Yani
1: Yunus ya da
0: herhangi bir oyuncu
1: İrfan Can
0: hiç fark
1: Kahveci
0: etmez.
1: ya da Oğuz.
0: Evet.
1: Peki sana soruyorum. Ne olursa olsun yani skordan ya da dünkü sonuçlardan bağımsız olarak elinde güçlü bir Barış varsa
0: Ki oynadığında gördük neler yapabildiğini.
1: bekiyle gidip gelebiliyorsa
0: Evet.
1: değil mi? Oradan hücum edebilir mi rakipler kolay kolay?
0: Mümkün değil. Yani orada bir güç, bir artı bir kazanırsın.
1: Artı bir kazanıyorsun. Bak
0: Evet.
1: şimdi sen Barış'ı yerinden oynatarak aslında yani santrafor oynatmayarak hem Barış'a zarar veriyorsun
0: Evet.
1: hem
0: Milletin önüne atıyorsun yani.
1: evet milletin önüne
0: Evet.
1: atıyorsun hem bir pozisyonu da eksi bir oynatıyorsun.
0: Evet.
1: Geçiyorum sola.
0: Evet.
1: Barış'ı sağda oynatmadın, solda oynatabilir misin? Oynatabilirsin. Yine fena oynamaz. Şu anda Kerem formsuz değil mi?
0: Doğru.
1: Oğuz'u sağa atacağına sola atacağım.
0: Yani
1: Fenerbahçe'de
0: ki
1: solda
0: Fenerbahçe'de de gayet oynadı
1: oynatıyorlar.
0: yani. Evet.
1: Aral var.
0: Evet.
1: İlhan var.
0: Evet.
1: Hani bak İlhan'ı Ümit Milli Takımı'na tamam ihtiyacı varmış göndermiş. E senin de ihtiyacın var hamile takım olarak.
0: Ya
1: Yani burası bir
0: muhakkak.
1: hazırlık maçı değil ki.
0: Muhakkak.
1: Doğru mu?
0: Tabii ki. Tabii
1: E
0: ki.
1: senin de ihtiyacın var hocam.
0: Tabii ki.
1: E tutturmuşuz Kerem Barış. Kerem Barış. E hatta ne dedi Fransa maçından sonra? Fransa maçı mıydı? İtalya maçından sonra. Yani heykellerini dikecek özveride bulunuyorlar. Tamam doğru. Çocuklar, gençler büyük özveride bulunuyor. Peki neden özveride bulunmak zorunda bırakıyoruz biz bu oyuncuları?
0: Evet. Değil mi? Ne gerek var yani?
1: Mesela şuna katılır mısın? Hani böyle bir bir soracağım ama Enes
0: Estağfurullah.
1: Ünal dedi ki bizim milli takımımızın fiziksel kalitesinin altındaydı. Ama Hetafe'de 9 maç oynamış. Şimdi orada İspanya Ligi,
0: Ya
1: Arabistan Ligi falan mı?
0: Enes'i beğenmiyorsan Deniz'i kullan.
1: E
0: Deniz'i
1: Deniz de
0: kullan yani.
1: henüz hazır değil. E kim hazır hocam?
0: Kim hazır?
1: Lewandowski mi getirelim sana? Ben anlamadım ya. Ya
0: Evet.
1: dün Deniz'i gördün mü? Bir pozisyonda aldı gitti. Soldan vurdu.
0: En azından bir ışık gösterdi.
1: 20 maç oynadı Barış. Bir kere gördün mü bunu?
0: Yok ya
1: Kerem'de
0: Barış'ı da
1: gördün
0: ya
1: mü?
0: bu arada hani bu fundamental konusu ben çok bahsettim bundan. Barış Alper Yılmaz'ın zaten 9 numara özelliği yok yani. Oyunda kayboluyor
1: Evet
0: oyuncu.
1: kayboluyor zaten ya. Yazık günah ya. Gerçekten bu nasıl bir inattır ya.
0: Evet. Ya oyuncuya da çok yazık. Yani şu an açıp baksam Barış Alper'in muhtemelen 15 tane pası yoktur 9 numarada oynarken.
1: E öyle.
0: 90 dakikada ya da
1: Topla
0: 70 dakikada ya
1: buluşamıyor
0: da,
1: ki.
0: evet yani toptan yani öyle bir kendini izole ediyor ki oyuncu farkında olmadan. Bilmiyor çünkü o
1: Ya
0: pozisyonu nasıl
1: dün
0: oynaması gerektiğini.
1: yorumcu hatırlıyor musun? Sevgili Ömer Üründür Barış da Arda bir verkaç yapmaya çalıştı.
0: Evet.
1: Barış rakibi attı.
0: Evet.
1: En sonunda Ömer Hoca dedi ki Barış'ın top tekniğinden kaynaklanıyordu. Yapamıyor bunları. Bak yapamıyor dedi.
0: Yani.
1: Artık isyan et ya yapamıyor. Yapan
0: Evet.
1: birisini oynat hocam. Aylardır söylüyoruz, yıllardır
0: Evet.
1: söylüyoruz. Yine kaybedebilirsin ama niye futbolun doğrularını yapmıyorsun?
0: Evet.
1: 1 2 3 4 ve her defasında da yani neredeyse sorulan hiçbir soruya yanıt vermiyor. Peki bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Radyo
3: Türkiye
2: Spor'da
3: Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Antep'te 2 numaralı Neverland, Endüş Bulvar'da 3 numaralı Altıntepe, yanında 13 numaralı Gerard sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. İç kulvardan Madeira gelmişti ama ortadan hata kalkan 4 numaralı Altıntepe şimdi liderliği aldı. Farkı da bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. İçeriden 9 numaralı Madeira, dış kulvardan 13 numaralı Gerard'ın atakları var. Son 100 metreye girildi. 4 numaralı Altıntepe 3 boy farklı lider dışarıdan. 13 numaralı Gerard geliyor. 4 numaralı Altıntepe kazanıyor. 13 numaralı Gerard ikinci oldu. 9 numaralı Madeira üçüncü. 2 numaralı Neverland dördüncü. 6 numaralı Çağdaş Alaçat'ta yarıştan 5. olarak ayrıldı. Bu yılki 4. yarışında da kazandı 4 numaralı Altıntepe. Yine Kadir Tokoşoğlu ile start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Maç Merkezi Caner Aydaş ben. Sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ülke futbolu kaosa sürüklenmişken nasıl alem milli takımın teknik analizini yapıyorsunuz? Bu takımın bir puan daha alabileceğini düşünüyor musunuz? Sevgili Mehmet Bozturk, düşünüyor musun bir puan alabileceğini?
2: Yani bu oyun ve bu mantaliteyle çok zor.
1: Bence bu hocayla olmaz ya. Bak yine söylüyorum. Yani birbirimizi kandırmayalım. Evet. Birbirimizin aklıyla da dalga geçmeyelim. Evet. Hoca zaten dediğim gibi verdiği yanıtlarla aslında şu ana kadar bir 4-6-0'a empoze etti hayatımıza.
2: Doğru.
1: Bunu da kabullenenler var. O da ayrı bir konu tabii. Onu da anlayamıyorum. Hani kendi takımlarında kendi hocaları böyle bir şey yapsa 3. hafta isyan bayrağı kaldırırlar.
2: Evet.
1: Ama işte Dünya Kupası'na gittik, yeterli değil mi efendim bu başarı? İşte orada, oraya gitmek önemli. Orada Paraguay'a karşı aldığımız skoru ne önemi var diyenler var. İşte burası başka bir seviye. Haliyle buradan puan almamamız çok normal. O yüzden hocayı gereksiz yere eleştiriyorsunuz ve hakkını yiyorsunuz diyenler var. Bu arada bunların hiçbirine katılmıyorum. Hocanın hakkını falan yemediğimi düşünüyorum. Ben 3 senedir zaten aynı fikirdeyim. Benim fikrimi Doğru. değiştiremezsiniz. Ben hocanın bu seviyeler için yeterli olmadığını düşünüyorum. Zaten bunu da söyledim. Sevdik. Güzel. Gayet güler yüzlü. Çok sevdik. Evet, hizmet etti. Teşekkür edip Dünya Kupası'ndan sonra veda edilmesi gerekiyordu. Ama her gün, bundan sonraki her günde bu benim fikrimdir. Bir fayda sağlamayacak milli takımımıza. Sayın Montella ve ekibi.
2: Ve açık ve net zaten hani Dünya Kupası serüveninden sonra hedef konusu aslında bu biraz, biliyor musun? Yani hani milli takımdan ne beklediğimiz. Eğer Kosova'yı, işte Bulgaristan'ı, onu şunu yenmekse hedef bu takım için, bizim hani ülkemiz için, o zaman hoca çok başarılı. Yani bu takımları yendik çünkü. Hani evet. Oralardan çıktık evet, ama vites arttırdığımız bir yerde hedefimiz İşte İtalyalar, Belçikalar, Portekizler vesaire olamıyorsa o zaman hoca başarısızdır. Bu kadar basit. Ama hani çıkar federasyon veya işte karar vericiler, yani der ki hani ya bizim milli takımımızın zaten seviyesi bu. Hani değerlendiricilerden bahsediyorum. Profesyonel seviyelerdeki koltukları doldurmuş kişilerden bahsediyorum. Yani bizim milli takımımızdan zaten beklentimiz bu. Sıralama tarafında da, FIFA sıralaması tarafında da 20-30 arasında inip çıkmayı hedefliyoruz zaten. Biz ilk 20'yi hedeflemiyoruz. Bu İtalyaların vesaire olduğu, işte Belçika'nın vesaire olduğu, Portekiz'in olduğu ilk 20'yi biz zaten hedeflemiyoruz. Avrupa'nın en iyi 20 ülkesinden birisi değiliz futbol ülkesi olarak. Eğer bunu kabul ediyorsak yani.
1: Evet.
2: O zaman tamam, Montella çok başarılı. Sözleşmesi de 10 yıl uzatılsın.
1: Yani uzatılmasın da 10 yıl.
2: Yani hani yok. Eğer buysa yani. Hani
1: yapma şimdi sen de. Yerin kulağı vardır. Yapma böyle bir şey. Yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi evet, sana katılıyorum. Hocanın söylemlerine dediğim gibi katılmamakla beraber. Şunu düşünüyorum. Yani hoca bir kere topu sürekli taca atıyor. Aslında dün mesela oyuncularımızın suçu yok diyerekten aslında dolaylı olarak hani oyuncuların da bu işte parmağı varmış gibi gösteriyor mesela. Niye bir şey dillendirirsin?
2: Evet.
1: Yani kimse oyuncuları
2: niye spekülasyon yaratıyorsun?
1: Suç o zaman seninse, o zaman bunun bir karşılığı. Ha şimdi ben suçsuz değilim. Ben de yüreğimle sağ kenarında mücadele ediyorum diyor. Oyuncularım da suçsuz. Kim suçlu hocam? Biz niye yeniliyoruz hocam?
2: Evet.
1: Ya biz Belçika ya da şu İtalya karşısında 30 dakikada hezimete uğrayacak niye böyle bir futbol oynadık? Örnek veriyorum, bu maçta 0-0'ı oynasa ya da 1-0 yenilsek İtalya'ya bu kadar eleştirilir miydi?
2: Mümkün değil.
1: Ya da bir oyun görseydin.
2: Mümkün değil.
1: Şimdi mesela dünkü orta sahayı sana soruyorum. Bartu iyi bir oyuncu. Kendi takımında süre buluyor mu?
2: Bulmuyor. Şu
1: an niye oynuyor o zaman hocam?
2: Ya bunun altını çiziyorum zaten.
1: Milli takım seviyesi var mı? Yani şu anda mesela Adil çağrıldı değil mi milli takıma? Nerede abi?
2: Evet.
1: Niye oynamıyor abi?
2: Evet.
1: İtalya maçında sol stoper Abdülkerim kenarda. Dinlendiriyorsun. Neden Ozan Merih oynamak zorunda mesela? Merih niye her maç 90 dakika
2: oynamak zorunda değil mi? Evet.
1: Mesela Emirhan Topçu nerede?
2: Değil mi?
1: Nerede yani abi? Nerede soruyorum ya.
2: Özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın yani, evet, bu kadar problem
1: değil mi? Hani yokken.
2: Evet.
1: Onu yedek bırakmışsın. Nerede sol stoperin? Yok.
2: Yok. İşte bundan bahsediyorum. Yani bu havuz tarafındaki seçim yanlışları zaten burada senin elini kolunu bağlıyor. Hani kendi topuğuna sıkıyorsun. O ayrı
1: Trabzon

0: Trabzonspor'dan bir tane oyuncu oynatmadı yok, ya. Kafayı evet. yiyeceğim ya.
1: Evet yok.
0: Yani Trabzonspor son mücadelede Galatasaray'ı 4-0 yenmedi.
1: Yenmedi mi yani? Evet.
0: Şu takımın Mustafa Eskerlaç nerede ya? Ya bana adalet duygusundan falan bahsetmeyin. Yazıyorsunuz evet. efendim işte haksızlık. Ya hangi haksızlıktan bahsediyorsunuz ya? Bu çocukların hakkı yok mu? Yani Mustafa Eskerlaç hiçbir maçta oynayamayacak kadar seviyede kötü mü oynadı Trabzonspor'un evet. şu ana kadarki maçlarında?
1: Evet.
0: Soruyorum ben. Ben sana soruyorum. Sen cevapla lütfen.
1: Yani kesinlikle zaten bu sorunun cevabı belli. Oyuncu havuzu seçimleri son dönemlerde, son yıllarda diyelim. Hatta dönemde değil, yıl. Son yıllarda çok yanlış. Çok eksik.
0: Çağırıyor ama oynatmıyor.
1: Çok adaletsiz. Evet. Yani ben, adaletsizlikten de sorumlu, evet. olay. Mesela kaleci tarafında söz gelimi. Berke'nin en formda olduğu dönemlerde Berke oynatılmadı.
0: Gelmiyor hala bak. Şimdi
1: gelmiyor sonra. Yani. Evet.
0: Ay, işte affetmiyorlar mesela.
1: Öyle.
0: Ne olmuş olabilir ya?
1: Evet.
0: Yani ne olacaksa olsun. Yani şu anda 1,5 sene oynamayan Altay'ı mı oynatırsın? Yani. Fransa'da işte kendi kulübünün yılın oyuncusu seçtiği bir oyuncuyu mu? Geçen sene evet. Fransa'da yılın kalecisi seçilen bir kaleciyi mi oynatırsın mesela?
1: Ya muhakkak zaten aklı yolu bir burada hani cevaplamak
0: ya da sevgili Alper bak sana yine söylüyorum. Ben bütün sistemlerimi sana yapıyorum. Senin yüzünden çünkü oluyor. Altay oynamıyor değil mi 1,5
1: evet,
0: senedir?
1: Evet doğru.
0: Ya oynat o zaman Muhammed'i ya. Hocam oynat ya sana kim oynatmıyor diyor. Oyna Muhammed Şeyh Gezer'i ya.
1: Evet.
0: Yani oynayan bir oyuncu mu oynatmak istersin o kalede? 1,5 senedir resmi bir maça çıkmamış bir senedir bir oyuncu mu oynatmak istersin?
1: Evet.
0: Kendi Samsunsporlu Okan'ı oynat.
1: Evet.
0: Neye eksik
1: Neye
0: ya?
1: Neye eksik yani?
0: Adam en azından oynuyor.
1: En kötü ihtimalle
0: haksızlık yapıyor. Ne haksızlık yapıyor?
1: Ya en kötü ihtimalle benim havuzumun kalitesi bu dersin çıkarsın işin içinden.
0: Ha o zaman çağırma. Çağırma madem o kadar kalitesizse.
1: Yani işte hani
0: yani
1: Altay'da mevzu bahis kaliteyse yani.
0: Evet.
1: Hani ama burada hem seçim problemi var hem de yani milli takım havuzunun doğru okunması durumu. Sonrasında da o aldığın havuz oyuncuları tarafında hani 20 kişi 25 kişi artık neyse onların arasında da adalet tarafında problem yaşıyorsun.
0: Atakan sakat mı? Atakan Karazor.
1: Ya onu geçtim. Abdülkerim Bardakçı söz gelimi bu kadar aksarken sen niye hala oyuncuyu ilk 11'e atıyorsun?
0: Mesela?
1: Yani bir Ozan Kabak yok mesela.
0: İşte şey maçında oynattı. Sol stoper olarak.
1: Evet.
0: İlk yarıda 30'da 3 yiyince hemen Meri'yi
1: tamam,
0: çıkardı.
1: Meri'yi çıkardı koydum.
0: Oraya.
1: Evet. Ne oldu şimdi? Koydun. Formsuz oyuncuyu çağırdın. Oyuncu ne yaptı? Standart yine kendi seviyesinde oynadı. Şu anki seviyesinde oynadı. Yani futbolun gerçeklerinden kaçamazsınız. Bunu hep söylüyorum.
0: O zaman
1: bu seviyede mümkün değil kaçamazsınız oynat. Zaten.
0: Adil'i çağırdın ki. Ya oynat mesela.
1: Oynat tabii ki.
0: Niye evet. kadroyu almıyorsun?
1: Yani işte.
0: Madem Adil'i çağırdın değil mi? Konyaspor'da iyi bir performans olarak gördün.
1: Doğru. Çağırıyorsan bu oyuncuya güveniyorsun demektir.
0: Ya hani birisini oynadı. Bak Aral forma giydi mi?
1: Yok.
0: Peki hani giyemeyecek kadar mı Trabzonspor'un maçlarında oynadı değil mi?
1: Doğru. İyi de bir bence
0: fena performansı
1: var.
0: Yoktu.
1: Doğru.
0: Hani Kenan'ın olmadığı bir yerde oradaki oynayan herkes ortalama bir performans gösterebilir.
1: İllaki.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: İşte Aral'dır, Kerem'dir. Hatta bence en iyi performans gösterecek oyuncu Barış olur da. Hani Barış Alper Yılmaz ama onu solda zaten hiç düşünmüyor. Santrafor'u herhalde oraya Tapusu falan
1: kapıyı
0: var.
1: O bölgeye kapatmış evet, durumda yani da düşünmüyor bile.
0: Ben Barış'ın da mutsuz olduğunu düşünüyorum bu arada.
1: Ya yani Barış'a da negatif yansıyor zaten. Evet.
0: Yani gerçekten bu kadar güçlü, fizikli, bu kadar
1: çok yazık.
0: Koşu özelliği olan bir oyuncuyu oraya atıp hem ondan faydalanamıyor. Hem kenarda oturan belki o bölgede oynayacak, santraforda oynayacak oyuncular mutsuz oluyor.
1: Doğru.
0: İşte Enes'i çağırmıyor. Bertu Yıldırım'ı çağırmıyor. Yani mesela Başakşehir'de oynuyor. Öyle ya da böyle. En az evet. Yani hangisini konuşalım ben
1: ya
0: anlayamıyorum.
1: Ki bu ya. Milli takım seviyesinde şunu tekrar altını çiziyorum. Elindeki en kötü 9 numara devşirme oyuncudan daha iyidir.
0: Öyle mi düşünüyorsun?
1: Yani 9 numara tarafına Bertu'yu oynatsa daha iyi. Barış Alper Yılmaz yerine. Neden? Çünkü hem oyuncu tarafında Barış Alper Yılmaz'dan bir negatif bir durumla karşılaşıyorsun.
0: Daha fazla verim alırsın.
1: Yani gidersin Barış Alper Yılmaz'ı sağa atarsın ya da sola atarsın fark etmez. Kanada atarsın yani. Oynaması gerektiği yere atarsın. Orada hiç olmazsa bir artı bir yaratır sana performans olarak. Hem de diğer tarafta mecburen seçtiğin oyuncu o oyunu bildiği için o pozisyonun gerektirdiği bütün hareketleri toplu ya da topsuz az çok bildiği için ha ne kadar yapabilir o tartışılır, kaliteyle alakalı bir şey, ama en azından ne yapması gerektiğini bildiği için seni rahatlatır.
0: Peki şu anda Barış'ın ya da Kerem'in 2 senedir yani bize
1: 9 numarada gösterdiği,
0: yani evet, ondan daha mı kötü yapar yani?
1: Mümkün değil zaten.
0: Yani onu
1: mümkün değil zaten. Yani
0: çünkü onlar bir şey yapamıyor.
1: Ya tabii ki yapamıyor.
0: Hoca da bunu kabul ediyor bu arada. Evet. Hani özveriyle oynuyorlar diyor ben görev verdiğim için. Eleştirmeyin onu. Ben öyle istiyorum. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ellerinden geleni bak. Evet. Adı üstünde. Yani performans gösteremiyor.
1: Şöyle düşünün. Arjantin milli takım teknik direktörü Scaloni geliyor, diyor ki ya ben Martinez'i beğenmiyorum. Messi'ye de diyor ki sen çok büyük futbolcusun. Futbolu çok iyi biliyorsun, anlıyorsun. Hadi bakalım al şu eldivenleri, geç kaleye. Ya mevzu bu aslında. Messi ne kadar kalecilik yapabilirse Barış Alper Yılmaz da o kadar 9 numaralık yapıyor işte.
0: Yapamıyor bizde. Yani. Yapamıyor. Çok net yapamıyor. Yani çocuğa da üzülüyorum. Gerçekten iyi
1: ya bir çok oyuncu. Çok yazık. Yani modern futbolun o fizik, kondisyon tarafının belki de parmakla gösterilecek oyuncularından birisi.
0: Evet ama hiç milli takımı
1: hiç kullanmıyoruz ya.
0: Kullanamıyoruz yani maalesef. Evet. Montel hocamızın ısrarı ya da inadı nedeniyle. Bence Dünya Kupası'ndan sonra hoca, hangi hoca gelirse gelsin, Uluslar Ligi'nde benzer bir sonuç gelme olasılığı yüksekti.
1: Ki kulüp seviyesinde de bakın yani Sayın Okan Buruk da zaman zaman Barış Alper Yılmaz'ı 9 olarak değerlendirdi son dönemde. Hocanın ne yaptığı belli zaten. Ne yapamadığı daha doğrusu.
0: 9 numarada oynayamıyor.
1: Oynayamıyor yani oyuncu, bu kadar basit. Yani diyor ki ben oynayamıyorum hocam burada. Ben,
0: 9 numarada yani ben hocam. Yokum diyor.
1: Ben yokum diyor.
0: Bağırıyor yani. Herkes de kabul ediyor ama evet. Montel
1: hocamız. Ya sağ beki bile oynayabiliyor oyuncu.
0: Hani
1: 3-5-2'nin sağ kenarını oynayabiliyor. Çizgi yani. Oyuncu çizgi oyuncusu. Bu kadar basit. Geniş alan oyuncusu ya oyuncu.
0: Evet, koridor bulduğu zaman gerçekten
1: yani
0: gidiyor.
1: O koridor mükemmel. Hem gidiş hem de geliş tarafında paramparça eden bir oyuncu yani.
0: Ama oralarda kullanmıyoruz yani. Maalesef. İtalya maçında yenilip bir alt gruba düşmemiz kesinleşince bence teknik direktör değişimi olur. O da yıpranmadan Avrupa Kupası elemelerine götürür takımı demiş. Sevgili Can Erdoğan İngiltere'den yazmış. Can Bey değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum sevgili Can Bey? Milli takımda ne demiş? Türkiye'ye ne demiş? Türkiye'yi küçümseyen bir hoca kim olursa olsun Türk milli takımında olmaya hakkı yok demiş.
1: Katılıyorum. Evet ya, yani işte bu kalibre konusu.
0: Konuşmasıyla.
1: Evet. Ya biz buraların takımı değiliz zaten.
0: Nerenin takımıyız biz?
1: Ya işte sen ondan
0: söyle.
1: Bahsediyorum ya. Hedef
0: söyle,
1: ya hedef eğer Kosova vesaire ise.
0: Sen bilirsin her şeyi.
1: Ya ben biliyorum.
0: Nerenin takımıyız biz?
1: Biz şu an Belçika'yı yenebilecek bir takımız.
0: Arda C Ligi'nin takımlarıyla mı oynadın mesela?
1: Ya biz sıralamada minimum ilk 15'te yer almayı hak eden bir ülkeyiz.
0: Minimum. Şu andaki oyuncu topluyla diyorsun değil mi?
1: Ya mümkün değil aksi.
0: Yapma.
1: Aksi mümkün değil yani. Yapma. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih, Arda, Kenan, Barış Alper,
0: nerede
1: oynuyor Yunus.
0: Yani? Çok önemli yani ülkelerde işte takımlardan oynuyor yani.
1: Biri Real Madrid'in vazgeçilmez denilen kreatif oyuncusu. Biri İtalya'nın en iyi registası, 6 numarası. Biri İtalya'nın en iyi kanat oyuncularından birisi.
0: Anlamıyor
1: anlamıyorlar herhalde. Evet.
0: Yani şey, baktım, taraftarlar yani. Hakan'ı en iyi registe seçenler anlamıyorlar.
1: Anlamıyorlar
0: yani,
1: herhalde. Evet, yani vazgeçilmez olarak hani ki Hakan da çok iyi başladı biliyorsun.
0: Evet. Sakatlandı maalesef.
1: Maalesef sakatlandı ama işte hani Ferdi Kadıoğlu'lar, Zeki Çelik mesela. Juventus herhalde anlamıyor Zeki almak.
0: Ferdi de öyle ya. Mesela
1: Ferdi de öyle herhalde.
0: İtalya maçında niye oynamadı Ferdi? Yani işte, Eren oynayacak takdir diye bir kural falan var mı
1: yok,
0: mesela?
1: Yok.
0: Galatasaray'da oynuyor mu Eren?
1: Yani.
0: Oynamıyor. Oynamıyor. Yani değil mi? Yakups oynuyor yani.
1: Doğru, oynamıyor.
0: Oynamıyor. Ya Mustafa daha fazla oynuyor, Mustafa Eskerler.
1: Tabii ki.
0: Bir de çok enerjik bir oyuncu bu arada. Evet, çok doğru. Enerjik bir oyuncu. Yani Ferdi'ye çok benzetiyorum. Biraz topla ilişkisi kötü. Yani çok vedalaşmıyor birçok zaman.
1: Evet, evet.
0: Ama hani Ferdi'den sonra ben şu anda oraya Mustafa'yı yazarım.
1: Evet, onun haricinde kaleci tarafında Uğurcan son dönemlerin bence bir numara tartışmasız kalecisi. Galatasaray'ı kaç kere ipten aldı lig macerası tarafında.
0: O da milli takımda yani, kendini vermeden oynuyor diyorlar.
1: O da herhalde öyle diyorlar.
0: Falan. Evet yani milli takımı işte çok tırnak içinde umursamıyor diyorlar.
1: Yani bu perspektifle bakarsan
0: yok o zaman bizim.
1: İşte bu perspektifle bakarsan senin rakibin Kosova, senin rakibin Bulgaristan, senin rakibin
0: Slovenya.
1: Slovenya, Estonya falan. Yani bunu, ya bunları zaten hoca yeniyor. Yani bırak yensin zaten yani.
0: Mesela ben sana şimdi bir şey soracağım.
1: Ki yenerken 1-0 falan yeniyoruz. Ya,
0: şimdi Yunanistan hangi seviyede onu merak ediyorum.
1: Bir bakalım.
0: Sana göre. Yok yok sen söyle yani. Ha, Yunanistan şu an.
1: Yunanistan 20-30.
0: 20-30. Tamam. Biraz şey yaptın ya. Aşağıladın
1: İzledim
0: sanki Yunanları. Niye öyle dedin?
1: Biraz tabii.
0: Bayağı vurdun Yunan futboluna ya. Çok aşağıladın. Bence o
1: kadar mevcut jenerasyonu çok beğenmiyorum ama tabii o da bir futbol ülkesi yani.
0: Mesela

0: Mesela Yunanistan hangi grupta söyleyeyim mi? Ya bize çok benziyor aslında. Belki bilmiyorum
1: Yani mevcut
0: kazanabilirsin.
1: son sıralamadan söyleyebilirsin mesela.
0: Hollanda, Almanya, Sırbistan, Yunanistan.
1: Evet.
0: Grubu bu.
1: Evet.
0: Şu anda
1: İyi bir grup.
0: puan durumunu söyleyeyim mi?
1: Tabii.
0: Yunanistan 7 puanla lider.
1: Ya.
0: Bakma bakma, ayarlarıyla oynama, gözlerin bozulur. Hollanda 5 puan, Almanya 4 puan, Sırbistan 0 puan.
1: Ya bunu yapabiliyoruz demek ki.
0: Değil mi? Yani
1: Yani.
0: mesela Yunanistan acaba hocası şey mi diyor, ya burası ölüm grubu, ya bu nedir yani? Biz
1: Ya
0: yenseksek
1: biz viski
0: Sırbistan'ı
1: viski
0: yeniriz.
1: tabii viski viski falan mı diyor yani Yunanistan mesela koskoca
0: Ya
1: Almanya
0: mesela
1: karşısında.
0: biz şu anda Almanya ve Hollanda standartında değiliz değil mi hocamıza göre? Doğru mu?
1: Tabii tabii tabii hiç
0: Değiliz.
1: değiliz yani.
0: Peki Yunanistan nerede? Gerçekten ben merak ediyorum. Yunanistan bu takımlardan 7 puanı nasıl aldı?
1: Yani.
0: Sırbistan'ı deplasmanda yendi, Almanya'yı deplasmanda yendi, Hollanda'yı da 90 artı 4'te mi 6'da mı yediği golle puan kaybetti.
1: Tabii.
0: 2-0 öndeyken.
1: Tabii.
0: Yapmayın.
1: Evet.
0: Peki bir araya gidelim. Bir nefeslenelim. Birazdan buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan yarışa gideriz. İstanbul'da Nurettin Bey, bizde bireysel futbolcu Arda Güler harici kim var Allah aşkına, kim gelirse gelsin boş demiş. Saygılar, sessiz çoğunluk. Arda Güler harici oyuncumuz yokmuş.
2: Yani işte hani oyuncu grubunu da bu şekilde yok ediyoruz aslında kamuoyu önünde.
1: Mesela
2: böyle kötü futbolla.
1: Az önce saydığın oyuncuların hiçbiri yok mu? Yok yani
2: işte yok olmuş artık hani. O kadar düşük bir kalite var ki milli takım tarafında. Hani hem performans hem de skor olarak. İnançta herhalde bütün izleyenler tarafında.
1: Ya problemi oyuncu topluluğunda mı görüyorsun, yoksa hani bu oyuncu topluluğunun mevcut yeteneklerini sahaya yansıtmasındaki o liderde mi problem görüyorsun? Senin fikrin ne?
2: Ya hadi kabul edelim. Kabul etmiş olalım. İşte İtalya, Belçika bizden daha iyi olsun.
1: Olsun.
2: Hadi olsun. Paraguay'da mı daha iyiydi bizden?
1: İyi, yani sonuçlara bakarsan yani. İyi evet.
2: Avustralya'da daha iyi o zaman.
1: Tabi. Ha, haliyle. Yani. Çünkü her takımı kendi içinde değerlendirmek
2: Karadağ'da lazım. Bize 3 attı. O zaman Karadağ'da daha iyi.
1: O maçtan sonra neydi hatırlıyor musun? Biz bu zemine uygun oyuncu topluluğuyla oynamadık.
2: Oyuncum yok dedi yani. Evet.
1: Yok dedi. Hani evet. Problem ben yanlış oyuncularla çıktım dedi. Maçtan evet. Sonra ama.
2: Evet, maçtan sonra.
1: Maçtan sonra dikkatini çekerim. Maçtan önce değil yani.
2: Evet.
1: Maçtan önce
2: milli takım seviyesinde bir hoca.
1: Evet, balçık olduğunu görmedi. Ha, evet. Tarlada maç yapıyorsun.
2: Evet.
1: Çıkıyorsun ama Gülen'le. 3-1 yeniliyorsun ya da 2-1 neyse skoru 3-1. Bile 3-1 değil mi? Evet. Sonra diyorsun ki bu zemine uygun oyuncu seçimi yapmadım diyorsun.
2: Evet, ya zaten elimizde İsmail falan yok bu arada yani. Hani o Barış Alper Yılmazlar, İsmail'ler falan oynayamaz yani.
1: Evet. Şimdi bu durumda demek ki kötüyüz.
2: Yani kötü oyuncular kötü o zaman herhalde.
1: Değil mi? Oraya çıkıyor.
2: Yani oraya çıkıyor herhalde.
1: Ben katılmıyorum. Yani Nurettin Bey'le aynı fikirde değilim. Ben oyuncularımızın kötü olduğunu düşünmüyorum. Olabilir bu arada. Belçika'yı yenilebiliriz. Yani 3'te 0 yine yapmış olabilirdik ama bir oyun olurdu. Oynuyormuş, yapıyormuş gibi değil.
2: Evet.
1: Bir oyunumuz olurdu.
2: Evet.
1: Kapanırdık. Bir savunma futbolu mu oynuyoruz Alper?
2: Ne oynadığımız belli değil zaten.
1: Yani savunma mı oynuyoruz, savunma mı? Biz ne oynuyoruz
2: işte
1: mesela?
2: İşte evet, yani bir söz gelimi Sayın Fatih Terim dönemindeki milli takım. Hücum, coşku, tempo milli takımıydı değil mi?
1: Ya Alspor şey veriyor. Avrupa 2008'deki.
2: Evet, Euro 2008'deki.
1: Çekya maçını veriyor mesela. Evet. Ya bakıyorum.
2: Yaldır yaldır yani.
1: Ya baba bak 20 belki 25 defa izledim ya. Belki daha fazla. Evet. Her verdikleri zaman da açıp izliyorum. Yani evet. Kapatmıyorum. Eşimle beraber evde böyle denk geliyoruz. Bir saniye durmaz mı oyuncular ya?
2: Evet.
1: Nasıl saldırıyorlar? Bir sağdan, bir soldan, göbekten, her yerde yani bir hücum takımı var. Yani
2: coşku, arzu, coşku. Yoğun, yüksek tempo.
1: Hangisi var ya?
2: Şimdi bakıyorsun Dünya Kupası tarafında Şenol Güneş'in milli takımı. Daha oturaklı. Daha topa hakim olmayı isteyen. Zaten Şenol'un bütün takımları öyleydi. Ya belli bir felsefe, belli bir düzen, sistem var değil mi? Ya da rakip çok güçlüyse bir adaptasyon var.
1: Ama argüman hazır. Ya bu hocalar altı getişirdi. Peki evet. Argüman da hemen
2: şimdi çünkü. Montelli'yle devam edersek o da alt lige düşürmüş olacak.
1: Ama söyledi zaten, düşersem de bana kızmayın dedi. Yani burası bize
2: göre
1: değil
2: dedi. O zaman
1: Fatih
2: Hoca'ya da kızmayalım o zaman. Şenol Hoca'ya da
1: tabii.
2: Kızmayalım.
1: Yani. Geçmişte yaşadık. Yani, onlara işte kızıyoruz.
2: Stefan Kuz'a da kızmayalım mesela.
1: Onlar bizden, onlara tabii ki kızacağız. Onları çünkü şişirdik yani. Çok başarılıymış gibi gösterdik yıllarca.
2: Tabii.
1: Yani böyle hak etmedikleri bir lütufta
2: tabii,
1: bulunduk.
2: Tabii yani. Biz, sadece biz değil tabii, İtalyanlar da yapıyor bunu. Yani söz gelimi Sayın Fatih Terim'i Floransa'ya çağırıp bütün tribün önünde alkışlatıyorlar falan. Onlar da bilmiyor herhalde.
1: Yani çok da başarılı olamadı. Gönderildi zaten. Yani,
2: tabii,
1: ya,
2: gönderildi
1: o da var
2: zaten.
1: Yani. Şenol Hoca zaten çabuk.
2: Bakma imparator falan dedikleri.
1: Tabii
2: yani.
1: tabii. Yani evet. Sevgili Caner, sesini unutmuşuz. Uzun zaman oldu, eyvallah. Peki, çok teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. Hem sevgili Alper, Alper'i milli takımın üst akıl olmasını istiyorum. Yeni başkan kim olacaksa sevgili Alper'den faydalanmalı demiş.
2: Estağfurullah.
1: Sana hakaret mi etmiş yoksa iltifatta bulunmuş bilmiyorum. Bir yarışa gidelim, devam edelim. Biz düşünelim arada.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: İkincilikte takipte dışta bir numaralı felaket var. Hemen içinde iki numaralı dönem devran. İki boy kadar geride dış kulvarda. Üç numaralı Hill of Angels orta kulvarda. Altı numaralı Brave Ares. Dört boy kadar geride dört numaralı Final Shot sırasıyla Tyler düzlüğe çıktı. Farklar bir anda azaldı. Bir numaralı felaket ve üç numaralı Hill of Angels birlikte geldiler. Bu taylardan Hill of Angels az farklı önde. Orta kulvardan bir numaralı felaketin onun bir boy farklı gerisinden yanından. Brave Ares'in bariyer dibinden iki numaralı dönen devranın çabaları var. Hill of Angels 3 rakibini gerisinde tuttu. Liderliğini sürdürüyor. Bir numaralı felaketin Brave Ares'in içeriden dönen devranın çabaları var. Dıştan ortaya geldi. 3 numaralı Hill of Angels. 2 boy farklı lider. Grubun tek dişi tayı Hill of Angels kazanıyor. 6 numaralı Brave Ares ikinci oldu. 2 numaralı dönen devran ve 1 numaralı felaket. Üçüncülük için aynaya yakın geçerken 4 numaralı Final Shot'ta yarıştan 5. olarak ayrıldı. Nevzat Avcı ile start alan 3 numaralı Hill of Angels kısa vadeydi koşuyu kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Caner Aydaş ben, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ahmet Bey, hani dediğim gibi iltifat mı etmiş yoksa başka bir anlamı mı geliyor?
5: Zor bir görev.
4: Tabii. Kanada'dan yazınca böyle oluyor. Evet. Hakaret olur mu? Ne kadar Galatasaray'da olsa Alper'i seviyoruz ve ben futbol bilgisine çok güveniyorum demiş.
5: Hiçbir saygılar.
4: Yani Galatasaray'la olunca sevilmiyor mu yani? Çok teessüf ediyorum sevgili Ahmet Bey. Peki sevgili.

0: Gidelim Zeynep dedim Kanada'ya.
1: Hop.
0: Abi kolay gelsin. Koskoca bir ulusal takım bu kadar mı aciz olur? Merak
1: Maalesef.
0: ediyorum Caner abi yorumunu.
1: Maalesef.
0: Benim naçizane fikrim ne pozisyon, ne zaman, nerede olmamız gerekiyor? Biz bunu asla yapamıyoruz demiş. Dinleyicimizin böyle bir fikri var. Katılır mısın?
1: Yani evet, ama bu işte modern futbolun bu iki kelimeyi çok kullanıyorum ama hani bir meta konusu, moda konusu, bir de bu modern futbolun modern tarafı.
0: Evet.
1: Artık hani stoperlerin 6 numaraya kayması. Mesela İtalya bunu bir maç önce çok iyi yaptı. Mancini, Roma stoperi baktı, merkezde bir problem var, bir eksi bir durumu var. Hemen oraya kaydı. İtalyanlar geride bir üçlü yarattı bizim maç öncesinde oynadıkları maçta. Belçika'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Belçika.
1: Orada mesela merkezi İtalya belli bir süre güzel tuttu vesaire. Yani bunları yapamıyoruz biz. Roller tarafında özellikle geri dörtlüde beklerimiz çok çizgiye basıyor. Çok büyük bir yanlış bence. Stoperlerimiz 6 numara tarafında değil hiçbir zaman. Her zaman çakılı geride bekliyorlar yani. 60'ların futbolundaki stoperler gibi. Ya seviyeleri ne olursa olsun yani. Ki Şampiyonlar Ligi maçlarında da çıkan oyuncular bunlar, yeri geliyor.
0: Yani aslında daha önde oynayabileceğin
1: Ne görüyorlar o seviyeleri
0: aynen
1: yani.
0: ha, mesela Abdülkerim Galatasaray'da daha önde oynuyor mesela.
1: Yani gol attı işte,
0: Evet
1: biliyorsun,
0: yani
1: kazandık maçı.
0: gol atıyor, asist yapıyor. Yani
1: Evet.
0: oyuna daha fazla katkıda bulunabiliyor ama bu biraz hocanın işte
1: İşte
0: ona
1: evet.
0: verdiği rol ya da takımın genel olarak o
1: Ya belki de
0: yapısıyla
1: kısıtlıyor,
0: alakalı.
1: bilemeyiz
0: Evet
1: yani.
0: onu
1: Evet.
0: söylüyorum işte, yani
1: Onu bilemeyiz.
0: biraz hocanın sanki şey, hani o modern futbolun gereklerini Abdülkerim'in yapabileceğini düşünüyorum. Evet belki
1: Ya
0: gol
1: parça parça da olsa yapabilir en kötü ihtimalle. Evet.
0: Galatasaray'da yapıyor işte.
1: Yani.
0: Yani iyi veya kötü.
1: Yapamasa zaten o seviyede
0: Yani
1: kalamaz.
0: 3 senedir oynuyor mu Galatasaray'da? Hatta
1: Oynuyor.
0: herkes değişiyor. Abdülkerim değişmiyor mesela.
1: Kalıyor, evet, sabit.
0: Yani demek ki yapıyor yani. Okan Hoca'nın bir bildiği vardır. Ve
1: Evet.
0: başarılı oluyor mu?
1: Başarılı tabii ki.
0: E
1: Yani 4
0: tamam.
1: senedir şampiyonsun.
0: Ama milli takımda mesela çok yapamıyor. Şeyi
1: Evet.
0: mesela merak ediyorum. Yani işte Fransa değil ama İtalya'nın üçlü orta sahayla oynaması, Belçika'nın yine aynı şekilde. Biz mesela hani Arda tabii bir lüks
1: Ya
0: baktığın
1: bakın,
0: zaman.
1: sadece İtalya bu arada üçlü orta sahayla oynamıyor. Hani Fagioli, Tonali, Frattesi bunlar oynuyor ama işte Scalvini, Bastoni,
0: Ama
1: Mancini,
0: sağ bek de bir orta saha gibi
1: işte
0: oynuyor.
1: sağ stoper, sol stoper, bunlar da altıya kayıyor. Ya da işte Calafiori, Kayode, yani bu bekler
0: Kayo'da
1: tarafında
0: mesela sanki bir orta
1: direkt
0: saha
1: kayıyor
0: gibi.
1: tabii canım. Yani direkt 6 numaraya kayıyor bu oyuncular yani.
0: Evet.
1: Sağ iç oluyor, sol iç oluyor
0: Bizde var mı
1: oyuncular.
0: mesela bu?
1: Ya bizde hiç adaptasyon yok.
0: Herkes kendi yerinde oynuyor.
1: Herkes direkt kendi yerinde. Hani sen sağ beke geç, sen sol beke geç. Sen sağ stopersin, sen sol stopersin. Hani ilk defa sanki bir halı sahada denk gelen bir altılı, yedili, sekizli gruptaki gibi yani. Sen nereye iyi oynuyorsun? Sağ ön. Tamam, sen sağ öne geç. Ben forvet oynayacağım falan. Hani böyle dağıtılır ya roller.
0: O bizim zamanımızda sokakta oluyordu ya. Ben herkes santrafor oynamak
1: Bir de tabii
0: istiyordu.
1: bu son
0: Ben
1: dönem editleri
0: kaleciyim
1: de
0: diyordum mesela kendi
1: güldürüyor,
0: kendime.
1: ayrı konu da.
0: Evet,
1: Biliyorsun. Hani
0: evet.
1: ya, oradaki editler gibi
0: Ya
1: bir
0: maalesef.
1: rol bir rol durumu var maalesef. Yani hani hiçbir adaptasyon yok. Hiçbir
0: Yok
1: yardımlaşma yok.
0: şeyi
1: Oyuncular
0: soruyorum.
1: çok izole
0: Şunu
1: pozisyonlarında.
0: söylemeye çalışıyorum. Yani mesela işte deplasmana gidiyoruz ya Belçika'ya.
1: Doğru.
0: Yani en azından bir puan almamız gerekiyordu.
1: Ya muhakkak.
0: Üçlü orta sahayla karşılayabilseydik, hani topu onlara verseydik tamamen,
1: Evet.
0: çok da böyle dediğim gibi hani dokunun falan olduğu zaman belki tehlike arz edebilir, katılıyorum. Yani çok kapanırsan, derinde savunursan
1: Evet.
0: tehlike yaratabilirler ama
1: Doğru.
0: hani Lukaku'nun formsuz olduğu ya da henüz o formunu bulamadığı, Diakité'lerin biraz daha açık alanı, yüzü dönük oyunu sevdiği bir Belçika'dan
1: Luke
0: bahsediyoruz.
1: bakıyor öyle
0: Luka
1: zaten.
0: Bakayo
1: Götze
0: aynı
1: zaten
0: şekilde.
1: öyle.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Yani daha böyle üçlü orta sahayla oynayıp Arda'yı sağ öne atıp oyun kurucu olarak hani sağ önde faydalansak işte onu
1: Evet. Yani Barış'ın mesela sprintlerinden faydalansak.
0: mesela yani
1: Yok. Koşularından.
0: gerçekten 4-6-0 gibi oynasaydık ama orta sahayı bekleyen işte iki tane belki işte Demelege olabilirdi İsmail'le beraber.
1: Muhakkak.
0: Yanlarında belki Meri
1: Opsiyon
0: olabilirdi.
1: çok. Yani gerçekten
0: Çalhanoğlu
1: havuz
0: olabilirdi.
1: tarafında çok eleştiriliyor bu işte. Yani işte milli takım havuzu çok dar, işte oyuncu kalitesi. Hayır. Gerçekten hayır. Yani belki de son yıllarda özellikle Avrupa futbolu tarafında bu kadar damga vuran bir oyuncu grubu yok zaten. Yani 2000'lerin başına şöyle bir dönün. Hani Emre Belözoğlu, Tugay Kerimoğlu, işte Hasan Şaş vesaire. Hani bu oyuncuların olduğu grubu aslında çok da uzak bir grup değil bu. Yani hani Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğlu'lar, Kenan Yıldız'lar, transfer yapsa Barış Alper Yılmaz gidebilir yani, Premier Lig'de gayet oynayabilir Barış Alper Yılmaz. İşte Yunus Akgünler vesaire, yani bu oyuncu grupları da bu oyuncular da öyle çok tükaka diyeceğiniz oyuncular değil yani, kaba tabirle. Kesinlikle yani. Ki Avrupa futbol tarafında da bakın ya, 2000'lerin başındaki yıldızlar yok. Yani şimdi eskiden İtalya dediğinizde bir ceketi liglerdiniz yani. Totti'si, Del Piero'su, Cannavaro'su, Kalede Buffon'u, yani 6 numarada Pirlo'su.
0: Savunmada birbirine önemli yıldızlar vardı. Yani hep şimdi, vardı yani.
1: Yani Fransa dediğinizde hani şu an Olise falan filan diyorsunuz da.
0: Fransa hep böyleydi zaten.
1: Ya ama böyle bile değildi. Daha iyiydi. Zidane vardı bir kere mesela, evet. Fransa'da.
0: Henry vardı.
1: Henry vardı yani. Evet. Hani
0: orta sahada Vieira falan
1: Vieira vardı tabii ya, bir ceketiliklerdin yani.
0: Ceketiler yani. Çiftiliklerdin.
1: Ya çiftiliklerdin yani. Buyurun beyefendi derdiniz
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii tabii. Boyu posuna yani, bakınca hani.
1: Hani şimdi bütün milli takımlar boyutunda Hollanda'da mesela Arjen Robben gerçeği vardı.
0: Schneider
1: vardı. Rafael van der Vaart vardı.
0: Santrafor'a bir
1: bak. Edwin van der Sar vardı. Tur Japstam vardı stoperde.
0: Santrafor'a gel.
1: Van Nistelrooy vardı. Yani
0: Makay.
1: Roy Makay vardı.
0: Tabii tabii.
1: Yani, hani şimdi ya yani bu oyuncu gruplarının olmadığı bir yerde sen daha iyi bir oyuncu grubuyla, belki de Avrupa'da sükse yapan oyuncu grubuyla başarısız oluyorsun ya. Yani eskiden ben bu takımlara karşı başarısızlığı anlarım. Yani İspanya'da bile
0: bizde de hani vardı, ama orada da daha iyileri vardı.
1: Çok iyiler vardı.
0: Arada çok ciddi fark vardı.
1: Çok iyiler vardı. Yani Totti, Del Piero vardı mesela bak. Yani hani İtalya milli takımı karşına geldi. Kaybettin oluyordu yani. Neden? Çünkü Cannavaro. Bak sayıyorsun, geriden
0: sayma,
1: sayıyorsun.
0: Sayma sayma. Araya gitmemiz lazım. Sen arada düşün, bir araya gidelim.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi Caner Aydaş ben. Milli takımımızı konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada Hırvatistan 0, İngiltere 5. Onlar bu seviyeleri oynayabiliyorlar gördüğün gibi. 5
1: evet.
0: Tane de atmışlar deplasmanda. Herhalde bütün Dünya Kupası'nı falan böyle geçmiş gelecek zamanların bütün intikamını herhalde bugün bir işte Hırvatistan'dan alıyorlar. Bir istifa olur mu yoksa erken mi daha? Yani oralarda istifa kavramı var ya biliyorsun, istifa da evet. Edebiliyorlar. Biliyorsun bir önceki maçta İspanya'dan 4-7. Hani burada da bir 6 falan olursa bir içi hemen gönderirler mi yoksa daha hani bu, biz bu seviyenin takımı değiliz mi der mesela o da.
1: Ya Hırvatistan'da durum şöyle farklı. Jenerasyon tarafında gerçekten çok kötüler.
0: Evet.
1: Yani benim hani Hırvat jenerasyonu tarafında belki de gördüğüm en kötü jenerasyon bu. Hala Modric oynuyor. Mecburen. Adam yok çünkü. Hani milli takım seviyesinde bu seviyelerde oynatabileceğiniz bir 8 bir 6 gerçekten yok. 9 numara tarafında problem var. Yani Guardiol hariç hani elit kategori, A ya da A eksi kategori diyebileceğiniz birileri yok yani oralarda. Onu söylemek lazım. Az önce de şeyden bahsediyorduk işte, bu altın jenerasyon hani konularından bahsediyorduk. Eskiden makas çok açıktı bu takımlara karşı bize göre.

0: Yani İtalya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya göre. Az önce biraz hani karışık saydık ama mesela İtalya milli takımı dediğiniz zaman hani geriden ileriye saydığınız zaman işte kalede Buffon, stoperleri Cannavaro, Nesta, işte Maldini, Totti, Del Piero, Pirlo, Gattuso, Cristiano Vieri, Filippo Inzaghi. Yani bu kadroyu zaten yenemez geçmişte. Çok güçlü yani. Çok evet, güçlü. Zamburottası vesaire. Fransa'ya geliyorsun. Yani şu an milletin yere göğe koyamadığı o lise. Geçmiş Fransa kadrosunda söz gelimi çağrılmış bir oyuncu olsaydı. Fransa milli takım kadrosunun orta sahası. Şöyle bir hayal edin. Zidane, Makalele, Robert Pires, Wiltord vardı mesela Arsenal'le. Çok iyi bir kanat oyuncusuydu. Vieira dediğin gibi. İşte Thuram, Trezeguet forvette. Henry vardı. Thierry Henry. Yani böyle bir kadrosu vardı Fransa'nın. İngiltere'ye bakıyorsun şu an mesela iyi bir kadro değil mi İngiltere milli takımı? Yani evet. Bellingham falan var diyorsun ama şöyle bir gerilere döndüğün zaman 2000'lere vesaire döndüğün zaman o bizim için bakıldığında makasın çok açık olduğu dönemlerde işte Beckham, Gerrard, Lampard, Scholes, Rooney, Owen, Rio Ferdinand stoperde, John Simon, Terry, tabii David Simon vardı, Ashley Cole, Sol Campbell falan yani müthiş bir kadro. Süperstar
1: yani,
0: dolu bir kadro.
1: Evet yani çok yıldız vardı geçmişte. Evet. Doğru şu anda.
0: Hani... Hollanda tarafında bile işte az önce sen saydın işte Ruud van Nistelrooy, Seedorf, Edgar Davids yani Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, Stam, Arjen Robben, Snyder, Van der Vaart yani müthiş yıldızlar bunlar. Van Nistelrooy, olağanüstü yani.
1: Roy Mackay.
0: Yani şu an mesela Arda Güler diyoruz ya mesela Arda Güler'in olmuş hali daha da olmuş haliydi bunların hepsi.
1: Doğru doğru.
0: Yani ama şu anki jenerasyonlara baktığın zaman işte Xavi Simons'lar işte Hollanda için söylüyorum. Mesela İspanya için söylemeyelim. Yine hani orada Oyarzabal vesaire var ama hani onların da gerisine döndüğü zaman orada da Fernando Torres'ler, David Villa'lar var bu.
1: Tabii.
0: Iniesta'lar, Xavi'ler var yani.
1: Santrafor hani, mevkinde özellikle geçmişte çok daha iyi.
0: Yani şimdi mesela Rodri çok önemli bir oyuncu değil mi? Eskiden Xavi, Busquets, Iniesta'ydı orası.
1: Ya o zaman SMS okunmayabilirdi yani o kadroda.
0: Yani, ilk 11'e giremezdi yani.
1: Ya da Pedri var şu anda.
0: Şu an Pedri var. Mesela. Pedri mi, Iniesta mı?
1: Yok canım yani kıyaslanmaz yani. Yani.
0: Pedri'nin kendisini ya kıyaslamaz Xavi, zaten.
1: Xavi'nin olduğu döneme yani şimdi evet. Rodri falan evet muhteşem bir oyuncu ama.
0: Ya mesela yani. Oyarzabal'a iyi bir futbolcu diyoruz değil mi? Yani giriyor atıyor mesela. David Villa. Formda Fernando Torres. Evet. Prime dönemindeki Fernando Torres.
1: Kıyaslamazsın canım.
0: Kıyaslamazsın yani.
1: Oyarzabal'ı şu anda mecburiyetten oynatıyorlar.
0: Yani, hatta yani... kalede bile yani hani Unai Simon mu Iker Casillas mı?
1: Tabii ki Casillas. Yani. Yani evet katılıyorum. Ben de aslında onu sana yani evet. Dinleyicilerimize de aktarmaya
0: yani bu bizim hani rakibimiz olması gereken ülkelerin jenerasyonları bakmayın. Kalite olarak azaldı, daraldı.
1: Yani Almanya'ya bak mesela. Şu anda yok.
0: Almanya şu an yok.
1: Evet.
0: Yok yani şu an iki el yapışık dua ediyorlar Musiala dönsün diye.
1: Tabii. Musiala dönsün diye şu anda.
0: Yani eskiden Klose'ler işte Mario Götze'ler onlar şunlar sayıyordun yani bir sürü adam vardı. Philipp Lahm'lar Neuer'in en prime hali falan yani.
1: Şu hani, anda sayamıyorsun.
0: Şu an sayamıyorsun. 11 tane bana Alman süperstar say. Sayamazsın.
1: 2 tane 3 tane
0: sayamazsın. 2 tane 3 tane ya. Belki yani.
1: Yani evet belki. Ha, Musiala haricinde çok fazla sayamıyorsun
0: yok.
1: Yani.
0: Yok.
1: En yani. Büyük yıldızları Neuer'de o da bıraktı zaten.
0: O da bıraktı zaten.
1: Evet yani. Başka da yani şu anda yok.
0: Yok. Yani bir Lukas Podolski kalitesinde ön alan oyuncusu var mı Almanlarda?
1: Yok.
0: Yok. Yani şu aklıma gelmiyor. Bence. Ya da Bastian Schweinsteiger kalitesinde bir 8 mesela net. Var mı? Yok. Yani hani hedef konusunu ben bu yüzden söylüyorum. Yani şu an milli takım için çok büyük bir fırsat aslında. Yani bu hani sözde büyüklere kafa tutma konusunda. Yani 3 yediğiniz Belçika'da bile eskiden bir Eden Hazard gerçeği vardı ya. Alıyordu gidiyordu Messi gibi yani. En prime dönemlerini şöyle bir hatırlayın yani. Chelsea'li. Yani
1: Mertens vardı.
0: Hazard Mertens,
1: vardı.
0: Hazard, yani, De Bruyne. Yani,
1: De Bruyne'in şeydi prime
0: Kurtuan'ın en prime dönemleri.
1: Tabii yani.
0: Alderweireld vardı
1: savunmada,
0: geride.
1: Savunmada değil mi? Tabii. Yani çok daha.
0: Vertonghen vardı falan yani.
1: Çok daha iyi takımdı yani. Şu anda hani biraz Tielemans. O da ne kadar şey yaparsın yani.
0: Yani. Hani.
1: Ne kadar beğenirsin bilmiyorum. Evet. Ben çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ya bir de işte Doku falan son yıllarda çıktı. İşte dün neydi? Ghost muydu? Evet. Solda oynayan. Doğru. O işte biraz yeni çıkıyor. Deketeler yeni.
0: Deketeler zaten.
1: Ama belli bir hani şöyle bak yani normal şartlarda aslında Atalanta'da bu sene bırakmayabilirlerdi onu.
0: Tabii yani
1: hala
0: şöyle
1: olmaya
0: yani
1: çalışan
0: bu oyuncuları şöyle düşünmek lazım. Hani A+ bu az önce saydığımız işte Del Piero falan filan seviyesinde oyuncular mı bunlar?
1: Hayır,
0: değil.
1: Canım.
0: Kesinlikle yani değil, yani. Değil yani. İşte o yüzden senin hedefinin şu an bu takımları yenmek olmalı.
1: Ama biz buraların takımı değiliz yani. İşte. Yani hocamızın şimdi

0: Önce baştakinin mi inanması lazım?
1: Tabii ki. Evet, yani tabii şimdi... ki. Yani şimdi hocamız da bir ceketini ilikleyip, yani şunu bile düşünebilir hoca ya. Yani onun döneminde bile Batistutalar, Delvecciolar falan vardı mesela.
0: Şimdi bak şöyle yani düşün. Sen Türkiye Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncusun.
1: Evet.
0: Ben de oynuyorum. Sevgili Vedat Bey de bize taktik veriyor. Ama bir gün önce, maçtan önce şöyle söylüyor. Ya zaten biz buraların takımı değiliz.
1: Nasıl kazanacaksın ki?
0: Yani biz bu seviyelerin takımı değiliz. Şimdi ben de, biz ikimiz de oyuncuyuz.
1: Evet.
0: Nasıl motive olacağız biz? Ya mümkün zaten değil. Hocamız bize inanmıyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ya bizim bu takımları yeneceğimize inanmıyor.
1: Doğru.
0: Nasıl motive olacaksın?
1: Mümkün
0: orada
1: değil.
0: İki maçtır bunu söylüyor ısrarla. Biz bu seviyeleri, yani bu durumda aslında kendi oyuncularımıza, sizin seviyeniz buradaki takımları yenmeye uygun değil diyor.
1: Evet.
0: Hadi bunu sen söyleyebilirsin bir yorumcu olarak. Ben söyleyebilirim. Doğru. Mu? Bizim sonuçta etkimiz olmaz ama milli takım teknik direktörü 25-30 kişilik bir oyuncu topluluğunu çağırıyor.
1: Doğru.
0: Ben sağ kendi seçtiği oyuncu grubu, kendi seçtiği, kimsenin evet, yani seçiminde etkili olmadığı, kendi seçtiği, kendi oynattığı ısrarla oyuncuları.
1: Evet.
0: Diyor ki sizin seviyeniz zaten yerlerde. Siz bu takımlara rakip olamazsınız diyor.
1: Evet.
0: Ve benden çıkıp o maçta canımı dişime takıp kendimi öldürmemi bekliyor. Parçalamamı bekliyor. Yapar evet mısın?
1: Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Yine Euro 2008'den vereceğim örneği ama çok uzak değil bana göre. Almanya maçı öncesi.
0: Evet.
1: Kaç eksik kaç cezalı vardı hatırlıyor musun?
0: Bizde
1: revire dönmüştü milli takım,
0: evet,
1: yani.
0: Bizim bizde bayağı vardı.
1: Evet. Ben şöyle sayayım. Çekya maçında biliyorsun Volkan, yapma Volkan sayın,
0: evet,
1: Rıdvan Hoca'ya da selam olsun buradan. Volkan Demirel'in kart cezası vardı. Arda Turan, Tuncay Şanlı, Emre Aşık kart cezalısıydı. Ki Arda mesela çok önemli bir oyuncuydu milli, evet, takım, evet, için o dönemde. Nihat Kahveci sakattı. Servet Çetin sakattı. Emre Belözoğlu bir hamstring sakatlığı yaşamıştı yine. Tümer yine sakattı.
0: Takımın %80'in neredeyse yok.
1: Yok ya, bu oyuncu diye düşünün yani. Bu oyuncuların hiçbiri yoktu. Ve o maç nasıl geçti hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Yani neredeyse eliyorduk Almanları.
0: Doğru.
1: Ve o Almanya'yı yani. Podolski'li falan filan Almanya'ya. Yani.
0: Çok daha, bizden çok daha iyi olan
1: yani
0: bir Almanya.
1: Yani şu anki kafa yapısıyla çıksak orada 5-0 biterdi maç.
0: Çok herhalde. Az zaten çıkmamıza yani gerek.
1: Çıkamazdık zaten yani, oraya evet kadar da bu kafayla. Yani işte aradaki fark bu. Perspektif yani. Hani Estonya ise senin rakibin, Bulgaristan ise senin rakibin, o zaman Montella hoca çok iyi bir hoca.
0: Ya o zaman mesela
1: başarılı yani.
0: Buradan
1: yani
0: İsmail Kartal'a, Sayın İtalyano'ya, Thomas Rice'a da söyleyelim. Hani o belki konferans liginde oynuyor.
1: Evet.
0: Sayın İsmail Kartal'a, Okan Buruk'a bence buradan gayet güzel malzemeler çıktı.
1: Tabii
0: ya ki. Biz daha bu seviyelerin takımı değiliz. Mesela Okan Hoca bundan sonra bütün maçlardan sonra söylesin, Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra. Biz bu seviyelerin takımı değiliz.
1: Ya zaten adamlarda Yamal var desin mesela. Barcelona ile olacak ya
0: Galatasaray. Aynen. Yamal, Pedri bilmem ne. Hani biz,
1: ben ne yapayım desin mesela.
0: Ne yapalım yani. Ha. Çıktık elimizden geleni yaptık. Bu seviyelerin takımı değil. Yani böyle çok kolay vazgeçmişiz gibi bir görüntü var ama
1: bakın,
0: bunun
1: futbolda,
0: başta teknik direktör söylemesi çok kötü.
1: Ya basketbolda da tabii ki belli bir taktik, düzen vesaire oyunu etki ediyor ama bir yerde mesela oyuncu kalitesi çok öne çıkıyor değil mi basketbolda yani,
0: evet.
1: Kobe Bryant mesela nasıl ne kadar iyi savunursan savun, adam bir 40-50 bırakıyordu her maç nereden baksan ama futbolda bu böyle değil. Futbolda doğru düzen, doğru mentalite çok önemli futbolda. O 11 oyuncunun da, hatta yedek oyuncularının da o maça inanarak çıkması, o maça inanarak o yedek kulübesinde o maçı takip etmesi çok değerli bir konu. Yani yine aynı maç örneğinden gideceğim. Almanya'nın kadrosu, o dönemki kadrosu. Kalede Lehmann. Geride Filip Lahm'lar. İşte Bastian Schweinsteiger'ler. Mihail Balak, Lukas Podolski, Miroslav Klose. Böyle bir kadroya karşı senin stoperinde bu kadar eksik varken yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Tuban oynamıştı stoperde.
0: Yani devşirme bir oyuncu.
1: Yani devşirme oyuncu da çıkmıştın. İşte Kazım falan vardı. Yani sen o kadroyla öyle bir kadroya kafa tuttun, neredeyse eliyordun. Yani futbolda her şey mümkün.
0: Yeter.
1: Milli
0: doğru
1: takım seviyesinde özellikle her şey mümkün. Çünkü senin oraya çağırdığın oyuncular ülkenin en iyi futbolcuları. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin ya, Churachao mesela ne yaptı?
0: Savaştı.
1: Savaştı yani.
0: Yenilmedi.
1: Yenilmedi yani.
0: Uzatmalarda yenildi.
1: Yani, evet yani hani gerçekten inanılmaz bir şey bu yani.
0: Değil mi? Bir tane oyuncusunu alıp 3-4 büyüklere koymazsın yani.
1: Yani koyar mısın?
0: Ha bak, bir de şöyle bir şey var. Bak şimdi Alper, ben Sana %100 katılıyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum dinleyicilerimize de. Yani farklı bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum. Yani 4 büyüklerde oynayan neredeyse 13-14 oyuncu var.
1: Doğru.
0: Hani bu oyuncuları da değersiz göstermemek lazım.
1: Kesinlikle zaten mevzu o aslında.
0: Yani şimdi Barış Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kime karşı oynuyor?
1: Yani çok
0: Barcelona'ya.
1: Büyük.
0: Tabii ki. İşte Arsenal'e ya da işte Yunus ya da diğer tarafta işte Beşiktaş'ta Salih olabilir. İşte oynayan zaten bir Salih vardı. Orkun da sakattı. Trabzonspor'dan yok. Çağrılmış ama kadroda evet. Sadece oradalar. Fenerbahçe'den yine hani baktığın zaman Avrupa'da çok önemli rakiplere karşı oynayacak. Hani bunu çok değersiz göstermemek, sizin seviyeniz bu kadar göstermemek lazım ya. Bu gerçekten kötü bir iletişim bu arada.
1: Çok kötü, çok kötü.
0: Yani yenilebilirsin ama bizim seviyemiz bu dediğin zaman otomatik olarak oyunculara dönmüyor mu bu?
1: Ya direkt diyorsun ki oyunculara sen yetersizsin.
0: Yetersizsin demiyor musun? Evet. Bu anlama gelmiyor
1: mu? Nasıl
0: ama
1: maç kazanacaksın ki zaten? Yani işte
0: bir de şey söylüyor ya
1: perspektif
0: mesela,
1: konusu. Yani şimdi hani dört büyükler dedin ya mesela işte Uğurcan Çakır, Abdülkerim, Eren Elmalı, Barış Alper, Deniz Gül, Yunus Akgün var,
0: evet.
1: Galatasaray tarafında. Fenerbahçe tarafında Bartu, İsmail, İrfan Can, Kerem, Oğuz Aydın var. Ki son dönemde Oğuz iyi bir grafikle çiziyor. Beşiktaş tarafında çağrıldığı zaman Emirhan Topçu, çağrıldığı oynatıldığı zaman Salih Özcan, çağrıldığı oynatıldığı zaman veya oynatılacağı zaman İlhan Fakılı mesela iyi bir oyuncu.
0: Orkun.
1: Orkun var yine keza. Trabzonspor tarafında işte Melih, Aral, Mustafa Eski Elaç gibi isimler var. Yani hani sen bu oyuncu grubuyla bir şeyler başaramıyorsan, beceremiyorsan yani kötü bir hocasın demektir. Bunun lamacımı yok yani. Ki tekrar söylüyoruz yani bu 2000'lerin başındaki Belçikalar, İtalyalar, Fransalar yok
0: Almanyalar
1: yani.
0: Yok.
1: İşte geçen bu işte Fransa maçını izliyoruz bir arkadaşla. Arkadaşın yaşı küçük biraz. Bu hani bu işte Hanreleri, Zidane'ları vesaire görmemiş bir arkadaş.
0: Abi diyor, çok güçlü diyor Fransa.
1: Yani ne kadar iyi diyor o lise diyor. Harika bir oyuncu değil mi diyor yani falan. Ondan
0: ya
1: sonra
0: yani,
1: ben de bir 10 dakikalık bir Zidane videosu izlettim ona. Abi dedi yani o lise hiçbir şeymiş dedi yani.
0: Yani o lise değerli bir oyuncu ama tabii Zidane'la kıyaslamak hani oralardaki oyuncularda başka özellikler
1: yani
0: var.
1: Yani 26 yaşındaki Zidane'ı çağırdın mesela. O lise kesebilir mi?
0: Yok yok.
1: Herhalde kramponlarını taşır yani.
0: Zaten saygıdan
1: severek
0: dolayı evet.
1: Yani severek taşır bu arada. Taşır, yani.
0: Tabii.
1: Yani Zidane'ın kramponlarını taşıyorum der yani.
0: Zidane'ın kramponunu yani Avrupa'nın yarısı taşır ya.
1: Taşır.
0: Zidane dediğim mi kan sular durur.
1: Kylian Mbappe mi yoksa Thierry Henry mi?
0: Tabii ki Henry.
1: Tabii ki Henry yani.
0: Formasındaki toz olamaz yani. Yani. Şimdi Mbappe kim yani? Yani
1: Mbappe kim dersin
0: ben,
1: yani?
0: Derim ben yani. Ne olursa olsun. Yani,
1: eskiler bilir ya. Bambaşka bir oyuncu.
0: Tabii ya. Tabii. Barcelona'da, yani. Arsenal'de değil mi?
1: Yani çok acayip bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncuydu bir kere.
0: İnanılmaz hızlı, evet. Zeki.
1: Bitirici.
0: Yani spor alakı çok yüksek bir
1: müthiş
0: oyuncuydu.
1: Bir
0: gerçekten
1: evet.
0: Müthiş bir oyuncuydum. Sıkı bir Radyo Spor dinleyeni olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Daha önceki dönemlerde milli takıma dönemin formda oyuncuları girerdi. Aynı zamanda oyuncular milli takımda oynarken en iyi performanslarını sergilemek için
1: doğru.
0: Ellerinden gelenleri yapıyorlardı. Şu an
1: doğru.
0: Nasıl olsa yerim garanti diye oyuncularımız daha düşük performans sergiliyor. O yüzden hocanın kadro tercihlerinde yanlış buluyorum. İyi akşamlar Serkan Korkmaz, sevgili Serkan Bey yazmış.
1: Çok doğru yorumlar bence. Katılıyorum. Yani %100 katılıyorum. Özellikle bu kadro adaleti, forma adaleti tarafında veya seçim adaleti tarafında düzen sağlanmadığı sürece o sinerjiyi zaten yakalamak mümkün değil. Yani bırakın oyuncular etrafında, biz spor severler tarafında, yani izleyenler tarafında bunu yakalamak mümkün değil.
0: Mesela şu anda sağ bek Zeki var değil mi sadece?
1: Yani doğru, başka şu yok. An için var evet.
0: Yani kadroda yok değil mi başka? Yani
1: oynatsan Ferdi'yi de oynatırsın yok. Normalde.
0: Devşir mi oynatırsın?
1: Devşir mi oynatırsın
0: tamam.
1: Evet.
0: Arda Okan Kurtulan var değil mi Göztepe'de?
1: Ya mesela niye çağırmıyorsun ya?
0: Evet. Bir buçuk senedir burada hani sen şahitsin.
1: Tabii.
0: Yani, yerinde tüy kalmadı
1: mesela. Bir de şöyle bir durum var yani.
0: Ne yapması lazım Arda Okan'ın? Gol şimdi, atıyor, asist yapıyor, oynuyor.
1: Ya bakmayın Göztepe'nin kontratlı oyuncusu olduğuna. Bir tarafta Juventus var, bir tarafta Göztepe var. Tabii ki Juventus oyuncu gidecek
0: tamam,
1: mi diye
0: bir
1: durum
0: yok. Tamam
1: ama bir
0: kadroya çağır ama.
1: İşte ya kadroya çağırmayı geçtim, ben oynatırım. Son
0: ben
1: dönemde
0: de oynatırım ya.
1: Zeki'den daha iyi oyuncu.
0: En azından hücum yönü.
1: Ya hücum yönü daha iyi.
0: Evet.
1: Temposu daha iyi. Fizik olarak daha hazır.
0: Kimin çağırması lazım bunu? Ben mi çağırmalıyım?
1: Ben mi çağıracağım
0: mesela?
1: Ya? Evet.
0: Şimdi hani diyorlar ya dinleyicilerimiz, çok adaletli hoca. Tamam. Biz mi adalet? Mesela şimdi ben savunmuyorum mu Okan Kurtulan'ın durumu. Hani diyorlar ya dinleyicilerimiz, efendim Anadolu'nun sesi olmuyorsunuz. Adili konuşmuyorsunuz. Işte. Konuşuyoruz adili bak. Evet. Ben ne dedim sana? Bunların bir göstermelik çağıracak. Dedim mi demedim mi sana?
1: Evet tabii. Bir çağrıldım da o şekilde.
0: Çağrıldı. E tamam.

0: Oğlum bak geldi. Oynadı mı?
1: Oynamadı.
0: Ya Meri yürüyecek hali yok neredeyse.
1: Yani evet, bu arada Merih tarafında da şöyle bir parantez açmak lazım. Yani sadece Merih özelinde değil. Arabistan'a yolu düşen oyuncuların tamamı Avrupa temposundan da uzaklaşıyor.
0: Maalesef.
1: Bu çok net bir gerçek. Yani. Sadece yerli olarak düşünmemek lazım bunu. Yani şimdi yabancı oyuncular tarafında söz gelimi Kante ilk geldiği dönem hatırlayın. Yani halinden eser yok Kante'nin diyorduk yani. Kante bu neymiş diyorduk yani. Bitmiş diyorduk Kante için. Diyorlardı daha doğrusu. Şu anki Kante tarafında da oyuncunun belli bir temposu var. O arzusu devam ediyor zaten. O ayrı konu ama o fiziksel kalitesi seviyesi çok daha üst düzeyde. Talisca mesela ilk geldiğinde Fenerbahçe'ye. Eyvah dedi insanlar ya. Bu nasıl gol atacak?
0: Tabii tabii.
1: İlk 3 ay 4 ay yani. Rezil durumdaydı. Ya Abubakar gitti biliyorsun. Sonra tekrar bir geldi vesaire. Geldiğindeki hali.
0: Ya çok normal ama ya. Oradaki yani tempo çok başka yani. Ya
1: antrenman zaten temposu olsun ya. Halı saha gibi oradaki maçlar zaten. Alan gidiyor.
0: Ya ben mesela bir 20 dakika falan izliyorum. Sıkılıyorum.
1: Evet.
0: Ya mesela top alıyor, örnek veriyorum, kaleciden. Basan yok.
1: Basan adam, yok. Karşılayan yok. Blok oluşturan yok.
0: İkinci bölgeye kadar bayağı yürüyor.
1: Değil mi?
0: Ne ya diyorum.
1: Evet, evet.
0: Hani antrenman yaparken size koşuyu mu, koşmayı mı unutturuyorlar? Evet. Yani koşmayın sakın maçta falan.
1: Ya oradaki maçlar şöyle. Bir 5-10 dakika tempolu geçiyor. 5-10 dakika gol de olmayınca tabii o tempo ile birlikte. Kaliteli oyuncular var çünkü. Sonrasında 15. dakikadan sonra oyuncuların tamamı halı sahaya dönüyor. Yani ver bana stoperden yanına kadar gidip topu alıyor orta saha. Mesela yürüyor 3. bölgeye kadar. Kimse de karşılamıyor. Basmıyor yani. Çok enteresan bir şekilde.
0: Oranın sevgili Selim ne demiş bak. Ah Caner abi ah. Ben Montella'yı o kadar eleştirirken sen toz kondurmuyordun. Ya. O kadar söyledim Montella hocayla olmaz demiş. Gülücükler koymuş.
1: Ya.
0: Sevgili Selim Sarı. Evet, burada ben yıllardır eleştirdiğim için. Daha doğrusu şöyle, bu benim fikrim tabii ki. Yani katılmayabilirsiniz. Zaten katılmayan birçok dinleyicimiz var. Ya bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmez. Ben Montella hocanın hani milli takıma gelirken bile çok büyük şans olduğunu, yani milli
1: ya takımın çok büyük bir şanstı.
0: İşte milli takımın Montella için çok büyük şans olduğunu hep söyledim burada.
1: Evet.
0: Montella hocanın daha bir şey başarmadı.
1: Evet.
0: Yani A liginden bizim A ligine çıkmamız bir başarı değil. Zaten
1: değil
0: az
1: zaten,
0: önce sen söyledin.
1: Evet yani zaten Estonya vesaire falan bizim rakibimiz değil. Bulgaristan'ı yenemiyorsak zaten bırakın kapatalım, voleybola basketbola yönelelim.
0: İşte burada şöyle bir şey var efendim, işte kulüp takımlarımız gidip Young Boys'tan 4 yiyor 2 maçta. Tamam da bu kulüp takımımızın ayıbı yani. Yemesin evet kardeşim yani. Doğru okusunlar, doğru oynasınlar, doğru, doğru izlesinler, analiz etsinler. Ya burada
1: ya aynı kulüp takımımıza gidiyor Juventus'a eliyor
0: mesela. Değil mi?
1: Yani doğru oynanınca futbol, doğru transferler yapılınca başarı geliyor yani.
0: Ya bak sen bakma, Dünya Kupası'na da şansa gittik. Bak çok ne yani söylüyorum yani, orada statü değişmese, playoff oynamasak, ki playoff'ta şansımız Kosova'da Romanya geldi. Portekiz'in oraya düşse ne olacak?
1: Kosova'yı Romanya nasıl yendi?
0: Zar zor yendi.
1: Yani.
0: Zar zor yendi yani. Çok böyle inanılmaz iki maçta ezerek yenmedi
1: Kosova'nın
0: yani.
1: Kosova'nın ikinci maçıydı galiba. Bir direkten dönen top vardı hatırlarsın.
0: Romanya'nın burada kaçırdığı hatırla içerideki maçta.
1: Bazı böyle şanslı sekanslar sayesinde gittin. O şansı da kullanamadın yani.
0: Portekiz'in olduğu yerden gitseydin olacaktı.
1: Yani işte.
0: Ne diyecektik ya, işte Portekiz çıktı. Şanssızlık diyecektik. Çünkü %99 elenecektik Portekiz'i.
1: Evet, Gana'nın kaybetmediği Portekiz'i yenemedik diye doğal karşılayacaktık.
0: Yani
1: Dünya Kupası'nda biliyorsun Gana kaybetmedi yani.
0: Evet. Yani. Şeyde kaybetmedi ya. Yeşilburun adı.
1: Yeşilburun mesela. Evet,
0: onları da. Yeşilburun muydu? Hangisiydi?
1: Evet,
0: Kuruçağ
1: evet
0: mıydı? Birisi kaybetmedi. Arjantin'e kaybetti ya. 90 artı şey 120 artı
1: o
0: sonlarda.
1: Kuruçağ olması.
0: Kuruçağ mıydı? Yani. Vallahi onları da tebrik ediyorum.
1: Ya da onlar İspanya, pardon. Onlar İspanya'ya kaybetmedi. Yeşilburun Arjantin'e kaybetmedi.
0: Öyle mi?
1: Tekrar bir bakmak
0: bir
1: lazım.
0: Bir tanesi kaybetmedi. Evet. Yani o orada kaybetti de yani.
1: Tabii tabii. Hı hı.
0: Neler yaptılar neler. Biz tabii 6 gün sonra şey yaptığımız için hani.
1: Çabuk geçti bizim için.
0: Tabii tabii çok evet. Daha yani daha alışamadık.
1: Alışamadık. Alışamadık.
0: O yüzden evet geri döndük.
1: Evet maalesef. Yani gerçekten o da çok trajik yani. Şu an gülüyoruz ama.
0: Ya çok
1: o kadar kolay bir gruptik.
0: Ya.
1: O kadar kolaydı ki yani.
0: İnanılmaz.
1: Ne Almanya yani var ne bir şey var.
0: Tabii tabii ya. Yani Amerika var, o da son maç. Hani rakibin yani durumuna göre ki gördük.
1: Evet.
0: Yani iddialı bir Amerika'yı biz yine yenemezdik.
1: Yani
0: ben
1: bakın
0: iddia ediyorum.
1: Yani kaybettiğiniz Avustralya bile yani. Şimdi eski jenerasyonuna baktığınız zaman bir Vidukas'ı bir Harry Kewell'ı falan vardı yani. Şu anki Avustralya'da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Oyuncu yok. Futbolcu çok yok şu an.
0: Düz bir takım ama.
1: Bir tane bana İskoçya Ligi'nde oynayan bir oyuncusunu say mesela. Yani.
0: Sevgili Alper.
1: Yok.
0: Biz Avusturya ilk Paraguay, Avustralya'ya yenildik.
1: Avustralya evet.
0: Santraforumuza kim oynadı? Kerem.
1: Yani işte.
0: Değil mi? Yenildik. Evet.

0: Öyle.
1: Yani. Şimdi bak hani birisinde hata yaparsın ama ikincide bir revize edersin.
0: Bir reaksiyon gösterirsin yani, işte tabii.
1: Ya bu,
0: tabii.
1: Bunlar bayağı uzunlar. Hani biz Kerem'i göremiyoruz.
0: Ya şöyle bir örnek vereyim sana. Kadrosu çok çok sınırlı Paraguay bile tek bir oyuncusu var. Enciso. Bu an evet. Enciso. Bir tek onu oynattı ya bize karşı. Onu oynatabilmek için adamlar klasik bir 4-4-2 yalandan, o da yani yalandan bir 4-4-2 yapıp
1: karşılarken sadece seni bozmak,
0: bozmak için yaptılar. Onun haricinde topların tamamı bu Enciso tarafına atılan toplar ve sonrasında zaten oyuncu golü de buldu.
1: Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İlerliyor. Yanlarında Power of Sisters var. İki boy kadar geride dış kulvarda 11 numarada son anda. Hemen içinde 16 numaralı Victory Fly sırasıyla Tyler son 800 metreye girdi. Holy liderliğini sürdürüyor. Takipte 6 numarada Daughter of Goddess var. Yarım boy kadar geride dış kulvarda. 7 numaralı Freydis ilerliyor. Onun bir boy gerisinde 5 numaralı Brave Sentry var. 2 boy kadar geride. 4 numaralı Smyrna Power. Yanında Power of Sisters ilerliyor. Onların içinde 11 numaralı son anda sırasıyla Tyler düzlüğe çıktı. 2 numaralı Holy Leader. Fark 1 boy kadar dış kulvardan 6 numaralı Daughter of Goddess'in. Orta kulvardan 4 numaralı Smyrna Power'ın bariyer dibinden 11 numaralı son andanın çabaları var. 2 numaralı Holy direnmeye çalışıyor. İçeriden 11 numaralı son anda yüklendi geldi son 200 metreye girilirken 2 numaralı Holy yakaladı. İkili arasında mücadele var. 11 numaralı son anda şimdi hakim oldu rakibine. 2 numaralı Holy tazelemeye çalışıyor. 11 numaralı son anda lider Holy son bir hamleyle tekrar gelse de 11 numaralı son anda kazanıyor. 2 numaralı Holy ikinci oldu. 4 numaralı Smyrna Power üçüncü olurken 10 numaralı Fireblade dördüncü, 16 numaralı Victor Fly'da yarışı 5. olarak tamamladı. 11 numaralı son anda Nevzat Avcı ile kazandı günün son koşusunu. Bu koşuda 13 numaralı Tina start almadı. 11 numaralı son anda altılı Ganyan favorisi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz maç merkezine. Sevgili Aykut Bey demiş ki abi Erencan yardımcı diyorum çok formda. Acaba hoca izledi mi?
1: Yani izlese çağırdı herhalde. En kötü ihtimalle kadroda.
0: Ama şeyi 5-6 kez izlemişler. Neydi? Hedave'deki oyuncumuz.
1: Enes.
0: Enes'i izlemişler 5-6 kez.
1: İşte mesele izlemek
0: fiziksel
1: değil.
0: Olarak
1: mesele
0: yeterli bulmamışlar.
1: Güvenip yer vermek kadro tarafında yani. Yani en kötü ihtimalle Barış Alper Yılmaz veya Kerem Aktürkoğlu'ndan önce orada bir Can Uzun gerçeği var yani. Çık bari Can Uzun'la çık. Bari Can Uzun'la çık yani o tarafta. Barış'ı doğru yerde oynat. Yani o şekilde bir değerlendirme yap yani. Hiçbir şey yok yani. Hocada bir adaptasyon yok. Maçlar yani maçlar geçiyor geliyor gidiyor rakipler değişiyor.
0: Ne düşünüyor mesela hoca?
1: Değişmiyor hani, yani.
0: Ne düşünüyor mesela? Ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi bu kadar eleştiri aldığı birçok pozisyon için. Yani bu eleştiriler zaman zaman da soru olarak soruluyor.
1: Eleştirileri şu an kulak asmıyorum diyor.
0: Dedi.
1: Umurumda değil diyor yani.
0: Ama ben işte onu söylüyorum aslında birkaç yani geldiği günden beri hiçbir eleştiri umurumda değil. Böyle mi olmalı sence? Ya mesela hata yapabilirsin. Ne dedi Karadağ maçından sonra? Dedi ki hata yaptım. Deplasmanda 3-1 yenildik değil mi?
1: O zaten bariz bir hataydı.
0: Yani ben mesela kendi adıma kabul etmedim o hatayı. Evet. Niye?
1: Çok amatör bir hata yani.
0: Bariz belli. Zemin evet. Belli. Maç öncesinde kadroyu değiştirme şansın var.
1: Evet doğru.
0: Sen bu zemine göre hani maçtan en az 2 saat önce geliyorsun belki daha fazla.
1: Doğru.
0: Zemini çıkıp inceliyorsun. Balçık tarla. Tarlada fiziksel yönü kuvvetli oyuncularla oynaman lazım.
1: Bu kadar basit yani. Evet.
0: Sen maçtan sonra çıkıp diyorsun ki ya ben kaybettim ama sebebi oyuncu tercihlerimizde. Kim tercih etti hocam?
1: Ya herhalde sen tercih ettin. Yoksa
0: sen mi yaptın yani, ben mi yaptım?
1: Herhalde biz yaptık.
0: Ya da bizi dinleyen sevgili Ali Cemal mi yaptı mesela? O genelde yapar çünkü öyle şeyler.
1: Herhalde Ali Cemal abi yaptı.
0: Evet çünkü o yardımcısı Montella hocanın. Birazdan mesajlarını okurum zaten. Muhtemelen karşı gelmiştir bize. Ve ona da selam olsun.
1: Herhalde.

0: Kerem'i 9'da oynatıp işte Arda'yı merkeze atıp Yunus'u sağ atmak falan herhalde.
1: Oynatma hocam. Değil
0: evet
1: mi?
0: yani işte.
1: Yani sen balçık tarlasında gidip böyle oyuncularla oynarsan kaybetme ihtimalini artırıyorsun. Maçtan sonra çıkıp da evet bu benim hatam dersen ne olacak, demesen ne olacak?
0: Evet.
1: Önemli olan başta bu hatayı yapmamak.
0: Aynen öyle.
1: Geçtim.
0: Ki bu seviyede yani.
1: Bir de bu seviyede. Sen 3 senedir hala gözümüzün içine baka baka ve bunu da 2 gün önce ya da 3 bir hafta önce dönüp diyorsun ki ya yaptıkları özveri nedeniyle heykelleri dikilmeli. Ya hocam ben Barış'ın Alper'in heykelini dikeyim de problem yok. Ama sen bu oyuncuları burada oynattığın için değil. Bırak kendi mevkilerinde oynasınlar, atsınlar. Atamasınlar, atamıyorlarsa o anda kim varsa onu oyna.
0: Evet.
1: Sen doğru yerde oynat, ben oyuncu överim, heykelini dikerim. Bu seni ilgilendiren bir konu değil. Sen doğru yerde oynat ve milli takımımız başarılı olsun. Ne
0: Evet.
1: oldu şimdi? Bak bak, ben sana başka bir çelişkiden bahsedeceğim. Hazır mısın?
0: Tabii.
1: Lütfen iyi dinleyin sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar bize ne söyledi Sayın Montella?
0: Gelişmekte olan bir
1: Hayır
0: takımız.
1: hayır. Takılmışsınız bir santrafora. Herkes bizde gol atıyor. Nerede baba goller?
0: Evet,
1: Ne
0: öyle bir
1: oldu?
0: durum
1: Niye
0: var.
1: çıkıp şu anda santraforumuz yok diyor? Ne oldu? Denize düştü.
0: Ne değişti
1: Hemen
0: ya?
1: yılana sarıldık, değil mi?
0: Evet.
1: Hani düne kadar herkes gol atıyordu bizde. Bakın son 6 resmi maçta 4 gol atıp 13 gol yemişiz. Hani herkes bizde gol atıyordu?
0: Evet.
1: Peki herkes bizde gol atıyordusa, santrafora ihtiyacımız yoksa, neden son 2 maçtır santraforlarımız yok? Ülkece yetiştiremiyoruz. 2019'dan beri düzenli olarak kendi ligimizde oynayan bir santrafor yoka
0: Evet.
1: gidiyor
0: Ki son
1: konular.
0: 6 maçın 4'ünde gol atamadık. 6 maçın 4'ünde.
1: Bu bir çelişki değil mi?
0: Yani.
1: Yani sen önce diyorsun ki kardeşim niye bu kadar santraforu benim her basın toplantısında bana soruyorsun. Zaten ben de herkes gol atıyor. Santrafora ne gerek var diyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi üst üste mağlubiyetler alınca artık taraftarın da sabrı taşınca,
0: Baskı da artınca.
1: baskı da artınca efendim işte santraforumuz mu var? Hetafe'yi izledik, Enes'i izledik ama yeterli görmedik. Ne arıyorsunuz ya yeterli görmeyerek? Yani Hetafe'de oynayan bir oyuncu milli takımda süre bulamaz mı Alper? İspanya liginde
0: Ya
1: oynayan
0: neden
1: bir
0: bulamasın?
1: oyuncu. Hayır soruyorum ya.
0: Neden
1: Nasıl bir
0: bulamasın?
1: fiziksel kalitesi var Enes'in? Düşük. Şu anda milli takımdaki fiziksel kalite inanılmaz üst düzey mi? Ya ben
0: Ya
1: gerçekten
0: sanki 11 tane
1: anlamıyorum.
0: atletle oynuyoruz yani.
1: Evet
0: Evet.
1: onu soruyorum yani. Öyle mi oynuyoruz şu anda yani?
0: Yani tabii ki hayır. Tabii
1: Tamam o
0: ki
1: zaman
0: hayır.
1: peki neden böyle bir bahane üretiyor? Almadım da ya. Almadım yani. Ben inanmıyorum.
0: Ya arka planda bu seçim konularında bence farklı kriterler var. Hani biraz da bir komplo teorisi gibi oluyor ama bunlar adaletli seçimler olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki.
0: Stoperinden forvetine, orta sahasına.
1: Bu da biraz içerideki oyuncuların da momentumunu daha
0: Ya
1: doğrusu
0: oyuncular da tabii
1: enerjisini düşürüyor.
0: farkında. Tabii ki yani sonuçta bağlı olduğun doğru bir yapı değilse sen de ona göre tabii adapte olursun yani. Hani belli bir performans göstermene gerek kalmaz. Zaten ben buradayım. Zaten hoca beni bir şekilde seçiyor. Ya bir yerden sonra buna geliyor yani.
1: Evet. Ya da oynamayanlar için
0: Evet.
1: ben
0: Oynamayan
1: zaten
0: adamla yani. Mesela ya da bir mücadele yok yani. Hani ya ben şu oyuncuyu keserim. Diyebiliyor mu mesela Enes?
1: yok.
0: Diyemiyor yani. Hiçbir
1: Bak.
0: zaman da diyemeyecek gibi gözüküyor sanki.
1: Tabii şimdi mesela Enes 6 gol atsaydı Hetafe'de 9 maç sonunda 3 gol var ama
0: Evet.
1: hani 6 atsaydı alır mıydı sence? Yine almayacaktı bence.
0: Yine zor. Yine zor. Yani Deniz gibi mesela alternatif var. İşte
1: Bu
0: Porto
1: arada İngiltere
0: tarafında.
1: 6 oldu.
0: Evet, yani İngiltere paramparça.
1: Bilic istifa diye bağırıyoruz burada.
0: Evet.
1: Bakalım bir dakika. Hemen dünkü bir şeye bakalım. Nedir o? Kadromuza bakalım. Yedek kulübesinde kimler var? Yani hocanın oyuna atabileceği kimler olabilirmiş? Bakalım mı?
0: Tabii.
1: Salih, Demirege, Deniz, İlhan, Eren, Ozan var. Savunmadaki Ozan. İrfan Can Kahveci var. Yunus Akgün'ü 45'te atmış. Mustafa Eskerilaç var. Böyle bir tercihte bulunmuş. Mesela şunu soracağım Alper. Almanya 45 kişi çağırdı milli takım kadrosuna. Geniş tuttu havuzu. Yani 4 maç üst üste oynayacağı için. Yanlış mı yaptılar mesela? Hani böyle bir havuzda yapabilir miydi hocam?
0: Yani tabii Jürgen Klopp'a bağlı bu. Bir konu bu. Tabii hani hoca da burada farklı oyuncuları görmek istemiş olabilir, o ayrı konu,
1: Ya da o
0: ama
1: fizikselliği belki daha doğru ayarlamak için
0: ayarlamak
1: olabilir.
0: için de olmuş olabilir. Yani farklı oyuncuları da deniyor, görüyor da olabilir. Orada hocanın mesela sağ bek tarafında işte Freiburg'un bir sağ stopu, sağ oyuncusunu denediğini görüyorum ben bir iki maçtır. Treu adlı. İşte merkezde Bishop diye bir oyuncu var. Bayern'in kadrosunda olan genç bir oyuncu. Onu deniyor. Onu görüyor vesaire. Yani orada biliyorsun yeni geldi Klopp'ta. Belli başlı disiplini öncelikle sağlamaya çalışıyor. Sonrasında da bu hani forma adaleti dediğimiz konuyu. Yani hani her oyuncunun aslında milli takım seviyesinde her oyuncunun o formayı alabileceği mesajını veriyor aslında. Yani hani
1: Mesela
0: baktığın zaman
1: Sane'yi
0: tabii tabii ya baktığın zaman Sırbistan kadrosu çok başka. Kaybettikleri Yunanistan kadrosu bambaşka. Bir önceki Hollanda deplasmanı kadrosu bambaşka yani. Hani dolayısıyla hani buradaki mesaj şu. Ben şu an hani bir projeye geldim burada. Belli başlı adaletsiz durumlar vardı veya işte kadro seçimi vesaire tarafında sıkıntılar vardı. Ben geldim hepinize şans vereceğim. Göreceğim. Sonrasında en optimumu birlikte ilerleteceğiz. Düşünce bu yani. Çünkü Hollanda maçının kadrosuna bakıyorsun. İşte kalede Ter Stegen, solda işte Brown, Schlotterberg, işte Tah Treu var. Merkezde Kimmich ile Nimeçay'ı koymuş. Sağ öne Adeyemi'yi atmış. Amiri, Şade ve Havers yapmış ilk 11'de. Sonra dönüyorsun kaybedilen Yunanistan maçında bambaşka bir kadro. Kalede Mübel var. Kaleciyi de değiştirmiş yani. Sağ beke Wagnermann atmış Hamburg'dan. İşte Bissek, Tah, Brown koymuş. Yine sol bekte Brown'u tercih etmiş. İşte Kimmich, Nimeça, Adeyemi, Conte, Şade ve Ebnu Talip tercihinde bulunmuş. Yani bakın Havers'i kesmiş. Gitmiş
1: Evet
0: bir hani
1: evet.
0: oyuncu deniyor hoca. Ondan sonra bu kaybettikleri maç.
1: Bu Ebu Talib'e bu arada dikkat edin.
0: Evet, önemli bir oyuncu olacak. Sırbistan maçında da yine bambaşka bir kadro. Yine kaleciyi değiştiriyor. Bakın yani 3 maçta 3 ayrı kaleciyi görüyor hoca. Urbik'i koyuyor. Sağ bekte Treo dediğim oyuncu orada herhalde kafada oturtmuş hoca yani bu oyuncu okeyse de okey demiş. Sol bek tarafına Mitaş Tadı deniyor. O da iyi bir sol bek biliyorsun. Acaba hani Brown yerine Mitaş Tadı koyabilir miyim düşüncesi
1: Ya
0: var.
1: da alternatif olarak koyabilir
0: Alternatif
1: miyim diyor.
0: olarak. İşte stoper tarafı yine komple değişmiş. Bisek vesaire oynamıştı bir önceki maç. İşte Tiam'la Anton'u koymuş. Stuttgartlı Anton'u koymuş. Merkeze Bishop'la Pavlovic koymuş. Kimmich'i kesmiş bakın yani. Kim keser Kimmich'i yani? Sizin elinizde Kimmich olsa 3 maçta da oynardı herhalde burada. Değil mi?
1: Biz kesemeyiz.
0: Ya işte biz kesemeyiz ama Almanlar kesiyor yani. Neden? Çünkü bu oyuncu grubuna diyor ki ben hepinizi kesebilirim. Sizin forma adaletinizi sizin kendi performanslarınız sağlayacak diyor yani. Hani sağ öne mesela Nabri'yi atmış. Barcelona'da oynayan Adeyemi'yi atmamış yani. Kesmiş oyuncuyu. Sol tarafta Şerşant diye bir oyuncu mesela. Hertha Berlin'den, altyapısından benim bildiğim bir oyuncu koymuş adam. Yani oyuncu grubunu da biliyor yani. Sadece isim
1: Aslında
0: olanları da
1: mesaj da
0: almıyor.
1: veriyor.
0: Tabii.
1: Siz
0: Yani
1: iyiseniz ben forma vereceğim. Yani günün birinde size bu şans gelecek.
0: iyiseniz Almanya 2. liginde oynayan Hertha Berlin'in altyapısından çıkmış no name bir oyuncu olsanız bile ben koyar sizi Almanya milli takımının sol önüne atarım diyor yani hoca.
1: Atar.
0: Ki
1: 60'ta.
0: 60 da yani. Yani bu Şerşant'ı kim tanıyor
1: Ama
0: mesela? Ben tanıyorum
1: bizde
0: yani.
1: nasıl olur? Bizde önce Ümit milli takımda pişmesi
0: Tabii
1: lazım.
0: tabii önce
1: Ya
0: pişmesi
1: geçen bir
0: lazım.
1: yorum
0: Tabii.
1: dinledim. Mesela sen bu arada sözünü unutma.
0: Estağfurullah.
1: Şöyle işte İlhan Fakalı çağrılmış.
0: Evet.
1: Bir
0: Niye
1: TV
0: çağrılmış?
1: yorumcusu şöyle
0: Evet.
1: söylüyor. Ya milli takımdaki hava farklı yani orada bir süre zaman geçirmesi lazım oynamada. Ya bu nedir ya?
0: Tabii tabii
1: Bu
0: işte yani.
1: nasıl bir şey yani?
0: Ya.
1: Ya düşünsene uçup kaçıyorsun. İlhan için söylemiyorum yani.
0: Evet.
1: Diyelim ki işte ne bileyim yani no name bir isim çıktı işte dört büyükte oynuyor bu arada hani
0: Evet.
1: ülkenin böyle en çok izlenen reyting alan kulüplerinden üst üste goller asistler böyle yaşında 19 efendim bir zaman geçirmen lazım yani bu bölgede oynayan işte Kerem var işte Kenan var işte Can'a da biz şans veriyoruz hani on
0: Tabii.
1: numarada hiç kullanmadık önde de kullanmadık ama sol önde kullandık işte ihtiyaç olursa Barış'ı kullanırız. Ondan sonra sana sıra gelir.
0: Ya.
1: Böyle bir
0: Böyle
1: sesleme
0: mi yani?
1: falan mı var mesela? Ben mesela çok şaşırdım. Hani bazen milli takım kurmayları da öyle bir şey söylüyor. Yani Montella Hoca da biliyorsun Semih olayında hatırlarsan benzer bir şey duymuştuk. Yani burada
0: Doğru.
1: bir alışması lazım.

0: Neye alışıyor? Mesela şu Hertha Berlinli oyuncunun alışması gerekmiyor mu?
1: Tabii yani ki önünde baktığın zaman Sergen abi var. Hatta onu geçtim. Yani şimdi bonservis tarafına hani bakıyorsak hani bir price şey para önemliyse şimdi Adeyemi'nin bonservisi 39 milyon euro. Yani
0: Evet.
1: Transfermarkt değeri. İşte Kevin Şade'nin Brentford oyuncusu 32 milyon euro. Sen bu oyuncuların önüne 5-6 milyon euroluk no name bir adam atıyorsun yani. Hadi at bakayım milli takımda şu an.
0: Ya bizde alışması lazım
1: Tabii
0: ama.
1: alışması
0: Yani
1: lazım bizde
0: zaman
1: yani.
0: geçmesi lazım.
1: Hatta ve hatta hani bu oyuncuyu kullanıyorsun. Sonrasında da son 15-20 dakika Conte diye tamamen no name'in de no name'i 3 milyon euroluk bir adam atıyorsun.
0: Gördüm ya. Hatta şaşırdım. Ne işi
1: Bu
0: var
1: kim
0: burada
1: diyorsun
0: dedim
1: yani?
0: ama
1: Ne Hoffenheim oyuncusu?
0: sonra baktım dedim ki ya hoca vardır bir bildiği yani
1: Ya
0: ben
1: işte.
0: inancım tam mesela düşünsene bir Türk olarak ben şu anda Almanya milli hocasına Milli Teknik Direktörü'ne daha fazla güveniyorum.
1: Evet. Yani
0: Bizim teknik
1: Hoffenheim'ın
0: direktörüne.
1: 3.8 milyon euroluk forvetini attı adam. Son 20 dakika sahaya.
0: Cesaret ama işi ya bu.
1: Yürek
0: Biraz da
1: ister
0: böyle.
1: yani. Ne
0: Yani
1: kalite ister yani.
0: tabii yani oraya ki biliyorsun söyledi de yani beni eleştirebilirsiniz ama bel altı vurursanız aileme
1: Giderim dedi
0: şeyler
1: yani.
0: söylersiniz
1: Tabii.
0: giderim. Benim şeyim burası dedi. En
1: Evet,
0: iyi iş
1: çıtam
0: diyorsanız
1: budur dedi yani.
0: sabredeceksiniz dedi.
1: Evet, çıtam budur
0: Ben
1: dedi yani.
0: inşa edeceğim. Etmeye de başlamış zaten. Vallahi
1: Evet,
0: tebrik
1: yani
0: etmek
1: tebrik
0: lazım.
1: etmek lazım.
0: Olur olmaz bilemem ama nihayetinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir mesaj daha okuyayım sonra bir reklam arasına gideyim. Abi ne demiş? Bu teknik direktör ürkerek psikolojimizi bozdu demiş. Bizim bu sıkıntımızı baştakiler neden görmüyor? Neden hala bu kadar sessizler? Neden biz mutsuz olmaya mahkumuz diyor. Milli takımı eleştirmiş
1: Maalesef.
0: dinleyicimiz.
1: Ya
0: Sevgili
1: milli
0: Arkun Bey.
1: takımımız bizim hiçbir zaman ürkerek, korkarak ya işte biz zaten bu maçı kaybederiz. Ya bizim karakterimiz böyle değil ki
0: Hayır,
1: zaten.
0: savunma takımıysan yani
1: Yani
0: inşa ettiğin oyun sistemin savunmaysa yap itiraz etmiyorum ama
1: onu
0: yapamıyoruz.
1: yapamıyorsun. Evet, onu
0: Hücum
1: yapamıyorsun.
0: edemiyoruz.
1: Evet.
0: Bunun için diyoruz ki hocam yeter ki oyunun doğrularını sen kullan. Yine biz senin arkanda duralım. Yani
1: Evet.
0: sen bu ülkede bütün dört büyükler santraforla oynuyor. Bizim milli takımımız santraforsuz oynuyor.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda zaten bir şeyleri denedin olmadı. Hani bu seviye diyorsun ya bizim seviyemiz bu değil.
1: Evet.
0: Hani bizim seviyemizin altındaki takımlara yenildik, maalesef elendik.
1: Maalesef.
0: Bizden daha üst seviye takımlara karşı hala aynı sistemde, aynı oyuncularla devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Peki biz bir araya gidelim, bir papatya çayı içelim, dönüşte konuşacağız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: At yarışı.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
8: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
8: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Papatya çaylarımızı içtik. Sakinleştik değil mi? Geldik. Valla evet. dün değil. Hangi maçtı? Biz İtalya maçıydı. Oğlumla beraber izlerken. Oğlum gitti 30. dakika. Bir daha getiremedim maçı izlemeye.
2: Gider zaten evet. 30 dakika yeter.
1: Çok sinirlendi yani. 3'ü yedik ve dedi baba ben gidiyorum. Kızar mısın? Dedim niçin? İzlemek istemiyorum dedi daha fazla. Daha fazla dayanamayacağım.
2: Dayanamayacağım demişti.
1: Gitti. Evet. Eşim de izlemedi. Oturdum. Ben de hani ilk kere izledim. İkinci yarı hani oyuncu değişiklikleri falan oldu tabii. Biraz bir şeyleri daha iyi yapmaya çalıştı. O da yine İtalya aslında 3-0'dan sonra biraz bize o fırsatları verdi.
2: Ya zaten devre başında biliyorsun bir Barış

0: Alper Yılmaz golüyle farkı 2'ye indirdik ama 2-3 dakika sonra tekrar bir 3 farkı
1: Evet.
0: çıkardılar. Hani o gol resmen, hani 4-1 olan Esposito'nun golü resmen şu mesaj verdi bize, yani şu mesajı verdi. Hani biz buranın kontrolün sahibiyiz, yani biz buranın sahibiyiz, kontrol bizde, boşuna uğraşmayın.
1: Atarsanız atarız.
0: Atarız yani, siz bilirsiniz dediler
1: Evet,
0: resmen.
1: uğraşın siz dediler.
0: Evet.
1: İyice derinde savundular.
0: Evet.
1: Pozisyonlarımız da vardı. Yani
0: Düşük tempo
1: baktığınız
0: devam
1: zaman
0: ettiler
1: evet,
0: yani.
1: düşük
0: Evet.
1: tempo devam ettiler. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Hüseyin Pirinç. Çok haklısınız bence. Evet, demiş ki yani kadro seçimlerinde hocanın haksızlıklar yaptığını düşünüyorum demiş. Yani bu konuda bize katılmış sevgili Hüseyin Bey.
0: Evet.
1: Yani adalet duygusunu sanki böyle kaybediyoruz gibi. Daha fazla süre bulması gereken oyuncular maalesef süre bulmuyor. Milli takımımızda uzun bir süredir hep aynı oyuncularla hatta verim alamadığı pozisyonlarda bile kullanmaya devam ediyor.
0: Ya
1: Hoca en büyük...
0: problemlerden birisi o, ikincisi oyuncu seçimi, üçüncüsü buraların takımı değiliz açıklaması bence çok fecaat bir açıklama.
1: Ve bunu ısrarla sürekli yapmaya başladı
0: Ya evet, ya bunu
1: farkındaysan.
0: bir bahane gibi. Hani bunlar bu skorları normalleştirmeye çalışıyor
1: Evet.
0: hoca. Bu bizim için çok tehlikeli. Bunu kabullenirsek daha da tehlikeli. Öyle bir durum da var. Yani şimdi hani hoca bunu kabul etmiş olabilir ama ben bir Türk futbol
1: Hocanın
0: sever olarak kabul
1: seviyesi,
0: etmiyorum yani.
1: hocanın seviyesi buraların seviyesinde mi?
0: Yani
1: Ben de onu soruyorum
0: pek
1: mesela
0: değil
1: sana.
0: gibi sanki.
1: Pek değil mi değil ya? Ne
0: Yani pek
1: pek
0: değil
1: değil
0: gibi
1: yani?
0: sanki. Evet.
1: Nasıl değil ya? Sen iki maç üst üste kendi evinde kaybetmişsin.
0: Evet.
1: Üzerine gidiyorsun deplasmana bir maç. Ne yaparsın en kötü? Bir puan almak için
0: Yani A
1: uğraşırsın.
0: liginde şöyle bir istatistik vereyim. A liginde grup sonuncuları tarafında en fazla gol yiyen takım biziz şu an.
1: Ya
0: Dengeli bir
1: biz
0: oyun oynuyoruz ya yani.
1: mesela az önce grupları sana söyledim. Sırbistan'ın grubuna da bir bakar mısın Allah aşkına?
0: Evet, Yunanistan, Hollanda, Almanya grubunda. Sırbistan grup sonuncusu 2 gol atmış. Mesela
1: Evet.
0: onlar, biz 1 gol attık sadece.
1: Kaç gol yemişler?
0: 6 gol yemişler, biz 8 yedik.
1: Tamam. Bir de Çekya'nın grubuna bak.
0: İspanya, İngiltere'nin olduğu grupta,
1: Hırvatistan'da var.
0: Hırvatistan'ın olduğu grupta bir atıp 4 yemişler 0 puanla 2 maçta.
1: Bir atıp dört yemişler, değil mi?
0: Evet, yani İngiltere'den 2 yemişler 10 kişi kaldıkları maçta, 2-0 kaybetmişler. Hırvatistan'a da 2-1 kaybetmişler. O da, onda da hani kendine göre daha denk olan bir takıma karşı 2-1 muhtemelen kafa kafaya oynanan bir maç olarak geçmiş o maçta, ama Hırvatlar da tabii daha kaliteli çeklere
1: Bir
0: göre.
1: grup daha var. Ona da hadi ben
0: Yani son grup tarafında da Galler var. Galler, Norveç, Danimarka, Portekiz grubu. Orada da 9 puanlı Portekiz var. Danimarka, Norveç, Galler 3'er puanla bayağı çekişmeli giden bir grup yani burası da. Ve hiçbir takım 8 gol yememiş. Hiçbir takım yani.
1: evet, acaba
0: 3 maçta 8 gol yemek.
1: değil mi?
0: Yani dengeli oynanan bir oyun bu.
1: Aslında tam da bunları söylemeye çalışıyor. Yani bir şey iyi yapalım.
0: Evet.
1: Ya oyunu tutalım, ya savunma yönünü iyi yapalım, ya ofansif gücümüz hani hocanın dediği gibi biz her maçta 3'er 5 gol atıyoruz zaten.
0: Evet.
1: Santrafor'a ne gerek var
0: Yani
1: o
0: şimdi mesela
1: tartışmalara
0: hani,
1: gülüyorum diyordu mesela.
0: evet ya yani bu jenerasyon tarafından çok eleştirilen, kalite tarafından çok eleştirilen, bugün 7 yiyen Hırvatistan'ın bile 3 golü var 3 maçta. 3 puanı var.
1: Değil mi? Evet.
0: Yani
1: Bugün 7 7 ama 3 puanı var.
0: 3
1: Yani
0: puanı var.
1: en kötü 3. adayı şey 4. adayı şu anda değil Hırvatistan.
0: Evet.
1: Ya Çekya bugün İspanya'yı yense bile
0: Yani
1: mesela hani şöyle bak bir de 4 gol idi Hırvatistan İspanya'dan.
0: tabii 3 puanı
1: 11
0: var
1: gol
0: yani.
1: yediler. Ama 3 puanları var. Yani bizim üstümüzdeler.
0: Yani gerçekten inanılmaz. Ya şimdi bizim seviyemiz Hırvatistan'ın, Çekya'nın da mı altında yani? Bu mudur yani?
1: Tabii öyle oluyor.
0: Ya öyle oluyor çünkü,
1: Öyle
0: yani
1: oluyor.
0: bu durumda öyle
1: Danimarka,
0: oluyor.
1: Galler. Bak Galler var
0: Tabii
1: bak
0: Galler
1: tekir.
0: falan var yani,
1: Yani
0: hani
1: şu anda Galler'in olduğu 3 puanı var. Norveç'inler değil mi?
0: ha tabii hocanın perspektifinde biz bu takımların da seviyesindeyiz.
1: Altındayız.
0: Tabii tabii
1: Evet
0: yani
1: işte
0: şimdi.
1: o öyle oluyor işte. Onu
0: Evet.
1: söylüyorum yani. Şurada kafadaki 6-7 takımı çıkar.
0: Evet.
1: Diğer takımlar hangisi
0: Ya işte
1: senden daha
0: Galler
1: iyi?
0: dediğin takım FIFA 38.'si.
1: Biz kaçıncıyız? 22 herhalde.
0: Biz oralardayız, bir bakayım ha. 27.'yiz mesela. Yani biz daha da düşmeliyiz o zaman yani. Bu hani bu sıralama
1: Tabi.
0: yükseğiz yani, şu an fazlayız. Galler gibi bir takım, yani Sırbistan Mesela FIFA 40.

0: olması. Biz demek ki 40'ın da altında olmalıyız.
1: Yunanistan yani. Kaçıncı?
0: Yunanistan'a bakalım. Yunanistan 46. Mesela Yunanistan'ın da altındayız.
1: Şu anda lider mesela.
0: Bir 50-60'a kadar bizim bir gerilememiz lazım o zaman. Yani şu an ekstrayız demek ki. 50-60'a kadar gerileyince bir rahatlayacağız o zaman yani.
1: Evet, seviyemiz yani. Burası diyeceğiz.
0: Tabii yani. Bulgaristan falan civarı.
1: Belarus, Bulgaristan, tabii. Moldova, tabii. Kazakistan.
0: Onları inşallah
1: yani
0: yeneriz yani.
1: 3'er 5'er atıp artık sevinir miyiz?
0: 3'er 5'er de atamıyorsun. Bulgaristan'ı 1-0 yeniyorsun yani.
1: Evet, hatırlıyorum. Tabii. Ya deplasmanda 6 attık ya. 6-1 yendik ya deplasmanda.
0: Ben 1-0'lık bir maç hatırlıyorum. İçeride miydi
1: o? Buradaydı herhalde o. 1-0 mıydı? 2-0 mıydı? Öyle bir şeydi. Selamlar, iyi yayınlar abiler. 3-5-2 oynasak milli takımda bir kanat bek Barış Alper, bir kanatta Ferdi iyi olmaz mı demiş.
0: Olur tabii ki. Neden olmasın?
1: Zeki var. Ne gerek var ki ona? Mesela Zeki üçlü savunmanın sağ...
0: Hatta Arda'yı da çağırırsın. Orada Arda'yı da değerlendirirsin mesela.
1: Bir dakika.
0: Göztepe'nin.
1: Oraya gitme. Zeki üçlü savunmanın sağ stoperi mi? Zeki Çelik.
0: Ya oynatabilirsin. Eğer çok darda olursan, Ozan Kabak vesaire olmazsa elinde, Adil olmazsa elinde.
1: Kenarda oynasa daha iyi olmaz mı? Yani ya oynadı ya oyuncu Roma'da falan.
0: Normalde ama çizgi oyuncusu yani. Hani çizgiden içeriye evrilen bir oyuncu. Hani diyoruz ya beklerin pozisyonu. Hani başlangıçta çizgi gibi gözükse de altıya kayıyorlar diye. Hani sağ iç oluyorlar, sol iç oluyorlar gibi. Zeki de aslında o futbolun önemli oyuncularından birisi ki Juventus o yüzden aldı zaten. Juventus tarafında da iyi bir performansı var. Ferdi keza öyle. Hani içe evrilen bir bek. Yine o bek stoper arasında hatta Ferdi ileride 3. bölgede kullanabilen bir oyuncu. Artı olarak Zeki'ye göre. Ki Fenerbahçe'de zaten bunları yaptığı için Premier Lig'e gitti. Yani dolayısıyla çok farklı kalitelerimiz var aslında yani. Ama biz değerlendiremiyoruz. Daha doğrusu biz demeyelim yani. Çoğul konuşmaya gerek yok burada. Hocamız değerlendirmiyor diyelim yani.
1: Sevgili Caner, iyi yayınlar sana da, konuğuna da selamlar, sevgiler. Milli takım hocası tazminat peşinde demiş. Milli takım umurunda olduğunu düşünmüyorum demiş sevgili Korkut abi.
0: Ya haksız diyemiyorum açıkçası.
1: Mesela hocaya göre ne başarısızlık olacak? Şimdi diyelim ki biz 6'da 0 yaptık burada. Mazeretini hazırladı mı? Yani biz bu seviyelerin takımı
0: ya
1: değiliz
0: belli
1: diye.
0: Belli ki hazırlamış. 6'da 0 yapsak hoca için bir başarısızlık değil. Zaten buraya ekstra çıktık. Hak ettiğimiz yerlere geri dönüyoruz.
1: Tecrübe kazanıyoruz diyor. Mesela bu ne anlama geliyor? Mesela biz niçin tecrübe kazanmalıyız? Sadece soruyorum. Yani amacımız ne? Kimin için tecrübe kazanmalıyız? Alt diktik takımları yenmek için mi?
0: Yani şöyle şimdi... Letonya buraya çıkmış olsa tecrübe kazanıyordur yani Letonya için. Önemli bir tecrübe. Hatta İzlanda, Norveç, daha gerçekçi örnekler verelim. Norveç, İzlanda vesaire gibi takımlar çıktıklarında burası için tecrübesiz dersin. Bu büyük maçları oynamamış dersin. Eski işte Euro'larda, Dünya Kupalarında vesaire. Ama yani Türkiye milli takımı öyle bir milli takım değil yani.
1: Biz zaten şu ana kadar
0: biz oynadık zaten yani bu seviyeleri oynadık, bu takımlara karşı oynadık, kazandık
1: yani,
0: kaybettik, fark ettik.
1: Yani Avrupa Şampiyonası'na mesela elenip gidemedik, playoff oynadık, playoff'ta elendik yani buraları hep zorlayan bir takımız
0: zaten
1: bu
0: evet.
1: Takımlarda.
0: Yani buraların kokusunu iyi biliriz zaten biz yani. Ülke genelinde de iyi biliriz yani. Eski dönemleri bir hatırlayın, o milli maç
1: şu yediğimiz gole bakar mısın Allah aşkına, bak şuraya bak şimdi, tabii şeyini göstermedi ama yani şurada mesela Barış hava topuna, ya Barış'ı suç atmak için söylemiyorum. Sadece ne kadar dağınık oynadığımızı söylüyorum.
0: Halı saha maçı gibi.
1: Ya şunu halı sahada yesen vallahi şuraya bakar mısın? Yani şurada indireceksin mesela. Şurada. Son adam değilsin. Evet, sarı kartı görürsün ama indireceksin. Şurada Meri'nin kaçırdığı gole bak. Arda geliyor ama yani boşa kaçan kimse yok. Evet. Şurada.
0: Hareketli bir oyuncu yok yani.
1: Gerçi Arda yani genelde kendisi deniyor da çok da yapacak bir şey yok. Peki devam ediyorum. İyi hafta sonları demiş dinleyicimize, demiş Antalya'dan Metin Bey, Montella'nın bu hayattaki şansına imrenmeye başladım artık demiş. Milli takımın başına gelişi bir yana, Dünya Kupası katılımının kolaylaşması ve bazı kritik maçlarda alınan bazı skorlarla bu seviyeye gelmesi ayrı bir yana. İşin daha trajikomik kısmı, kısa bir süre önce Uluslar Ligi'nde başarısızlık olursa yönetim kesin gönderir bu sefer diyebiliyorken, Türk futbolunda patlayan skandallar nedeniyle demiş, Montella'dan önce bu görevden gitmeye aday birileri var demiş.
0: Doğru.
1: Dinleyicimiz, o da haklı. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.

0: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezine sevgili Mehmet Seattle'dan yazmış. Amerika'ya, Seattle'a selamlar, sevgiler. Bizi nereden dinliyorsanız selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sadece hocayı göndermek değil, sadece kadroda revizyon. Zira bu seviyeleri oynayabilecek oyuncular gerekir. Barış, Abdülkerim, Kerem bu seviyelerin oyuncuları değil demiş. Solda Barış'a top geldi ve önünde bir adam, sonrası ceza sahası, başkasına pas verdi ve Belçika'da oyuncuya gitti. Arkadaş Barış'ı çok abartıyor demiş senin için. Yani doğru yerinde oynarsa bence, ya doğru derken hani yerinde oynarsa çok daha başarılı olur. Alper onu söylemeye çalışıyor, aslında abartmıyoruz. Fizikselliği çok daha ön planda olan bir oyuncu ki bizim şu grupta da hani hoca onu söylüyor ya, fizik kalite olarak rakiplerin çok aşağısındayız. Bu durumda aslında ülkede oynanan oyunu da eleştiriyor. Doğru mu? Hani biz Avrupa'nın 6. önemli ligiyiz diyoruz. Hocaya göre değiliz.
3: Değiliz, evet.
2: Gerçi İspanya'da oynayan, Hetafe'de oynayan Enes de fiziksel olarak hani o seviyenin altında. Bir de öyle bir çelişki var. O yüzden hani hocaya oyuncu beğendiremiyoruz fiziksel olarak.
3: Ya oyuncu havuzu Avrupa'da oynuyor zaten.
2: Çoğusu Avrupa'da
3: yani
2: oynuyor.
3: Yani 20 oyuncunun neredeyse 15.
2: Ya da yarısı da Türkiye'nin 4 büyüğünde yani, oynuyor.
3: Hani. Yani öyle de bir durum var. Yani şimdi
2: herkes...
3: Sen Süper Lig'den gidip de Kasımpaşa'dan, oradan şuradan buradan oyuncu almıyorsun ki milli takıma.
2: Ama oradan
3: sen
2: da
3: gidiyorsun,
2: şöyle söylüyor.
3: Inter'in 6'sını alıyorsun. Beşiktaş'ın 8'ini alıyorsun. Galatasaray'ın 1 numarasını alıyorsun. Kanadını alıyorsun. İşte Fenerbahçe'den oyuncu alıyorsun. Trabzonspor'dan oyuncu alıyorsun. Hani bunların hepsi zaten Avrupa kupalarına oynayan takımlar. Veya işte Real Madrid'in değişilmez denilecek 10 numarasını alıyorsun. Vazgeçilmez denilen 10 numarasını alıyorsun. İşte Dortmund kariyeri olan Sarri'yi alıyorsun. Orkun'u alıyorsun. Ya bu oyuncular zaten Avrupa oyuncuları yani. Hani beğendiğimiz ligler, hani bizim biz bu liglerden gerideyiz dediğimiz liglerin oyuncusu zaten bunlar. Bu liglere ciddi anlamda damga vurmuş oyuncular bunlar yani.
2: Yıllarca orada oynamış ya da hala oynayanlar.
3: Hala oynayanlar var. Yükselenler var. Kenan Yıldız vesaire gibi. Yani ciddi bir çelişki var.
2: Doğru doğru, katılıyorum sana. Ne demiş dinleyicimiz bakalım. Türkiye'nin rakibi olduğu ülkeler ne demiş? Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, evet. Singapur gibi ülkeler gerek bize demiş.
3: Evet.
2: Boşunuza çenenizi yormayın demiş.
3: Getirimi Bangladeş. Montella Hoca şov yapacak demiş yani.
2: Yani evet sevgili dinleyicimiz böyle demiş. Kosova'da Letonya'ya bile rakip olamaz bizim takım demiş. O kadar da değil ya. Değil mi?
3: Yani işte Montella Hoca göre şey o. Sınırımız o. Seviyemiz o. Yani o takımlarla oynayalım biz diyor yani hoca. Öyle gözüküyor.
2: Evet.
3: Yani bak, burada şu an sağ sol yapıyoruz diyor yani. Bildiğin o açıklamaları da, o açıklamalar direkt bu yani. Hani biz burada zaten başarılı olamayız. Bu A Ligi artık adı her neyse bizim için çok fazla. Ve hani zaten bizim burada bu takımlara karşı bir şey yapma şansımız yok. Formalite gereği maçlara çıkıyoruz düşüncesi var hocada yani. Açıklamalar bu yönde.
2: Deneyim kazanıyoruz.
3: Deneyim kazanıyoruz. Bu demek yani.
2: Güzel bir şey.
3: Hani profesyonel dilde bu demek yani. Deneyim kazanıyoruz demek ne demek? Biz zaten başarısız olacağız diye.

0: Şöyle bir şey değil mi? Mesela şöyle düşün. Dünya Kupası'na gittik, elendik. Ya biz deneyimledik. Yani buraları çok oynamadığımız için hani geldik. Heyecanımızın kurbanı olduk. Yani orada 3 maçlık deneyim yetmedi mesela. Fransa maçında deneyimi biraz daha arttı. Yani deneyim sonraki dönemlerde yaptığınız hataları da minimize eder.
1: Doğru.
0: Değil mi? Yani
1: Ya bu
0: bir
1: arada
0: konuda
1: deneyim elde ederken sürekli kaybetmenize de gerek
0: evet,
1: yok
0: onu
1: yani.
0: söylüyorum yani. Hani deneye deneye artık
1: Ya biraz
0: kazanmaya
1: da başa yani
0: çalışırsınız.
1: evet hani kazanarak da bir deneyim elde edersiniz
0: Yani
1: mesela.
0: şimdi gidersin Fransa'ya, yani tırnak içinde söylüyorum, Çanakkale geçilmez dersin, daha fazla
1: Bir puan
0: 1-0
1: alırsın.
0: yenildin, tamam döndük ne dedik ya, tamam sonuçta Fransa kardeşim, yani bu Fransa'ya 1-0 bu mücadele tamam
1: İyidir dedik
0: iyi
1: mesela.
0: dedik mesela. İsmail As'la belki biz yani atanın kazanabileceği bir mücadeleye döndü
1: Bir yerden
0: bir
1: sonra
0: yerden sonra. Mbappe bir anda saçma bir hatayla gol yedik. İşte İtalya karşısında aynısını yap.
1: Yani
0: Daha
1: yarım saatte
0: katı yap
1: teslim
0: yani.
1: oldu olma
0: Yarım
1: yani.
0: saatte, yarım saat 27 dakikasında
1: Bitti.
0: maç bitti. Ya bu arada ondan sonra da bir en az 3 tane kaçırdılar. Ya
1: Tabii.
0: bir anda 6-7 falan olabilirdi yani.
1: Olabilirdi yani evet.
0: Yani adamlar böyle elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Yani hatırlıyor musun? Bak Amespor
1: Belçika maçı keza işte.
0: Beşiktaş maçı vardı. Biz 10. dakika, bilmiyorum sen o gün burada
1: Tabii,
0: mıydın?
1: birlikte yorum yaptık işte.
0: Daha maç 0-0 iken Beşiktaş gol yiyecek dedik.
1: Ya dedik evet.
0: 7 yine yiyecek dedik. O hocanın bir şey yapması lazım. Ne yaptı? İlk yarı çöp. Ya da 30'dan sonra 2-0 olduktan sonra yaptı. Ne oldu sonuç? Ha tamam işte Vlahovic'in pozisyonu var vesaire. Oraya gelene kadar hoca bir müdahale etseydi
1: Çok başka olurdu.
0: başka olurdu mesela. Biz onu söylüyoruz ya. Yani Montella hoca benim izlediğim gibi izliyor.
1: Keşke senin izlediğin gibi
0: Yo, yo daha konforlu öyle deme.
1: izlesen.
0: Sağ içinde izliyor.
1: Doğru. VIP taraftan diyorsun. Direkt oyuncu arası
0: Tabii,
1: yakın.
0: tabii. Tabii yani sonuçta futbol bilgileri bizden fazladır tabii. Onu
1: Ya
0: söylemiyorum. Bu
1: eski
0: işin
1: futbolcu
0: şakası tabii
1: sonuçta.
0: ki ama yani hoca vallahi izliyor ya.
1: Öyle
0: Yani
1: gerçekten
0: olacak iş
1: öyle.
0: değil yani. O da belki
1: Zaten insanı şaşırtan da o biliyor
0: evet.
1: musun? Yani hani bu kadar İtalya liginde orada şurada burada Roma'da falan hani forma giymiş, büyük isimlerle çalışmış, büyük oyuncular görmüş. Hani sadece çalışmakta değil yani. Takım arkadaşları da çok büyük oyunculardı. Yani farklı seviyeleri görmüş bir hocanın ya bu kadar fazla hata yapması
0: Peki bir şey soracağım ya
1: inanılmaz
0: Alper.
1: gerçekten
0: Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi İtalya milli takımının hocası kim şu anda?
1: yani.
0: Mancini.
1: Mancini.
0: Kıyaslar mısın Montella hocayla?
1: Ya CV'sini tabii ki kıyaslamam.
0: Neyi kıyaslayacaksın? CV soruyorum zaten. Yani
1: Yani.
0: karizmalı falan İtalyanların hepsi yakışıklı oluyor zaten. Montella da bu yaşına
1: Ya
0: göre
1: Mancini tabii daha yakışıklı. Onu da
0: şey
1: söylemek
0: tabii
1: lazım.
0: Mancini daha yakışıklı. Şimdi
1: Evet.
0: gelelim Fransa'ya.
1: Zidane var.
0: Kıyaslar mısın?
1: Kıyaslamam. Real Madrid
0: Kim
1: kariyerinden
0: kaldı
1: tut.
0: bizde? Başka geriye? Antwerp'in mi şampiyon yapmıştı? Belçika'nın teknik direktörü.
1: Van Bommel'iniz.
0: Kimi şampiyon yapmıştı?
1: Yine o kariyeri var. Belçika, Hollanda kariyeri var yani.
0: Sanırım ya Belçika'da ya birisini ya şampiyon yaptı ya son
1: Doğrudur.
0: maçlarda kaybetti. Ya atak futbolu oynatan bir teknik
1: Tabii de o
0: direktör.
1: yüzden getirildi zaten.
0: Şimdi Sayın Montella hocamızın ne başarısı var buraya gelmek için?
1: İşte Balotelli ile Adana
0: Tamam
1: Demirspor'da
0: da
1: bir sezon geçirdi.
0: Balotelli, Belhanda, Stambuli, kimler
1: Vargas,
0: var? Vargas kimler
1: Yunus.
0: vardı? Yunus Akgün kimler vardı yani?
1: Evet
0: Ya o
1: yani
0: takım
1: Adana
0: kimde olsa
1: Demirspor
0: zaten
1: için
0: bu
1: bir
0: başarıya
1: rüya kadroydu
0: gelirlerdi.
1: yani. Tabii
0: Ay,
1: tabii.
0: lig için bile çok önemli bir kadroydu yani. Hani dört büyüklerin daha böyle aa biz yatırım
1: Tam
0: yapalım mı
1: oturmadı.
0: diye
1: Osimhen'lerin, Icardi'lerin
0: yapma
1: olmadı.
0: yani. Tabii tabii tabii yani başka?
1: Yani yok.
0: Yani burası Türkiye milli takımı mı? Montella için bir şans yoksa Montella Türkiye milli takımı için bir şans mıydı sence
1: Yani
0: gelirken?
1: Adana Demirspor'dan sonra milli takım şansı verilmeseydi hocaya.
0: Evet.
1: Nereye gidecekti hoca? Genoa'ya falan giderdi herhalde. Frosinone, Genoa. Böyle bir takıma giderdi. Yani Udinese falan. Değil mi?
0: Maksimum.
1: Maksimum yani.
0: Ya da işte eski futbolcu olduğu için İtalya'daki belki
1: İşte
0: şeyi.
1: oralara giderdi yani. O taraflara doğru giderdi yani. Sampdoria'lara vesaire giderdi.
0: Ben
1: Ya bir
0: yani
1: Atalanta'nın başında hayal edebiliyor musun? Adana Demirspor'dan sonra hocayı.
0: bilemiyorum tabii
1: Zor.
0: onu bilmek
1: Gasperini'nin
0: yok.
1: veliahtı olarak mesela.
0: Yok hayır.
1: Mümkün değil yani.
0: Hayır hayır yok mümkün değil.
1: Yani işte ya da kurtlar sofrası olan Milan, Inter falan buralara davet alır mıydı hoca? Mümkün değil yani.
0: Belki Napoli falan olabilir. Kendisi de Napoli bildiğim kadarıyla.
1: Yani orada da tabii
0: Değil mi?
1: yani
0: Hoca
1: belki bir ihtimal.
0: sanki öyle söylüyor. Biz Napoliler dedi sanki.
1: Evet,
0: Hani
1: yani belki
0: herhalde
1: bir
0: Napoli'yi
1: ihtimal.
0: sevdiği için söylememiştir.
1: O da iyi olurdu bu arada yani. Kendisi için çok iyi olurdu. Napoli de iyi bir takım çünkü.
0: Hala da geç değil bence. Yani
1: bir baksın diyorsun ya.
0: Ya gerçekten zoruma gidiyor. Ya şöyle düşün. Yani hoca

0: İstifa ile alakalı hiçbir şey dillendirmiyor yani.
1: Ya hocamın memnun zaten.
0: Ben başarılıyım diyor. Beni
1: tabii,
0: alkışlayın diyor. Aşağı düşersem de tepki göstermeyin
1: tabii, tabii.
0: diyor yani.
1: Hoca memnun işte onu diyorum ya. Hani
0: normalleştirmeye çalışıyor şu anda.
1: Tabii tabii yani şu an çıktığımız lig seviyesinin kesinlikle bizim seviyemiz olmadığına %100 inanmış durumda hoca.
0: Ya da bizi inandırmaya çalışıyor.
1: Bizi de inandırmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Oyuncu grubunu zaten tükaka yapmış durumda. Yani tükaka yaptığı oyuncu grubu da yani Salihler, Hakanlar, Ardalar, Kenanlar falan yani. Hani 6. jenerasyon daha ne olacak ya? Daha kim olacak bu kadroda?
0: Bilmiyorum. Biz Zidane falan.
1: Ya herhalde öyle bir şey bekliyor yani.
0: Lewandowski falan.
1: İşte Lewandowski falan bekliyor yani.
0: Harry Kane, artık evet. Bellingham varsa yani. Kaç tane?
1: Yani.
0: O zaman da belki kadroda oyuncu çokluğu nedeniyle kadro 4-6-0 oynar ya. Yani.
1: Oynatır hani... herhalde.
0: Kane evet. Var ama bizim İnteresan. Sisteme uygun değil.
1: Değil gibi. Falan derdi. Evet.
0: Ya da
1: evet.
0: Çok ağır hantal falan diye belki olabilir.
1: Olmaz gerçekten. Evet.
0: Sevgili İsmail Bey de yine benzer bir eleştiride bulunmuş. Montella Hoca birilerinin anlatması gerekiyor. Ya bir de bilmiyorum ama benim fikrim tabii ki. Yani hocanın bilmiyorum çevirmende mi problem var yani. Böyle basın toplantılarında ben çok
1: fecaat
0: ilişki,
1: açıklamalar yani.
0: Yaşıyorum. Yani birinde diyor ki Türk gibi hissediyorum kendimi. Birinde diyor ki ben profesyonelim burada diyor. Şimdi ben anlamıyorum hani Türk gibi mi olduğu zaman duyguları çok derin yaşıyorsunuz demektir. Değil mi?
1: Tabii.
0: Hani
1: her zaman kazanmak istersiniz.
0: Profesyonelseniz o zaman siz işinizi yapıyorsunuz.
1: Ya ben
0: gerisi beni ilgilendirmez
1: şimdi,
0: diyorsunuz.
1: Şu an bizim hani nüfusumuz ne kadar? 90-100 milyon olmuş mudur?
0: 86 diyelim herkes öyle dediği için.
1: 86 milyon Türk içerisinde evet. Hangi Türk kaybetmeye daha hiç başlamadan bir şeye başlamadan kaybetmeye evet demiştir, okey demiştir?
0: Ya biz
1: bizim genlerimizde yok böyle bir şey yani.
0: Ya biz Çinlilere Çin Seddi yaptıran bir toplumuz ya.
1: Ya biz bizim genlerimizde daha çıkıp oynamadan ya biz zaten kaybederiz. Böyle bir şey yok yani bizde.
0: Ya bir de sporda böyle bir şey yok ki.
1: Mümkün değil yani. Ya hiçbir jenerasyonumuzda yok yani. 6-7 yediğimiz maçlarda bile yani. İnsanlar onu eleştiriyordu yani. Diyorduk hani biz niye 5-6 yiyorduk falan.
0: Tabii.
1: Muhabbetleri oluyordu yani. Ki o zamanlar çok çok daha makas dediğimiz o kavram baya baya açıktı yani. Futbolla alakamız yoktu belki de. Ama şu anki durumda milli takımda hani öğreniyoruz diyor ya hoca. Ya biz çoktan öğrendik
0: ne
1: zaten hocam.
0: Ne öğreniyoruz ya ben onu işte.
1: Biz çoktan öğrendik zaten.
0: Ne öğreneceğiz?
1: Dünya tarafında, Dünya Kupası tarafında öğrendik Şenol Hoca'yla. Fatih Hoca tarafında Euro 2008'de öğrendik. Biz
0: ama
1: biliyoruz yani.
0: 80'li yıllarda bitti öyle bu 8 yediğimiz falan.
1: Tabii canım oralarda bilmiyorduk işte.
0: Artık ya.
1: Oralarda ders alıyorduk. Oralarda bir İngiliz atağını daha golle savuşturuyorduk yani.
0: Evet.
1: Hani ama şu anki durumumuz o değil. Euro 2008'deki durumumuz o değildi yani. Dünya Kupası tarafındaki durumumuz o değildi yani. Hiçbir tarafta o değildi yani.
0: Bak bu arada ben yine söylüyorum yani yenilebilirsin. Bu 3 takıma da 3'te 0 yapabilirsin.
1: Ya muhakkak. Muhakkak.
0: Ama bir oyun yok.
1: Tabii ki muhakkak. Yani savaşırsın yani, kaybedersin.
0: Aynen bir umut vermiyor.
1: Bir kırmızı kart olur, penaltı olur. Futbol bu olabilir yani. Veya sen vurursun girmez adamlar vurur. Tıkır tıkır girer top. Yani top bazen hani canavar derler ya.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle yani futbolda. Bazen olmuyor. Ya da bazen çok kolay oluyor. Yani bunlar yaşanabiliyor. Barcelona gibi bazen 900 pas yapıp Celtic'e deplasmanda 1-0 kaybedebiliyorsun yani. Bunlar var ama yani bir şeyi böyle yaparmış gibi yapıp zaten dakika 1'deki oyundan kaybedeceğini hissettiğin zaman olmaz hocam. Yani orada bir dur demek lazım.
0: Evet bir de yani biz zaten her şeyi yapıyoruz diyor. Yani olmuyor. Yani. Olmayacak diyor. Aslında en kötüsü de o.
1: En kötüsü de o evet.
0: Evet yani çok umutsuz konuşuyor. Ve buna da alışmamızı bekliyor. Bilemiyorum yani ne düşüneceğimi gerçekten bilemiyorum.
1: Ya bu mantalite şu. Hırvatistan'dan dakika 119'da gol yedikten sonra bu mantalite kaybeder.
0: Evet.
1: Bizim mantalitemiz o topu alırsın santrana koyarsın daha maç bitmedi dersin.
0: Demiş ki merhaba iyi yayınlar. Sadece merak ettiğim için Tunç Bey sormuş. Hollanda, Fransa, İtalya bizi yendi. Hollanda değil Belçika yendi. Peki bu 3 ülkenin teknik direktörlerinden herhangi birisi bizde olsaydı biz bunları yenebilir miydik demiş.
1: Yani herhalde bir şansımız olurdu diye düşünüyorum ben. Özellikle Mancini mesela bizim futbol iklimimizi de biliyor.
0: Mesela dinleyicimiz burada herhalde şöyle diyor. Yani bizim de
1: zaten kaybederdik diyor.
0: Evet, kaybedebilirsin. Problem yok ki. Yani bu 3 takım da bizi yenebilir.
1: Ya bu takımlar da bu arada öyle hani Çemiş gezik spor değil yani. Hani sonuçta belli bir organizasyonu olan. Yani belli bir organizasyonu olan, belli hedefleri olan, bu hedefler doğrultusunda teknik direktör değiştiren gerekirse, oyuncu değiştiren gerekirse, hatta işte dedim ya Almanya milli takımı 3 maç, 3 ayrı 11 kalecisi ne kadar yani? Hani yani oyuncu grubuna da bu mesajı veriyor.
0: Hem tabii deniyor.
1: Hem deniyor hem de görüyor yani. Oyunculara da şans veriyor. Yani bakın Jürgen Klopp'u getirdiniz. Hani bir dakika, direkt soru üzerinden gidiyor.
0: Bir dakika. Çok güzel bir yere değindin. Hı. Hani diyorsun ki sen şunu aslında anlatmaya çalışıyorsun. Madem biz burada deneyim kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Doğru mu?
1: Doğru.
0: O zaman onun gereğini yap. Örnek şekilde Klopp. Klopp. Lütfen devam et.
1: Heh. Yani kaleci tarafını deniyor, sol bek tarafını deniyor, sağ bek tarafını deniyor. Yani Jürgen Klopp'u aldınız getirdiniz. Sorudan hani cevaben evet, devam edelim. Adil oynardı. Mustafa Eskiyerleş oynardı.
0: En azından bir maç oynardı.
1: Oynardı yani. Evet. Görürdük ha, derdik
0: Emirhan
1: ki
0: Topçu oynardı.
1: Oynardı evet, mesela. Yani hani en azından şunu görürdük. Derdik ya tamam Emirhan olmuyor. Ya da olmayacak. Hani bir kanı oluşurdu yani. Hani oyuncu
0: hoca
1: tarafında
0: derdi
1: da
0: en azından.
1: Ya yani hoca derdi. Ya benim bana göre tamam Emirhan olmadı derdi. Ya da bana göre Mustafa ya, yetersiz kaldı falan hani. Ama hocam sen ne bir şey deniyorsun? Ne de bir şey yapmaya
0: ne
1: çalışıyorsun?
0: Ne oyuncu değiştiriyorsun?
1: Yani hiçbir şey yapmıyorsun. Standart hani kulüp yani şey kulüplerde de olur ya böyle bazen teknik direktörler istifa eder sezon ortasında. İşte caretaker manager derler İngiltere'de. Bizdeki işte altyapı sorumlusunun gelip bir iki maç yönetmesi gibi. İşte evet. Zeki Hoca'nın vesaire falan ya da işte diğer takımlarda olmuş olduğu
0: bir
1: zaman zaman.
0: Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ydi.
1: Serdar Topraktepe vesaire gibi. Hani gelir böyle ezbere kadro çıkartır. Hani olması gerektiği gibi yani sen zaten burada oynuyorsun. Sen şunu oynadın daha önce oynadın. Hadi beyler çıkın oynayın. Şu an onu oynuyoruz zaten. Yani şu an Montella'yı çıkart. ChatGPT yapay zekaya ver bu kadroyu de ki Montella'yı gönderdik. Montella'nın yapacağı seçim gibi bana ilk 11 çıkar. Yemin ederim aynı oyun aynı kadro çıkartır.
0: Bence
1: hoca ihtiyacın yok yani.
0: Bence daha iyi kadro çıkar.
1: Hatta daha iyi bile olabilir. İstatistiklere bakar der ki
0: evet,
1: işte
0: mesela
1: yani,
0: Bartu oynamaz der. Hani, Meri'yi oynatalım.
1: Meri'yi oynatalım der.
0: Oynamıştır.
1: İşte ne sol stoper tarafında işte Abdülkerim Bardakçı hani çok kötü bu ara der. Ben hani bu oyuncuya iki maç bir maç sabrettin ama yani olmayacak bu form durumuyla. Ben bir Ozan'ı atayım oraya der falan yani. Hani istatistiğe bakar. Oyuncunun son durumuna bakar.
0: Meri'nin fiziksel kapasitesi yani Arabistan için.
1: Oyuncuyu da yıpratıyorsunuz. Yani tamam, söz gelimi attığınız oyuncuyu zaten oyuncu yorgun argın maça çıkıyor. Yorgun, ritmi yok. Kendine güveni yok belki de belli seviyede. Koyuyorsunuz mesela Lukaku'nun önüne. Lukaku'nun gerisinde kalıyor oyuncu. 30 tane edit yapılıyor o şu bu falan. Yani şimdi Abdülkerim'in mentalini bir düşünün. Haftaya da Barcelona maçı var. Hayda. Nasıl olacak? Ya yani oyuncuyu da bitiriyorsunuz bu şekilde. Yani oyuncu koruma yok. Oyuncu deneme yok. Sistem deneme yok. Sahada reaksiyon yok. 20 dakikada teslim oluyorsunuz. E hocam bunun neresi başarı? Nerede var ya? Nasıl tecrübe bu yani?
0: Evet ben de onu söylüyorum. Yani nasıl deneyim kazanacak? Mesela
1: yani
0: Aral Şimşir örnek veriyorum. Kosova maçlarında mı oynayıp deneyim kazanacak? Yani burası hani evet, deneyim kazanmak için iyi bir yer ya. Biz buraya layık tabii değiliz.
1: Evet.
0: Buraya uygun da değiliz. Yeterli de değiliz. Seviyemiz de bunun altında.
1: Yani şunu denese bile hiç olmazsa şöyle bir argümanla savunacağım hocayı. Yani bu seviyenin takımı değilize inandı mesela diyelim.
0: Deniz attı mesela Belçika maçında.
1: Sadece o da değil. Ya sadece o da değil.
0: Yok yok Aral'ı attı, Barış'ı sağ aldı 5-4-1 mesela.
1: 5-4-1 oynattı mesela.
0: 5-4-1 dediğin
1: işte
0: gibi.
1: İşte 5-4 İskoçya değil gibi mesela 5-4-1 1 puan almayı oynadı 2 maçtır kaybediyor. Ama evet, diyor ki işte ben hani zaten inanmıyorum burada puan alacağımıza diyor falan filan. Ya en olmadı şöyle savunursun hocayı. Ya hoca için hani bu seviyenin oyuncuları yok burada. 5-4-1 ile 3-5'i katı bir savunma anlayışıyla puan almaya çalışıyor. E onu da yapmıyoruz hocam. Ya ofans da oynamıyoruz, hücum da oynamıyoruz. Geçişler yani hiçbir şey yapmıyoruz
0: geçiş
1: yani.
0: Geçiş yok. Ya mesela bakıyorsun işte Arda alıyor topu.
1: Evet.
0: Sağa bakıyorum, ben de bakıyorum burada. Kimse yok.
1: Kimse yok.
0: O da bakıyor kimse yok. Sen hani nasıl topu oyalarım? Hani biri gelsin. Yani geçiş yapamıyoruz.
1: Evet.
0: Organize hücum edemiyoruz.
1: Sette yerleştiğin zaman ne yapacağını bilmiyorsun.
0: Yani top veriyorsun alamıyorsun. Önde öyle seçimler yapıyorsun maalesef.
1: Evet.
0: Israrla. E peki biz nasıl deneyim kazanacağız?
1: Yani nasıl yani? Hangi konuda ilerliyoruz
0: evet,
1: yani?
0: Mesela Klopp deniyor değil mi diyorsun? Bak evet, deneyim kazandırıyor.
1: Evet.
0: Hertha Berlin'in ikinci ligdeki bir oyuncuya milli takım deneyimi kazandırıyor. Acaba olur mu diyor. Değil
1: evet
0: mi?
1: Evet.
0: E sen niye... Hani deneyim kazanıyoruz ya onu söylemi üzerine
1: bakalım,
0: söylüyorum.
1: Arda'yı bir çağır bakalım Göztepe'den. Koy bakalım yani. Adil'i bir koy bakalım. Nasıl olacak? Yani de ki hani ben bu mevcut oyuncu grubuyla havuzuyla şu an hani ya da belli pozisyonlarda en azından bu lig tarafında kalabileceğimizi düşünmüyorum. Ben oyuncu arıyorum de.
0: Mesela.

0: Değil mi?
1: Yani buna da ceket ilikleri zaten yani.
0: Tabii buna da dönüp dersin ki evet aşağıdan Almanya'ya geliyor. Ya mesela evet. alt dikten diyorum. Ümit Milli Takım'dan birileri. Mesela Ümit Milli Takım'ın santraforu kim? Bodrum Sporlu. Neydi çocuğun adı? Trabzonspor transfer etti ya. Gol de attı ya. Bak şimdi ismini unuttum ya. Hatırlayanlar varsa yazsın. Şimdi mesela geçen televizyonda tartışmıyor. Ya diyor ki bak Ümit Milli Takım hani A Milli Takım'a oyuncu gönderen bir yer değil mi? Öyle olması gerekiyor.
1: Ya mantık o.
0: Nerede? Kim yok, geliyor?
1: Sıfır. Şimdi, 2 yıldır yok bu arada.
0: 2 yıldır yok. Bilmiyorum. Bak hocanın alı denediği de yok.
1: Yok.
0: Şimdi al dene hocam madem deneyim diyorsun. Hani direkt bunu söyle ya. Çık tek ya biz bu seviyeni tamam söyledin. Biz de inanalım ve devam edelim. O zaman bir şeyleri göster saha içinde. Sen hala Barış Alper'i en öne atıp
1: bir şey bekliyorsun.
0: Ya, maça başlıyoruz tırnak yiyoruz. Acaba
1: ya Allah kahretsin diyorsun ya.
0: Ya Barış hadi öyle demiyoruz evet. Ama yani hocam yine mi ya? Evet. Ya yine mi yani ne zaman biz ders çıkaracağız? Madem evet. Bir şey.
1: Aynı hatayı göre göre artık yani illallah ediyor insanlar.
0: Tabii yani. Tabii ya vallahi billahi evet. Ya ben dün maçı açtım kadroyu evde. İşte eşimle çocukla beraber. Oğlum bile söylüyor baba bizde santrafor yok mu diyor ya. Barış Alper'e forvet yazıyor. Santrafor evet. Başka bir şey değil miydi diyor. Evet. Bak soruyor. Santrafor başka bir şey diyorsun bana diyor. Neden Barış orada diyor. Başka yok mu ülkede futbolcu diyor. Golcu.
1: Yani Fatih Hoca'nın mesela yaptığı bir Türkiye turu vardı hatırlarsın. Abdullah Ercanların vesaire çıktığı.
0: Evet.
1: Böyle çok ekstra bölgelerden no name dediğimiz oyuncular çıktı o dönem. Hocam doğru, bunu yap doğru. Bari. Bunu yap bari yani. Yani bu da yok. Hani şimdi aynı oyuncu grubunu sahaya at. Yanlış şekilde kullan. Puan al ama ondan sonra de ki yok zaten burası bizim için şey değil yani. Bir yapılanma yok, bir şey yok. Ya bu kadar kolaysa. Ya bunu sen de ben de yaparız zaten.
0: Bak Hakan Bey sanırım Montelli Hoca'nın nedir o?
1: Avukat.
0: Avukat olabilir. Büyük takımların hepsi stoper arıyor. Hiçbiri Adil'i almıyor. Aral Trabzonspor'da ne kadar süre alıyor? Barış'ı Trabzonspor maçında Okan Buruk Santrafor oynatmadı mı? Ayrıca
1: eleştirdik
0: az evvel Galatasaray 6 maç kaybetse Okan Buruk orada kalır mı dediniz? 400 milyonluk takım bu ligde 6 maç üst üste nasıl puan kaybetsin? Kusura bakmayın ama sırf algı yapıyorsunuz demiş. Alper Bey bahsettiğim Fransa takımı 2002 Dünya Kupası'nda 3 maçta yenilip grup sonuncusu oldu. Barış
1: doğru, evet.
0: İngiltere oynar diyorsun. Allah aşkına Barış'ı koşmak ve kendini yere atmaktan başka ne özelliği var? Barış Avrupa'da alacak lig var mı? Peki sevgili Hakan Bey hani eleştiriyorsunuz ya bu eleştirilerinizin bir kısmını da Montelli Hoca'ya yapsanız acaba diyorum. Daha iyi olabilir mi mesela? Biz de az önce sizin bahsettiğiniz hani bu bel altı muhabbeti haricinde ya da ne bileyim Barış'ın işte zaman zaman yaptığı şeyleri haricinde burada oynatmaması gerektiğini söylüyoruz. Yanlış bir şey mi söylüyoruz ya? Yani?
1: Yok kesinlikle.
0: Algıyı da yapmıyoruz. Yani bir algı falan yapacak durumumuz yok. Sonuçta biz yılda 4 milyon euro almıyoruz.
1: O zaman
0: bunu yapanlar, alanlar bence yapıyor. Yani sevgili dinleyicimizin, bunu da size bu arada geçirmiş bir duyguydu.
1: Yani sevgili dinleyicimizin yorumuna göre o zaman sevgili Barış Alper Yılmaz 4-5-6-7 sezondur Galatasaray'da torpille oynuyor o zaman.
0: Öyle yani mi?
1: Kötü bir oyuncu diyor ya. Hani.
0: Tamam kötüyse hiçbir oynatmasın şey o zaman. Yani. Kötüyse oynatmasın
1: son
0: o zaman.
1: Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'ın önemli bir kilit oyuncusu.
0: Çelişki yok mu ama?
1: İşte onu diyorum.
0: Şimdi yani. Kötü diyor ama milli takımda ilk 11'de. Bir de Montelli de savunuyor.
1: Ya milli takımı geçtim bakın. Milli takımı geçtim.
0: Bir araya gidelim mi? Tabii neyse tabii. Bir aramız varmış araya gidelim.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.

0: üzerine algı yapıyoruz onu anlayamadım. Şu anda biz 9 puandayız da kötü mü oynadık dedik hanım. 0 puanımız var. Maçlarda 0 reaksiyonumuz var. Hocanın kadro seçimlerini eleştiriyoruz. Aynı oyuncuları aynı mevkide kendi mevkilerin dışında oynattığı için eleştiriyoruz. Siz bundan nasıl algı yaptığınızı düşündünüz? Anlayamadım ben ama siz yazarsınız ama. Sizi anlayamadık ama gerçekten. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben şimdi ne demiş dinleyicimiz? Şimdi bu Montello Hoca demiş artık bitmiş akü gibi.
1: Çok doğru.
0: Evet, evet. Kömürleri bitmiş, ne dediğini kendi de bilmiyor. Kağıt üstünde deyip duruyordu.
1: Evet.
0: O zaman dikler hiç oynanmasın. Kağıt üstünde eğer oynamaya başlayalım. Dünkü milli takımın değeri 417 milyon euro. Belçika'nın ise 287 milyon euro.
1: İşte tam onu söyleyecektim.
0: Ama özür diliyorum. Hı. Ama 3 yiyen biz olduk. Ben suçluyum diyorsun. Barış'ı mı istedi hocam? Barış mı istedi beni santrofor oynat diye? Ferdi'yi kesip Eren'i oynatan sen. Sen şimdi hoca olarak kalkıp İtalya'nın maçın en genç oyuncusu Arda Güler ile sağ kenarında analiz yapıyorsun. Nerede bu takım tecrübelileri? Burak Hoca lütfen git demiş İzmir'den sevgili Yalın. Böyle bir mesaj göndermiş. Yok. Sonra da sitem etmiş. Abi mesajımı okumuyorsun. Canın sağ olsun ama biraz üzerine yok. Okuduk mesajınızı. Şöyle bakıyorum. Evet, federasyonu da eleştirmiş. Yani futbolu bilenler yönetsin demiş sevgili Yalın Bey. Basketbol ve voleybolda da benzer. Hani başarıdan başarıya koşuyoruz demiş. Çok uzağa gitmeyin. Hemen bu kadro Fransa ve Hollanda'yı yener demiş.
1: Yani şimdi şöyle bir jenerasyondan bahsediyoruz. Sol önde Kenan 75 milyon euro. 10 numarada Arda 90 milyon euro. Sağ önde Can Uzun 45 milyon euro. Hadi 9'a da Barış Alper Yılmaz'a attınız 30 milyon euro.
0: Şişirmişsiniz ya.
1: 240 milyon euroluk bir ön alanınız var. Hücum hattınız var. Ve siz bu hücum hattına kötü diyorsunuz, yetersiz diyorsunuz, fayda alamıyorum diyorsunuz. Yani bakın sol ön oyuncunuz 75 milyon euroluk bir Kenan genç oyuncu mı? Kenan.
0: Ama yok.
1: Kötü oyuncu ya Kenan. Yani
0: 75
1: milyon
0: euro. Ama yok bir de yok. Şimdi olmadığı
1: ya işte
0: için.
1: Olduğu senaryoda bile yani. Hani oynadığımız oyun belli çünkü.
0: Onlar olunca herhalde demez herhalde. Öyle
1: yani herhalde öyle demez diyorsun yani. Tabii Arda tabii. Mesela 90 milyon euro Real Madrid tarafında. Arda da kötü herhalde.
0: Ya bunu kabul
1: şişirme herhalde.
0: Montello Hoca yani bu seviyeyi kaldıramadı ya. Bunu kabul
1: edelim. Bu kadar basit.
0: Niye bu kadar şey yapıyoruz ya olabilir.
1: Ya çok herkes, basit bir örnek.
0: Herkesten CEO oluyor mu?
1: Olmuyor.
0: Yani, olmuyor yani böyle bakın ya. Yani şu anda hoca bu seviyeyi kaldıramadı.
1: İşte çok basit bir örnek. Kulüp seviyesinde. Sayın Fatih Tekke müthiş bir Trabzonlu değil mi?
0: Evet.
1: Şehri çok sever. Evet. Eski Trabzon futbolcusu o şu bu. Salahlı kadroyu yönetebildi mi hoca?
0: Yönetemedi.
1: Thomas Reis geldi ne yaptı?
0: Hiçbir şey. Ne dedi? Salah'a biraz konfor alanı sağladık dedi.
1: Sonrasında
0: maçında.
1: Skoru gördük. Ne oldu?
0: 3 gol 1 asist.
1: Ya işte. Yani herkes her şeyi yapamıyor.
0: Evet olmayabilir yani bu evet. Gayet şey değil ki yani dünyanın sonu değil ki. Yani geçen sene Beşiktaş'a bak bu sene taraftarı evet. Heyecanla maça gidiyor mu?
1: Gidiyor tabii
0: Maç bilet bulamıyorsun değil mi?
1: Tabii ki.
0: Geçen sene Sergen Hoca zamanında Sergen Hoca dedi en az 3 transfer dönemine ihtiyaç var. Duydun mu İtalyan'dan?
1: Yok.
0: Oynuyor mu takım?
1: Oynuyor. Bak, kendi seviyesinde oynuyor.
0: Oynuyor ama yani. Bir şeyler
1: gelişme
0: yapmıyor.
1: Var yani.
0: Gelişiyor yani. Bak evet. Takım gelişiyor.
1: Evet.
0: İlhan'ı milli takıma gönderdi bak. Örnek veriyorum.
1: Doğru.
0: Yani Trossard'ın
1: yedeği yani.
0: Yedeği evet. Dediğiniz bir oyuncuyu milli takıma yolladı.
1: Doğru.
0: Ve çocuk 6 gole doğrudan katkıda
1: bulunmuş. Bir sezon önce Lig 2'de oynayan bir oyuncuydu. Fransa 2.
0: Salih Lig'de. Denen bir oyuncu neredeyse yıllardır burada ya bu Salih'in kim ya falan torpille denilen bir oyuncu. İnsanlar bak
1: İyi oyuncuymuş
0: dediler. İyi oyuncu dediler ya. Evet. Salih'e biz haksızlık olmuş ya milli takımda. Bu bayağı forma giymediymiş her maç.
1: Evet.
0: Yıllardır burada söylüyoruz ya bu Salih bu kadar kötü bir oyuncu değil.
1: Evet.
0: Hani bulmuşken forma verin. Yani bir şeyleri doğru yapsın diyoruz Montello Hoca ama yapmıyor. İnat ediyor. Aslında sıkıntımız
1: var. Savunulacak bir doğru yok şu an. Hani savunulacak bir doğrusu yok hocam.
0: Ya bak ben geçen hafta sen yoktun. Israrla burada bir iki saat falan konuştum. Şimdi insanlar hani tabii ki olmasın ama bu ülkede insanlar dünyanın her yerinde suç işliyor değil mi? Hapse giriyor değil mi?
1: Muhakkak vardır tabii ki.
0: Cezasını çekiyor ve çıkıyor hayata, sosyal hayata karışıyor. Doğru mu?
1: Yani doğasında olan bir şey. Evet. Ki, evet dünyada.
0: Şimdi Berke ne yapmış olabilir? Saygısızlık yaptı Montello Hoca. Futbol Federasyonu'na saygısızlık yaptı. Neyse artık çıkın açıklayın. Kardeşim bunu yaptı. Gelsin özür dilesin. Çağırın evet. Özür diletin ya.
1: Evet.
0: Sizin elinizde Berke var. Ve kadroyu almıyorsunuz ya.
1: Evet.

0: Yani yanlış anlamayın. Okan'dan da daha iyi kaleci. Şu anda Altay'dan da daha iyi kaleci. En azından oynuyor ve formda. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynuyor şu anda ya.
1: Doğru.
0: Ve siz almıyorsunuz bunu kadroya. Efendim neymiş? İşte yani o konuyu kapatalım. Niye kapatalım abi? Berke kaç yaşında ya?
1: Sanki 35 yaşında.
0: Kaç yaşında bak bakar mısın yani? En fazla 24 yaşında. En az 10 sene milli takıma hizmet edebilir. Evet. Montella bir profesyonel. 2 sene sonra yok.
1: Belki var belki yok.
0: Belki evet. Var belki yok.
1: 25 yaşında var.
0: 25 yaşında. Ya en az 7-8 sene milli takımın çok rahatlıkla kalesini koruyabilecek bir kaleci. Evet. Nereden? Niye affetmiyoruz abi? Efendim bunu konuşmayın. Ne gerek var bu? Şu anda milli takımımızın maçı var. Ne gerek var? Hocaya da soruldu farkındaysan. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tamam açıkta hocam. Bana saygısızlık yapıldı. Evet. Beni arayan beni aramadı belki. Hocam sen ara. Yani sen lidersin ya. Krizi tabii. Senin yönetmen gerekiyor ya.
1: Tabii ki.
0: Sen şu anda bir şirkette çalışıyorsun değil mi? Büyük bir şirkette. Yani
1: egoların artık belli başlı yerlerde özellikle liderlik pozisyonlarında bir kenara da bırakılması lazım. Ego ile liderlik yapılmaz ya. Yani.
0: Evet yapılmaz ya. Sen evet. Lidersin oranın lideriz.
1: Evet.
0: Ya bu seviyede zaten herkesin egosu var.
1: Doğru. Doğru.
0: Ya hangisinin yok ya? Arda'nın yok mu? Hakan'ın yok mu? Orkun'un yok mu? Barış'ın, Kenan'ın.
1: Büyük oyuncular.
0: Yani bunların hepsi büyük takımlarda milyon eurolara oynuyorlar. Buradaki herkes senden daha egolu ya. Bunu bir kere senden en az senin kadar büyük isimler bunlar.
1: Evet doğru. Doğru.
0: Yani sen burayı yönetmen için buraya gelmişsin hocam yani kusura bakma. Affedeceksin ya Allah. Hani bizi yaradan affediyor ya.
1: Doğru.
0: Yani neyi affetmiyoruz yani niye bu kadar değerli bir oyuncuyu dışarıda bırakıyoruz ya da
1: nedir yani?
0: Ne hı. Mesela? Yani çıkın açıklayın ya deyin ki bu.
1: Ya ben konuştum bu. Olmuyor demesi.
0: Olmuyor. Evet. Çocuk röportajda diyor ki ya işte çağrılırsa giderim diyor. Ben hata yaptım hatamı kabul ediyorum. Neyse artık hatası.
1: Evet. Yani en kötü ihtimalle.
0: En azından bu maçlarda oynatırdın.
1: Bir kere bir çağırırsın. Tamam mı? Bir kere çağırırsın. Bir kamp dönemini geçirirsin oyuncuyla. Görürsün oyuncuyu yakından. Forma vermesen de. Oyuncudan pozitif bir şeyler alırsan beden dili tarafında. Bir sonraki çağrışında bir maç oynatırsın mesela. Bu zor bir şey değil.
0: Ya madem deneyim yani. Kazanmaya çalışıyoruz ya.
1: Ha zaten o ayrı konu. Bu arada o ayrı konu yani. Hani Jürgen Klopp'un sistemine geçersin en kötü ihtimalle. Dersin ki ya benim bu oyuncu havuzum bu lig için yeterli değil. Veya burada bir adaletsizlik o şu bu var. Bir düzen bozukluğu var. Ben bu maçlarda hem skor almaya çalışacağım ama aynı zamanda da oyuncu deneyeceğim. Kaybedersem kusura bakmayın. Ya Jürgen Klopp'un sistemi bu şu an. Yani 3 maçta 3 ayrı kaleci bakın. Elinde Neuer varken. Gidip de Neuer'e otomatik yazmıyor yani adam. Ters teken Neuer Urbik oynatıyor mesela. Sol bekte Nathaniel Brown mesela var adamın elinde. Mitaş'ta da deniyor sonrasında. Merkezde mesela Kimmich diye bir adam var elinde. Kesiyor başka Bishop diye bir adamı koyuyor. Ki onun da Bayern tarafında rotasyon oynadığı son haftalarda Bayern'in biliyorsun. Ne zaman rotasyon çıktıysa bir 2-3-7 ondan sonra astır attı Bayern. Sonradan evet. Maçı çevirdi son haftalarda. O rotasyonun bir parçasıydı mesela Bishop yani. Başarısız rotasyonun bir parçasıydı. Ona rağmen adam bir görmek istiyor yani. Benzer şekilde Almanya 2. lig takımı Hertha Berlin'in altyapısından çıkan oyuncu. Bu sezon 2 milyon euroya Freiburg'a transfer oldu. 2 milyon euroya 2 milyon euroya transfer olan adamı sen o kadar güveniyorsun ki kendini ve projene son ele atıyorsun Almanya milli takımında. ADM'lerin bilmem nelerin olduğu yerde
0: istiyor. İşte. Görmek istiyor dediğin gibi. Belki Avrupa şampiyonasını hazırlıyor takımı.
1: Belki oyuncu çok büyük sükse yapacak.
0: Mesaj da veriyor. Siz iyi oynarsanız, formda olursanız.
1: Ben veririm diyor forma
0: ben,
1: diyor.
0: Ben çağırırım. Evet. Şans veririm diyor.
1: Yani i̇şte proje
0: de,
1: budur yani.
0: Evet proje budur. Ben de onu söylüyorum işte sevgili Alper. Yani niye evet. Anlaşamıyoruz seninle? Ben anlamıyorum evet. Ya.
1: Biz anlaşıyoruz.
0: Öyle baktım da çünkü. Evet. Hani abi bana niye diyorsun dermiş gibi. Sevgili Caner selamlar. Sesini duymak güzel. İyi yayınlar kardeşim. Galatasaray'da konuğuna da selamlar sevgiler demiş Adil Bey Ankara'dan. Ona da saygılarımızı iletelim Adil evet. Abiye. Abi akşamlar Ankara'dan Işık Taksi'den Serdar ben. İspanya'nın forveti hangi takımda oynuyor? İspanya'da diyeceğim bir başka bir şey demiyorum demiş.
1: Real Sociedad. Doğru.
0: Kim ki o yani mesela? O çok önemli mesela. Bir golcüm yani. O yani. Ben tanımıyorum
1: ya.
0: Da çok.
1: Ya o kadar isim var mesela. Barcelona var, Real Madrid var.
0: Atletico
1: Madrid falan var yani. Sociedad'dan adam çağırıyorlar.
0: Niye
1: yani.
0: Mesela çağırıyor onlar?
1: Adamcılık herhalde ya.
0: Yani. Şey mi yani oranın tapulum şeyim yani.
1: Eğer San Sebastian çok güzel bir tatil beldesi. Yani daha doğrusu çok güzel bir kıyısı var. Belki Oyarzabal hocayı bir akşam yemeği falan sunuyordur hani.
0: Yok o kadar da değil. Hoca yani. O kadar öyle bir hoca değil yani. Öyle torpil tane dünya kupasında ilk maçında yamalı adam kesti ya. Yani. Yani işte. Yüreği,
1: Lamine Yamal'ı
0: yürek
1: kesti
0: ister,
1: yani.
0: yürek
1: Tabii.
0: ister.
1: Düşün yani.
0: Hani bence hatta sadece yürek bile yetmez yani
1: Tabii
0: öyle
1: ya,
0: Yamal'ı
1: Lamine Yamal'ı kesiyorsun ya.
0: kesmek
1: Elinde bu arada
0: falan.
1: David Tiva falan yok yani.
0: Tabii
1: Yani
0: yani
1: kim var
0: şu
1: Yamal hariç?
0: Yamal'ı hazır değil diye
1: Evet.
0: 70'te oyun almıştı. Hatta spiker söylemişti yani kolay işler değil bunlar.
1: Ki turnuvanın devamında da biliyorsun Pedri falan da kesti.
0: Pedri kesti mesela ki
1: Yani.
0: ben hani
1: Hadi
0: o
1: kes bakayım Pedri'yi yani.
0: yok canım nereye kesiyorsun ya? Ya ben hatta şey o kestiği maçta şey söylemişti yani ben gözü kapalı Yamal, Simon ve şey yani Simon'u da bu arada Ryan estetiğini beğenmediğim için yoksa Raya ayıp Raya da iyi
1: Raya da
0: kaleci. Şaka
1: yıkanıcı.
0: bir yana tabii ki. Ama şey hani gerçekten Pedri'ye yazarım mesela. Şeye
1: Evet.
0: Rodri'ye rağmen yazarım
1: Tabii.
0: bak. Ben bana göre Pedri'nin oyunu İspanya'nın oyunu daha fazla hızlandırıyor.
1: Doğru. Ama
0: Çok
1: işte
0: hızlı.
1: merkezde de karşılamada
0: Rodri.
1: Fabian Ruiz'le birlikte Rodri ikisi birlikte oynadığında çift altıyı yapabiliyor. O da işte hızlı top
0: Ama
1: kazanmasına.
0: adam kesti mesela.
1: İşte
0: Ya hiç
1: Pedri'nin
0: gözünün
1: gözünün
0: yaşına
1: yaşına
0: bakma.
1: bakmadı.
0: İşte ben bunu istiyorum milli takımda. Yani
1: Evet.
0: böyle bir hoca istiyorum ya. Neydi hocanın
1: Proaktif
0: ismi?
1: yani.
0: Şey hoca
1: Belafonte.
0: diyorum. Yok yok şey. Meri.
1: Meri.
0: Formsuz. Gel
1: Alacaksın ya. Ozan'ı
0: kardeşim.
1: koyacaksın mesela.
0: Ozan
1: Adil'i
0: Abdülkerim.
1: koyacaksın.
0: Abdülkerim formsuz. Eren gel. Şey Eren diyorum. Neydi ya Beşiktaş'ta çocuğun adı?
1: Emirhan.
0: Emirhan. Ya da bu
1: İşte Adil vesaire
0: Adil.
1: dersin.
0: Neyse artık
1: Evet.
0: yani. Değiştir hocam.
1: Evet.
0: Değiştir yani. Burası kimsenin şey değil yani.
1: Garanti
0: Garanti.
1: yazlığı değil yani.
0: Ya Mustafa
1: Evet.
0: Eskerler oynuyor Trabzonspor'da. Hocam şans ver ya. Bir maç ver
1: Bir gör
0: bari.
1: yani.
0: Bir
1: 20
0: gör.
1: dakika ver.
0: Bir görelim.
1: Evet.
0: Biz de görelim yani. Hani Ferdi oynayabilecek durumdaysa oynat hocam.
1: Evet.
0: İtalya maçında bakıyorsun yok Ferdi. Niye?
1: Yok.
0: Ha mesela anlayabilen var mı? Sakatlığı yok. Çocuk gayet de enerjik bir çocuk. Gidiyor geliyor vesaire. Fransa maçında iyi oynamış. Niye başladık? Eren'le. Yani mesela Eren Ferdi Eren'in yapamadığı neyi yapabilirdi mesela? Ya da tersten sorayım. Eren daha bir şeyleri daha nasıl iyi yapabilirdi? Ferdi'den ki tercih edildi.
1: İşte enteresan. Cevabı
0: E
1: olmayan
0: sonra
1: sorular bunlar.
0: ya
1: Montella
0: da
1: tarafından.
0: mesela orada Eren'i tercih ettin. Dün tekrar Ferdi'ye dönme. Mustafa'yı bu kez tercih et. Senin Klopp modelin gibi.
1: Evet.
0: Hani bir şeyleri değiştir hocam.
1: Yani bakın 2 milyon euroluk futbolcu adam eleştirilerin belki de en odağında olabilecek bir maçta ilk 11'e yazıyor ya. Yani ilk 11'e yazıyorsun yani. 2 milyon euroluk
0: Bence
1: bir futbolcu.
0: şaşırmış ya Klopp. Do
1: İnanılmaz bir
0: do
1: şey
0: doğru
1: yani.
0: şeyler değil yani onlar.
1: Yani.
0: Sonra çünkü o da demesin. Almanya'da böyle bir eleştiri var mıydı? Mesela Yunanistan'a yenildiler ya. Örneğin o da demiş midir ya? Yunanistan'ın kadro değerine bir bakın ya. Zoris var mesela. Arsenal'de oynuyor falan. Demiş midir mesela? Bu kötü bir şey değil mi? Yani maçtan sonra İtalya'nın kadro değerine bir bakın. Hani çok şey güçlü bir takımla oynadık
1: Ya
0: falan
1: beni
0: demek.
1: şaşırtan nokta da bu zaten. Yani hani ya İtalya'da Del Piero'lar, Totti'ler, bilmem neler işte saydık ya az önce. Bir 20 dakika önce falan işte kalede
0: Evet.
1: Buffon, Nesta, Cannavaro falan. Ya böyle bir kadroysa zaten tamam. Yenil yani. Hani yenil. Problem yok. Orada zaten mental olarak da o maça çıkarken ya yine yanlış tabii hani yenilme kafasıyla çıkmak ama ya oyuncuları ikna etmek kolay olmaz. Yani böyle en prime İtalya tarafını düşünürsen veya en prime Fransa tarafını düşünürsen ama yani şu anki kadrolar tarafında yani gerçekten kafa tutamayacağımız bir takım yok. Ha var İspanya var. O da oyun kültürü yapısı süreklilik devam ettiren bir kulüp kulüp seviyesi neredeyse olduğu için yani kulüp gibi bir milli takım şeyi var. Orada anlayışı var. Altyapı gibi hani alt yaş gruplarını değerlendiriyorlar. Sonrasında da aynı hocayla devam ediyorlar ileride. Yani ondan dolayı bir oturmuş düzen var. Ama onun haricinde işte bu Fransalar, İtalyalar ya gerçekten eskisi gibi değiller. Yani gerçekten eskisi gibi değiller. Hollanda tarafı keza öyle. Yani ya bir Van Gaal'li, Arjen Robben'li, De Jong'lu falan bir Hollanda değil yani şu anki
0: Bak
1: Hollanda.
0: mesela şu anda İspanya'nın santraforu kim biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Roberto Fernandez İspanyol'da.
1: İspanya, evet.
0: İspanyol. Yanlış
1: İspanyol
0: anlama.
1: ya. Kasımpaşa yani. Bu bizim ligimizdeki
0: Evet.
1: Kasımpaşa.
0: Hatta belki Kasımpaşa bile daha güçlü olabilir.
1: Evet.
0: Şu anda biliyorsunuz bugün Çekya ile oynuyor ve santrafor mevkiini az önce bahsettiğim gibi Roberto Fernandez'i koymuş. Bu sezon 6 golü var. Genç de bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla. Öyle hatırlıyorum ama
1: Yani
0: 24-25 yaşında
1: 25
0: var değil mi?
1: evet o civarda.
0: Evet ilk kez çağırıyor. Oyarzabal'ı da yedek bırakmış hoca. Sağda Yamal, solda Alex Baeno ile oynuyor. Olmo, Rodri.

0: ve Pedri'li oynuyor.
1: Evet.
0: Solda da Garcia oynatmış.
1: Sağ bek Fresneda.
0: Yani aslında yine bayağı da bir şey yapmış. Raya'yı en sonda şey yapmış. Simon'u kesmiş.
1: Evet, sol bekte Fran Garcia var. Kukure'ye yedek.
0: Mesela İspanya kesiyor. İspanya hocası az önce hani kıyaslama yaptın ya. İspanya hocası kimsenin gözyaşına bakmıyor. Yani o anda işte Nico Williams'ı oynatmıyor adam yani. Daha ötesi var mı ya? Alex Buena'yı oynatıyor.
1: Evet.
0: Baktığın zaman hani boyu yok, posu yok. Böyle pırpır İlhan'a biraz benzetiyorum. İlhan Fakılı'ya.
1: Hmm,
0: biraz evet. Belki onun top tekniği demeyeyim ama daha böyle kontrollü oynayan bir oyuncu.
1: Evet, eskiden merkez oyuncusuydu zaten ondan sonra.
0: Aynen öyle ama mesela bakıyorsun orada kesiyor Nico Williams'ı.
1: Yani yapıyorlar işte. O yüzden başarılılar zaten. Bunları yapabildikleri için.
0: Gözünün
1: veya
0: içine baktım.
1: Veya hani başarısız gittikleri dönemde doğru hamleyi yapacak, doğru projeyi getirecek hocayı getiriyorlar mesela. Jürgen Klopp'u getiriyor adam. Ve diyor ki Klopp'a al kardeşim diyor. Anahtar sen de yap diyor. Uygula diyor. Sen diyor 3 maç boyunca Serge Gnabry'yi, Adeyemi'yi oynatmak zorunda değilsin diyor. Hani ben senin teknik direktörlük, yöneticilik
0: vasfına güveniyorum.
1: Ne biliyorsan onu yap diyor. Arkasına yaslanıyor ve izliyor ve gerçekten de getirdiği adam da bunu yapıyor bu arada. Öyle de bir durum var yani.
0: Yani evet, futbolun doğrularını ya da işte olması gerekeni yapar. Sonrasında hani bazen sonuç da almayabilirsiniz.
1: Ya 5 maç üst üste Barış Alper'i 9 numarada oynatmıyor mesela.
0: İspanya attı bu arada 5. Yani, dakika.
1: Atar işte.
0: Yani. Biraz erken başladılar. Biraz sabreselerdi iyi olurdu ama çok erken başladılar. Peki kısa bir araya gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
6: Ters Köşe.
5: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
6: Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
8: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
7: Doğru.
5: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşın. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Tekin Bey demiş ki Antalya'dan, ona da sevgilerimizi iletelim.
2: Çok saygılar.
1: Yıllık 100 milyon TL alan bir kişi neden istifa etmeyi düşünsün ki demiş.
2: Tabii.
1: Etmemesini yani. Anlayamıyorum demiş. Sevgiyle kalın demiş.
2: İyi para.
1: Yani iyi para. Sen istifa eder miydin?
2: Ya bu bir süreç, bana güvenin.
1: Peki. Dalic bizim hocamız olsa nasıl olur acaba? Aykut Bey demiş.
2: Yani son dönemini bilmiyorum açıkçası.
1: Yok ya. Şu İspanya maçını izlesek mi ya?
2: Merak ettin değil mi bu?
1: Tabii canım ya. Şimdi
2: 9 numara nasıl bir 9 numara
1: ben
2: İspanyol'dan?
1: Ben gerçekten merak ettim. Hoca ama bari bir bildiği vardır ya hocanın. İşte. Aldıysam yani varsa İsviçre Slovenya maçını veriyorlarmış. Neyse bulursak belki o maçta 1-1 gerçi. Peki devam edelim. Merhabalar, kolay gelsin. Selamlar Ahmet Bileroğlu. Hayırlı işler diyorum. Yorum yapmadan dinliyorum demiş. Sevgili Ahmet Bey yorum yapmamış. Hatırlar mısın bilmem, eskiden Norveç denince taştan ceza sahasına uzun yan toplarla gol atmaya çalışan takımdı. Bugün nereye geldi?
2: Ya.
1: Tabii ki bunu bir tek Haaland'a bağlayamayız. Sistem gelişti. Bizde nice yıldız ya da yıldız adayları var. 20 yıl önceki rakipten 8 yemedik psikolojisine girdik. Aslında biz de girmedik. Hocamız girdi diyor.
2: Yani evet, işte bundan bahsediyoruz. Yani bizim tarafta hani herhangi bir Türk vatandaşı bunu kabul etmez zaten yani. Hani maça çıkmadan ya biz buraların takımı değiliz zaten. Ben bunu kabul etmiyorum.
1: Baştan mağlubiyeti kabul ediyorsun.
2: Hiçbir zaman kabul etmedik yani.
1: Yok yani hoca kabul ediyor bu beyanı.

0: Tabii tabii.
1: Sözün.
0: İşte hoca kabul ediyor. Biz kabul etmiyoruz
1: Mağlubiyeti
0: yani.
1: normalleştiriyor.
0: Yani biz kabul etseydik zaten muhtemelen şu an Anadolu 4 farklı ya da 5 farklı milletin hüviyetinde olurdu yani. Yani öyle söyleyeyim.
1: Tarihimiz boyunca zaten hiçbir zaman biz
0: Bir
1: bu tarz
0: başkaldırı her
1: tabii ki
0: zaman. Evet.
1: hiçbir zaman kabul etmedik. Yani
0: Evet.
1: bütün tarihimize bakın. Hiçbir zaman kabul etmedik. Yine de etmiyoruz. Bence etmememiz gerekiyor. Burada tabii sanki böyle bütün ihale oyunculara kalmış gibi. Oyuncular sürekli maçlardan sonra özür diliyor. Bize yakışmadı diyor
0: Değil mi
1: ama
0: sanki teknik patron gibi?
1: yani teknik patron siz buranın oyuncusu değilsiniz diyor. Oyuncular hani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyor. Bence onların üzerinde de çok büyük baskı var.
0: Evet.
1: Ben yine söylüyorum. Kendi fikrimdir tabii ki. Yenilebiliriz. Yani bu üç takım bizi içeride dışarıda mağlup edebilir. Dünyanın sonu da değil ama bunu daha doğru anlatmak lazım ve
0: Doğru.
1: bunun gereğini de yapmak lazım.
0: Ya bir başka örnek verelim. Şu an işte halihazırda 1-1 giden maç İsviçre milli takımı. Kadro olarak bizden daha mı iyi?
1: Yok
0: Ya bir
1: hayır.
0: Arda Güler falan var mı yani? Yok herhalde. Ya da Embolo mu, Barış Alper Yılmaz mı diye bir soru sorsam mesela.
1: Barış Alper derim.
0: Yani Barış Alper deriz
1: Evet,
0: herhalde.
1: derim.
0: Yani hani bu milli takım ne yaptı Dünya Kupası'nda? Biraz ilerledi değil mi? Bir şeyler yaptı yani. Güzel skorlar aldı. Güzel maçlar oynadı. Ya bizim de minimum beklentimiz bu. Minimum beklentimiz iyi mücadele. Minimum beklentimiz 3 maçtan en az birinde iyi skor. Minimum beklentiden bahsediyorum.
1: Bir oyun
0: Oyun
1: modeli
0: yapısı. Evet. Mesela
1: mümkünse.
0: İsviçre'nin oyun modeli nedir? Fizik, tempo, baskı. Budur değil mi? Hani ön
1: Evet.
0: alan tarafında Arjantin milli takımını bayağı bir zorlamışlardı hatırla Dünya
1: Kenar
0: Kupası tarafında.
1: hücumlarını çok benimsiyorlar. Sürekli korner kullanıyorlar
0: Korner
1: mesela.
0: kullanma,
1: Çok
0: duran top.
1: tesadüf değil.
0: Tabii ya bunların hiçbiri tesadüf değil.
1: Tabii.
0: Bir şey var yani. Hatta şu anda bir duran top kullanıyorlar mesela. Ya da benzer şekilde diğer takımlar. Hani
1: Mesela Norveç.
0: Norveç
1: Soldayken
0: yani.
1: hoca.
0: Evet. Yani bunların hepsi belli bir ekolde, belli bir yapıda ya da rakibe göre en azından farklı farklı oyun yapılarını gösterebilen takımlar. Hani hem hoca tarafında hem de milli takım seviyesinde. Biz de bunu yapabiliyor olmamız lazım artık yani.
1: Ya bunu istiyoruz aslında. Hoca
0: Evet.
1: yeterince bence süreye sahip. Yani baktığın zaman 3 yıl oldu değil mi?
0: Ya
1: Milli
0: bayağı
1: takımın
0: oldu
1: başında.
0: tabii. En az 2 yıl oldu. 3 yıl
1: Geldiğinden beri ya
0: olmuştur.
1: biz bu oyunu oynuyoruz işte. Hücum futbol oynayan bir milli takımız. Ya da işte topu kontrol eden bir milli takımız. Hangisini
0: Ya şöyle
1: izliyorsun?
0: soralım. Sayın Fatih Terim'in milli takımı. Nasıl bir milli takım?
1: Önde oynamaya çalışan.
0: Tempolu,
1: Tempolu.
0: baskılı,
1: Evet,
0: bir
1: baskılı.
0: yiyip iki atan,
1: Atmaya çalışan.
0: 3 yese de maçı bırakmayan, değil mi? Budur yani.
1: Evet, yapmaya çalışıyor en azından
0: Şenol
1: galiba.
0: Hoca'nın milli takımı nasıldır? Yani getirdi
1: Biraz
0: mi
1: daha oyunu
0: mesela?
1: kontrol
0: Değil mi?
1: eden
0: Daha
1: top.
0: kontrollü, daha böyle doygun
1: Daha fazla
0: oynamaya
1: toplu
0: çalışan.
1: oynayan.
0: Değil mi? Hani bu şekilde sete oturmaya çalışan
1: Evet.
0: bir takımdır. Montella'nın milli takımı, Sayın Montella'nın milli takımı nasıl oynar? Cevabı yok bende.
1: Bende de yok. Ki sende yoksa zaten bende
0: Yani.
1: olmaması mümkün değil. Yani sen bir
0: Estağfurullah.
1: analist olarak eğer
0: Estağfurullah.
1: bunu yapamıyorsan benim yapmam, yani yapmam derken işte hani şunu söylemeye çalışıyorum. Senin işin biraz da bu. O yüzden
0: Yani
1: söylemeye
0: ya
1: çalışıyorum.
0: kaba hatları bile yok aslında. Yani bir çizimin, bir eskizin bazı böyle hani hatlarında anlarsın ya bir insan yüzü dersin, bir işte köpek yüzü dersin, bir işte ne bileyim çiçek çizmiştir dersin sanatçı.
1: Evet.
0: Montella da bir sanatçı burada temel olarak hani bakıldığında. İşte tuvalde bizim hani milli takım kadromuz ya da havuzumuz. Sanatçı burada ne anlatmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor yani? Mesela Fatih Hoca'nın agresif bir anlatımı var değil mi? Agresif bir anlatış. Yani çizimi agresif. Tempo vesaire falan filan. Böyle bir resim. Şenol Hoca'nın biraz daha böyle hani eskiden Ulusal Kanal'da çıkan bir Fransız çizer vardı ya mesela.
1: Evet
0: Sürekli böyle
1: evet.
0: dağ tepe dere falan çizerdi.
1: Ben de seviyorum ama çizmeyi
0: Tabii
1: seviyorum.
0: yani mesela o Şenol Hoca'nın milli takımında o hissiyatı verir. Dinginlik yani. Montella Hoca'nın ikisi ne veriyor?
1: Ya bana bir şey
0: Hiçbir
1: vermedi
0: şey vermiyor.
1: geldiğinden beri.
0: Hiçbir
1: Yani
0: şey vermiyor yani.
1: yendiğimiz maçlarda da bir şey
0: Evet.
1: vermedi. Yani dediğim gibi hep santraforsuz oyuna karşıyım. Yani şu anda bunu en çok deneyen Guardiola'ydı. O da sonunda Haaland'ı evet olmuyormuş deyip
0: Aldı.
1: aldıysa. Arteta Hoca
0: Evet.
1: bir baş kaldırı yaptı. O da en sonda gitti.
0: Gökyarışı
1: Gökereş'i
0: aldı.
1: aldı.
0: Evet.
1: Demek ki artık ha, İspanya bunu yapıyor diyenler var. Ya da işte şu anda Barcelona yapıyor diyenler var. Ama Barcelona kimle yapıyor? Rafinha ile yapıyor. Şimdi yani rafinyan var mı senin? Evet. Alber yapabileceğim bir

0: Önde oyuncum var mı? Yok.
1: Doğru.
0: Kerem de yapamıyor. Barış da yapamıyor. Deneme hocam.
1: Doğru.
0: Hani varsa yap. Yani Barış bunu yapabiliyorsa yap, tamam. Eyvallah. Hani en azından görelim.
1: Doğru.
0: Yapamıyor şimdi. Bakıyorsun hani 4-6-0 oynayan Barcelona'da Rafinha 4-6-0'ın önündeki o sıfır oyuncu etkisiz eleman.
1: Doğru.
0: 6 gol atmış 2 maçta. Yani de uzağa gitmene gerek yok yani. Hani yapan da bunu o kadar doğru oyuncuyla yapıyor ki.
1: Yani zaten bir şey söyleyemiyorsun.
0: Şimdi bunu söylediğin zaman da efendim elimizde bu yok dediğimiz zaman yani santraforlu oyuna dön. Hani bir de böyle dene hocam diyoruz. Hani yeterince sen maç oynadın zaten. Olmuyor bu.
1: Evet.
0: Yok efendim oluyor diyor. Herkes bizde gol
1: Ki
0: atıyor. E
1: yani 4
0: olmayınca da bu sefer santraforlar olmadığı için isyan ediyor. E hocam hangisi doğru
1: ya
0: ya?
1: ki 4-6-0'ı da zaten bu sahte 9'da oynarsın. Yani hani Barış Alper Yılmaz'la ya da Kerem'le, yani top tekniği dar alanda zayıf olan oyuncularla o artı biri yaratmazsın
0: Evet
1: orada.
0: işte onu
1: Arda
0: söylüyorum.
1: Güler'le dene mesela.
0: Mesela.
1: Yani Fabregas gibi, hani Barcelona yaptı ya zamanında. Cesc Fabregas'ı attı ön alana.
0: Öyle.
1: Oynadı yani. Ya da mesela şu an Barcelona Rafinha'yı attı
0: Ya
1: ama
0: Rafinha oynayabilir mi santrafor Allah aşkına? Bir
1: ya
0: baksana.
1: ama işte yani temelde en azından bu artı bir dediğimiz, sahte dokuz dediğimiz oyuncunun özelliği şudur: derine iner, o bağlantıları sağlar yerden olarak tabii. Yani yerden kısa, dar alanda o bağlantıları sağlar, alır kaçar, zaman zaman geriden oyun kurar. Yani şimdi sen Kerem'le ya da Barış Alper'le bunu yapabilir misin yani? Oyuncuların zaten kariyerleri boyunca en çok eleştirildikleri konu bu yani: top kullanımı, top tekniği, dar alanda top tutma becerisi vesaire. Yani bu oyuncular at gitsin oyuncusu yani. Bu oyuncular geniş alanları, boşlukları, 40-50 metrelik, hatta 30 metrelik boşlukları çok iyi değerlendiren oyuncular. Birebir de yakaladığını atıyor, geçiyor, gidiyor yani. Budur yani. Kerem'i Kerem yapan budur. Barış Alper'i Barış Alper yapar. Budur yani. Atar topu ileri, bangır gümbür geçer yani. Tank gibi ezer karşısındakini. Ama sen 5 metrelik alanda, 4 metrelik alanda, 10 metrelik alanda pas yüzdesinin yüksek olması gereken bir kalabalık noktada bu oyuncuyu değerlendirmeye çalışırsan oyuncu da kayboluyor yani. Çok doğal.
0: Evet, sonra da 70 metre depar yapıp savunmaya gelmek zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Oradaki top kayıpları çok
1: Kayıpları
0: çok
1: için.
0: önemli.
1: Evet.
0: Evet. Peki kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi İspanya 1-0 önde. Biz de bir taraftan maçı takip ediyoruz. Çek Cumhuriyeti karşısında. Yani gördüğün gibi onlar da mücadele etmeye çalışıyor İspanya bile olsa.
1: Tabii.
0: Değil mi? En azından biz savunma yapacağız. Günün sonunda diyorlar. 68'e 32 topa sahip olmuş şu ana kadar İspanyollar. İyi geceler Caner Bey. Sevgili Yaşar Bey yazmış. Yaşar Mayda. Biz sen kendi olsun değerlerimize sahip çıkamadık. Çıkamadığımız sürece hiçbir şey yapamayız. Elinde bir Fatih Terim varken faydalanmıyoruz. Monterli Hoca kim demiş Allah aşkına. Elinde her şey var ama helva yapacak usta yok. Yazık demiş.
1: O kadar doğru ki. Yani malzeme var ama yani işin garip yanı da şu. İtalya'ya gitseniz bir referandum mesela açtınız. Bir zarfın üstüne Sayın Fatih Terim yazdınız. Diğer tarafı da Sayın Montella yazdınız. İtalyan topraklarında bile Fatih Hoca kazanır. Bu kadar net yani.
0: Sen İtalya'yı daha iyi biliyorsun. Ben yorum yapmıyorum.
1: Yani İtalyan topraklarında bile yani İtalyalı İtalyan kişilere o referandumu yaptırsanız, o zarfları hani toplasanız, saysanız oyları vesaire, en az %60'a %40. En az.
0: Bak sevgili Tufan Bey demiş ki ülke futbolu neredeyse baştan aşağı kaosta, siz hala futbol konuşmaya çalışıyorsunuz, işini zor demiş. Allah şey kolaylık versin.
1: Titanik'teki o kemancı.
0: Ya tabii ki bazı konular, evet, hani yargıda sonuçta oralara çok girmek istemiyorum ama nihayetinde eğer ortada bir suç varsa gereği yapılıyor.
1: Karşılığı bulunur.
0: Evet. Diğer tarafta hani Futbol Federasyonu Başkanı'nın ya da Futbol Federasyonu'nun tabii ki açıklama yapması, işte örnek veriyorum bir MHK Başkanı belirlemesi gerekiyor. Bu süreci nasıl yönetecekler bilmiyorum. Ama zor, işimiz zor. Şimdi önümüzdeki hafta yani Ekim ayı derbi dolu.
1: Ya Sayın Dursun Özbey'in de bir açıklaması var biliyorsun. Yani haftaya Cuma maçı yani çıkacağız diyor.
0: Kim atayacak,
1: kim olacak, nasıl olacak mesela, diyor yani.
0: Çok ilginç, hani bugün bir şey duydum. Bu atamaları yapan kurulun, evet, başında faal bir hakem varmış mesela.
1: Tabii.
0: Çok ilginç.
1: Evet.
0: Neye göre atayacak?
1: Sen nasıl olacak acaba?
0: Bilmiyorum vallahi, çok zor ama evet, bu arada Çekya bir ya umut dedi. Bir penaltı kazanmaya çalıştı. İspanyol oyuncular da kızdı. Biz yaparız ama siz yapamazsınız dedi. Biz her şeyi yaparız dedi. Tufan Bey'e de sevgilerimizi iletelim Almanya'ya. Ya tabii her işin zorluğu var. Bazen yani gündemin biraz dışında kalıp bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Şu anda milli takımımızı konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi bazı konular artık hukuka intikal etti. Oralara çok girmemeye çalışıyorum. Kocaeli'de Mustafa Bey'e güvendiğiniz 3 maç var mıdır bu akşama? Yok.
1: Ya bülten zayıf.
0: Evet.
1: Hollanda tarafında benim bir iki güvendiğim maç vardı ama onları zaten hani duyurmadık. Evet. Biraz beklemek lazım. Kulüp futbolu tarafında beklemek lazım gibi. Sanki bu günlerde pek böyle açılacak, deşilecek bir maç yok yani tabiri caizse bültende.
0: Sevgili Ali abi demiş ki Ankara'dan, iyi akşamlar. Maçlar başlamadan önce ben fikirlerimi yazmıştım. Sen ve sevgili Vedat Bey bana kızmıştınız. Lütfen Montelli Hoca'yı eleştirmeyin. Ben sadece biraz polenacılık yaptım. Hani bu Uluslar Ligi'ni bir görelim dedim. Yoksa hani fikirlerimi zaten biliyorsunuz, bana hitap etmiyor Sayın Montelli Hoca. Daha önce de söylemiştim defaten, bilen biliyor zaten. Alper gayet iyi biliyor, siz de biliyorsunuz. Benim fikrim hiç değişmedi. Sadece bazen konuşmamam fikirlerim değiştiği anlamına gelmiyor. Sadece milli takımımıza saygımdan dolayı, oyuncularımıza sevgimden ve saygımdan dolayı. İspanya ikiye atamadı ama yalnız, şiir gibi oynuyorlar.
1: İnanılmaz ya, yani. Evet. Dikiş nakış gibi.
0: Bu seviyelerin takımı olunca böyle oynuyorlar.
1: Yani o ekstra pas, olağanüstü keyifli bir pas. Tabii. Son pas.
0: İşte mesela oynayabilirsin. Bak Rodri sola olmadan kime? Kim bu on numaraya?
1: En son Olmo'ya geldi top.
0: Olmo. Değil mi? Evet. Yani Olmo. Şiir gibi oynuyorlar.
1: Müthiş gerçekten.
0: Sevgili Ali abi ne demiş? Montelli Hoca diyor ya, burası A Ligi, kaliteli takımlar var. Mantığına bakarsak o zaman Galatasaray, Osimhen'i, Fenerbahçe, Greenwood'u, Trabzonspor, Salah, Beşiktaş, Trossard'ı almaması
1: almasın
0: lazım.
1: Almasın zaten. Doğru, evet.
0: Zaten hiçbir zaman Avrupa takımlarının seviyesine diyecektim, nasıl gol olur. Kim attı? Bayana.
1: Bayana, evet. Var böyle şutları.
0: Evet. Ama bak mesela ne kadar güzel değil mi? Şimdi mesela biz bizde olsa out'a atmıştık o topu.
1: Tabii.
0: Genelde öyle bir şey var ama onlar hani geçiş.
1: Son atak sonuçlandırma konusu evet, çok iyi.
0: Aynen
1: çok
0: görüyor musun? Direkt kaleye isabetli bir şut. Evet. Yani Barcelona, işte Real, Paris var. Ne gerek var bu transferlere?
1: Tabii canım, Şampiyonlar Ligi zaten yani mümkün değil falan. Yani.
0: Bence Montella Hoca zeki bir insan. Milli takımda işinin bittiğini biliyor. Sırf tazminat almak için diretiyor. Gitmiyor. Mancini'nin Galatasaray'da görevine son verildiğinde adam 1 lira almadan gitti.
1: Müthiş profesyonel.
0: Evet, evet. Buralarda yani buralardaki birliğinin biraz daha dik duruş sergilemesi lazım diyor sevgili Ali abi. Ya bak şimdi bir kere sevgili Ali abi, ben tabii ki yani Montella Hoca sonuçta bir profesyonel. Ben en son bu cümleyi söylediği zaman da yine fikrimi söylemiştim. Yani mümkünse Türk gibi hissetmesin. Ben Türk'üm. Ben hissederim kardeşim.
1: Sen ne hissederim diyorsun yani.
0: Sen bunun karşında bir para alıyorsun. Evet. Yani Türk gibi hissetmene gerek yok. Böyle cümlelere de gerek yok.
1: Ya bence zaten değerlendiricilerin hatası bana göre. Dünya Kupası tarafında öyle kötü bir serüvenden sonra hocayla artık yani devam etmemek gerekiyordu.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Emekli

0: için teşekkür edip yolumuza bakmamız gerekiyordu yani. Şimdi Paraguay'ı yenemeden, Avustralya'yı yenemeden
1: Ya
0: nasıl İtalya'yı falan yeneceksin yani?
1: Döşem başarısız mıydı mesela? Dünya Kupası
0: Ya Döşem gitti mesela. Evet.
1: yarı finalde kaybetti
0: Ya
1: mesela.
0: evet.
1: Başarısız mıydı?
0: İşte hedef konusu dediğim az
1: Yani
0: önceki.
1: baktığın zaman adam 14 yıl boyunca aslında sürekli ya finalde ya yarı finalde.
0: Oralarda sürekli evet. Fransa
1: Yani
0: oralarda evet.
1: normalde başarısız değil, değil mi? Adama heykelini falan dikilmesi lazım.
0: Ve çok da önemli bir isim
1: İki
0: Deşam.
1: geldi mi?
0: Geldi.
1: Evet. Gelir. Oynarsan gelir.
0: Evet.
1: Futbolun Rodri mi attı?
0: Rodri attı.
1: Ön libero yani.
0: 6 numara.
1: 6 numara değil mi?
0: Tabii.
1: Tamam. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Adamların 6 numarası o gol arıyor. Biz 6 numarayı
0: O sırada bu
1: görebiliyoruz.
0: arada Verafante de yardımcısıyla kaymalar hakkında konuşuyor.
1: He,
0: Hani şu
1: doğru
0: yanlış
1: yapamıyoruz diyor. Tabii.
0: yapıldı.
1: Ya bu adam
0: İnanılmaz bir şey
1: bak
0: ya.
1: ben sana bir şey anlatacağım. Hatırlıyor
0: Gerçekten
1: musun?
0: inanılmaz.
1: Konya'da bizi 6 gol attılar biliyorsun. Bir o kadar da kaçırdılar. Maçtan sonra neydi? Hatırlıyor musun?
0: Yok.
1: Yeni nesil gençler dedi çok doyumsuz dedi. Ve şey doyumsuz demedi ama hani böyle eleştirdi. Şey anlatmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri iyi yapamadığımızı düşünüyorlar. 6-0 kazandıkları maçtan sonra belli ki içeride bir gerginlik yaşamışlar.
0: Soyunma
1: Bunu
0: odasında.
1: anlatıyorum. Bak
0: Evet.
1: yeni nesil gençler diyor. Şu andaki jenerasyon hani tatmin mi olmuyor diyor. Öyle bir anlamda bir şey söyle. Geliştirmemiz gereken yerler var dedi ya.
0: Yani
1: 6-0
0: altı.
1: bitirdikleri bir o kadar
0: Sağdan
1: kaçırdıkları
0: sildikleri maçta. Evet.
1: yani maçtan sonra eksiklerimiz var dedi hoca ya.
0: Ya.
1: İnanabiliyor musun?
0: İşte hedefi olan takım böyle oluyor.
1: Hani sen az önce dedin ya kaymaları yapamıyor yani.
0: Onu
1: Adam
0: konuşuyorlardı. Maç oldu 2-0 hani kutlamak
1: adam
0: yerine.
1: onu söylüyor.
0: İnanılmaz gerçekten.
1: Adam oralara bakıyor daha biz bu seviyelerin falan değil. Biz yani 6-0'dan sonra adam dönüp takımını bak mesela şunu kesin
0: Belki de konuştukları konu bu yani.
1: evet
0: Evet.
1: bak mesela şurada bir geçiş verebilirler. Daha doğrusu bir gol pozisyonu yiyebilirlerdi. Muhtemelen soyunma odasında bunu konuşacaklardır bana sorarsan.
0: Evet.
1: Evet tabii önemli yıldızları da var şimdi İspanya'yla kendimizi kıyaslamıyorum ama hani bizim de önde pırpır oyuncularımız var. Değil mi? Toplu oynamayı seven
0: Tabii.
1: oyuncularımız var.
0: Ya benzer profilde çok oyuncumuz var aslında da işte o kültür tarafı bu. Hani yani proje ise proje. Bir oyun kültürü ise oyun kültürü. Hani birisini artık benimseyip o kafada bir patronla çalışmak lazım.
1: Sevgili Ali'nin mesajını da okuyalım tabii ki. Size külliyen katılmıyorum efendim. Kadromuz yeterli değil. Bertu, İsmail, Salih, işte Ege Demir. Bu A Ligi kadro takımda forma giyebilir. Hakan Orkun, Kenan yok. Sadece Arda ile bu seviyelerde yarışamazsın. Adamlar rahat rahat 9-10 oyuncu rotasyona gidiyor. Biz 2-3 oyuncu olmadı mı çıkamıyoruz. Kötü oynuyoruz. 7 günde 3 maç yaptık. Bakın Beşiktaş, Fenerbahçe'ye bile Avrupa dönüşü çakıldır gitti demiş. Alışkın değiliz. Yaz transfer döneminde adı geçen kaç Türk oyuncu vardı? Bizim havuzumuz dar durumundan ibaret. Yunanistan'ın ilk 11'indeki oyuncular hangi takımlarda oynuyor? Bir bakın. Sonra neden bu kadar puan toplamışlar? Değerlendirin bence. 5 büyüklükte bizim iki katımızdan fazla oyuncusu var demiş. Bir bakarsın Alper. Nerede oynadıklarına da bakarsın. Enes deyip duruyorsunuz da en son Enes Faro Adaları'na gol atamayınca eleştiriyordunuz. Jack nerede hocam diyordunuz. Hatırlatırım demiş. Sevgili Ali Cemal 1847 yılında kalmış kendisi. Cemal Bey sadece kendi fikirlerinize destek olan mesajları okuyorsunuz. Keşke demiş. Yok sadece siz üzerine yazdığınız için mesajınız hep en üstte çıkıyor sevgili Ali Bey. Yoksa bütün mesajları okuyoruz. Öyle bir durum yok. Eğer böyle düşünüyorsanız zaten bir üzülürüm. İki ya bizi tanımamışsınız ya da şu ana kadar okuduğum mesajlarınız herhalde yıllar içinde en çok herhalde mesajını okuduğum kişi sizsiniz.
0: Evet.
1: Haksızlık etmeyin sevgili Ali Cemal Bey diyelim.
0: Ya Almanya karşısında 1-0 kazanan Yunanistan milli takımının ilk 11'inin oyuncularının oynadıkları kulüpleri sayıyorum sana.
1: Lütfen sayar mısın?
0: Pavlidis Benfica,
1: Tamam.
0: TT Panathinaikos,
1: Tamam.
0: Karetsas Dortmund, Androtutsots diye bir oyuncu var. Krete, Ofi Krete diye bir takımla oynuyor Yunanistan'da.
1: Ofi'de oynuyor yani.
0: Ofi'de evet.
1: Tamam.
0: Zafiris PAOK,
1: Tamam.
0: Tzolis Arsenal,
1: Tamam.
0: Tzimikas Liverpool,
1: Tamam, sol bekle.
0: Red

0: Paxos Olympiakos, Mavroponos West Ham. West Ham ikinci ligde biliyorsun.
1: Tamam.
0: Van Giadidis diye bir oyuncu var. O da Sporting'de oynuyor. Yedek sağ beki Sporting'in. Kaleci Tzolakis de Hulsti'di yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Hulsti.
1: Tamam. Neyini kıyaslayalım sevgili Ali Bey?
0: Şimdi bizim kadromuza bakalım. Arda Güler, Real Madrid.
1: Yok önce bakın sonra değerlendirin değil mi?
0: Ha, yani baktık.
1: Bir bakalım. Siz de bir bakın isterseniz.
0: Şimdi baktık yani gördük.
1: Gerek
0: mesela
1: yok
0: Almanya'yı 1-0 yenen kadro bu yani. Yarısı
1: şimdi
0: işte Ofide, Panathinaikos'ta
1: falan. Kendi takımlarımızı da yerin dibine gömüyor bu. Sevgili tabii. Bu yorum. Yani bir bakın efendim Yunanistan'ın hangi Ofide oynuyor ya?
0: Ofide
1: oynayan oyuncusu var.
0: Evet.
1: Ülkenin 4 büyük takımından oyuncu toplamışsın. Hı. Avrupa'da oynayan birçok oyuncum var.
0: Belçika 3-0 kaybeden milli takımımızın kadrosuna şöyle bir bakalım. Arda Güler Real Madrid, Barış Alper Yılmaz Galatasaray, Oğuz Aydın Fenerbahçe, Bartu Fenerbahçe, İsmail Fenerbahçe, Kerem Fenerbahçe, Ferdi Brighton, Abdülkerim Galatasaray, Merih
1: Arap
0: Yarımadası diyelim. El Ahli'de oynuyor o da. Zeki Juventus, Uğurcan Galatasaray.
1: Tamam neyi şimdi kıyaslayalım bunlardan?
0: Sanki bu 11'in oynadığı kulüpler daha kafaya oynayan, daha büyük seviye, yani Şampiyonlar Ligi vesaire gibi liglerde oynayan, kendi liginde kafaya oynayan, değil mi? Hani sanki öyle. Yani bonservislere baksak herhalde zaten 10-15 katı olacak yani. Hani bir tarafta 4 milyon euroluk sağ bek, bir tarafta dediğin gibi Ofi'nin 6 numarası falan. Hani böyle oyuncularla adamlar gidip Almanya'yı deplasmanda 1-0 yeniyor.
1: Neyse, baktık zaten. Çok kıyas kabul yani. Etmez bence.
0: Sanki öyle gözüküyor.
1: Eğer bunu kıyaslarsak kendi kendimize espri yapmış oluruz herhalde. Öyle tahmin
0: ediyorum. Beğenmediğiniz Barış Alper'in bonservisi 30 milyon euro. O civarlarda yani. 30 milyon euro bantları konuşuluyor söz gelimi. Hani çok beğenmişiz ya mesela. Hani Yunanistan, Almanya'yı yenen Yunanistan'ın Tete'yi Panathinaikos'ta 4 milyon euro bonservisi var. Pavlidis'in bonservisi bir tek yüksektir. O da 27 milyon euro. Yine Barış Alper Yılmaz.
1: Yani.
0: İkisini topla bir Barış Alper Yılmaz yapıyor. Yani.
1: Arsenal'e giden bir oyuncuları var ya o da bu sene zaten.
0: Tzoris'i diyorsun.
1: Evet.
0: Tzoris'e bakalım. Orada da 43 milyon euroluk bir bonservisi var. Arda'nın 90 milyon euro. İki katı. Hani parasal olarak da konuştuğumuz zaman hani oyuncu piyasa değerlendirmesi yaptığımız zaman da eksik kadromuzdaki oyuncular bu arada bunlar. Hani eksik olmayan kadromuzda daha Inter'in registası Hakan Çalhanoğlu var. Tercih edilmeyen mesela Orkun Kökçü var. Salih var. Kenan var sakat şu an ama Kenan var. Milli takımda biliyorsun oynadı şeyde Dünya Kupası tarafında vesaire. Hani başarısız olan takımda Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler. Ya bunların toplamı zaten
1: Yunanistan
0: yani.
1: Merhaba Arkan ben. Milli maçlar öncesi hiç umudum yoktu. Kerem ve Barış forvetimiz. Kerem ve Barış kaleciyle karşı karşıya kalsa kaçı gol atabilir olabilir demiş sizce.
0: Evet.
1: İkisinde de forvet özelliği yok. Bu yüzden zaten olumsuzdum. Gol yiyebilirsin ancak fazlasını atmalısın. Atabilir
0: doğru.
1: Miyiz? Atamıyoruz
0: doğru.
1: Demiş dinleyicimiz.
0: Zaten bizim futbol kültürümüzde 1-0 maç kapatmak diye bir şey yok yani. Yani yapanlar da çok dönemsel başarı sağlayan hocalar oldu hep. Yerli ya da yabancı fark etmeksizin. Uzun süreli, uzun vadeli başarı yakalayan hocaların tamamı, yani Sayın Okan Buruk, Sayın Fatih Terim, Sayın Vitor Pereira bence başarılıydı az çok belli başlı dönemlerde. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Sayın Jorge Jesus mesela. O da hani elindeki düşük kaliteli kadroya rağmen iyi bir futbol oynattı bence. Hatta Sayın Şenol Güneş Beşiktaş döneminde ve Trabzon döneminde Burak Yılmaz yaptığı dönemlerde yani Umut'la birlikte. Yani genel oyun kültürü, genel oyun yapısı her zaman attığından artı bir, yediğinden artı bir daha fazla atmaktı. Dikkat edersen. Hiçbiri böyle 1-0 oyunu oynatmadı yani.
1: Evet katılıyorum sana.
0: Yani çok enteresan. Nasıl bir tesadüfse yani.
1: Valla bilmiyorum ama işte tesadüfler hep bizi buluyor. Caner Bey merhabalar. Kolay gelsin. Bir kuponu var dinleyicimizin sevgili Durgay Bey.
0: O şans dediğinim.
1: Kuponu şöyle. Bir basketbol maçına ilk yarı berabere oynamış.
0: Oo.
1: Maçta berabere bitmiş ilk yarı.
0: Harika.
1: Ama ilginç taraf iddiada kaybetti gözüküyor. Düzeltirler. Bir problem gözükmez. Sevgilerimizi iletelim. Düzelmiştir yani. Düzelecektir ya da en kötü. Attığım mesajlar okunmuyor demiş dinleyicimiz. Yo, okuyoruz. Şöyle bakıyorum. Kim yazmış dinleyicimiz? Ama okudum. İki mesajınızı okuduk. Üzerine de yorum yaptık. Letonya'ya bile rakip olamaz bizim takım demiştiniz. Okuduk. Herhalde siz o sırada dinlememiştiniz.
0: Belki.
1: Çünkü mesajlarınızı okuduk. Size denk gelmemiştir. Aşağıdan yukarı okuduğum için bir de üzerine yazınca mesela dedim sen yazıyorsun saat 20'de. Ya mesajı okumadınız yani. Deyince en üstte çıkıyor. Ben aşağıdan devam edince bu sefer en üstte çıkıyor. Bu defa okunmadı gibi oluyor ama okuyorum mesajlarınızı. Caner Bey, Monterrey'i yeri geldiğinde ben de eleştiriyorum ama unutmayalım ki bir önceki Dünya Kupası'nda kendi sahamızda Letonya ve Karadağ gibi takımları yenemeyerek katılamadık. Bizim bir üst düzey 4 ya da 5 tane futbolcumuz var. Onlar da Arda hariç hepsi sakat, kim varsa oynasın. Yani yeri geldiği zaman değil ya, bazen olmayınca olmuyor yani. Şu anda bu seviyede olmadı Montella hocayla daha. Yani bunu savunmanın hiç şey ötesi birisi yok efendim. Bunu kadroya hoca bile diyor zaten. Oyuncu topluluğunda bir suç yok diyor aslında. Mesajı da veriyor aslında.
0: Evet.
1: Evet. Ama ben de elimden geleni yapıyorum diyor. İşte elinden geleni yaptığı senaryoda yeterli olmuyor bu seviye için.
0: Ya bu durumu şöyle yorumlamak lazım. Sayın Montella'nın isim etiketini bir kapatalım. Tamam evet. Mı? Oraya bir Ahmet Mehmet yazalım. Ahmet Hoca geldi. Dünya Kupası'nda Avustralya'ya kaybetti. Paraguay'a kaybetti. Formalite maçında da 3-2. ABD'yi yendi. Sonra elendi. Uluslar Ligi'ne gitti. Uluslar Ligi'nde Ahmet ya da Mehmet Hoca annesi. İşte İtalya'dan yarım saatte 27 dakikada 3-7. Belçika'dan 3-7. Fransa'ya kaybetti 1-0. Ahmet Hoca ne olur 3 maç sonunda?
1: Gönderilir. Ya da
0: Mehmet Hoca gönderilir.
1: İstifası istenir.
0: Ya veya başarısız denir yani. Gönderilmese bile hani sabredilecekse en kötü ihtimalle. Yani illa göndermek de zorunda değilseniz. Eğer hala o ışık görüyorsanız hocada, yani o ışığı görüyorsanız veya kabul ediyorsanız ya bu takımlar zaten mevcut havuzda yenilemez diyorsanız bunu söyler, yani bunu söylemenize rağmen şunu da kabul edersiniz ama yani hani başarısızlık var ortada. Ya kaybediyorsun, mağlubiyet başarı mıdır milli takım için? Beş yememek midir yani bizim için başarı?
1: Olur mu?
0: Ne zaman San Marino olduk biz yani? Ne zaman Letonya olduk yani? Mesela Letonya için İngiltere'ye karşı 3-0 yenilgi başarıdır. Bana göre.
1: Evet.
0: 7-8 yemiyor yani çünkü. İyi bir skor yani. 3-0 mesela açtın maçı, maç sonucu İngiltere 3 Letonya 0 gördün. Aa iyi ya, fark yemedik falan dersin yani. Letonyalı olarak. Yani şu adamlarda Bellingham var, Kane var falan filan. Sende kim var yani? Sen basketbol ülkesisin zaten gibi. Ama yani şimdi Türkiye için de mağlubiyet bir başarı değil yani.
1: Alper bak şunu anlayamıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Tamam mı? Sadece dinleyicilerimize soruyorum. Mesela büyük şirketler var değil mi ülkemizde?
0: Doğru.
1: Doğru mu? Diyelim çok kritik bir mevkide bir yönetici var. Ve o yöneticinin ekibi ya da yönetici sürekli böyle yanlış kararlar veriyor. Şirketi işte stratejik anlamda, mali anlamda birçok anlamda zarara uğratıyor. Verdiği kararlar.
0: Üst üste diyorsun.
1: Üst üste. Hepsi de tesadüf üst üste geliyor.
0: Allah Allah.
1: Tutarlar mı?
0: Mümkün değil. Yani bir yerden yani sonra teşekkür ederler.
1: Böyle bir hayır kurumu var mı mesela? Efendim ne olursa olsun işte şu anda ülkemizde birçok büyük işte şirketler var, söylemeyelim, reklama girmesin şimdi.
0: Evet.
1: Yani böyle üst üste verdiği kararlarda hatalar yapan ve sürekli inadına da yine hata yapmaya devam eden herkesin eleştirisine rağmen. Yani hocam ya da işte sayın yöneticim bu karar yanlış dedin. Gerçi öyle dediğin zaman da belki işinden olursun ama hani belki öyle yöneticiler de vardır, bilemiyorum. Olmasa bile üst üste böyle yanlış kararlar verdiğin zaman orada tutuyorlar mı? Tutmuyorlar değil mi gördüğüm
0: yani
1: kadarıyla?
0: Yani mantıklı olan.
1: Ya da personel olarak düşün.
0: Evet.
1: Çok önemli bir iş verdin. İşte diyelim ki sen lojistik sektöründe çalıştın uzun yıllar.
0: Evet.
1: Dispatcher düşün mesela.
0: Evet.
1: Kuryeleri yönlendiriyor. Evet. Buraya git, şuraya git, buradan şunu alacaksın. Sürekli yanlış adrese yönlendiriyor. Kuryeler gidiyor, eli boş
0: yani bir
1: gidiyor.
0: Yerden
1: gidiyor.
0: Sonra da yani hani
1: herhalde yani evet. En fazla 3 gün sonra yönetici der ki kardeş
0: ne oluyor burada yani?
1: Sen kafan nerede ya? Sen görmüyor musun haritayı? Görüyorum.
0: Bir problem mi var yani?
1: Evet. Biz sürekli yanlış rotu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani oraya giderken benzin harcıyor, zaman harcıyor. Belki alması gereken paketi almıyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Hani lojistik şirketi paket alacak ki paket para

0: Hadi çağırmayabilirsin. Ya oraya sıraya gelene kadar hani başka oyuncular da var dersin. Bak iddia ediyorum. Arda, Okan, Kurtulan İstanbul'un dört büyük takımına, Trabzonspor'u da dışarıda bırakıyorum. Sebebi de çağrılan da oynatılmıyor maalesef. Böyle bir durum var. İstanbul'un üç büyüğüne transfer olsun. Bir sonraki milli maçta kadroda. Hani
1: Tamam.
0: adalet duygusu?
1: Yani işte.
0: Şimdi adaletli değilsin. Çağırıyorsun, forma vermiyorsun. En formsuz olunan bölgede, yani mesela savunmada şu anda formsuz oyuncularımız var. Ya
1: Hata.
0: Adil var,
1: Evet.
0: çağırıyorsun, oynatmıyorsun. Emirhan var, çağırıyorsun, oynatmıyorsun. Hocam ben nasıl savunuyorum seni ya? Tamam, savunmak istiyorum. Sen iyi bir insansın. Seviyoruz seni de. Sevdik de seni.
1: Evet, yani Klopp gibi yap, kaybet. Hiç
0: Ya,
1: olmazsa diyelim ki
0: hocam
1: deniyor
0: Barış'tan
1: yani.
0: santrafor olmuyor. Görüyorsun bak, çocuğu da kaybediyoruz ya.
1: Evet.
0: Ya bu kadar enerjisi yüksek bir çocuğa
1: Evet.
0: bakıyorsun, maçta ıslık çalınıyor. Vallahi üzülüyorum ya.
1: Evet.
0: Yani Barış gibi bu kadar cengaver bir oyuncu ıslıklamamalı ya bizim taraftarımız.
1: Evet.
0: Senin yüzünden. Verme hocam ya. Ya çağır şu santraforları. Atmıyorlarsa da atmasınlar.
1: Evet. Yani koy
0: Efendim.
1: denizi değerlendir
0: Ya
1: yani.
0: Deniz'i koy, Enes'i koy, ne bileyim Bertuğ'u al. Sen kendin bul ya madem, ya bir Oyarzabal yarat yani.
1: Evet. İşte bu yok zaten. Bu olmadığı için de başarı gelmiyor. Öyle bir durum da
0: Tam
1: var.
0: neyini savunuyorum o zaman?
1: İşte burada dediğim gibi hani hedef konusu önemli. Yani hedef olarak milli takımda hocaya ya sen işte Letonyaları yen, Bulgaristanları yen, gerisi bizim için önemli değil. Biz zaten hani kendimizi burada konumlandırıyoruz deniliyorsa hoca başarılı. Hani yani gel açık yani bunu açık açık söylesinler o zaman yani desinler ki işte, herhangi bir yetkili X yetkilisi artık kim olacaksa bu. Desin ki ya biz zaten hani milli takım seviyesinde hedefimiz bu arkadaşlar yani. Hani çok bir şey beklemeyin yani. Hani biz Letonya'yı, Bulgaristan'ı yensek, arada böyle İzlanda, Macaristan falan çıksak, bunları yensek, Gürcistan falan. Bunları yensek bizim için kafi. Bizim çok hani yukarılarda gözümüz yok. Hedefimiz de yok. Hani bu yönde çalışmıyoruz.
0: Yeteneğimiz de yok. Yani
1: Yani açık açık yani böyle hani biz
0: öyle
1: böyle
0: gözüküyor.
1: değerlendiriyoruz desinler. Ona göre biz de yorumlayalım. Ya diyelim o zaman çok başarılı hoca yani. O zaman yeniyoruz çünkü yani Letonya'yı, işte Bulgaristan'ı. Gallere kafa tutuyoruz mesela yani. Yani Gallere kafa tutar bir milli takımımız var şu an.
0: Basketbol ülkesi Litvanya bu arada. Letonya dedik
1: Ha
0: ama
1: doğru, Litvanya çok pardon.
0: Litvanya. Bizde dinleyicilerimiz affetmez asla.
1: İşte
0: Letonya
1: bakın
0: dedi.
1: yani işte hani
0: Bak işte bu,
1: yani
0: aslında doğrusu bu.
1: hani doğrusu bu yani.
0: Evet.
1: Hani sen şimdi beni bu şekilde uyarmasan ya Letonya'da diyebilirsin ne olacak desen yani.
0: Değil
1: Hani şu an milli takımdaki durum bu yani. Ya
0: mi?
1: sen kaybetsen ne olur diyor yani.
0: Doğru
1: Hani
0: doğru. Yani bizi aslında bu mağlubiyetlere hoca hazırlıyor. Ben kabul etmiyorum
1: ya
0: kendi
1: bu
0: adıma.
1: mantalite doğru bir mantalite değil bizim için.
0: Ya bir de neden kabul edeyim ya? Yani yılda aldığı para tabii helal hoş
1: Ya
0: olsun. Beni de ilgilendirmiyor
1: tabii.
0: ama bir profesyonel başarısızsa yol
1: Ya
0: ayıracaksın ya, bu kadar basit
1: bir
0: yani.
1: başka örnek. Şu an bu radyo programı tarafından. Yani biz
0: Evet.
1: sürekli yanlış bir şeyler söylesek işte. Ya Barış Alper aslında çok iyi kaleciydi falan desek böyle. Hani çok uçuk örnekler veriyorum. Hani Kerem Aktürkoğlu'ndan aslında iyi stoper olur ya falan. Hani yorumlar böyle olsa mesela. Sonrasında da işte genel yayın yönetmeni dese ya alo hani ya Caner Alper hani ne bunlar demek yerine ya zaten biz zaman dolduruyoruz burada problem yok böyle devam dese mesela. Ya şu an milli takımdaki mantalite bu. Ya Belçika'ya çık kaybet. İtalya'ya çık kaybet. Fransa'ya çık kaybet. Önemli değil.
0: Ama önemli.
1: Ama önemli işte.
0: Evet, ben etkileniyorum
1: Evet.
0: bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
1: Ya tabii
0: olarak.
1: ki.
0: Etkileniyorum, üzülüyorum.
1: Üzülüyoruz tabii ki yani. Olabilecekken olmadığı için üzülüyoruz yani. Yani Litvanya, Letonya değiliz biz. Tekrar altını çiziyoruz yani. Futbolda biz Litvanya, Letonya, Estonya falan filan değiliz yani.
0: Mağlubiyetin normali olamaz ya Alper. Hangi seviye
1: Ya işte
0: olursa olsun
1: onu
0: ya.
1: anlatmaya
0: Olamaz
1: çalışıyorum.
0: yani.
1: Yani bir Estonyalısın
0: Bir yerde
1: mesela
0: kaybediyorsan buna bir başkaldırı yapman lazım
1: başkaldır
0: ya.
1: yapman lazım.
0: Kaybetmek kötü bir şey ya.
1: Tabii ki.
0: Ve kaybetmeyi normalleştiremezsin sen.
1: İmkansız.
0: İstersen Fransa olsun, istersen Almanya olsun. Çıkarsın
1: İmkansız.
0: altı yersin ama dersin ki ya elimden geleni yaptım, olmuyor. Ya
1: İmkansız
0: o
1: tabii ki.
0: olur bu.
1: Evet.
0: İspanya'dan altı yedik. Ne oldu, Montella Hoca'ya kimse
1: Ya işte
0: ıslıkladı mı?
1: olur bu diyebilmen için de bir reaksiyon olması lazım. Yani
0: Onu
1: söz
0: söylüyorum
1: gelimi
0: yani.
1: Estonya'sındır. İngiltere'den 3 yersin. Yiyebilirsin günün sonunda. Ya savunma yaptık ama bu kadar yapabildik. Bizim de kalitemiz bu dersin. Ama ya şu anki durumumuz o değil yani.
0: Ya dün bak bir şey söyleyeceğim. değişiklik bekliyor değil mi? Kaybettiğin zaman insan sonraki maçlarda
1: reaksiyon, değil mi?
0: Reaksiyon bekliyorsun. Doğru. Reaksiyon

0: Sadece şeyim yani. Ya biz daha iyi mücadele. Oyunculardan hocam senden de reaksiyon bekliyor. Ya 4-4-2 çık ya bir maç.
1: Değil mi? Bir şey yani. Bir
0: Mesela
1: 5-4-1'e
0: Deniz'i
1: falan.
0: koy, yanına Barış'ı koy mesela.
1: Evet.
0: Barış'la Kerem'i birlikte oynat. Ya bir şey yap ama hocam.
1: Evet.
0: Bir şey dene. Ya
1: Hiç
0: söylediğimiz
1: yok.
0: zaman efendim işte hocaya haksız, ya haksız eleştirmiyoruz. Yani bari mağlubiyetten sonra bir şey dene.
1: Evet. Hiç yok,
0: Şimdi
1: hiç yok
0: çok
1: maalesef.
0: basit bir mantık. Beşiktaş Mişlant'a elenebilirdi.
1: Öğrenebiliriz.
0: 10 kişi kaldı. Ne
1: Tabii.
0: yaptı hoca? O Mişlant değildi. Hangi maçta? İkinci forveti oyun aldı. O 10 kişi kaldı. İkinci forveti oyun aldı ya. Dedi ya rakibin daha fazla gelmesini engellemek için ikinci forvet. Semih mi aldı? Mişlant maçı mıydı? Kralove maçı mıydı?
1: Kralove
0: İtalyano bir
1: maç.
0: şey denedi.
1: Kralove maç.
0: Sonra da
1: Semih aldı.
0: sordular bunu. Hocam neden ikinci forveti aldınız? Yani rakip daha fazla gelmesin diye önde baskı yapmaya çalıştık dedi.
1: Evet.
0: Bir şey denedi.
1: Bir şey
0: Tuttu
1: denedi.
0: mu?
1: Tuttu.
0: Tuttu.
1: Tutmayabilirdi.
0: Tutmayabilirdi. Mesela Ahmet'e kaybetti. Üzüldü değil mi Beşiktaş taraftarı?
1: Evet.
0: Oyuna ki Beşiktaş o gün tüm oyuncular kim daha fazla kötü oynarım diye yarışa girmişti.
1: Gerçekten öyle.
0: Ama
1: Muhtemelen bir ikincisi de yaşanmaz o kadar
0: belki de
1: bireysel.
0: ama ikinci santraforun aldı oyuna. Bir şey denedi maçı
1: Yani 40,
0: döndürmek için.
1: en azından şunu gördü. 45'te de olsa geç de olsa bir değişiklik yaptı
0: Oyuna
1: oyununda.
0: müdahale etti.
1: Heh.
0: Sen 45 dakika sonra
1: Evet.
0: hatta 10. dakikadan söyledik
1: Söyledik.
0: biz.
1: Evet.
0: Golleri yedi ama oyuna
1: Evet.
0: müdahale etti. Geç kalsa bile ki
1: Evet
0: ben
1: ki
0: denedim.
1: maç sonunda da zaten dedi ya hani biz aslında maçı ilk yarıda kaybettik dedi.
0: Evet. Bak
1: Yani
0: kabul
1: o da
0: etti.
1: farkında yani. Biliyor yani. Eksiğinin hatasını
0: Ki biz de
1: farkında.
0: söyledik ya bu maç İtalyan hocaya
1: İtalyan'a yazar. Evet.
0: yazar ama mesela denedi bir şey denedi.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ya
0: sen
1: farkındalık çok önemli.
0: Paraguay maçında ya bakıyorum mesela İtalya şey Fransa maçında 90 artı 3. dakika 1-0 yeniyiz. Deniz oyuna giriyor. Mesela şimdi düşünüyorum diyorum ki ya bana 90 artı 3'te hani oyuncu değişikliği zaman geçirmeye yönelik bir değişiklik olur. Değil mi? Hani 1-0
1: Yani
0: önde
1: çok
0: olan
1: daha önce
0: takımı
1: olabilir.
0: yapabilir.
1: Yani ki Mbappe'nin çıktığı yerde direkt ben olsam atarım Deniz'i yani.
0: Ne kaybedebilirsin ya?
1: Yani
0: 1-0 değil
1: adamların
0: 2-0
1: geneli
0: kaybet.
1: çıkmış oyundan yani.
0: Zaten
1: Öyle düşün.
0: Fransa. Yani
1: Evet.
0: Fransa'ya kaybetmeme ihtimalin düşük. Tamam
1: Evet.
0: diyelim ki 2-0 3-0 kaybettik.
1: Ne olacak
0: Ne
1: yani?
0: olacak ki?
1: Evet.
0: İtalya'ya kaybettik.
1: İlk maç zaten evet.
0: Yani bir yerde bir şey değiştir hocam. Bir şey dene. Sürekli 4-6-0. Sürekli Barış ya da Kerem. Yani Barış yoksa Kerem. Kerem yoksa Barış. Yani nöbetleşe. Hem onların performansını düşürüyor. Hem bizim reaks şeyimizi düşürüyor. Ya modum düşüyor benim ya. Ya diyorum ya şu Oğuz solda daha iyi oynar diyorum kendimce. Yani Fenerbahçe solda deniyor.
1: Ha ama şu konuda çok stabil bir performans çiziyor. Yani söz gelimi bir sonraki İtalya maçı. Banko İtalya kazanır.
0: Ya onu da şimdi diyecek ki İtalya
1: Yatırım tavsiyesi değildir yani.
0: 800 milyon euroluk bir takım. Biz 400 milyon euroyuz
1: Yok,
0: yani.
1: onun için söylemiyorum. Hani şimdi hani maç veriyoruz ya
0: Evet.
1: sevgili dinleyicilere.
0: Ha önerin. İtalya
1: Direkt
0: kazanır diyorsun.
1: yani İtalya 1.5 üst. Maç sonu 1,
0: Ya
1: maç sonu
0: valla
1: 2
0: o oyun
1: neyse.
0: bana umut vermiyor. Bak oyunu geçiyorum. Hoca bana hiç umut
1: Ya
0: vermiyor.
1: maç sonu 1.5 üst. Net tercih.
0: Neyse aşağı düşersek de zaten kızmayacaktık. Öyle dedi
1: Tabii tabii yani
0: kendisi.
1: biz zaten deniyoruz ya hani buraları. Yani biz
0: Deneyim
1: zaten o maçta da
0: kazanıyoruz.
1: muhtemelen mücadele çok olmayacaktır yani. 2-0 yarım saatte
0: Ben
1: olur.
0: 2-0 skor veriyorum da
1: Yani
0: bilemiyorum. Sevgili
1: maç
0: Alper'i
1: sonu
0: çok
1: 1.
0: seviyoruz ama Galatasaraylı oyuncuları ayrı seviyor demiş Alper.
1: Yok Fenerbahçe tarafında da öyle yani. Yani söz gelimi Kerem Aktürkoğlu. Yani bu adamdan sen 9 yaratma artık hocam yani. Sen yaratma 9'u artık yani.
0: Rus futbolcu için ilk maçında dünya yıldızı gibi anlattı. Adam takıma giremiyor. Barış Alper'i de hiç beğenmiyorum demiş sevgili Alper Bey. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat ben. Sevgiler peki. Bence Sayın Montella'nın ne Türk milletine ne de milli takıma bir sevgisi olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı açıklamalarda bence yani biraz burasını okumayayım. Hadi bakalım.
1: Çok popüler mi diyor?
0: Bizi önemsemediğini düşünüyorum diyor. Sanki böyle hakaret.
1: Hmm.
0: Hakaret etmedi tabii ki ama öyle bir şey yok. Benim anlamadığım biz ne bulduk Sayın Montella'da? Daha ne kadar tahammül edeceğiz? Bence artık inceldiği yerden kopması gerek. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ya şöyle tabii Montella hoca çok nezih bir insan. Bir kere insanlığına bir şey söylemiyorum aslında
1: Evet.
0: ama bence bir yerlerde bir hata var. Dediğim gibi ya tercüme hatasıdır ki orada tercümanı da zan altına sokmak istemiyorum ama yani oyuncuları yetersiz görmesi yani bir zamanlar kendisini Türk gibi hissetmesi, sonrasında başka bir zamanda ben bir profesyonelim demesi. Şimdi ya profesyonelsen o zaman sen bir maaşlı çalışansın gibi
1: Oluyor
0: düşünüyorum ben.
1: tabii.
0: Türk gibiysen duygularını, hani üzüntüye en az Türk kadar üzülüyorum, Türkler kadar, sizler kadar üzülüyorum diyor. E o zaman bırak git hocam, madem çok
1: Ya ben
0: üzülüyorsan.
1: hocanın iyi niyeti tarafında bir soru işareti görmüyorum açıkçası. Ama hocanın da potansiyelinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar basit yani
0: Ama şu
1: konu.
0: anda da hani istifa konusunu hiç dillendirmemesi, hani
1: Ya o garip evet. Ama belki de o tarafta da bir baskı var hocaya. Yani biliyorsun bu gündemden dolayı.
0: ben yok ya, ben şey hani eğer istemiyorsanız siz gereğini yapın. Bence açıklamaları olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Olabilir.
0: burada öyle varsa da öyle olduğunu düşünmek istemiyorum. Ben tamamen zaten
1: Ya
0: söylüyor
1: biliyorsun
0: hoca.
1: çok yoğun, şiddetli bir gündem daha var.
0: Var var ya, şeyden dolayı söylüyorum
1: Rica
0: yani.
1: edilmiş olabilir belki de.
0: Hocanın açıklamaları şey ya, yani ben zaten başarılıyım diyor.
1: İşte orası çok
0: Sizin
1: enteresan.
0: seviyeniz yetersiz diyor ya.
1: Evet,
0: O
1: orası
0: yüzden
1: çok
0: söylüyorum
1: enteresan.
0: yani, niye istifa etmeyi düşünsün? Ben
1: Evet.
0: zaten elimden geleni yapıyorum ama
1: Ya bununla bu kadar
0: oyuncu
1: diyor yani. Evet.
0: kalitesi bu kadar diyor. Yetersizsiniz diyor.
1: Yani
0: Asıl
1: evet.
0: zoruma giden de o.
1: Evet.
0: Ya da kabullenmek istemedim. O zaman tazminatını verip ne dedi, ne demiş, göndereceksin demiş. İşte tazminat bekliyor bence hoca. Sevgili Serdar Bey, benim fikrim bu. Senaryo Montella'nın gitmesi ve Galatasaray'da vizyonunu tamamlayan Okan Hoca olur. Ne güzel değil mi? Demiş. Peki. Şeyin Hoca ve Fatih Hoca ile C Ligi'ne düştük. O zaman tazminatını verip göndereceksin yazdı. Bazı arkadaşlar tazminat almasın diyor. Saçmalıyorlar demiş. Ya versinler tazminatını canım, öyle bir şey demiyorum ben. Yani profesyonel bir
1: İş
0: çalışana öyle
1: sözleşmesi
0: bakmak.
1: sonuçta
0: Tabii ki
1: tabii ki.
0: canım, öyle bir şey yok. Ama bir yerde artık bunu yapmaları lazım. Bak demiş ki sevgili Serdar Bey, seni iyi takip ediyorum. Uluslar Ligi başladığından beri Montella'yı eleştirdin. Ben olsam son maçı beklerdim. Bence gerek yok. Sevgili Serdar Bey, ben 3 senedir eleştiriyorum. Olmayacağını da 3 senedir söylüyorum. Olmayacaktı.
1: Evet
0: Son maçı
1: biraz
0: da
1: bariz ya.
0: beklesek olmayacak. Yani hele bu açıklamalardan sonra hiç olmayacak. Çünkü bence taraftarla arasındaki bağ koptu. Futbol severlerle.
1: Doğru.
0: Yani bu bir tesadüf olamaz. Kocaeli'de, Bursa, Kocaeli'de hadi neyse ama Bursa'da bir şekilde taraftar istifasını istedi. Dün Belçika'da istifasını istediler. Hani bunların hepsi tesadüf olamaz. Şöyle gibi oluyor. Yani hiç kimse anlamıyor ama hoca bir şeyleri bilmiyorum. Belki açıklamalar da buna sebep olmuş olabilir. Sevgili Alper, yani o hocanın yaptığı açıklamalara da belki taraftarlar tepki gösteriyor olabilir.
1: Ya muhakkak ama tabii bazen de bir tadında da bırakmak lazım. Şimdi yani hoca tarafında da öyle ya da böyle ister beğen ister beğenme bir tırmanış söz konusu oldu. Hani buradaki başarıyı da böyle aşırı gölgeleyecek, zedeleyecek de bir sekansa da kendini sokmasına gerek yoktu hocanın bence. Yani milli takım tarafında o Dünya Kupası serüveni sonrasında bence direkt istifasını sunmalıydı. Onun için de iyi olurdu, bizim için de iyi olurdu. Biz de onu iyi hatırlardık. O tarafta yani tamamen Dünya Kupası olmadı ama adam bizi buraya kadar getirdi ve başarısız bir durumda da
0: Bu bir hedef değil mi ama, yani
1: şapkayı önüne koydu gitti deriz yani
0: istifasından ziyade
1: mesela.
0: sizin vizyonunuz, senin vizyonun,
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: futbol
1: Hedef konusu
0: yönetenin,
1: yani.
0: evet
1: Evet.
0: yönetenlerin burada biraz daha vizyoner dayanması şey olması gerekmiyor. Yani az
1: Tabii
0: önce
1: ki.
0: bahsettim sana. Döşem
1: Tabii ki.
0: başarısız bir hoca mı? Bence değil. Evet belki ya bizim hocamız da zaten kıyaslanamaz da kariyeri vesaire yaptıkları.
1: Tabii.
0: Ha diyebilirsin ya. Bu arada evet Çekya'da İspanya'ya golü atıyordu. Raya çıktı. Aykut Bey demiş ki bizim yerimiz BC ligidir, boşuna konuşmayalım. A liginde aslanların arasında dolaşmayalım demiş.
1: Ya işte bunu kabul etmek de
0: Peki sevgiler
1: doğru
0: Aykut
1: değil
0: Bey,
1: bence.
0: üste yazdığınız için mesajınız üste çıkıyor. O yüzden yani bir daha mesajım okunmadı diye yazmazsanız zaten okuyorum ben sırayla. Montella hocamız hak ederek kadro kurmuyor. Türkiye'yi tarama yapmıyor. Bir Türk teknik adam olursa ya, orada da olmuyor. Yani geçmişte de maalesef genelde dört büyük ekseni üzerine bir de Avrupa'da işte lejyonerlerden oluşuyor. Maalesef çok da
1: Doğru.
0: yapılmıyor yani bu. Dün mesela bir yorum vardı. Montella Hoca kaç Anadolu takımının maçına gidip

0: izledi statta
1: doğru
0: diye bir soru vardı. Bilmiyorum, çok hatırlamıyorum. Peki ne demiş dinleyicimiz? Sevgili Sedat Bey. İyi akşamlar Caner Bey. Ben Montella hocamızın Barış'ı forvet veya kanat forvet olarak kullanma ısrarını anlayabilmiş değilim. Evet, işte gördüğünüz gibi mesajınızı okuyorum. Bu adamın son vuruşları iyi değil. Tamam, hızlı ve çabuk. Peki bu adam sağ veya sol beke kullansak daha iyi olmaz mı? Sen de zaman zaman söylüyorsun.
1: Evet.
0: Barış'ın yerine de ayağı daha temiz bir oyuncu olmaz mı? İlhan Fakır olur mesela demiş. Örnek olarak söylüyorum. Belki Can olabilir veya başka birisi olabilir. Okumuyor Caner Bey mesajlar. Bu arada 22.47 yollamış dinleyicimiz. 5 dakika önce okumuyor mesaj diye. İkinci defa. Yapmayın bu nasıl? Ya bana sabredemiyorsunuz ama Montella'ya sabrediyorsunuz. 4 yıldır sabrediyorsunuz yani. Teessüf ediyorum yani. 5 dakika sabredemediniz mesaj okumuyor diye. İyi akşamlar Caner Bey. Bence bizim futbolcularımızda kalite eksikliği falan yok. Gayet iyi oyuncularımız var. Ama bizim milli takımımızın genel problemi maalesef ne demiş? Biyosistemimiz yok. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda bireysel yeteneklerimizin sahneye çıkmasıyla olmuştur. Maalesef iyi bir oyun kültürümüz yok ve sistemimiz yok. Bunu da hoca sağlayacak işte.
1: Evet.
0: Biz de bunu söylemeye çalışıyoruz. Sağlayamıyorsa da teşekkür edip tazminatı verip bence yollar ayrılmalı diye düşünüyorum. Çok mesaj var sevgili Vedat Bey'e, hemen şöyle bir bakalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte söz mesajlarınızı okuyacağım ama üstüne yazmayın lütfen.
2: Maç merkezi devam edecek.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: tam belli. Anadolu Ateşi.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Londra'dan kıymetli bir futbol antrenörümüz yazmış. Selamlar öncelikle. Bir futbol antrenörü olarak kaliteli üretemediğimiz sürece başarılı olamayacağız maalesef demiş. Altyapı futbolun geleceğidir. Bugünün çocuklarına sadece futbolu değil disiplin, karakter, mücadele ve takım ruhunu öğretmeliyiz. Çünkü güçlü bir futbolun temeli güçlü bir altyapıyla atılır demiş. İyi yayınlar diliyorum. Katılır mısın?
4: %100 katılıyorum ki bunun en büyük örneği İspanya zaten.
3: Evet bak bunu da bir İngiltere'de futbol antrenörü olan kıymetli bir dinleyicim yazmış. Londra'ya da selamlar, sevgiler. Letonya değil, Litvanya basketbol ülkesi demiş. Yunan takımı gerçekten daha kaliteliymiş demiş dinleyicimiz. Böyle bir yorumda bulunmuş İbrahim Zaloğlu. Bakıyorum. Peki kim gelebilir? Yani hocanın istifası durumunda örnek veriyorum. Diyelim ki şu anda iyi oynamıyoruz ya da oynadığımız mücadele yeterli değil. Öyle söylüyor hocamız. Hocamızın söylemi üzerine konuşalım. Bu seviye uygun değil. Peki hani bir antrenör değişikliği olursa milli takımın oyununda gelişme olur mu ya da hani oyuncularımızın performansı daha üst seviye olur mu? Hani ne düşünüyorsun?
4: Yani tabii burada şunu düşünmek lazım. Bir proje hocası, bir sistem hocası mı getireceğiz? Yoksa kısa vadede bazı konuları çok iyi çözebilecek, kendi sistemi olan ve kendi sistemi de çok kompleks olmayan bir hoca mı getireceğiz? Konu bu aslında. Yani Sayın Okan Buruk modeli mi yoksa Sayın Arda Turan modeli mi? Yani, temelde soru bu. Yani biz neyi istiyoruz?
3: Bir... Ya daha başarılı olmak istiyoruz. Daha iyi oyun istiyoruz. Bir sistem istiyoruz.
4: Ya oyun tarafında nasıl bir şey istiyoruz? Soru bu aslında.
3: Ya örnek veriyorum. Ofansif oynayacaksak ya da herhalde öyle yapımız ona uygun gibi gözüküyor. Biz hiçbir zaman savunma takımı olamadık. Olmayacağız da bu arada.
4: Olmayacağız da evet. Ya öyle gözüküyor. Bir Yunanistan gibi 1-0 kazanıp bir Euro alamayacağız
3: ya
4: herhalde.
3: Orada ama takımların da genel görüntüsü bu. Yani mesela şimdi az önce bahsettik biraz. Belki yanlış geliyor dinleyicilerimize. Evet. Çok da uzatmak istemiyorum ama işte dört büyüklerde oynayan takımlar zaten hepsi hücum oynuyor.
4: Doğru. Yani kazanan takımlarımızın tamamı böyle.
3: Yani şimdi buradan aldığınız bir oyuncuya ya efendim sen savunma yapacaksın. Biz milli takımda savunma futbolu oynamak istiyoruz dediğin zaman o proje çok geçmiyor zaten.
4: Olmuyor yani.
3: Olmuyor
4: evet.
3: Yani görüyoruz.
4: Evet.
3: Abi Erencan Yardımcı ve Dalic mesajıma ne dediniz? Kaçırdım. Yani Erencan ne kadar izlemiştir hoca bilmiyorum ama
4: bence çok takip etmemiştir.
3: Çok takip etmemiştir. Dalic transfer şeyine de sevgili Alper olmaz dedi Aykut Bey. Okuduk yani mesajınızı. Abi yabancı teknik direktörler normal ligde de başarısız. Genelde de sadece Zico Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı hatırladığım.
4: Bir de Şampiyonlar Ligi tarafı vardı doğru. Zico yani sadece lig tarafı bende kalmadı mesela Zico'nun çok. Ama Şampiyonlar Ligi tarafında Fenerbahçe çok iyi ilerlemişti. Yani David Alex'i kadro hatırlarsın.
3: Kariyerli birisini, başarılı birisini getirirsen olabilir. Yani çok böyle kariyerli. Örnek veriyorum şu anda.
4: Bielsa gibi mi mesela?
3: Yani diyelim ki Guardiola'ya gittin şimdi. Evet. Verdin 20 milyon euro getirdin. Başarısız olmasını bekler misin? Beklersen bir oyun inşası beklersin değil mi?
4: Tabii ki. Tabii ki.
3: Ha, olur olmaz bilemem ama bir şey dener değil mi? Yani işte City'de yaptı, başka yerlerde yaptı. Ya da işte Tuval'i getirdin. İngiltere niye getirdi Tuval'i? İngiltere'de bir şeyler
4: bildiği
3: başardı.
4: Için, evet.
3: Bildiği

0: kendi oyuncu topluluğuna hitap edeceğini düşündüğü için zaten savunma futbol oynuyordu İngiltere. Tuval de bunun belki biraz daha
1: Savunma artı geçiş yaptı.
0: Aynen, evet. Geçiş yapan bir versiyonuydu. Deneyelim dediler. Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında köy takımına döndüler maalesef 60'tan evet. sonra. Evet. Çok eleştirildi. Hatta Bellingham eleştirdi biliyorsun.
1: Tabii direkt
0: ama kadro dışı bırakmadı örnek veriyorum. Sonraki maçta oynatmadı ama herhalde orada da dediler kendine geldi Tuval.
1: Evet.
0: Yani Bellingham kalıcı, sen gidicisin dediler ve şimdi bugün Bellingham en son gördüğümde 2 asisti falan vardı.
1: İşte orada bir tek bir Palmer konusu var çözülemeyen. Evet. O da çok önemli değil gibi gözüküyor. İşte Gordon'ların, Bellingham'ların olduğu senaryoda. Ne temelde dediğin gibi ama yani İngiltere Federasyonu da olsa ya da başka bir X Federasyonu da olsa, mesela Portekiz'de hoca değiştirdi biliyorsun. Belçika'da evet. hoca değiştirdi. Belli başlı hedefler veya işte bizim milli takımımız şöyle oynamalı, böyle yapmalı. Hani bir şeyden yola çıkarak, bir felsefeden, bir hedeften yola çıkarak hareket edildi hep.
0: Jorge Jesus nasıl biliyorsun mesela?
1: Yani Jorge Jesus mesela ofansif oyun oynatan, oyuncu kalitesinden bağımsız, hücum futbolunu oynatabilen bir hocadır.
0: Niye Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı?
1: Ya baktı
0: gündem
1: o tempoya.
0: Olmak için mi?
1: Ya, tabii ki hayır.
0: Yani ben bir gündem olayım, dünya beni konuşsun mu demek istedim.
1: Mümkün değil. Zaten
0: istedim.
1: Çok ünlü bir hoca yani. O tarafta da ama ihtiyacı neydi? Da yok.
0: Sen benim şu andaki...
1: ya ben karar veririm dedi.
0: Tabii evet. tabii. Zaten Hı-hı. açıklaması da var. Yani burada hiç kimse bir oyuncuyu hani oynatmak üzerine diretemez. Burada evet. benim dediğim olur.
1: Doğru.
0: Dedi. Ben de Ronaldo'yu düşünmüyorum dedi.
1: Evet, bu kadar basit.
0: Bu kadar basit.
1: Yani hani
0: Ronaldo da dedi ki yıllar sonra açıklayacağım ya da günü gelince açıklayacağım. Ne evet. açıklayacak bilmiyorum da çok
1: yani
0: önemli değil yani.
1: Bir şey yok yani. Evet, temelde bakıldığında değil. Zaten son Dünya Kupası performansı Ronaldo'nun çok kötüydü. Son dönemleri de çok kötü. Yani bir Messi kadar etki edemiyor oyuna kesinlikle.
0: Yani Ronaldo'nun bile kesik yediği, hani bu kadar büyük bir kariyerin dünya Portekiz futbolunda, milli takımda yapmadığı şeyler kalmayan yani çok özel şeyler.
1: Ya Portekiz yapar Ronaldo yani.
0: Yani bakın evet. gördüğünüz gibi adam gözünün yaşına bakmadı. Ben de bunu söylüyorum yani bunu göremiyorum. Yani kadroda böyle çok radikal kararlar alınmıyor. Bizim şeyden bahsediyorum.
1: Doğru.
0: Üzerine kaybediyoruz aynı kadroyla, aynı sistemle devam.
1: Aynı tas aynı hamam.
0: Aynı tas aynı hamam dediğin gibi. Üzerine biz yetersiz oluyor yani oyuncularımız. Ben buna da katılmıyorum yani. Yine söylüyorum yetersiz değiliz. İyi akşamlar Caner Bey. Bence Türk teknik direktör olsaydı bu kadar tolerans verilmezdi. Montella'ya bu kadar tolerans verdiler demiş sevgili Ayhan Bey.
1: Ya katılıyorum. Bir 5-10 dakika önce demiştim yani Ahmet adını kapatın hocanın. Ahmet Mehmet yazın oraya.
0: Sevgili Ahmet Bey demiş ki benim adımı Alper söyledin. Sinirlenme bu kadar demiş. Bizim yaşlarda sinir zarar verir demiş. Yok ya olur mu? Şimdi ben sinirlenmiyorum. Biz papatya çayı içiyoruz yani aralarda. Ne sinir yani?
1: Tabii.
0: İşimizi yapıyoruz ya. Yani keyifle yapıyoruz. Asla sinirlenmek yok. Sevgili Ahmet Bey'e sevgilerimizi iletelim. Kanada'ya. Buradan Kanada'ya gelene kadar Ahmet Alper'e dönüşmüş. Arada bir şeyler olmuş.
1: Mesafe vardı.
0: Benden kaynaklanmıyor. Alper senin yüzünden yanlış şeyler söyledik. Eski mesajımı okudun. Seni seviyoruz Serdar Bey demiş. Çok teşekkürler. Yo. Eski mesajı okumadım ya. Bugün okudum sevgili Serdar Bey. Tazminatı verip göndereceksin yazmışsınız. Bazı arkadaşlar tazminatı almasın diyor. Bence saçmalık demiş. Fatih Hoca bile
1: ya profesyonel iş sözleşmesinin karşılığı
0: tabii.
1: neyse o verilmeli.
0: Öyle bakmak lazım. Montella'yı göndermek için federasyon başkanının imzası yetiyor mu yoksa yönetim kurulunun onayı mı gerekiyor ve böyle karar alacak bir federasyon yönetim kurulu halihazırda var mı? Yani yeterli çoğunluk var mı? Teşekkür ederim. Şu anda yok gözüküyor. Bilmiyorum öyle bir sıkıntı var. Yani orada da istifalar var. Vallahi en büyük hatayı işte Dünya Kupası sonrası teşekkür etmeyerek yaptık. Çok büyük bir hataydı. Burada da dilimizin döndüğü kadar söylemeye çalıştık.
1: Evet.
0: Teşekkür edip gönderilecek. Sonuçta dediğim gibi bir profesyonel öyle bakmak lazım. Ülke futboluna hizmet için görevlendirilen bir profesyonel olmadı. Tamam teşekkür ederim.
1: Belli seviyeye kadar oldu diyelim daha doğrusu.
0: Yani şimdi mesela bakıyorsun Ergin Ataman basketbolda başarılı bir koç mu?
1: Kesinlikle evet.
0: Obradoviç'ten sonra Avrupa'nın en başarılı Net. Koçlarından birisi. Panathinaikos niye gönderildi?
1: Ya olmadı orada çünkü. Oraya

0: motivasyon bir türlü yaşanamadı.
1: Yani back to back yapması beklendi. Olmadı. Çok iyi bir kadro kurdu. Olmadı. Teşekkür ettiler.
0: Ki orada da mesela rakibi de iyi bir rakip yani. Hani olmayabilir. Yani.
1: Hayır ama oradan daha iyi, ondan daha iyi bir kadro kurdu ama olmadı mesela.
0: Evet.
1: Gitti üst üste yenildi Olympiakos'a geçen evet. sezon.
0: Doğru.
1: Neredeyse bütün maçları kaybetti.
0: Kaybet.
1: Dediler ki yok ya bir dakika. Hani bir teşekkür ederiz yani. Yani. Yani evet. Euroleague'i beklediler olmadı. Yani bu arada hani doğru örnek vesaire kısmında değil. Bir profesyonelle çalışıyorsunuz. Öyle bakmak lazım. Maaşlı bir profesyoneliniz.
0: Ve belli bir hedefle çalışıyorsunuz.
1: Bu kadar basit yani. Olmuyorsa değiştirirsiniz.
0: Evet.
1: Peki isim Montella söyleyin kim gelsin isim verin bana. Vallahi ben evet bu arada Çek Cumhuriyeti İspanya'ya deplasmanda golü buldu.
0: Ya oynuyorlar 15 dakikadır. Gol geliyorum da diyordu zaten.
1: Çek Cumhuriyeti İspanya'ya golü buldu.
0: 2-1'e getirdi maçı son 20 dakika.
1: Yanlış duymadınız.
0: Evet.
1: Acaba onlar da diyor mudur Çek?
0: Ya İspanya nasıl yeneceğiz ki?
1: Ya İspanya karşı oynamak zaten hani rüyanda görsen hakikaten uyanmak istersin yani böyle şiir gibi top oynuyorlar ama gördüğünüz gibi bakın futbolda imkansız denen bir şey yok yani doğruları yaparsanız doğru yaparsanız az önce 3. golü yiyorlardı yemediler döndüler gol attılar ha evet. Belki 3'ü 4'ü yiyecekler ayrı konu ama İspanya bile gol yiyebiliyormuş işte
0: tabii ki tabii ki
1: değil mi oluyormuş
0: Çek Cumhuriyeti'nin de oyuncularının kulüp takımlarına bakalım mı? Yani gerekiyor mu acaba? Ya böyle bir değerlendirme gerekiyor mu?
1: Ha, evet evet az önce sevgili Ali yazmıştı ya yani şaka
0: hadi Yunanistan'da Liverpool Arsenal var ya.
1: Şaka
0: yani.
1: Yaptığını
0: hadi.
1: Düşündüm çünkü. Hani o yüzden evet. kendisini de severim ama şaka yaptığını düşünüyorum. Çünkü hani bunu gerçekten söyleyemez yani.
0: Yani.
1: Şu anda Yunanistan Türkiye eşleşmesinde her halükarda
0: her türlü favoriyiz.
1: Türkiye
0: İçeride dışarıda yani.
1: Hani,
0: evet.
1: O yüzden ya yanlış WhatsApp kendi kendine düzeltti. Bunu mu demek istediniz falan diye. Hani ya da espri ya
0: geçmiş
1: yaptı.
0: Geçmiş dönemlerde tarihlerde diye. Güçlü Yunanistan kadroları vardı.
1: Ya hiçbir yok. Zaman Türkiye'den daha güçlü.
0: Ama hiçbir zaman yani. Olmadı yani. Evet.
1: Yani geçelim de. Evet. Yani mesela Sırbistan dersen bu iyi jenerasyonları falan vardı. Derdim ki ya evet, evet. Olabilir ya işte.
0: Belki bir ihtimal.
1: Tadişler, Madişler, Yovişler falan böyle.
0: Evet, evet.
1: Milinkovic, Savişler. Zaten ülkenin yarısı Milinkovic Savic.
0: Savic.
1: Geçen Japonya mı? Evet. Kore'nin maçı vardı. Şöyle kadroya bakayım dedim. Arkadaş kadronun yarısı Lee. Bu ne ya dedim.
0: Evet, anlatmak da çok
1: ne zamandı?
0: Evet.
1: İki gün önce, iki evet, gün, üç evet, gün önce bir Malezya'yla mı, Maldivler'le mi böyle garip bir takımla maç yapıyorlar. Sağ açık Lee, sol açık Lee, merkezde iki tane Lee var.
0: Tabii.
1: Savunmanın ortasında dedim bu nedir
0: sol
1: ya?
0: Sol önde kanginliği var.
1: Sanki böyle şey aşiret gibi ya. Erkan Bey ne demiş? Bu ısrar edilen kadro yüzünden oyunun gelişmediği de aşikar. Hocamız bunu görmeli. Görmüyor hoca. Görmüyor, yeterli
0: evet.
1: görüyor zaten. Ben elimden geleni yapıyorum diyor.
0: Yani bu kadar çıkar
1: bu
0: diyor.
1: Bu kadar hocam. Çıkıyor
0: hocanın
1: diyor.
0: Yorumu bu.
1: San Marino'dan belki gol yiyeceğiz. Ancak onlara biz de forvet hattıyla gol atamayız. Bizimki gol forvet hattıyla demiş. Durumumuz bu. Sevgili Erkan Bey böyle bir mesaj yazmış. Bir şeyler anlatıyor dediğiniz sanatçıları nasıl yolladığımız da bir hatırlayın derim. Anlamadım ama Ahmet Hoca, Mehmet Hoca gönderdi. Sonra yeni gelen Hüseyin Hoca'yı eleştirirken Ahmet Hoca öyle iyiydi, Mehmet Hoca böyle iyiydi denir. Ahmet Hoca, Mehmet Hoca gönderilir. Sonra yeni gelen, evet az önce dinleyicimiz bir şeyler anlatmış. Evet.
0: Bu şey Fatih Terim, Sayın Fatih Terim, Sayın Şenol Güneş ve Sayın Montella üçlüsü tarafında bir örnek vermiştik ya. Ondan
1: evet.
0: bahsediyor dinleyicimiz.
1: Arda tabii Turan ki olmaz mı demiş Alper.
0: Çok da güzel olur.
1: Arda şu an milli takım için mutlaka Türk Hoca gelmeli ve Arda
0: o duyguları, coşkuları da çok iyi yansıtacak.
1: Arda Turan, bence. Selçuk İnan, Volkan Demirel gibi yani kendi
0: evet.
1: pişecek, takımı da pişirecek biri lazım bence.
0: Evet, yani mesela Volkan Hoca, Arda Hoca evet. Yani bu çok güzel bir Voltron üçlü.
1: Kim yazmış dinleyicimiz?
0: Harika olur yani.
1: Oğuz Bey yazmış.
0: Harika olur gerçekten.
1: Olur ya olur. Niye olmasın ya? Ankara'dan Tolga Bey'e ne demiş? Takım iyi, hoca kötü. Keşke şu takımın başına Yılmaz Hoca gelse. Yılmaz Vural Hoca
0: döve
1: gelse
0: döve oynatır vallahi hocam.
1: Ya kötü takım yoktur ya. Bak şimdi hani San Marino falan değilsen, Liechtenstein değilsen.
0: Çek Cumhuriyeti şu an 2-1.
1: Yani yaptı. Şu anda İspanya'da 2-1 İspanya, 2-1 önde Her takım gol yiyebilir. Her takımın zaafı vardır ya. Ya yani İspanya dediğiniz takım 35 metrede oynuyor.
0: Evet.
1: Ya iyi bir geçiş yaparsanız ya da bunu doğru oyunculardan kurarsanız pozisyon bulursunuz. Atarsanız atamazsınız başka bir konu.
0: O kalitedir. Ona bir şey yapamazsınız zaten. Bir yerden sonra da en azından bir şeyler denersiniz ama işte. Bugün ya şu an Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi.
1: Belçika takımına bakıyorum. Hatta Belçika takımına gelme. Örnek veriyorum. İtalya bizim 3-0 yenildiğimiz mücadelede biz Barcelona vari bir futbol oynamaya kalksaydık, yani savunmayı kaç tane savunma arkası koşu yapacak oyuncuları var. Exposito'ya bakıyorsun, Kaan'ı gibi bir adam, ya tırnak içinde söylüyorum, ağır bir adam.
0: Doğru.
1: Yani başka bir oyun modeli deneyebilirsin. Onları da orta sahaya kilitlersin. Doğru. Geriye dönmek zorunda. Sen gidiyorsun 20 metrede savunma yapacağım diyorsun İtalya'ya. Sen topu İtalya'ya verirsen zaten oynayacaklar. En sevdikleri şey. Yani evet. Hadi verdin. Bari önde karşıla. Derinde karşılama bu kadar.
0: Evet.
1: Bunu kim yapacak? Mere mi diyecek hocam biz böyle oynayalım? Hoca yapacak yani. Hoca da yapmıyor işte.
0: Evet. Problem orada zaten.
1: Problem orada, onu söylüyoruz evet. Yani. Ne demiş? Cenk Tosun şampiyonu da gol atıp bizi turlatmadı mı? Onu da mı görmüyor Montella hoca? Ozan Bey Antalya'dan demiş, istifa etmesini bekliyorum demiş. Ha mesela ben sana bir şey soruyorum. Cenk Tosun kaç yaşında şu anda?
0: Ya oldukça yaşlı.
1: Kaç? 40 mı?
0: 40 yoktur. 36-35 vardır.
1: Oynuyor mu futbol? Oynuyor. Fatih Karagümrük'te.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Ya en kötü ihtimalle Alkoy.
1: Kevin de Bruyne kaç yaşında?
0: O da aynı bir jenerasyon.
1: Bize dün 2 gol attı.
0: 2 gol attı evet.
1: Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Yani İhtiyaç halinde o camı kırabilirsin değil mi? Hani hiçbir şey olmasa da yıllarca milli takımda oynamış, başarılı olmuş. Tabii. Sırtı dönük oynamayı, alver yapmayı bilen. Tabii. Hani önde barışa da alanlar açabilecek. Belki gol atamasa da atılmasına yardım edebilecek. En azından 35-40 dakika oynatabileceğin.
0: Doğru.
1: Hani az önce dedin ya işte ya Klopp Almanya 2'den oyuncu almış.
0: Evet, Almanya 2. liginden 2 milyon euroluk oyuncuyu sol öne attı Klopp yani.
1: Evet.
0: Bunu yapıyorlar yani.
1: Bizim de yapmamız için önce hocanın bunu görme. Önce bir santraforla oyuna inanması lazım. Santrafor diye bir mevkinin olduğuna bir inanması lazım. Biz Avrupa Şampiyonası'nda bundan 2 sene önce yarı finale kaçırmadık mı? Hollanda'ya mağlup olan, yani hani bu seviyelerde değildik. Ha bak, güzel bir kelime. Güzel bir tespitte bulunmuş dinleyicimiz. Yani tamam, hadi diyelim bu seviyelerde değiliz. 6 maç üst üste kaybedecek seviyede miyiz demiş dinleyicimiz.
0: Ya.
1: Lütfen cevaplar mısın sevgili Metin Bey'in sorusu?
0: Kesinlikle değiliz yani.
1: İşte sevgili Metin Bey, sizi tebrik ediyorum. Ben ondan bahsedeyim. Hocanın basın toplantıları çelişkilerle dolu. Açıklamaları.
0: Evet.
1: Yani birinde diyor ki biz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduk diyor. Birinde diyor ki orada kimle oynadık ya? Köy takımlarıyla falan mı oynadık biz yani?
0: Yani.
1: Hollanda'ya da oyuncu değişikliği yapsa belki yarı finale çıkacaktı. Zamanında yapsa. Yani yapmadı, yaptı da 2-1 olduktan sonra yaptı. Bence şu anda ülke karakterine en uygun hoca İtalyano demek istiyorum ama Beşiktaş yıllar sonra bir hoca buldu. Bunu da kaybetmek istemiyorum demiş.
0: Bulmuş yani. Hemen verelim demiş.
1: Ali Fırat Bey, İtalyano bayağı çılgın ya.
0: Evet. Yani yabancı hocalar tarafında enerjisi en yüksek hocalardan birisi son dönemde.
1: Aynen. Bir de gözü kara, yani oyuncu değişikliği yapıyor. Hani bilmiyorum nereye kadar gider ama şu anda
0: sadece doğru zamanında yapmak lazım bazı şeyleri. O orada bir takıldı hocam.
1: Yani Rodri oyundan çıkarmıyor. Ayıp değil
0: dakika
1: mi?
0: 76 2-1 öndesin. Bir fark var. Rodri'yi alıyor oyundan hoca. Hiç hücumuna dikkat edersen.
1: Çok ayıp yani. Ben hiç yakıştıramadım. Hocam
0: bir medya attı hemen. Ya işte.
1: Valla bence bir maili varsa yaz yani.
0: Büyük hoca yani.
1: Büyük hoca mı yoksa anlamıyor mu?
0: Anlamıyor herhalde.
1: Bence anlamıyor yani. Anlamıyor Rodri herhalde. Çıkar mı oyundan kardeşim? Olur mu öyle şey?
0: Birazdan 3-1 olur.
1: Evet tabi. Sevgili Can Polat, iyi akşamlar evet. Demiş. Volkan Hoca'nın ne başarısı vardı milli takım başına gelecek? Hayat görmeyin demiş dinleyicimiz ama ismini bilmiyorum.
0: Ya hayır. Orada zaten Lokomotiv'in başı Arda Hoca olur.
1: Yani Arda, evet. Turan, Selçuk, İnan, Volkan Demirel böyle evet. Bir ekip dinleyicimiz bir öneride bulunmuş.
0: Ekip önemlidir burada evet. Aslında hani şahısları da yücelten aslında ekipleridir. Dolayısıyla hani tek bir isim üzerinden konuşmamak lazım o tarafta. Ama taktik düzen tarafı, işte genel hani Avrupa oyunu tarafı bence net Arda Hoca önde çoğu hocadan. Tabii işte çeşitli oyuncu havuzunun yönetilmesi veya hani maçlarda çeşitli durumların tartışılması.

0: Mesela Selçuk Hoca da seti iyi oynatan bir hoca.
1: Alper, bir şeyler oluyor,
0: Defansif
1: farkındasın değil
0: olarak.
1: mi? Yani çek ya.
0: Yani reaksiyon gösteriyorlar.
1: 8 kişiyle
0: Evet.
1: İspanya'nın Simon'a, Raya'ya kadar, yani kalecisine kadar baskı yapıyor
0: Ya işte
1: sevgili
0: böyle yani.
1: oyuncular.
0: Evet.
1: Yani işte teknik oyuncusu yok. Hepsi fizikli
0: Jenerasyonu
1: oyun,
0: zayıf falan değil
1: jenerasyonu çok
0: mi?
1: kötü dediğimiz çek ya.
0: Evet.
1: İspanya'da, İspanya'nın sahasında 2-1 gerideyken 8 oyuncuyla İspanya'nın birinci bölgesinde nefes aldırmadılar İspanya'ya.
0: Ya.
1: Yani koşuyorlar.
0: Ya.
1: Çok da özel bir şey yapmıyorlar yani. Koşuyorlar. İspanya'yı
0: Deniyorlar
1: çıkartmamak
0: yani bir
1: için
0: şeyler değil mi?
1: deniyorlar bir
0: Evet.
1: şeyi. Evet. Bunların hocası da vizyonsuz, ben sana söyleyeyim ya.
0: Tabii canım ya. 3 yiyeceksin 4 yiyeceksin şimdi. Son
1: Tabii.
0: 15 dakikada.
1: Oo, bu arada oldu mu, gol oldu.
0: Oldu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aa, offside.
0: Offside.
1: Yazıklar
0: Tüh.
1: olsun be hocaya.
0: Vallahi tüh
1: Vallahi
0: yani.
1: Roman mı bu? Kovaç mı? Bir
0: Hemen
1: bakar
0: sarı
1: mısın,
0: kart
1: hakem
0: geldi.
1: kim ya? Kesin Kovaç'tır bak. Niye sarı kart verdi? 2-2 oldu,
0: İtirazdan,
1: 0 ama.
0: şiddetli itirazdan.
1: Hayır, bir dakika. Şiddetli itiraz da ama normal değil mi? Bir dakika bakalım, offside var mı? Yok,
0: Burada
1: offside yok.
0: yok.
1: Nerede var? Yok
0: Burada da
1: hala.
0: yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Yani incelendiğinde muhtemelen gol geçerli olacak.
1: Bayağı bariz gol ya. Bu arada İspanya hani puan kaybetti diye sevinmiyoruz da. Yaz buraya yazmaz mı ya?
0: Yazar. İşte
1: O
0: neden
1: yüzden
0: onu aynı Simon?
1: o yüzden söylüyorum yani, o
0: Evet.
1: bozmuş onu, o cerrahi müdahale bence onu. Sonra da diri. Aa, vallahi iptal etti golü ya.
0: Vallahi vermedi.
1: Niye iptal etti? Bir şey yok ki bu golde.
0: Enteresan.
1: Vardan ne geldi, ben anlamadım. O bir daha nerede, ofsayt var ya burada?
0: Bence çok ciddi bir skandal bu. Yani hani
1: Aa.
0: İspanyol oyuncu çok geride oldu belli. Açı
1: Yani
0: yanıltıyor
1: bir
0: mu bilmiyorum
1: beyaz
0: ama
1: nasıl yanıltacak ya? Neredeyse 2 metre önde
0: değil mi,
1: ya.
0: önünde sanki yani.
1: Çok ilginç.
0: Enteresan. Gerçekten enteresan.
1: Valla neyse, bakalım belki biz yanıldık ya. 4 kulübü küme düşüren Volkan Hoca mı dediniz? Tüm konuştuklarınız artık çöp benim için demiş bir ekip. Teşekkür ederiz. Ekip
0: Tamam,
1: dedik yani.
0: silelim Volkan Hoca'yı o zaman. Ne yapalım yani?
1: Ekip
0: Canı sağ
1: dedik
0: olsun.
1: yani.
0: Ekip önemli işte. Evet, ama ana
1: Ekip.
0: taktisyen burada hani ön planda olan
1: Faal varmış. Faal,
0: Fala.
1: faal.
0: Evet.
1: Kim kime faal yapıyor?
0: Şurada evet. Norman'da galiba. Enteresan. Faulden dolayı iptal olmuş gol
1: İyi de
0: ama
1: faali de yapan İspanyol. Adam
0: künmeye
1: baya sanki
0: getirmiş gibi.
1: künde
0: Evet.
1: yapmış. Ama helal olsun çek ya. Yani
0: Evet.
1: sonuçta 2-2'yi sağladılar ama sayılmadı, ayrı konu, ama demek ki futbolda oluyormuş
0: Zorluyorlar
1: böyle
0: evet
1: şeyler.
0: şeyi.
1: Evet, zorluyorlar. Daha 10 dakikaları var. Belki 3'ü yiyecekler ama en azından maçtan sonra diyebilirler. Yenildik ama yenilmedik.
0: Denedik. Evet.
1: Tabii denedik İspanya'dan. Dünya şampiyonu, dünya ve Avrupa şampiyonu düzelteyim.
0: Yani bir
1: Pardon.
0: numara ya şu an net ya.
1: Ülkenin, dünyanın bir numarası takımından puan almayı denedik. 2-0'a reaksiyon
0: Deplasmanı.
1: gösterdik. Deplasmanda ama olmadı. Yetersiz değiliz demez herhalde hoca.
0: Tabii.
1: Hakemimiz bariz golü hakem vermedi diyecekler muhtemelen. Oo, bu arada vallahi atabilirler. Sol taraf bomboş. Yazıklar olsun be. Şu pas
0: Zubi
1: gelmeliydi.
0: kesti.
1: Zubimendi. Mutlak gole.
0: Evet.
1: Ya şunu özellikle söyleyeyim de bir kere, hani Çekya'yı tebrik ediyorum.
0: Gerçekten olağanüstü bir
1: Sertlikse sertlik
0: performans. Evet.
1: gerçekten.
0: Evet.
1: Mücadele ise mücadele. Hani korkusuz bir şekilde İspanya'nın
0: Maşallah
1: üzerine
0: yani. Evet.
1: 8-9 oyuncuyla gidiyorlar. Hani yenilse de ay, şu takımı alkışlarsın yani.
0: Evet. Ya reaksiyon budur işte.
1: Evet. Bak 8-9 oyuncuyla rakip yarı sahanın neredeyse İspanya'nın birinci bölgesinde çok şiddetli baskı yapıyorlar.
0: Evet.
1: Peki Alper, şimdi tabii yarın da konuşuruz ama şöyle bir gruplara da bakıyorum. A Ligi'nde yani bilmiyorum, tabii futbol daha 3 maçımız var. Her şey olabilir inşallah. Hani bundan sonra belki ben yanılırım. Bir şeyleri değiştiririz. Ne diyorsun, hani kaç puanla bitirebiliriz? Puan alabilir miyiz?
0: Yani çok kolay
1: En kötü
0: gözükmüyor.
1: dördüncülerden birisi olur muyuz? Şu andaki gidişat sanki öyle gibi gözüküyor. Çünkü mesela Çekya da 0 puanda ama
0: Evet.
1: attığı 7'yi de bize göre daha iyi.
0: Ya puan alacaklar gibi gözüküyor. Geri kalan maçlarda en azından.
1: Onların
0: Bugün kaybetseler bile.
1: puanı yok değil mi? 0 puandalar.
0: Evet.
1: Evet, 0 puandalar. Ama hani gol attılar bize göre de.

0: daha fazla. Bir gol atıp 2 gol atıp 6 gol yediler. Yani averaj olarak da bize göre daha iyiler. Sonraki maçlar da
1: Bu
0: tabii
1: maçı da
0: var
1: sayıyor
0: ama
1: musun?
0: tabii
1: 2-1
0: bu
1: şu
0: maçla
1: an. Hı.
0: beraber değil mi? Evet.
1: Evet.
0: 2 gol atıp 6 gol yediler. Ya bu durumda eksi 4 bu arada hala bulabilir ya. Çekya
1: Hiç belli olmaz.
0: baya bir
1: İyiler.
0: gaza
1: Orta ortaklar
0: gelmiş.
1: şu an yani. Evet.
0: Ortaklar yani. Ortak olmaya çalışıyorlar. Şimdi diğer gruplara da bakıyorum. Bizim gibi puansız takımlara bakıyorum. Kim var? İşte bizim 0 puanımız var. 1 atıp 8 yedik.
1: Maalesef.
0: Eksi 7 averajımız var. Yani en kötü 2 4. olmamak lazım. Diğer türlü bildiğim kadarıyla orada da yine playoff oynayacaksın.
1: Doğru.
0: En azından bir şansın var. Sırbistan'ın 0 puanı var. Onlar da 2 atıp 4 gol yediler 3 maç sonunda. Ama bence sağlarında ya onlar 1 puan falan alırlar diye tahmin ediyorum. Yani bir yerde puan alacaklar ya da bizden daha az gol yiyecekler. İspanyol maçının hakemi kim ya? Bir bakar mısın? Evet, ikinci
1: Bakacağım.
0: sarı kartı gösterdi Çek oyuncuya. Az önce gol atan oyuncuya itirazdan şey gösterdi ya, sarı kart gösterdi ya, evet, Krejci. İki sarı karttan 5 dakika içinde atıldı. Kim bu
1: Evet.
0: hakem ya? Çok gözü pek bir hakem.
1: Aa, direkt takır takır gösterdi kartları.
0: Şey nereli vesaire bir bakar mısın?
1: Yapılmaya çalışıyorum şimdi.
0: Yani İspanyollara baya bir şey tanıdı.
1: Yunan hakem.
0: Yunan mı? Evet, bir
1: Evet.
0: sarı kart daha çıktı maşallah. Bütün
1: Maçı bitirdi
0: Çek
1: diyebiliriz yani.
0: takımına sarı kart gösterdi. Yani hiç
1: Evet.
0: acımasız vesaire yok. Evet, Sırbistan Yunanistan'ın lider olduğu, Hollanda ve Almanya'nın 2 ve 3'te olduğu grupta 0 puanla yine bizim gibi henüz puan alamayan takımlardan birisi. İkinci grupta A liginde Çekya vardı. Onlar da 0 puanda. Onlar da bugün de puan alamayacaklar gibi gözüküyor. Ve A liginin son grubunda da Galler sonuncu ama 3 puanı var. Onlar da Norveç'i mağlup ettiler. Şu anda avaraja göre ikinci maçlar sonra ikili avaraj olacak tabii ki. Şu anda avarajda Norveç önünde gözüküyor. Yani Danimarka, Norveç ve Galler'in 3 puanı. Portekiz ben buranın ağasıyım dedi. 9 puanda. Jorge Jesus'la beraber.
1: Doğru bir seçim olduğuna gösterdi.
0: Tabii tabii ya, çok
1: Evet.
0: net bariz belli zaten. 7'inden daha fazlasını atarım dedi. Ki şu ana kadar da attı.
1: Evet.
0: Yani bu bir tesadüf değil.
1: Değil.
0: Sadece Galler
1: Değil.
0: maçında çok kaçırdılar. 1-0 kazanmışlardı ama sonraki maçlarda Ronaldo'suz Portekiz, bilmiyorum, ben bu hocayla beraber gerçek potansiyellerini gösterebilirler. Bu arada çok cesur oynatıyor gerçekten. Onu da tebrik etmek lazım.
1: Ya evet, olması gerektiği gibi diyelim ya. Portekiz milli takımı çünkü çok ciddi oyuncularla kaplı bir takım.
0: Tabi. Ama
1: Yani...
0: işte doğru da oynatmak lazım. İspanya 3'ü atacak mı? Atamadılar.
1: Oo, çok net kaçtı.
0: Neto'yu mesela sanki böyle ikinci santrafor gibi içeri kaydırıyorlar. Cancelo'ya çok ciddi bir
1: Alan yaratıyorlar,
0: alan
1: doğru.
0: yaratıyorlar. Sağ bekle beraber, yani Cancelo sanki bir orta saha oyuncusu gibi
1: Ya orada
0: oynuyor.
1: opsiyon çok zaten. Hani istediğiniz oyunu kurgulayabilirsiniz. İsterseniz Conceição'yla çizgi oyunu oynarsınız kanatta. İsterseniz Neto'yla senin de aktardığın gibi forvet oyunu oynarsınız. Merkezden oyun kurma şansınız çok yüksek. İşte Vitinha'larla vesaire. Yani gerçekten çok opsiyon olan ve o opsiyonlarda da inanılmaz kaliteleri olan bir takım. Yani bu kadar
0: Evet.
1: başarısız gitmeleri zaten çok soru işaretiydi. Gerekli hamleyi de yaptılar biraz geç de olsa. Martinez vardı değil mi orada hoca? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vizyonsuz
1: Çok kötü.
0: Martinez.
1: Evet yani o hocanın o kadar orada kalması bile zaten büyük bir soru işaretiydi ama Jorge Jesus çok doğru bir karar yani.
0: Evet, bu arada Danimarka maçında da Cancelo ilk gol atan oyuncu, sonra da Dalot oyuna girmiş. O da bir asist yapmış. Yani hoca önemli tabii ki, elindeki o malzemeyi
1: Değil mi?
0: kendi oyun sistemine göre tabii.
1: Yani
0: Yani
1: Gana'ya şut çekemeyen Portekiz şu an
0: Danimarka'ya deplasmanda 4 gol
1: 4
0: attı.
1: atıyor. Evet.
0: Norveç'i de bu arada yendiler. Deplasmanda 2-1 yendiler. O maçta da
1: Doğru.
0: Norveç'in de kaçırdıkları vardı.
1: Doğru.
0: Ama işte burada Gonçalo Ramos çok ön plana çıkmaya başladı.
1: Yani evet. Onun zaten şimdiye kadar formayı alamaması tamamen Ronaldo kaynaklı. Ronaldo'nun 9'laşması sebebiyle.

0: Eski Ronaldo olsaydı sol önde oynayan muhtemelen Ramos'la birlikte oynuyorlardı. Ama tabii ilerleyen yaş 9'a evrilme konusu biraz tabii Portekiz'de Ronaldo'yu orada kullanmaya itti. Tabii ne kadar kullanabildi yani son dönemki Ronaldo açıkçası biraz el freniydi yani Portekiz adına. Çok bir şey yapamadı. Yani herhangi bir majör ligde devam etseydi Ronaldo şu seviyede olmazdı muhtemelen. Yani
1: Evet.
0: Arabistan Yarımadası'na giden fiziksel olarak, oyun olarak çok düşüyor yani. Kim olursa olsun.
1: Çok fazla düştü. Yani sürekli yürüyor, görüyorum zaten.
0: Evet.
1: Hani yürüme mesafesi çok fazla oyun içinde. Bu da tabii hani özellikle bu seviyelerde hakem devam ettirdi. Çok net bir faul var. Evet, üçüncü golü bulamadı mı? Buldu. İspanya 10 kişilik.
0: 3-1
1: Yani ama
0: olur
1: bu
0: demiştik
1: bak
0: ama.
1: hakemi az önce eleştirdik ama şimdi de tebrik etmek lazım.
0: Evet.
1: Çok sert bir faale devam ettirdi. Ki görüyorsun teknik direktör de zaten. Ama bak mesela şunu söyleyeyim ben sana. Hani şu anda Çek Cumhuriyeti kaybetti. Ama ben inanıyorum ki hiçbir Çek taraftarı mutsuz değildir.
0: Evet.
1: Kartsa kart. Kırmızı kartsa kırmızı kart.
0: Kanter gözyaşı diyorsun yani.
1: Yani kaybedebilirsin İspanya'ya.
0: Evet.
1: Bak dünyanın sonu değil. Bu arada yine herhalde bir kart daha çıkacak. Ama en azından sertlikse sertlik saha içinde ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Şu anda 10 kişiyle gol yediler. Yani bunu saymayalım.
0: Valla ben bilmem. Zubimendi girdikten sonra 3-1 olur
1: Evet,
0: demiştim.
1: sen demiştin.
0: Değerlendiren
1: Tebrik
0: bile
1: ediyorum
0: tebrikler
1: seni.
0: diyelim.
1: Bakar mısın? Yani sert bir faul. Ama
0: Evet.
1: mesela hakem devam ettirdi. Sonrasında Merino gol atmayı başardı. Ama hani Çek Cumhuriyeti her şeyi
0: Her
1: yaptı.
0: şeyi yaptı. Evet, yani güçlü rakibi karşısında
1: İspanya'dan bahsediyoruz ya. Şu anda
0: özellikle
1: dünyanın bir numarası.
0: 60-75 arasını çok iyi oynadılar. Yani 15-20 dakikalık bir sekans var. Bence İspanya cephesi bu maç sonrasında orayı bir analiz edecekler. Yani
1: Tabii.
0: nerede hata yaptık
1: Mesela oyuncu
0: durumu.
1: değişikliklerini belki sonraki maçlarda daha erken yapacak.
0: Derken yani çok
1: Hani
0: düştü çünkü İspanya
1: yani
0: bu
1: böyle
0: arada.
1: fizikselliği ön planda olan bir takıma karşı niye bu kadar baskı yedik mesela. Bir ara çıkamadılar yani. Baksana
0: Doğru.
1: İspanya çıkamadı yani. Hani bu
0: Evet.
1: kadar yani bir kart falan gelir mi bilmiyorum ama hala bekliyoruz. Neyi bekliyoruz mesela? Hani gol herhalde geçerli ama kırmızı kartı mı bekliyoruz?
0: Yani bir kontrol var herhalde ama
1: Olmaz herhalde ya o
0: sanmıyorum.
1: pozisyon. Yani
0: Evet.
1: ikinci sarıdan olabilir de bu arada kaleci de sarı
0: Kaleci de
1: kart
0: kart
1: görmüş.
0: görmüş. Evet.
1: İsyan ediyorlar adamlar yani. Bak
0: En azından bir
1: isyan
0: reaksiyon
1: ediyorlar
0: var
1: yani.
0: yani.
1: Reaksiyon
0: Evet.
1: diyorum işte.
0: Evet. Ya
1: 1,
0: bunu Çek
1: 2, 3,
0: Cumhuriyeti
1: 4,
0: yapabiliyorsa bu oyuncu grubuyla.
1: 6 sarı kart. Yok ya yani burada bir temas
0: Yok
1: yok.
0: yok yok. Normal böyle. Evet.
1: Ya yani şurada hakem de tebrik etmek lazım. Yani Yunan hakem burada bizim hakemler olsaydı şimdi faul
0: Çok daha
1: vermişti. Biraz
0: vermişti.
1: tabii.
0: Kesmişti pozisyonu tabii.
1: Ha yani
0: Evet.
1: şurada başka ne bekleyebiliriz? Ne olmuş olabilir? Bir şey.
0: Devam ettirdi. Evet. 3-1.
1: Evet. Diğer maçlara da bakalım. İsviçre Slovenya karşısında 2-1 önde. İskoçya'da Kuzey Makedonya karşısında deplasmanda 2-0 önde götürüyor mücadeleyi.
0: Evet.
1: Bakalım başka gruplar var mıydı? C liginde İzlanda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Estonya'da Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti. Yine C liginde Finlandiya Arnavutluğu 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Belarus'ta San Marino'yu 4-0 mağlup etti. Yani işte bizim seviyemiz buralar olmaması lazım. Hani söyleyenler için söylüyoruz. Şu San Marino da ilk kere gol yememiş ya. Çok ilginç. İkinci yarıda 4
0: Direnmişler
1: gol
0: diyorsun
1: yemiş.
0: yani.
1: Evet.
0: Onlar bile bir gelişme gösteriyor yani.
1: Tabii tabii
0: Yani.
1: artık biliyorsun onlar B ligine çıktı değil mi?
0: Tabii.
1: San Marino. C'ye mi çıktılar? Ya yani D'den C'ye çıktılar.
0: D'den
1: Evet
0: çıktılar.
1: evet
0: Doğru.
1: doğru.
0: Evet.
1: Şimdi bir anda
0: Şimdi muhtemelen San Marino teknik direktörü de şey diyordur yani. Yani tecrübeleniyoruz
1: tabi tabi
0: buralarda.
1: ülke ama az diyorlar daha az
0: Evet,
1: diyorlar
0: daha
1: yani
0: az
1: şimdi
0: diyorlar.
1: kabul
0: Evet.
1: etmek lazım geçmişe göre gelişiyor oyunları bu arada İspanya'ya da işte bu alanları verirsen bir anda böyle 5 dakikada 5 yaparlar hala da gidiyorlar
0: Penaltı galiba.
1: verdi mi aldatmaya yönelik hareket mi yok yani sarı
0: O
1: kartı
0: evet.
1: verdi.
0: Bakın maşallah ya yani işte bakın gördüğünü çalmak konusu.
1: Evet. Ferhan'a da
0: Yani
1: yakışmadı ama bak.
0: nasıl olsa var var deyip kenara çekilmedi burada. Hani penaltıyı verip sonrasında ya nasıl olsa iptal ederim diye bir düşüncesi olmadı. Orada o pozisyon

0: sağlandığı yerde de oyuncular o formayı kapabilmek için, göze girebilmek için 90
1: Ya da
0: artı
1: orada
0: 4.
1: kalmak için.
0: Evet yani 90 artı 4, 3-1 öndesin. O presi yapıyorsun işte yani.
1: Evet, yani bu
0: Evet.
1: Espanyol'un forveti, santraforu, forvet değil miyim, santrafor
0: Santrafor
1: diyelim.
0: diyelim. Evet.
1: Neredeyse yani 4 oyuncu bir anda baskı yaptı yani, ona.
0: Evet.
1: Bir de en şiddetli şekilde yapıyorlar. Mesela bir de öyle bir durum var Alper, şimdi vaktimiz bitiyor ama hani milli takımımızdaki pres de çok şiddetli değil. Bunu sadece fiziksel ya da ülkedeki oynanan futbolun kalitesiyle mi,
0: Ya
1: hızıyla
0: hayır.
1: mı doğru orantılı?
0: Yani şöyle, fizik kaliten düşük olur. Bir şeyi 90 dakika yapamayabilirsin. Valerian İsmail'in Beşiktaş'ı gibi. Hani 45 dakikada yaptıkları baskı sonrası nefesleri kesiliyordu oyuncuların ya, bir yerden sonra, dakika 60'tan sonra. İşte bunu mesela fizik kaliteye yorarsın, ama bir şeyleri mış gibi yaptığın durumda o düşündüğün şeyi yapmamış oluyorsun aslında yani temelde. Hatta belki daha kötü oluyor yani, hani rakibin bunu fark ediyor 5 dakika sonrasında, 4 dakika sonrasında, diyor ki ya bu adamlar beni, bana önde basıyor ama yani hani basarmış gibi yapıyor. Ben topu alıp yürüyeyim gideyim yani. Kaptırmam zaten. Hani, dolayısıyla hani adam karşılarken, topla oynarken, setteyken, o şu bu yaptığınız şeylerin yani daha doğrusu tercihlerinizi düzgün yapmanız lazım. Ve o tercihlerini de sonuna kadar yapmanız lazım. Hani önde basacaksan önde basacaksın. Derinde karşılayacaksan derinde karşılayacaksın. Ama bunları yaparken de maksimum yapacaksın. Ya bu çok
1: Doğru.
0: önemli bir konu.
1: Sevgili Seren Bey Ankara'dan yazmış. Bizim San Marino'dan tek farkımız bir gol atmamız. Yazık diyorum demiş.
0: Evet, şu an için öyle görünen.
1: O kadar da değil ya. Şimdi C Ligi'nin bir takımla kıyaslamayalım kendimizi. Yani ben ona katılmadığımı zaten söylemiştim. Yani Seren Bey, sizin için söylemiyorum. Yani böyle düşünenlere çok katılmıyorum. Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de oyuncum var. Efendim bizim seviyemiz C Ligi, B Ligi ya. Yapmayalım yani.
0: Ya işte.
1: Haksızlık etmeyelim. O kadar da değil yani. Bunu söyleyenler bence büyük haksızlık ediyor. Böyle düşünenler.
0: Ya Montelli Hoca şaşırtsın beni. İtalya Türkiye maç sonu 1,5 üst 1,50 oran var.
1: Ben ne dedim biliyor
0: Yatırım
1: musun?
0: tavsiyesi değildir yani.
1: Ben ne demiştim biliyor musun? Yani Uluslar Ligi'nde gerçekten Montelli hocamızın şeyini göreceğim demiştim. O
0: Öyle
1: yüzden
0: oluyor.
1: eleştirmiyordum.
0: Öyle oluyor
1: 3
0: zaten,
1: maç
0: evet.
1: geçti. Henüz hayal kuramadık.
0: Evet.
1: 4. maçta kurabilir miyiz?
0: Ya
1: Çok
0: inşallah
1: emin
0: kurarız
1: değilim.
0: bu arada. Yani çünkü
1: İnşallah
0: çok
1: tabii ki.
0: önemli bir nokta artık burası. 3'te 0 yapılan bir noktada.
1: Arda yok.
0: Arda yok. Barış Alper yok.
1: Ya
0: İki
1: Barış
0: önemli
1: olsa da
0: oyuncu yok.
1: santraforda olduğu için yani,
0: Ya yok gibi diyorsun zaten.
1: evet
0: Doğru.
1: zaten yok hocanın tercihi nedeniyle maalesef.
0: Olmaması daha iyi o zaman diyeceğim, ama
1: Ya
0: Kerem oynayacak
1: olsaydı
0: orada da.
1: kanıtta oynasa daha iyi olurdu ama
0: Evet.
1: herhalde
0: Yani
1: Kerem oynar.
0: neyse, hani öyle ya da böyle. İyi ya da kötü. Hoca inşallah bize güzel bir şeyler hazırlar. Güzel bir şeyler pişirir. Yeriz afiyetle. İtalyanların yemekleri iyidir biliyorsun.
1: Ne
0: Bir
1: oynarsa acaba
0: süredir
1: oradan puan
0: yemiyoruz ama
1: alabiliriz? Yani birkaç dakikamız kaldı, gidiyoruz artık.
0: yani bu çok kısa sürede cevap
1: O
0: verecek bir
1: zaman
0: şey
1: yarın
0: değil.
1: detaylı konuşuruz.
0: Evet.
1: Peki, o zaman artık yavaş yavaş veda edelim. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Çok mesaj geldi bugün, neredeyse yüzün üzerinde mesaj geldi. Okumaya da çalıştım. Kaçırdıklarım olduysa daha fol ama sanırım olmadı yani. Bazen aynı mesaj 5 defa gelmiş. O yüzden tek okudum ya da aralarda olmuş olabilir. Sizleri kırdıysak kusura bakmayın ama
0: Sürçülisan
1: kırmamaya
0: yapacaktık ama.
1: çalıştık. Evet, sürçülisan olduysa. Buradaki eleştirilerimiz milli takımımızın daha iyi olması için. Sonuçta bu takım hepimizin, öyle bakmak lazım.
0: Tabii ki değerimiz ya.
1: Aynen öyle yani, ortak değerimiz hepimizin. Daha büyük üzüntü yok, daha büyük sevinç de yok benim için. Ben öyle
0: Doğru.
1: düşünüyorum en azından.
0: Doğru.
1: Ve o yüzden hani buradaki şeyi de çok kişiselleştirmeyin. Montelli hocamız bir başarılıdır. Severiz, sevmeyiz. Sevmek zorunda
0: İnşallah
1: değiliz.
0: yanıltır bizi
1: Aynen,
0: diyelim.
1: ama inşallah pazartesi oynayacağımız mücadele, yarın zaten konuşacağız. Güzel bir planla beraber, en kötü hani bir beraberlik alabileceğimiz bir maç olur. Çünkü az önce bahsettiğim gibi en kötü 2-4. olmamamız lazım.
0: Yani artık biraz ekstra yapmamız lazım.
1: Evet, bir
0: Yani
1: şey yap.
0: İtalya'yı, Belçika'yı yenip Fransa'dan da artık Allah kısmet ne ederse
1: Ya şöyle, en
0: demek
1: azından
0: lazım.
1: Belçika'yı burada yenme ihtimalim var. En
0: %100
1: azından
0: o maça
1: atıyorum
0: 3 puan
1: İtalya'dan
0: yazmak
1: bir
0: lazım.
1: puan alırsan, en
0: Evet.
1: azından dersin ki ya ben Belçika'yı yenip 4 puan yaparım, Fransa'dan puan alamasam da. Hani bir hayal kuralım bu ligde kalmak için.
0: Ya bana göre İtalya ve Belçika'yı yenmek lazım artık şu an. Fransa maçını

0: farklı bir şey yazmayalım da bize biraz ters gelebilecek bir kadro çünkü her türlü. Dembele'si, Olise'yi vesairesi, ama yani şu an İtalya veya Belçika, özellikle Belçika'yı yenememek için hiçbir durum
1: sebep
0: yok yani.
1: Sebep göremiyorsun.
0: Evet, evet.
1: Ben de imzamı atıyorum bu konuşmanın altına, hani şu Belçika'yı.
0: Gerçi yenelim artık
1: Yunanistan'ı
0: ya, evet.
1: Bizden daha kaliteli gören dinleyicilerimiz de var da o da başka bir bakış açısı tabi.
0: Doğru.
1: Onu da bilemiyorum. Belçika'ya hiç gelemiyorum bile ya şimdi. Kevin De Bruyne, Tielemans, efendim siz ne konuşuyorsunuz falan diyenler de olabilir ama
0: Evet.
1: ben demiyorum zaten. Dün hoca da söyledi ya. Türkiye çok kaliteli bir takım dedi. Belçika'nın hocası. Hani sadece onu dinlerseniz zaten buradan aslında onların aslında
0: Beklentisini görürsünüz.
1: beklentisi bizden ne kadar yüksek
0: Evet.
1: ama bizim bunu
0: Evet.
1: sahaya
0: Evet,
1: yansıtamadığımızı
0: maalesef. Maalesef.
1: anlayabiliriz. Diyelim, ağzına sağlık sevgili Alper.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ salim git. Yarın akşam tekrar seni bekliyoruz. Son dakika gelmiyorum deme bak. Dinle. Burada sevgili Ahmet Bey'i, Ahmet Bey diyeyim de sonra diyor ki bana Alper diyorsun. Kanada'dan Ahmet Bey'e sevgilerimizi, seni çok
0: Çok
1: seviyor.
0: saygılar, çok saygılar.
1: Yarın saat 12'de bahse gireriz programıyla karşınızda olacağım. Sürçülisan olduysa falan yoruldum artık, havada konuşamıyorum. Herkese ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi.